0: Bu sefer elimden kurtulamayacaksınız. Hepsinin canını istiyorum. İşittiniz mi? En çok da Akkız'da Batuhan'ın.
1: Sen bu Acun'a yenilmeye gelmişsin. Obar. Gel. Gel ki bozgunlar azıksız kalmasın.
0: Tanrı Çora, beni sevdanıza, devletinize, budununuza bozgun yaşatmak için görevlendirdi. Bunun için buradayım.
2: Eğer o Tanrı dediğin Çora'nın yanına varabilirsen, o zaman kurarsın düşünü.
0: Salam!

Akşamlar başarının anahtarıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Bu hafta çocuklarda başarı baskısı ve öğrencilerde hata yapma korkusunu konuşacağız değerli konuklarımla. Birlikte Doktor Gülsen Figen, fidan ve klinik psikolog Timuçin Sesli bizlerle birlikte olacak.

0: Figen Hocam, Timuçin Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Timuçin Hocam sizinle başlayalım. Şimdi çocuklarının, tabii, her aile tabii çocuklarının başarılı olmasını istiyor. İyi bir eğitim almasını istiyorlar. Çocuklarının başarılı olmasını isteyen ebeveynler onları baskılamadan çocuklarına nasıl davranmalı?
1: Öncelikle burada bakmamız gereken yer bence şu olacaktır diye düşünüyorum. Çocukların yüksek notlara sahip olan kişiler mi olmalarını isterler, yoksa yaşamda karşılarına çıkan zorluklarla baş etmeye hazırlıklı olan çocuklar mı yetiştirmek isterler? Bence ilk bakmamız gereken yerin burası olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer yaşamda karşılaşacak sorunlarla baş etmeye odaklanan bireyler yetiştirmek istiyorlarsa, o halde çocuklarını başarıya hazırlamaktan daha çok başarısız olacakları anlara hazırlamalarının gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başarıya herkes çok rahat bir şekilde göğüsleyebilir. Herkes çok rahat bir şekilde başarının getirdiği duyguyu yaşayabilir. Ancak asıl mesele başarısız oldukları o ana hazırlanabilmeleri. Çünkü başarısız olduğunda eğer çocuk ayağa kalkabiliyorsa, yeniden yaşamına devam edebiliyorsa, oradaki o duyguyla baş edebiliyorsa, işte orada asıl mesele sürdürülebilirlik olmaya başlıyor. Evet. Çünkü yaşam bize sadece başarıyı getirmiyor. Başarısızlıkla birlikte bir olmayı, yaşamda yeniden devam edebilmeyi, yeniden başlayabilmeyi de bize sunuyor. Ondan kaynaklı sadece başarılı olduğumuz yerler değil, başarısız olacağı anlara da çocukları hazırladığımızda asıl çocuk için daha yaşamla bağ kurabileceği ve yaşam doyumuna ulaşması için ona katkı sağlayacağımız bir hayat onlara vermiş oluyoruz.
0: Evet. Zaten müspet durumlar için yönetim kavramını çok kullanmayız. Hep böyle olumsuz durumlarda olur bu. Evet. O yüzden zaten kriz yönetimi diyoruz. Evet. Hocam siz neler söylersiniz?
2: Hocamın dediğine ek olarak aslında okulda hani biz başarıyı acaba nasıl tanımlıyoruz? Evet. Acaba öğrencinin aldığı 100 puan mı öğrenci için bizim için başarı, yoksa okuldaki herhangi bir zorluk karşısında veya hayatta dimdik durabilmesi mi bir başarı? Aslında başarı bir sonuç değil, bir süreç olarak düşünülmeli. Yani bir yolculuk. Öğrencinin hayat boyu öğrenmesiyle beraber yol aldığı bir yolculuk. Arkadaşıyla bir yarış değil. En önemlisi bir gün önce kendisinden bir gün sonraki kendisi arasındaki farkı hissedebilmesi. Ve en önemlisi tabii ki duygusal dayanıklılığı nedir bu öğrencinin? Bu duygusal herhangi bir yıkım karşısında, bir başarısızlık karşısında nasıl bir duygusal dayanıklılık gösteriyor? Öğrenmeyi nasıl planlıyor ve kendi hayatının direksiyonunda olabiliyor mu? İşte biz eğer bunları öğrencimizde sağlarsak başarı yolculuğunda istediği hedefe ulaşmış olmasıyla alakalı yol aldığını düşünebiliriz.
0: Şimdi aslında başarı bir yarış değil dediniz. Ancak değil. Sisteme baktığımız zaman arkadaşından daha iyi olan başarılı sayılıyor. Evet. Yani daha önceki bölümlerimizde bu programda çok konuştuk bunu. Sınıfta 60 alan bir öğrenci en yüksek not eğer 60'sa başarılı sayılıyor. En düşük not 60'sa başarısız sayılıyor. Not aynı, sonuç ayrı. Sonuç aynı ancak şartlara göre başarılı olması veya başarısız olması değişebiliyor. Arkadaşlarına göre aslında değişebiliyor. Evet. Yani üniversite sınavları da bu şekilde. Yani puanla üniversiteler öğrenci almıyor. Sıralamayla alıyorlar. Hı-hı. Sıralamada diğerinden daha iyi olduğunuz zaman size başarılı sayıyor aslında. Evet. Yani biz şunu söylüyoruz hep. Başarı yarış değil diyoruz ama sistem o şekilde uygulamıyor. Hı hı. Yani burada çocukların kafasına

0: bir karışıklık oluyor aslında. Öyle değil mi?
1: Ya aslında burada başarıyı neye göre tanımladığımıza bakmamız da gerekiyor. Evet. Başarı dediğimiz şeyi eğer belirli yüzdelikteki bölümlere yerleşmek olarak tanımlarsak evet kendimizi başarısız olarak tanımlayabiliriz. Ama başarı dediğimiz şeyi eğer bugündeki karşılaştığın zorluklarla baş etmekse ve bugün senin gelecekte hayalini kurduğun ya da arzu ettiğin şeylere yaklaşman için verdiğin mücadele olarak tanımlarsan o zaman başarının tanımı değişmeye başlar ve hissettiğin duygu da değişmeye başlar. Eğer başarıyı ben yüzdelik dilimler olarak bakarsak, spesifik olarak bugün alışa geldiğimiz modern dünyadaki başarı algısına kapılırsak eğer, başarısız hissetme ihtimalimiz çok daha yüksek ve gerçekten burada başarı dediğimiz şey toplumun bize gösterdiği yere gitmek mi olmalı? Yoksa bireyin kendi hikayesindeki yerlere bakması mı olmalı? Evet. Çünkü topluma göre baktığımızda aslında başarı burada çok değişik bir noktaya da gelmeye başlıyor.
2: Ben hemen burada bir söz almak istiyorum. Eğitim öğretimi öğrencilerimiz 3 yaş itibariyle başlıyor.
0: Evet.
2: 3 yaşa geldiğinde ilk okula başladığı ana sınıfına girdiğinde aslında onun için başarı ebeveynsiz ilk gün okulda yalnız kalmaktır. Evet. Yani başarının tanımı yaşına bulunduğu kademeye göre değişiyor. Veya ilkokul 1. sınıfa başladığında ilk adını yazdığı veya okuma yazmayı ilk öğrendiğinde onun bir başarısıdır. Evet, sınav kaygısı diyoruz ama yeni maarif modelinde ilk öğretimde tamamen sınav kaldırıldı. Çocuğu gelişimsel olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda tabii ki ilkokul kademesi üzerindeki bu sınav kaygısı ve sınav üzerindeki baskı bir şekilde kalkmış oluyor. Evet. Fakat 5. sınıftan itibaren başlayan tekrar tabii notlarla öğrenciyi akademik olarak değerlendirme. Yalnız burada şu çok önemli. Hani biz evet öğrenciyi değerlendiriyoruz ama notlarla sadece akademik değerlendirme yapıyoruz. Aynı zamanda bir sosyal gelişimi var çocuğun. Aynı zamanda bir de psikolojik gelişimi var. Evet, LGS 14 yaşına gelen 13 yaşındaki bir öğrenci için çok ciddi bir belirleyici. Evet. Türkiye çapında %10'luk öğrenciyi seçiyor. O öğrencilerin içine girebilme baskısı, velinin özellikle o öğrencilerin içinde çocuğunun olabilmesiyle alakalı öğrenci üzerinde kurduğu baskı çocuğunun dayanıklılığıyla, yani bu altta özellikle ilkokul kademesinden gelirken ki duygusal gelişimini, sosyal gelişimini iyi beslerseniz zaten orada o baskı ve kaygıyı hissetmiyorsunuz. Çünkü artık o kendi öğrenmesini planlamıştır ve onu bir şekilde yönetmeyi biliyordur diye düşünüyorum.
0: Evet, yani başarı çok aslında kapsamlı bir kavram. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi akademik bir kavramın içerisine, akademik başarı içerisine sıkıştırmamak gerekiyor. Evet. Acaba bazı anne babalar bu şekilde mi empoze ediyor başarılı olmak durumunu? Çünkü 10 yaşındaki çocuklara sorsak yüzde kaçı acaba başarı kavramını akademik başarının dışında tanımlayacak?
2: Yüzde herhalde sayı vermek istemiyorum. Çoğunluğu dediğiniz gibi sayılarla tanımlamaya çalışıyor ama bir sistem değişikliğine gidiyoruz. Artık sayılarla öğrencileri değerlendirmenin dışında özellikle dediğim gibi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrenciyi bütünsel olarak değerlendirmek çok önemli. Sadece sayılarla bir akademik bir beceriyle, matematikle, kimyayla değil. Ben burada özellikle kendi deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. 34 yıllık eğitimciyim. Lise hayatındaki öğrencilerimde 3 farklı öğrenci ve 3 öğrencinin daha sonra kesişmelerini örnek vermek istiyorum. Birinci öğrencim kendi başarısını planlamış, hedefi belli olan, mühendis olmak isteyen bir öğrencimdi ve bunu 9. sınıfta koydu ve sayılı üniversitelerden ODTÜ mühendisliği kazandı. Çok iyi bir yerde de göreve başladı. İkinci hikaye, annesiyle günlerce konuştum. Hocam, acaba liseyi bitirebilecek miyiz bu çocukla, ne yapacağız? O derse girmekte, okula gelmekte hani kaygı, başarı kaygısı yaşıyor. Halbuki anne baba baskısı da yok.
0: Evet.
2: Ve biz bu öğrenciyi okulun içinde kurduğumuz farklı bir atölyede, özellikle okul dışı öğrenme dediğimiz, ders dışı öğrenme dediğimiz atölye çalışmalarında bir havacılık eğitimini aldım. Bu da şu anda Türkiye'deki sayılı drone pilotlarından dereceli. Başka bir öğrencim ise bir gün benim odama geldi ki eğitim süresinde, özellikle okul müdürlüğü süresinde daima kapım açıktı. Her öğrenci istediği an bana ulaşabilir ve her fikrini rahat bir şekilde iletebilir ki, çünkü çok kıymetli onların söyledikleri. Hakikaten mucizeler yaratabiliyorsunuz. Bir fikrim var dedi, bunu bana söylediğinde ne yapalım? Bir stüdyo kuralım öğretmenim dedi. Biz onun, o 9. sınıftaki öğrencimin şeyiyle bir stüdyo kurduk. Stüdyoyu kendi ekiplerini kurdu öğrenciler. Kendi çekimlerini yaptılar derken, hem Türkiye'de hem uluslararası birçok platformda yolladığımız kısa film çalışmalarıyla çok güzel dereceler aldım. Bu öğrencim ise Türkiye'deki ilk 3D stüdyoların kurulumunun başındaydı. Ve bir gün bunlar bir yerde bir filmin çekimi ve bir, bu dediğim, bir otelde, otelin inşaat mühendisi benim öğrencim, filmi çeken stüdyodaki öğrencim ve diğer öğrencim ise drone çekimleri bir araya geliyorlar. Yani bu aslında şöyle baktığınızda 3 farklı alanda ve biz akademik olarak diğer ikisini, evet, fizik, kimya dediğimiz özellikle fen ve matematik ağırlıklı maalesef şu andaki sistemimiz öncelikli seçmelerde desteklemeyip diğer kendi öz içindeki kendine ait yolu çizerek yaptığı başarıda bir araya getirebiliyorsunuz. Yani okul bunlar için var. Yani her öğrenci aslında bir mucize. Evet. Bizim görevimiz o mucizeyi çıkartmak.
0: Peki. Şimdi bu günümüzde aslında baktığımız zaman en büyük başarı alanlarından bir tanesi de sosyal olabilmek. Öyle değil midir hocam? Elon Musk geçtiğimiz gün şöyle bir açıklama yaptı. Üniversiteler artık sosyalleşme yerleri dedi. Çünkü bilgiye ulaşmak esas olan şey değil artık. Doğru bilgiye ulaşmak esas olan durum. Yani bu eğitim sistemi içerisinde de aslında bu şekilde gerçekleşiyor bu durum, öyle değil mi?
1: Evet. Elon Musk söyledi dediniz değil mi? Biraz geriden gelmiş. Aslında eğitimin gizli hedeflerinden birisi sosyalleşme. Sosyal toplumun yapılanmasını sağlamak ve sağlıklı eşler seçebilmektir. Gizli hedefler içerisinde yer alan. Eğitim ortamı bireyin hem sadece akademik olarak gelişmesi değil, aynı zamanda sosyal olarak becerilerin geliştirmesi için de bir alan sağlayan bir yer. Birçok öğrenci sosyal olarak çok güçlü, çok başarılı. Ama eğer biz ölçüt olarak, başarının ölçütü olarak sosyalleşmeyi bu hesaplamanın içerisine dahil etmediğimizde ya da sosyal olarak sosyal beceri gerektiren alanları bu alana almadığımızda biz ne yazık ki sadece yazılı olan bir takım eğitim alanlarını başarı olarak kabul ederken, bu alanları başarı olarak kabul etmediğimizde bireyler için daha çok başarısızlığı yaşadıkları bir yer haline gelmeye de başlıyor.
0: Peki, şimdi az önce Figen hocam kaygıdan bahsetti. Onunla ilgili bir soru soracağım size. Bir çocuğun çalışkan olmasıyla, başarılı olmasıyla kaygılı olması arasında nasıl bir ilişki kurmak gerekir?
1: Evet. Birçok öğrenciyi gördüğümüzde, derslerine çok çalışan öğrencilere baktığımızda, çocuklara baktığımızda çalışkan olarak tanımlanabiliyor herkes için. Ama ben o çocuklara baktığımda çalışkan mı ya da kaygılı mı sorusunu iyi ayırt etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çalışkan diye tanımlayacağımız çocuklarda aslında şu özellikleri görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çocuğun kendi hayalleri üzerinde gidebilmesi, heyecan duyabilmesi, öğrendiklerinin yaşamına uyum sağlayabileceği bilgilere hevesle ilerleyebildiği noktalara bakması ve onun üzerinde çocuğun çalışıyor olmasını çalışkanlık olarak tanımlayabiliriz. Ve çalışkan olurken aslında başarısız olduğunda çocuk ondan bir ders çıkarabileceğini ve bu böyle miymiş diyerek yaşamına yeni bir bilgiyi katarken bundan yetersizlik duygusunu derin bir şekilde hissetmediği, kişiliğiyle bunu özdeşleştirmediği bir çerçeve görmeye başlarız. Ama kaygılı olarak çalışkan olan çocuklarda ise şöyle bir farklılık oluşmaya başlar. Çocuk dersi kimliğinin ve kişiliğinin bir yetersizliğinin telafisi olarak çalışmaya başlar. Ve başarısızlık yaşama ihtimali aslında çocuğun yaşamda reddedilme ihtimaliyle karşılaşma alanı sağlar. Ve bu ne kadar büyük bir kaygı, ne kadar büyük korkunç, korku veren bir alan. Evet. Ondan kaynaklı o çocuklara baktığımızda başarısız kalma ihtimalleri onlar için çok dayanılmaz bir acıyı da getirir. Onlarda yüksek bir kaygı vardır, başarısız olma ihtimali. Onlar için başarısızlık aslında sadece birkaç puanın düşük olması bile yeterli olur. O çocuklar çalışırken sadece kaçınmak için çalışırlar. Neyden kaçınmak?

0: Kaçınmak için, başarısızlıktan kaçınmak için çalışırlar. Ama çalışkan çocuk olarak tanımlayacağımız kişiler, aslında hedefimiz olan hedef kitle olarak baktığımız çocuklarda ise öğrenmek için, ilgi alanlarını beslemek için çalıştıklarını görürüz ve çalışkan çocukla kaygılı çocuğu aslında bu şekilde ayırt edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, ama biraz da kaygının olması gerekiyor mu acaba? Yoksa hiç kaygının olması
0: gerekiyor. Tabii ki, yani kaygı tabii ki olacak. Evet. Ama burada bahsettiğimiz şey biraz da patolojik ve kişiliğiyle tehdit algısı yaratan bir kaygıdan bahsediyoruz. Yoksa tabii ki burada bile şu an ben birkaç dakika sonra söyleyeceğim cümlenin bile kaygısını, endişesini içimde yaşıyorum. Evet. Ama şöyle bir yerden yaşamıyorum. Ben burada biraz sonra yanlış ve hatalı bir şey söylersem mahvolacağım. Mesleğim ve kimliğim yok olacak ya da sarsılacak endişesi yaşamıyorum.
1: Evet.
0: Bir hata yapabilirim. Hata yapmasam daha iyi olur gibi bir kaygı var içimde. Ama diğer dediğimiz kaygı, kişiliğinin reddedilme ihtimaliyle karşılaşan ya da sevgiyi kaybedeceğini, aile sevgisini ya da kabulü, aile tarafından kabulü kaybedeceğine dair olan yoğun bir kaygıdan bahsediyoruz. Biraz daha patolojik bir nokta olarak buraya bakabiliriz.
2: Evet. Ben hemen buraya izninizle bir şey eklemek istiyorum. Demin söylediğim özellikle LGS sınavı, hani Türkiye'deki ilk çocukların karşılaştıkları ve bir büyük bir elemeninden geçtikten sonra orta öğretime başladıkları dönemde yapılan araştırmalarda %12 akademik tükenmişlik hissediliyor. Yani hani öğrenci ilkokul, ortaokuldan sonra sınav sonrasında ortaokula liseye geldiğinde akademik tükenmişlik her 100 öğrencinin 12'si akademik olarak tükenmiş geliyor. Yani bu neden? Çünkü o alttan gelen o sınav kaygısı, o başaramama ya da başaramadığından dolayı ailesi tarafından kabul görmeme olabileceği duygusu çocuklardaki bu akademik tükenmişlik hissini doğuruyor. Dolayısıyla ne oluyor liseye geldiğinde öğrenci? Okula gelmekte soğuyor. Derslere adapte olmakta zorlanıyor. Veya kendini içsel olarak motive etmekte zorlanıyor.
1: Farklı önemli sebepler saydınız hocam. Evet. Siz bir eğitimcisiniz. Sizin gözleminiz nedir? Yani temel olarak bir öğrenci başarısız olmaktan niçin korkar? Hep başarı ödüllendirildiği için mi mesela?
2: Aslında başarısızlık başarıyı getirir. Evet. Bir öğrenci ne kadar çok başarısızlık olursa, ne kadar çok hata yaparsa, başarısızlığın üzerine başarıyı aslında inşa edebiliriz. Matematik öğretmeniyim. Yıllarca derse girdim. Bir sorunun matematik dersinde bir soruyu çözemediğimizde başka yollar ararız. İkinci yol, üçüncü yol. O bir başarısızlık değildir. Yani beyin de böyle başarısız olduğunda aslında farklı bir şekilde çözüme ulaşmak veya başarıya ulaşmak için yeni bir yol aramaktır. Ben o yüzden başarısızlığın başarının bir temeli olduğunu düşünüyorum ve her zaman öğrencilerimin başarısız olması ve hata yapmasını her anlamda destekliyorum. Bu çok önemli bence. Hata yapsınlar. Hata yapsınlar ki hatanın üzerine yeniden ayağa kalksınlar. Yeniden yola çıkmaya hazır olsunlar. Yani bu da onların psikolojik dayanıklılığını destekler.
1: Hata yaparak doğruyu bulsunlar ve başarısız olmadan başarılı olamaz diyorsunuz.
2: Bence ben evet.
1: Evet. Peki. Hocam hedefler konusunu konuşalım. Çocukların belirlediği, çocuklar hedef belirlerken yalnızca kendi iradeleriyle mi bunu gerçekleştirmeleri gerekiyor? Hep diyorlar ya, istediğiniz mesleği yapın. İstediğiniz mesleği ve istediğiniz işi yaparsanız o zaman mutlu olursunuz. Ama tabii bir taraftan da gerçekler var, şartlar var. Şartlarla hayaller arasında doğru dengeyi de kurmak gerekiyor. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Ya burada çocukların aslında kendini tanımalarını beklemek de çok gerçekçi olmaz. Çok büyük de bir baskı. Özellikle anladığım kadarıyla burada meslek seçimi konuştuğumuza göre muhtemelen 17-18 yaşındaki çocukları konuşuyoruz.
1: Evet.
0: 17-18 yaşındaki bir çocuğun, yani düşünün 30 yaşlarında, 40 yaşlarında, 50 yaşlarında insanlar bile bugün hangi alanlarda ilgileri olduğunu, hangi alanlarda yetenekleri olduğunu farkında olmayabiliyorlar.
1: Evet.
0: 17-18 yaşındaki bir çocuğun zaten yaşamının getirdiği o yetişkinliğe geçiş aşaması ve olgunlaşma aşamasının getirdiği birçok sorumluluk zorluk varken, birçok zorluk varken, bir de bunun yanında bugün seçeceğin mesleği 30-40 yıl boyunca yapacaksın ve bundan geri dönüşün olmayacak gibi bir alan bıraktığımızda çok büyük bir kaygı doğuran bir şey. Burada belki psikolojide son zamanlarda yeniden güncellenen bir takım ilgi envanterleri var. Belki bunlardan destek alınabilir. Çocukların ilgi envanterlerinin kendilerini keşfetmeleri için. Ama

0: Ne olursa olsun ben şunu söyleyebilirim. Hayatta her zaman tek bir yol yok. Yani siz bugün bir alanla ilgili bir meslek seçebilirsiniz. Ama seçtiğiniz mesleği her zaman o şekilde yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bugün baktığımızda, özellikle bu çağda baktığımızda bir mesleğe sahibiz ama birçok alanda da uzmanlaşmaya başlıyoruz. Birçok alanda da ilerlemeye başlıyoruz. Evet. Bugün ben psikoloji, sonra işte klinik psikoloji bitirdikten sonra bile yıllar içerisinde sosyal medya alanında ya da çekim alanında ilgilerimi odaklanmaya ve o alana yönlenmeye başladım. Evet. Ya da diyetisyen olan insanlar da başka alanlara yönlenmeye başladılar. Yani birçok bir meslek temel olarak alıyoruz ama ilgi alanlarımızla birlikte bu meslekleri çeşitlendirip farklı alanlarda uyarlayabileceğimiz imkanlara da sahibiz. Yani bir mesleği seçtiği için bir çocuğun üzerinde bunu 30 yıl boyunca yapacaksın baskısı değil. Aslında bunu seçtiysen bunu ilerleyen yıllarda revize edebilirsin, dönüştürebilirsin, başka bir alanda bunu kullanabilirsin. Ona da göstermemiz ve ona bu konuda hayatın tek bir seçim ve tek bir doğru üzerine kurulmadığı konusunda rahatlatmaya da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
1: Aslında bu durum gelecek kaygısını artıran bir şey aslında, değil mi? Yani şunun için söylüyorum. Bir meslekle bir ömür geçirmek dönemi artık bitti. Niye? 5 sene önce yazılım geleceğin mesleği derken şimdi yazılım diye bir şey kalmadı. Niye? Çünkü neredeyse yapay zeka diye bir şey var. Yapay zekayı 5 sene önce yine vardı. Yapay zeka ancak bu kadar hayatımızın içerisinde değildi ve bu kadar çok aktif bir şekilde belki de kullanmıyorduk biz. Evet. Ancak 5 yıl içerisinde inanılmaz bir şekilde değişti. 20-30 sene öncesine baktığımız zaman bir çocuk ortaokulda ben gelecekte şu mesleği yapacağım dediğinde lisede de aradan 4-5 sene geçse de lisede de aynı şeyi söylüyordu. Evet. Ve üniversitede ona göre bir bölüm seçip o mesleği yapıyordu. Ancak şu an ancak şu an öyle değil çünkü çok kısa zamanda her şey değişebiliyor. Yani geleceğe dair öngörü çok daha zorlaştı eskiye göre. Kesinlikle. Bu da onların herhalde gelecek kaygısını artıran bir durum.
0: Belirsizlik. Ondan dolayı da işte bu belirsizlikle birlikte psikolojik esnekliği burada kazandırmamız da gerekiyor çocuklara. Yani yaşamın işte katılık dediğimiz şey de bu. Yani sen buraya girdiysen bunun sonucu çıktısı da bu olacak konusundaki katılıktan daha çok esnek olabilmeyi çocuklara öğretmek. Hata yapabilmeyi öğretmek, az önce de Figen hocamın söylediği gibi. Hata yapabilmeyi de öğretmemiz lazım. Ve yaşamın getirdiği birçok sorunun, ilk sorunuzda da yanıtladığım gibi yaşamın getirdiği şeylere açık olabilmek, yaşamın getirdiği zorluklara açık olabilmek, esnek olabilmeyi burada tam da devreye sokmamız gerekiyor. Psikolojik esnekliği kazandırdığımızda aslında o katılığın içerisinde çocuklar değişen yaşam modellerine de daha rahat uyum sağlayabildiğini de görüyoruz.
1: Evet, yani başarı kavramını tanımlarken sınırları biraz esnek tutmak gerekiyor diyorsunuz. Aslında biraz da yeniliğe de sürekli açık olmaları gerekiyor. Dönüşüme sürekli açık olmaları gerekiyor. Öyle değil mi?
2: Doğrudur. Özellikle siz de söylediniz, yapay zekanın çok hızlı ilerlediği bir dönem. 2 ay önce kullandığımız programlar şu anda daha da farklılaştı. Ve sürekli kendine öğrenerek, kendi aralarında konuşarak farklı bir çağa doğru gidiyor. Ve bu kadar hızlı bir çağdaki ilerlemede eğitim yavaş olan, yani öğrencinin eğitimi, öğrencideki gelişim aslında yavaş ilerleyen bir süreç. Dolayısıyla bu koşuşturmanın içinde yüzeysel değil, derinlemesine bir öğrencide değişim yaratmak için olabildiğince öğrencinin tüm potansiyellerini keşfedeceği yavaş ve onun hızında ilerleyen bir modelle yol almak lazım. Her öğrencinin hızı farklıdır ve her öğrenci kendi hızında ilerlediğinde ve kendi potansiyelini keşfettiğinde başarılı olur. Bu anlamda da okulların en önemli rolü, hani arkadan ite, ebeveynler çocukları arkadan itmeyi çok severler ama itmeden sakin sakin zamanı geldiğinde mutlaka o kendini keşfedecektir. Orada onun yanında yol alabilmektir. Yani bu dünyanın bu hızının içinde insan kalabilme özelliğiyle beraber öğrenciyi yetiştirmek ve öğrenciye bu hayatı hazırlamak çok önemli.
1: Evet. Hocam şimdi arkadan itmekten bahsetti, bebeğinlerden bahsetti evet. Figen hocam. Bu noktada aslında bazı aileler çok iyi niyetle çocuklarına karşı korumacı olabiliyorlar. ve bu sebepten dolayı sorumluluk vermiyorlar. Basit, çok basit durumlarda bile, vaziyetlerde bile. Bu durum aslında onların önü, gelecekteki hayatında başarılarını da etkileyen bir durum oluyor değil mi?
0: Sadece başarı da değil, yani yaşamla bağ kurmasını da engelleyen bir şey. Çocuğun yerinde eğer onun kolu olmaya başladığınızda çocuk kolunu kullanmaya ihtiyaç duymamaya başlar ve koluyla ilgili yapabileceği tüm aktivitelerde daha dezavantajlı bir noktaya gelmeye başlar. Bu şu demek değil, çocuğun yapabileceklerinden fazlasını ona yükleyip ona yetersizliğin içerisinde boğmaktan bahsetmiyoruz.
1: Evet.
0: Ama çocuğun yapmakla birlikte yapabildiğini görme alanlarının da elinden almamamız da gerekiyor. Düşmesini de görmeye ihtiyacımız var. Kalkmasını da, kendi başına kalkmasını da çocuğun kendi görmesine ihtiyacı var.
2: Evet.
0: Biz yapabildiğimizi gördüğümüz ölçüde özgüven kazanıyoruz. Özgüven dediğimiz kavram da tam da burada devreye giriyor. Birey ve çocuk yapabildiklerini gördüğü ölçüsünce kendine dair olan güveni gelişmeye başlıyor. Ben bunu yapabiliyorum, yapabildiğimi gördüm. Yapabilirsin değil. Yapmak için ona fırsat tanıdığımızda yapabildiğine dair olan inancı pekişmeye başlıyor ve o inanç orada güçlü bir yerde zihninde tam olarak kodlanmaya da başlıyor. Çocuğun yerine bir şeyleri yapmak, çocuğun sorumluluğunu almak, çocuğun yerine görevleri tamamlamak kısmı bence ebeveynlerin kendilerine dair duydukları bir kaygıya da işaret ediyor. Ve orada durum bence tam da ebeveynin kendisine bakması gereken bir hikayeye işaret ettiğini düşünüyorum.
1: Evet. Özgüven varsa başarıyı yakalamak daha kolaydır. Sorumluluk varsa da özgüveni yakalamak daha kolaydır.
0: Tabii.
1: Diyebiliriz değil mi?
0: Evet.
1: Peki. Hocam sizinle devam edelim. Biraz dijital medyayı da konuşalım. Malumunuz zaten gündemde birçok ülkede, bazı Avrupa ülkelerinde daha doğrusu 16 yaşının altındakilere sosyal medya kullanımı yasaklandı. Eğer kullandıkları takdirde o sosyal medya platformlarına da ceza kesilecek. Şimdi tabii Türkiye'de de gündemde bu durum. Neler söylersiniz, dijital medya, daha doğrusu sosyal medya çocukları nasıl etkiliyor? Yani herkes orada mükemmel ve çok başarılı bir şekilde görünüyor. O dijital dünyada çocuklar sıradan olma korkusu yaşıyorlar mı sizce?
2: Özellikle öğrencilerin en büyük yaşadığı sıkıntılardan, kaygılardan veya problemlerden bir tanesi de bu sosyal medyada birbirleriyle yarış halinde olmaları, iyi olma, sürekli orada iyi, mükemmel olma ve orada kendini kabul ettirme halleri tabii ki onların psikolojisi üzerinde çok büyük etki yaratıyor. Dolayısıyla kontrollü kullanım, özellikle 16 yaş altı için kullanılmaması ve daha büyük yaşlarda ise kontrollü kullanımı ben her zaman destekliyorum. Teknolojiyi kullanalım. Yani teknolojiyi ve teknolojinin birçok alanını, birçok programı kullanalım ama bu sosyal medyayı öğrencilerine, birbirlerine zarar verecek boyutlara gelmek konusunda dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Hocam siz bu konuda neler söylersiniz? Yani çocukların dijital dünyadan, sosyal medyadan zarar görmeden ilgilenmeleri kendi başlarına mümkün değil midir?
0: Hı hı. Burada şuna bakabiliriz belki. Tabii ki çocukları her şeyden koruyarak onları yetiştiremeyiz ve onları hazırlayamayız yaşamın kendisini ama zihninde belirli olgunlaşma dönemleri var.
1: Evet.
0: Yani şimdi 6 yaşındaki bir çocuğun somut dönemle ilgili olan bir beceri kazanım aşaması oluyor. 6 yaşındaki bir çocuğun soyut düşünme kavramları ile ilgili becerisinin biraz daha gelişmesi için zamana ihtiyacı var. Tam soyut işlem dönemine geldiği zaman, yani soyut becerileri öğrenme dönemine geldiğinde çocuğun Instagram ya sosyal medya platformları üzerinden gezinmesi yerine yaşamın kendisiyle ilk başta bağını kurması ve oraları geliştirmesini daha öncelikli hale getirebiliriz. Yani burada kritik dönem, zihinsel gelişim için kritik dönem olan o dönemleri es geçmememiz lazım. Biraz belki de her şeyi hemen çocuklara adapte etmekle uğraşmak yerine biraz daha yaşamla bağ kurmalarını sağlayabileceği alanları aktif edebiliriz. Yani illa burada ben tek bir doğru olduğunu düşünmüyorum. Belki başka uzmanlarla da bunu tartışabiliriz. Belki 11 yaşında çocuklara bunları öğretmemiz gerekiyor da olabilir. Yani bunları da yapabiliriz. Bunları savunan insanlar da olabilir. Ama 15 yaşından sonra da kullanabilirler mi? Kullanabilirler. Bence öyle de olabilir. Yani burada tek bir doğrunun olduğunu düşünmüyorum. Ama şuna bakabiliriz. Zihinsel olgunlaşma dönemlerini es geçmememiz gerekiyor. Yani somut işlem döneminde olan bir çocuğun soyut işleme yeni geçmiş, soyut düşünebilme becerisini yeni öğrenmiş, tasavvuf edebilme becerilerini yeni geliştirmiş bir çocuğun çocuğa bir telefon, küçük bir ekran üzerinden dünyayı algılamasını alan açmak ve orada yaşamını entegre etmesi çok doğru olmayabilir. Kritik dönemi kaçırmasına evet. sebep olabilir. Bence 15 yaşından sonra da bunu yapıyor olmamız, orada tabii ki iyi bir eğitimle belki burayı hı-hı. takip edebiliriz. Bir problem doğuracağını düşünmüyorum açıkçası. Evet,
1: sıralama ve biraz da zamanlama evet. aslında burada çok tabii. önemli diyorsunuz.
2: Evet. Özellikle zihinsel gelişim dediğim gibi yani evet. Şu anda

0: bir eğitimci olarak görüyorum ki anaokulda giden öğrenci çocuğumuzun da ilkokuldaki çocuğumuzun da eline veli çok rahat elindeki telefonu verebiliyor. Yani bu kontrolsüz kullanım hakikaten aslında çocuğun hem gelişimsel olarak da onun riski, yani zihinsel gelişiminde de risk. İşte dikkatinin dikkat süresinin daralması veya ilgisinin azalması, birçok sebep var. Biz mesela eğitimciler olarak birçok dijital platform kullanıyoruz. Zaten öğrenci öğretimsel olarak farklı dijital platformlardan destek alıyor. Sosyal medya bunun için hani çok gerekli mi? Yani ben burada tırnak içinde özellikle hani ortaokul yaşı sonuna kadar çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı. Yani net olarak.
1: Hı-hı. Aslında nasıl kullanırsanız o şekilde, yani sosyal medya için değil de belki bunu genel, daha genel anlamda mesela yapay zeka için veya internet için
0: sadece söyleyeyim. Sosyal medya için konuşuyorum ama onun dışındaki tabii. Yapay zeka, özellikle öğrencilerinin kullandığı çok güzel yapay zekalar var. Yani hem sadece tabii yapay zekayı kullanırken de şu çok önemli. Son zamanlarda özellikle ben üst üste birkaç yapay zeka ile ilgili konferanslarda bulundum. Yapay zekayı maalesef özellikle ortaokul ve lise yaşındaki öğrenciler arkadaş gibi kullanmaya başlıyor. Sohbet ediyor, derdini anlatıyor. Halbuki orada bir bilinç yok. Yani yapay zekada bir bilinç yok. Fakat sanki bilinç varmış gibi, bu da tehlikeli bir boyuta geliyor aslında. Bilinç varmış gibi kullanmaya başlamaları aslında orada da ne yapabileceğimizi düşündürmeye başladı bizler için. Çok tehlikeli bir boyuta taşınabilir.
2: Burada bir parantez de açmak istedim. Sosyal medya konusunda özellikle. Yani sosyal medya dediğimiz şey sosyal iletişim ağları adı üstünde. Evet. Şimdi çocuk özellikle sosyal alanda nasıl beceri, nasıl iletişim kurması gerektiğine dair olan alanları iyi tamamlamadığında, iyi öğrenmediğinde, hayatın içerisinde sosyalleşmeyi öğrenmediğinde, direkt oradan sosyal iletişim kurmaya çalıştığında çok hatalı ve yanlış iletişimler kurmaya da başlıyor. Dijital zorbalık en çok lise çağlarında çok fazla gündeme gelmeye başlıyor. Çocuk yüz yüzeyken söyleyemeyeceği şeyleri ekran üzerine çok rahat bir şekilde söylüyor. Bunu ilk başta sosyal yaşamda, gerçek yaşamın içerisinde sosyalleşmeyi öğrendikten sonra sosyal iletişim alanlarında belirli kuralları, belirli doneleri öğrendikten sonra sosyal iletişim ağlarına yönelmesi fikri bana biraz mantıklı geliyor açıkçası. Ondan kaynaklı oraya odaklanarak ilerlemek bize yardımcı olabilir.
1: Evet. Peki şimdi ailelerin tutumunu konuştuk, sosyal medyayı da konuştuk, biraz eğitimcileri de konuşalım, size devam edelim. Eğitimcilerin tutumu nasıl olmalı çocuklarda başarılı olmaları konusunda? Eğitimciler çocuklara nasıl davranmalı? Günümüzde eğitimciler de baskı kuruyor mu çocuklar üzerinde?
0: Şimdi şuradan başlayayım. Öncelikle bir öğretmen olarak önce konuşayım, sonra da bir yönetici olarak. Yani sınıfın içinde bir öğretmen bir pozitif öğrenme iklimi oluşturduğunda o tatlı baskı veya öğrencilerle kurduğu iletişim öğrencinin gelişmesinde faydası var. Yani bir termometre gibi düşünelim. Öğretmen sınıfın iklimini çok rahat ayarlayabilir. Eğer gergin, soğuk bir hava ile girdiyse sınıf aynı iklimi hisseder. Yani öğrenci, o öğretmen orada iyi bir model olduğunda, öğrenciyle direkt birebir bağ kurduğunda, herkesi tarafsız ve birbiri biricik olarak kabul ettiğinde, öğrenme ortamını oluşturduğunda çok güzel destekler. Ki bu anlamda da hani sınıfın iklimi bize, yani okula yansır. Yani mutlu öğrenci, mutlu öğretmen, mutlu okul. Hepsi aslında bir sacaya. O anlamda çok önemli.
1: Hocam çocuklar sevdikleri öğretmenlerinin derslerinden daha başarılı oluyorlar değil mi? Yani gerçek anlamda öğretmen gönüllerden sonra akıllara dokunan mıdır acaba?
2: Öğretmen aslında psikopatolojide de çok önemli bir yerde bulunur. Biz bireyle çalışırken, yetişkin bir bireyle çalışırken şuraya bakarız. Anneyle, babayla, bakım verenle ve öğretmenle kurduğu ilişkiler üzerinden şemalarının şekillendiğini ve yapılanma ihtimallerinin olduğunu biliriz. Evet. Ve bugün yaşadığı zorluklara baktığımızda, çocukluk dönemine dönerken baktığımız yaşantılar içerisinde öğretmenle kurduğu ilişki de bize çok önemli bir yerde bulunur. Çünkü birey 6 yaşında, 7 yaşında ilk kez başarı kavramıyla tanışır. Başarılı olmak, sosyal toplum içerisinde yer edinmekle ilgili olan yaşantıyı kazanır. Ve orada başarı ve başarısızlık kavramıyla çok fazla haşır neşir olur. Bunun yanında bir diğer noktada, eğer çocuk anne babasıyla kurduğu ilişkilerde karşılayamadığı duygusal, temel duygusal ihtiyaçları varsa, öğretmen de bunu karşılayabilir. Öğretmen orada bir anne figürü olabilir çocuk için. Öğretmen annedir demiyorum.
0: Tabii.
2: Ama çocuk için, çocuğun dünyasında öğretmen anne figürünü tamamlayabilir. Ya da baba figürünü tamamlayabilir.
0: Doğru.
2: Orada karşılayamadığı, bakım verenin de karşılayamadığı temel duygusal ihtiyaçları öğretmeniyle karşılayabilir. Ya da öğretmeniyle karşılayamadığı için zedelenebilir bu ihtiyaçları. Hı-hı. Ya da anne babasıyla karşıladığı ihtiyaçları, eğer öğretmen zorbaysa, otoriterse, diktatörse daha doğrusu, anne babayla ne kadar temel duygusal ihtiyaçları karşılamış olsa da orada zedelenebilir ve onda kalıcı bir iz de bırakabilir. Sevdiği öğretmen kadar korktuğu ve kaygı duyduğu öğretmen de bireyin yaşamında çok kalıcı bir iz bırakır. Bugün hepimizin yaşamlarında aslında bir noktalarında bazen çok güçlü bir yerde, bazen de etkisi az da olsa yaşamımızda çok önemli noktalarda yer alıyor. Bugünkü kişilik gelişimimizde dahi.
1: Evet. Hocam, başarı odaklı öğretmen veya ebeveyn çocuğun iç dünyasını nasıl şekillendirir?
2: Başarı odaklılık, evet. Burada şu kısım bence çok önemli. Eğer başarı eşittir kabulse, başarı eşittir sevgiyse, başarı eşittir değerse, öğretmen ya da anne baba hiç fark etmez.
1: Evet.
2: Çocuk bunu öğrenerek yaşamına devam ettiriyorsa, başarısızlık dediğimiz o kavramlar birey için değersizlik, yetersizlik, sevilmezlik, kusurluluk gibi bir takım derin izler bırakır. Başarı odaklılık dediğimiz şey, eğer sen bunu yaparsan koşullu olarak sana değer vereceğim. Eğer sen bunu yaparsan koşullu olarak seni seveceğim. Eğer sen bunu yaparsan koşullu olarak seni kabul edeceğim demek oluyor. Ve bu iç dünyada büyük bir reddedilişin, ben bir şeyler yapmadığımda bir şeyleri elde edemeyeceğim, yaşamda bir anlamın olmayacağına dair olan derin noktalar da bırakıyor. Bireyin, yani çocuğun iç dünyasında başarı odaklılık aslında çok büyük bir tehdit alanı. Ondan kaynaklı oraya çok önemli bir noktada bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ebeveynlerin ya da öğretmenlerin. Burada çok önemli bir noktada başarıyı sadece sınıf ortamında tutmamak gerektiğini. Eğer bir çocuk öğretmenin o dersinde başarısızsa, tırnak içinde söylüyorum, akademik olarak başarısızsa, o derste başarısızsa, hatta onu öğretmen daha da spesifik bir noktaya getirmesi gerekiyor bence. Evet. Birinci yazılı sınavının birinci sorusunda sen yanlış yaptın, sadece burada yanlış yaptığını spesifik olarak nitelendirmeli,
1: evet,
2: ve oraya odaklanması gerekiyor. Sen genel bir başarısızsın demek değil. Başarısız olduğuna sen yok sayılacaksın demek değil. Yok olacaksın demek değil. Kişiliğine dair ithamlarda bulunmak değil. Sadece başarısız olduğu yerle bunu göstermek. Hatta onu başarısızlık olarak değil, yanlış yaptığını
0: hata
2: olarak göstermek. Ve nasıl yapacağını da söylediğinde, onu gösterdiğinde işte birey için en büyük bir benlik bütünlüğüne doğru adım attığı en büyük basamaklardan birisi haline gelmeye başlıyor. Evet.
1: Peki siz eğitimci olarak o şekilde tanımlıyor musunuz?
0: Yani başarı derken hemen gene sınıfa ve notlara kaldık. Aslında başarı acaba çocuğun hani akademik başarısını mı destekleyecek? Akademik ya da çocuğun duygusal gelişim başarısını mı destekleyecek? Sosyal gelişim başarısını mı destekleyecek? Bunlar da aslında çocuğun başarısı için çok önemli. Yani evet, sınıfın içinde bir yazılı kağıdında işte matematik dersinde işte şu soruyu doğru yapamadı ile alakalı spesifik olarak derken, onun dışında bir ders koridorda bir arkadaşıyla kavgada acaba burada kendini kontrol edebildi mi, öfkesini kontrol edebildi mi, arkadaşıyla nezaket içinde iletişime kurabildi mi? Bu da bir başarıdır. Yani sınıfın dışında da öğrenciyi o yüzden değerlendirmek lazım. Veya kendini ifade ederken bir kaygısını, bir problemini ifade ederken, kelimeleri seçerken veya arkadaşıyla bir empati kurarken, ki başarısını da konuşmak lazım. Dolayısıyla hani bunların hepsini bir bütüncül olarak baktığımızda öğrenciyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani koridora çıktığımızda benim için sadece fizik, sayısal derslerden veya sözel derslerden

0: Başarı değil, öğrencinin kendi potansiyelini ortaya koyduğu, işte dramasıydı, sporuydu, müziğiydi, resmiydi, dansıydı. Yani birçok kendisini besleyen alanlardan başarısını konuşmak gerekiyor. Bunları beslediğinizde öğrenci aslında çok daha kendini iyi hissediyor, kabul görmüş hissediyor. Yani o anlamda da okulun içindeki bu öğrenme, pozitif öğrenme iklimini ve koşulsuz kabule oturtturduğunuzda zaten bence öğrenci mutlu olduğu için de zaten öğrenmeyi rahat olarak gerçekleştiriyor. Evet. Mutlu ve güvenli olduğu bir ortam onun için çok önemli çünkü.
1: Hocam okullar, işte üniversiteler aslında akademik kurumlar, müesseseler. Evet. Bu müesseseler içerisinde başarı kavramını akademik olarak tanımlamak, bir eğitimcinin veya bir öğretmenin akademik olarak tanımlaması, evet, aslında biraz da doğal bir şey herhalde. Çünkü akademik başarının sistem içerisinde, hı-hı, çok büyük bir etkisi var.
0: Doğru.
1: Bu yüzden en azından kendi öğretmenlerime örnek verecek olursam, çoğu başarıyı akademik başarı olarak tanımlayıp o şekilde de uyguluyorlardı aslında.
0: Okullarda. Sınav başarısı.
1: Evet.
0: Sınav sonunda yani aldığı başarı veya ülke genelinde girdiği sınavlardan aldığı başarı. Evet, bir sıralamadır, evet, öğrencinin, ama bir akademik sıralamadır. Yalnız gene dediğim gibi yavaş yavaş değişen bir sistemde artık genel olarak ortaokul ve lise kademesindeki birçok sınavlar merkezi olarak yapılıyor. Hem il hem bakanlık düzeyinde. Hani ve süreç değerlendirmesine doğru gidiyoruz. Bir sonuç değil de hani çocuğun süreç değerlendirmesine doğru gidiyoruz. Evet, önemli mi? Önemli. Ama sadece yeterli değil. Hani tek bir o başarıyla değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Evet, benim okulumda bir öğrencinin 500 tam puan alması çok güzel, çok gurur verici. Ve o sınavda, ama o sınava gelirken ki o sınavdaki süreci benim için o sınava girmeden önceki yaşadığı süreç de çok kıymetli. O yüzden hani başarıyı, evet, bütün olarak değerlendirmeliyiz.
1: Ya bu onu bir meslek sahibi yapıyor.
0: Tabii.
1: O kadar.
0: Evet.
1: Gerçek anlamda, evet, başarı sayılmaz. Özetle. Hocam sizinle devam edelim. Çocukların özgür düşünebilmesini biraz konuşalım. Hı. Onların özgür düşünebilmesi için hata yapmaya psikolojik olarak ne kadar dayanıklı olmaları gerekir?
2: Burada başarı kavramını, yani aslında akademik olarak tanımladığımız o başarı kavramına tekrar dönüp bakmamızda, evet, bence mantıklı bir yer var. Başarı dediğimizde aslında akademik olarak başarı dediğimiz yerde otoritenin belirlediği ölçüte ne kadar yakınsa birey başarılı sayılıyor. Yani otoritenin kendi belirlediği sınıf öğretmenidir ya da başka biridir ya da sınav belirleyicileridir. Otoritenin kendisinden istediği yanıtları ne kadar fazla verebilirse birey başarılıdır. Akademik başarı olarak, evet, tanımadığımız şey bu. Otoriteye ne kadar yaklaşırsa, ölçütüne ne kadar yaklaşırsa, otoriteye ne kadar itaat ederse, itaat edilen yerde özgürce düşünmek kısmı çok mümkün olmaz diye düşünüyorum. Özgürce düşünebilmek için başarısız olmak gerekir.
1: Evet.
2: Başarısızlık dediğimiz şey yerde akademik olarak başarısızlıktan bahsediyorum. Yani otoritenin belirlediği ölçütün dışına çıktığı ölçüsünce birey başarısız olmaya başlar. Başarısız olduğu yerde aslında otoriteden farklı düşünmeye başlar. Otoriteden farklı düşündüğü yerde özgürleşmeye başlar. Ondan kaynaklı başarısızlık olarak işte tam olarak tanımladığımız yerlerde buralara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Başarı dediğimiz şey her zaman bize büyük sonuçlar getirmez. Otoriteye itaat ettiğimiz ölçüsünce biz özgürlüğümüzden vermeye de başlarız. Yani çocuklar aslında başarısız olduklarında sınıfa girip baktığınızda uzun yıllarca mesleki deneyiminiz var. Sizler de biliyorsunuzdur Figen Hocam. Başarı olarak gördüğünüz çocukların bir sonraki aşamalarda standartlara uygun olarak devam ettiğini görürüz. Ancak başarısız olarak ya da ortalama başarılara sahip olan çocukların ilerleyen yıllarda çok daha bambaşka işler yaptıklarına da şahit olabiliriz. Evet. Çünkü ona dayatılan ölçüt listesinde, yani başarı kriterlerinin dışındaki yerden baktığı için aslında özgür düşünmeye de başlamış oluyor. Yani kendisini var etmeye de başlamış oluyor. Ondan dolayı özgür

0: düşünebilmek biraz başarısızlıkla, biraz sınırın dışına çıkmakla da çok ilişkili olabilecek bir nokta olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Başarısız olmaktan korkmasınlar, başarısız olsunlar, ancak daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını da bilmeliler. Değil mi?
2: Tabii. Yani sınıfın içinde bir öğrenci en aykırı soruyu sorabiliyorsa ve bunu sorarken de arkadaşları tarafından yaftalanmıyorsa, yani bu soru nasıl bir soru? Şimdi arkadaşım hani beni acaba komik mi bulacak, veya hani hiçbir şey düşünmeden her şeyi rahat rahat sınıfın içinde konuşabiliyorsa, öğretmenine sorabiliyor ve bununla ilgili de cevabını alabiliyorsa, bu onun zaten geliş aykırılığına bir destektir. Hani evet, biz öğrenciler, öğretmenler öğrencilerimizi sessiz, sakin, düzenli, kurallara uyan, hani tek düze, aslında sistemin istediği bir öğrenci modeli, başarılı bir öğrenci dense de sıra dışı. Evet, sıra dışı öğrenciler dediğimiz o sistemin dışına çıkan çocuklar hakikaten daha sonraki hayatlarında, özellikle sosyal bireysel hayat gelişimlerini desteklediklerse okul hayatlarında, çok daha farklı alanlarda ve çok farklı rollerde karşımıza çıkabiliyorlar ve başarıyı hayatlarına çok rahat entegre edebiliyorlar.
1: Evet. Peki, az bir süremiz kaldı. Sizinle isterseniz tamamlayalım. Sizden son sözleri de alacağım bu arada Figen Hocam. Evet. Çocukların ilgi ve yetenekleri yerine toplum beklentileri mi ön planda tutuluyor sizce? Son olarak bunu sorayım.
0: İlgi ve beklentileri yerine toplumun
1: beklentileri.
2: Evet.
1: Ailenin, yani akrabaların beklentileri daha doğrusu.
2: El alem ne der?
0: Onların beklentilerini karşılamakla yükümlü getirdiğimiz dünyaya çocuklardan bahsediyoruz.
1: Evet, yani bazı çocuklar da bunu hissediyorlar herhalde.
0: Evet,
1: öyle değil mi?
0: Evet. Bu aslında ebeveynlerin dediğim gibi temel kendi ihtiyaçlarına yönelik odaklı olarak büyüttükleri, kendi yaşayamadıkları yaşamları başkalarına, çocuklarına empoze ettikleri bir hayatı bize gösteriyor gibi. Aslında çocuklar kendi hayatlarının değil, ebeveynlerinin ve çevresindeki onlardan talep eden, talepkar kişilerin taleplerini karşılamakla yükümlü olan bireyler haline dönüşmeye başlıyor. Ondan dolayı bir şey isterken bunu gerçekten çocuğum için mi istiyorum, bunu gerçekten akisi için mi istiyorum, bunu gerçekten yeğenim için mi istiyorum, torunum için mi istiyorum, yoksa bunu kendim için mi istiyorum sorusuna iyi bakmak, oraları iyi araştırmak, biraz kaşımak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuk için durum bambaşka olabilir. Çocuk onu istemiyor olabilir ya da başka bir şeyler istiyor olabilir. Ondan dolayı hem o kişiler için de bu çok güzel bir gelişim anahtarı. Evet. O yola da bakabilirler. Oraları da kendi gelişimleri için de güzel ışık tutabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam, birkaç cümlede sizden alalım.
2: Yani biz eğitimciler olarak işte o çocukların o içinde kopan o fırtınayı dindirebilecek bir liman olmalıyız. Hani o limana geldiğinde sakince yanaştığında onunla beraber tekrar yola çıkması için ona tekrar yön vermemiz gerekiyor. Yönünü belirlememiz, rüzgarını belirlememiz ve daima da onun o yönünde kendisi olabilme gücünü desteklememiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki, Figen Hocam, Timuçin Hocam, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Doktor Gülşen Figen Fidan ve klinik psikolog Timuçin Sesli bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz Makam

Kaan Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan kalsın, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yazlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canı Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, elek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 gelemem. Yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

üzere bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evren Can Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2020.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Değişim Zamanı'ndan bugün de birlikteyiz. Değişim Zamanı'nda 3 değerli konuğumuz olacak. İlk konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi. Selim Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Melis Hanım, hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi tabii özellikle son dönemde öne çıkan sizin tarafta gündem maddelerinden biri Türkiye Kültür Yolu Festivali. İsterseniz onun detaylarıyla başlayalım. Çünkü 26 şehirde 8 ay boyunca sürecek bir kültür ve sanat maratonundan bahsediyoruz biz. Şimdi bugüne kadar hangi şehirlerde gerçekleşti, planlama nasıl?
1: Evet, Kültür Yolu Festivali'nin 6. senesi ve bu sene 25 Nisan'da başladı. 15 Kasım'a kadar devam edecek bir 234 günlük bir maraton, 8 aylık bir maraton. Şu ana kadar 7 şehrimizi ve Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştirdik. Bu sene 6 yeni şehrimiz Kültür Yolu Festivali'ne dahil oldu. Geçtiğimiz sene 20 şehirde yapmıştık Kültür Yolu Festivali'ni. Bunlar Aydın, Mersin, Eskişehir, Sakarya, Ordu ve Kahramanmaraş. Önümüzdeki sene de geriye kalan, çünkü öncelikle büyük şehirler dahil oluyor Kültür Yolu Festivali'ne. Önümüzdeki sene de geriye kalmış olan 6 şehrimiz daha. Balıkesir, yani 2027'yi kastediyorum. Balıkesir, Denizli, Hatay, Muğla ve Tekirdağ katılacak. Dolayısıyla 32 şehrimizde 30 büyük şehrimiz var ama ilk yıllarda itibariyle 2 tane alan başkanlığımızın bulunduğu Nevşehir, yani Kapadokya alan başkanlığımız ve Çanakkale tarih alan başkanlığımız, hem de turizm anlamında önemli destinasyonlar olan bu iki şehrimizle birlikte 2027 yılında 32 şehrimiz Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşmuş olacak. Tabii kültür sanatın Türkiye'nin 7 bölgesine yayılması açısından önemli bir etkinlik silsilesi. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un gerçekten bizzat her aşamasıyla ilgilendiği vizyon projelerinden bir tanesi Türkiye Kültür Yolu Festivali. Ve her geçen günde büyümeye devam ediyor. Dediğim gibi bu sene şimdiye kadar 7 şehrimizde gerçekleştirdik. Şanlıurfa'yı, Aydın'ı, Mersin'i, Eskişehir'i, Manisa'yı ve Trabzon'u geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Samsun'un açılışını gerçekleştirdik. Şu anda Samsun devam ediyor ve bu hafta sonu Samsun nihayetlenirken de Bursa Kültür Yolu Festivali'nin başlangıcını yapmış olacağız Bursa'da inşallah.
0: Evet, şimdi yeni iller var dediniz ya, eklenen. Hangi iller eklendi?
1: Bu sene eklenen illerimiz Aydın, Mersin, Eskişehir, Sakarya, Ordu ve Kahramanmaraş. Dahil oldu Kültür Yolu Festivali rotasına. Dediğim gibi önümüzdeki yılda 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ rotamıza dahil olmuş olacak.
0: Evet, şimdi tabii bu Kültür Yolu Festivali derken bu sadece sanatsal bir etkinlik değil. Şehrin turizmini, esnafını, oradaki ekonomiyi de canlandıran bir kaldıraç aslında. Şimdi bu noktada hani nasıl geri dönüşler aldınız? Somut olarak hangi verileri bize verebilirsiniz?
1: Şöyle, Türkiye Kültür Yolu Festivali gerçekten ilk başladığı yıl, Sayın Bakanımız da bunu hep ifade eder, bugüne baktığınızda, yani 6 yıl sonra böyle bir noktaya gelir mi sorusunu sorulsaydı belki de 6 yıl sonunda bu kadar hızlı büyüyebilir diye düşünmez idik. Bu sonucu göremeyebilirdik ama çok hızlı bir ivme gösterdi. Önemli amaçları arasında kültür sanatın şehirlere yayılması, şehirlerin marka değerine katkı sunmasının yanı sıra şehirlerin ekonomisine de bir can suyu olsun. Turizmin özellikle o şehirlerde festival

0: gittiği şehirlerde aşağı yönlü imelendiği dönemlerde tekrar turizme bir hareket kazandırsın amacı güdüyor idi. Şu an baktığınızda biz hem festival yaptığımız şehirlerdeki paydaşlarımızla, oradaki esnafımızla, tüccarlarımızla görüştüğümüzde hem de festivalden sonra şehirlerde yaptığımız araştırmalarla, anket çalışmalarıyla çok net görüyoruz ki 9 gün sürüyor festival şehirlerde. Bu 9 günde 3 aylık iş yaptığını bize söyleyen, özellikle birinci yılından sonra festivali şehirler tanıdıktan sonra bize söyleyen esnafımız oluyor. Dediğim gibi yaptığımız çalışmalar, anket çalışmalarıyla, araştırma çalışmalarıyla da bunu görüyoruz. 9 günde 2 aylık, 3 aylık özellikle esnafımız iş yapıyor. Çünkü çok yoğun bir katılımdan bahsediyoruz burada. Baktığınızda kültür sanatın pek çok disiplininde işler var burada. Özellikle işte yoğun katılımlı 10 binler, 100 binlere ulaşan halk konserlerimizden, tematik sahne etkinliklerimize, çocuk etkinlik alanlarımız ki gün boyu sabahtan akşama kadar çok ciddi bir kalabalığı ağırlıyor. Hem çocuklarımızı hem ailelerini. Sokak etkinliklerimiz oluyor. Gastronomi bunun için Türk mutfağı bu sene bizim için çok özel bir yer edindi Kültür Yolu Festivali çalışmasında. Şehirlerde çok ciddi esnafımızın restoranlarının, lokantalarının, gastronomi noktalarının tanıtımlarını yapıyoruz. Yaşayan miras etkinliklerimiz oluyor, somut olmayan kültürel mirasla alakalı. Fotoğrafçılık etkinliklerimiz oluyor. Etnospor etkinlikleri ve bakanlık birimlerimizin etkinliklerinin yanında sergilerimiz, atölye çalışmalarımız gibi pek çok çalışmayı barındırıyor. Özellikle şunu söyleyebiliriz. Kültür Yolu Festivali özellikle son 3-4 yıldır gittiği şehirlerde birinci yılından sonra daha çok şehirlerimizin ekonomisine ciddi bir can suyu oluşturuyor.
1: Evet, şimdi tabii önümüzdeki sene de yeni şehirler eklenecekmiş. Burada özellikle neyi baz alıyorsunuz kriter olarak bu eklemeler yapılırken?
0: Şehirlerin eklenmesi şöyle, Türkiye Kültür Yolu Festivali başta da belirttiğim üzere öncelikli olarak büyük şehirlerin rotaya dahil edilmesiyle devam ediyor. Önümüzdeki yıl kalan 6 büyük şehrimizde büyük şehirlerimizi 2027'de tamamlamış olacağız. Burada her sene 5 veya 6 şehir eklenirken 5 farklı Türkiye'nin coğrafi bölgesinden, farklı bölgelerden şehirler eklemeye çalışıyoruz. Ki Kültür Yolu'nun yayılımı daha şehirlerin bölgelere, bölgelerin yayılımı noktasında sağlıklı olsun diye. Dolayısıyla zaten hedef hepsinin dahil olmasıydı. Önümüzdeki sene eklenecek 6 şehrimizle birlikte Kültür Yolu Festivali rotasında bütün büyük şehirler yer almış olacak 2027 yılı itibariyle.
1: Evet. Peki şimdi önümüzdeki dönem için peki ne, hangi projeler var? Neye odaklanmayı düşünüyorsunuz?
0: Özür diliyorum, sesinizi alamadım.
1: Önümüzdeki dönemde peki hani odağınızda ne tarz projeler olacak? Hani yeni proje olarak neleri görebiliriz?
0: Şöyle, Kültür Yolu Festivali gerçekten çok festival devam ederken de yaşayan bir yapısı var. Kendisini güncelleyebiliyor. Biz her sene şehirlerimize bir önceki yıldan daha farklı nasıl hangi etkinlikleri getirebiliriz çalışıyoruz. Bu anlamda tabii İstanbul, Ankara'da daha özel ve uluslararası işlerimiz Kültür Yolu Festivali'ne dahil oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Dali sergisi, Picasso sergisi gibi sergiler, büyük uluslararası senfoni orkestralarının veya büyük orkestraların veya uluslararası sanatçıların katıldığı konserler ve yine bu şekilde enstelasyonlar, yerleştirmeler. Kültür Yolu Festivali her geçen sene kendini güncellemeye çalışıyor. Yerel paydaşlarla istişare ve işbirliği içerisinde mümkün olduğunca her sene özellikle gittiği şehirlerdeki hemşehrilerimize ve o şehirlere misafir olarak gelecek turistlere de hitap etmesi için elimizden gelen çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz.
1: Evet, peki şimdi sizin yaşayan kültür mirası işletmeler destek programı gibi bir mali destek mekanizmanız da var. Bunun biraz detaylarına girelim. Kimler alabilir bunu? Nasıl bir katılım süreci var?
0: Baktığınızda çok yoğun bir ilgi görüyor Türkiye Kültür Yolu Festivali. Biz geçtiğimiz yıllarda da bunu müşahede ettik. Zaten bu kadar hızlı

0: büyümesinin, bu kadar geniş kitlelere ulaşmasının en önemli sebebi doğal olarak, organik olarak hem sosyal medya üzerinden etkileşiminin çok yoğun olması, hem de insanların şehirler, özellikle dediğim gibi birinci yıldan sonra şehirlerin Kültür Yolu Festivali'nin, Kültür Yolu Festivali'nin şehirleri tanınmasının ardından biz gittiğimiz her şehirde çok büyük kalabalıklarla ve çok büyük ilgiyle karşılaşıyoruz. Hatta şöyle ki, geçtiğimiz yıllarda şehirlerimizdeki etkinlik sayımız o kadar fazla ve yoğun oluyordu ki vatandaşlarımız hatta etkinliklere yetişemediklerini söylüyorlardı. Bu sene biraz daha nitelik nicelik dengesiyle birlikte şehirlerimizdeki etkinliklerimizi daha da güncelledik. Bugün baktığınızda şu ana kadar 7 şehirde 100'den fazla noktada, 1200'den fazla etkinlikle 300'ün üzerinde, 300'e yakın özür diliyorum, gastronomi noktasıyla vatandaşlarımızla buluştuk ve bugüne kadar yüz binlerle sayılacak şekilde, şu an 7 şehir olmasına rağmen, hem yerli hem yabancı misafirlerimiz Kültür Yolu Festivali ile buluştu. Bu önümüzdeki şehirlerimizle birlikte 15 Kasım'da baktığımızda milyonlarla ifade edeceğimiz sayılara bu sene yine katılımcı sayısı olarak ulaşacağımızı öngörüyorum.
1: Evet, peki tabii geleneksel mirası korumak için dijitalleşme, yapay zeka noktasında nasıl yararlanıyorsunuz son teknolojilerden?
0: Şöyle, az önce de bahsettiğim gibi biz mümkün olduğunca kendimizi güncellemeye çalışıyoruz. Biz Kültür Yolu Festivali'nin başından beri dijital sergilerimizde olsun, yaptığımız çalışmalarda, veri çalışmalarında olsun, mümkün olduğunca yapay zekayla da, dijitalle de, bu anlamdaki AI teknolojisiyle de faydalanmaya, yararlanmaya gayret ediyoruz. Sürekli yenileniyor dünyada her şey. Biz de Kültür Yolu Festivali ile bu yenilenmeye ayak uydurmaya gayret ediyoruz.
1: Selim Bey, bu geleneksel zanaatkarlarla ilgili hani nasıl projeler üretebiliriz? Onları korumak için nasıl destekler sağlayabiliriz? Ne dersiniz? Orada kalmıştık.
0: Evet, yaşayan miras şölenleri bizim için çok kıymetli. Aslında 2024 yılında yine Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasının hem ulusalda hem de uluslararası camiada, arenada daha görünür hale gelmesi için daha kapsamlı çalışmalar yapın talimatıyla başladığımız bir kültür yoluna nazaran daha mütevazi ama gerçekten gittiği şehirlerde özellikle kültür yolunun şu anda ulaşmadığı büyük şehir olmayan şehirlerimize götürdüğümüz çok keyifli, çok güzel bir çalışma. Düzenlediğimiz yüzlerce etkinlikle Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin dört yanında işte kültürel çeşitliliği yansıtan sanatın pek çok dalında, sanatın ve zanaatın pek çok dalında kültürün ve halkın buluşma noktası haline getirdiğimiz bir etkinliğimiz. Baktığınızda rakamlar o kadar güzel ki 2020'de, yani 2 yıldır devam ediyoruz. Bugüne kadar 1207 ustamız, 60 sergimiz, 400 uygulamalı atölyemiz, 70'e yakın gösterimiz, atölye çalışmalarımız, konserlerimiz ki yine onun ruhuna uygun olan, yaşayan mirasın ruhuna uygun olan bizim işte geleneksel türkülerimiz, çalgılarımız, bunların yapımları, atölye çalışmaları. Somut olmayan kültürel miras noktasında dünyada ikinci sıradayız. UNESCO'ya en çok unsur, somut olmayan miras unsuru kaydettiren ülke olarak. Bu anlamda da çok ciddi çalışmalarımız sürüyor. UNESCO ile ciddi işbirliklerimiz var. Dolayısıyla yaşayan miras şölenlerimiz de beklediğimizin çok daha üzerinde ilgiyle takip ediyor gittiğimiz şehirlerde. Bunlar bizim genetiğimiz aslında. Bunlar bizim örf adetlerimiz ve bunlar bizim önce bugüne sonra da geleceğe taşımamız gereken çok önemli unsurlarımız. Bu sanatların, bu zanaatların yaşaması, gelecek kuşaklara aktarılması, daha görünür kılması gerçekten bizim için çok önemli. Bu anlamda da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yanı sıra Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü olarak Yaşayan Miras Şölenleri'yle Türkiye'nin farklı illerinde yine 7 bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Baktığınızda günün sonunda bunların hepsini topladığınızda bu sene 26 şehirde Kültür Yolu Festivali, 10 şehirde veya 15 şehirde tamamlanınca göreceğiz. 40'ın üzerinde, 50'ye yakın şehrimizde kültürel ve sanatsal etkinlikler

0: yapıyor olacağız. Bu da Türkiye nüfusunun çok ciddi bir oranına dokunuyoruz demek oluyor. Yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de kültür alanında devrim niteliğinde bir çaba var. Türkiye Kültür Yolu Festivali ile, Yaşayan Miras Şöleni ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Selim Terzi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü size de başarılar diliyoruz projelerinizde. Kolaylıklar.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim biz turizm sektörüne dair haberlerle devam edelim. Türkiye bu yıl önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. NATO zirvesi, COP31 ve Uluslararası Astronotik Kongresi için yaklaşık 120 bin ziyaretçinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
2: 2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır.
3: NATO zirvesi, COP31, Uluslararası Astronotik Kongresi. Bu üç dev organizasyon için Türkiye'ye 120 bin kişi gelecek. Bu yıl üç büyük küresel organizasyona ev sahipliği yapacak olan Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelecek devlet liderlerini, bilim insanlarını ve uluslararası kuruluşları ağırlayacak. Etkinliklerin hem şehir ekonomilerine katkı sağlayacağını, hem de otel doluluklarını %100'e taşıyacağını söyleyen turizmciler, 2026'nın zirveler yılı olacağını belirtiyor. Başkent Ankara an itibarıyla 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesine hazırlanıyor.
4: Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak. Dev NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkent Ankara tarihinin en büyük turizm yoğunluğunu yaşıyor.
5: Temmuz ayında NATO zirvesinde otellerimiz full durumda. Özellikle 5 yıldızlı otellerimizin hepsi dolu.
3: NATO zirvesine NATO'nun 32 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanları katılacak.
6: Tarihi zirve dolayısıyla başkentte 40 bin kolluk kuvveti görev alacak. Ankara genelinde MOBESE kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. Ankara'nın hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Liderler başkente geldiğinde Ankara adeta kale gibi olacak.
3: 196 ülkenin temsil edildiği COP31 ise 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.
2: COP31 zirvesi vesilesiyle 200'e yakın ülkeyi Antalya'mızda ağırlayacağız. Temmuz ayında ise NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz.
3: Konferansın ana merkezi Antalya'daki Expo alanı olacak ve Türkiye ilk kez COP'a ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda devlet liderlerinden yatırımcılara, bilim insanlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir katılımcı kitlesi Antalya'da buluşacak.
7: Gıda güvenliğidir.
3: Yine önemli etkinliklerden biri de 77. Uluslararası Astronotik Kongresi. Kongre 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. 77 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye'de düzenlenecek kongreye uzay ajansları, teknoloji şirketleri, akademisyenler ve astronotlar katılacak. Türkiye'nin bu yıl 3 büyük küresel organizasyona ev sahipliği yapması hem şehir ekonomilerine katkı sağlayacak hem de kongre turizminde ülkenin uluslararası görünürlüğünü artıracak. Etkinlik zamanı otellerin doluluk oranlarının %100'e ulaşacağını belirten turizmciler, 2026'nın zirveler yılı olacağını ifade ediyor.

0: Efendim şimdi de turizmin başka ayağı olan deniz turizmini konuşacağız. Artun Erten bizimle birlikte, Ataköy Marina Genel Müdürü ve Deniz Turizm Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melis Hanım.
0: Şimdi sezon başladı. Bir genel değerlendirme yapın. Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda bu sene neler öne çıkıyor?
1: Evet, çok güzel bir gelişmeyle başlamak istiyorum. Daha önceki programlarda dile getirdiğimiz charter lisansının uygulaması ile ilgili konuda Turizm Bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yeni bir güncellemesi oldu. Bu kapsamda özellikle öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza ve Deniz Ticaret Odası, bu konuda bizi hiç yalnız bırakmayan Deniz Ticaret Odamıza çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok büyük bir gelişme oldu. Bu tabii ki deniz turizminin önünü açıcı en önemli hamlelerden birisi oldu. Çok iyiye doğru gideceğimize inanıyoruz.

0: Evet, peki yani özellikle hani hangi kapsamda çok fazla fayda geleceğini düşünüyorsunuz uygulamadan?
1: Özellikle büyük yatlar, yani 39 metre üzerindeki yabancı bayraklı, turizm maksatlı karasularımıza gelecek olan yatların charter lisans ücretlerinde %50 indirime gidildi. Hı hı. Bu büyük bir adım. Gerçekten devletimiz sektörümüze destek elini uzattı. Bundan dolayı emeği geçen herkese minnettar.
0: Evet, peki şimdi bu sene hani tema olarak bize neler öne çıkacak? İşte daha çok kimleri göreceğiz marinalarda, yabancılardan daha fazla talep kimden var?
1: Hedef yabancılar, yani yurt dışından gelecek olan yabancı yatçıların sayısının artması bizim en büyük dileğimiz, en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Ancak deniz turizmi dediğimiz zaman sadece marinalar ve yatlar akla gelmemeli. Örneğin dalış turizmi de deniz turizminin çok önemli bir parçası. Bu konuda da faaliyet gösteren deniz turizmi çalışanları var. Biz her zaman kültürel varlıklarımızın bilincindeyiz. Nasıl ki gruplar kara turları için, arkeolojik alanlarımızı gezmek için bir Efes'i, bir Afrodisyas'ı, bir Pamukkale'yi görmek için geliyorlar ise aynı zamanda sualtı zenginliklerimiz var, sualtı kültürel miraslarımız var. Dolayısıyla bunlarla ilgili yapılabilecek planlamalarla arkeolojik sualtı zenginliklerimizi dalış turizmine kazandırabiliriz. Bunlar da çeşitliliğin sağlanması ve cazibenin artırılması anlamında büyük katkılar sağlayacaktır deniz turizmimize.
0: Evet, şimdi sezon açıldığında hep konuştuğumuz konulardan biri de bölge ülkelerdeki marinaların daha uygun fiyatlı olması ve bir kitlenin de oraya kayması. Şimdi bu konuya dair siz ne düşünüyorsunuz? Neden böyle?
1: Evet, bu konuda daha önceki konuşmalarımızda da belirttiğimiz üzere marinaların muhatap olduğu bir takım kira maliyetlerinin yüksekliği ister istemez fiyatlarının da o oranda organize olmasını gerektiriyor, zorunlu kılıyor. Ama şunu söylemek lazım, yurt dışındaki unsurlarda da tatiller, insanların seyahatleri beklediklerinden daha ucuza mal olmuyor. Onu da biliyoruz. Çünkü yurt dışına gitmenin de bir maliyeti var. Vizelerin bir maliyeti var. Yurt dışında bir ülkeye varlığını emanet etmenin riskleri var. Dolayısıyla her şey ülkemiz içerisinde çözüme kavuşacak. Ona eminiz. Fiyat dengelerinden dolayı tercih edilebiliyor. Tabii ki Yunan adalarını gezmek isteyecek olan tekne sahiplerimiz olabilir. Deniz turizminde o bölgeleri ziyaret etmek isteyecek Türk vatandaşlarımız olabilir. Bu turizmin doğasında olan bir şeydir ama bütüncül baktığımızda her türlü çözüm Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mevcuttur.
0: Evet, sizce bizim şu anda nerelerde ihtiyacımız var marinaya ya da böyle bir ihtiyaç var mı?
1: Planlama tabii ki. Mesela Karadeniz'de mutlaka marina ihtiyacı var. Şu anda Karadeniz'de turizm işletme belgeli bir marinamız maalesef mevcut değil. Balıkçı barınakları var. Turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla marinaların planlanması gerekiyor. Bu çerçevede de lokasyonlara bakmak lazım. Tabii Ege Denizi, Akdeniz, buralar önemli lokasyonlar. Çok talep gören lokasyonlar. Ege Denizi'nde zannediyorum bir miktar daha marina planlaması yapmakta fayda olabilir.
0: Neresi mesela olabilir?
1: Koylarımız çok çeşitli. Burada tabii ki çevreyi koruyan nitelikte yapılardan bahsediyoruz. Ancak her marinamızın 5 altın çıpalı kalitede olmak zorunluluğu yok. Daha düşük standartlı, daha düşük ölçekli, daha düşük kapasiteli yatçıların ihtiyaçlarına cevap verebilen, fiyatları da daha uygun olabilecek olan marinaların olmasında fayda var. Türkiye'nin kıyı şeridi, Ege kıyı şeridi oldukça bu anlamda zengin. Marinalarda bildiğiniz gibi çevreye en duyarlı, çevreyi korumaya en özen gösteren tesislerdir. Dolayısıyla marinaların yapılmasını teşvik etmek lazım.
0: Peki şimdi tabii bu dediğimiz gibi ücretler, bağlama konuları gündeme gelince tabii amatör denizciler noktasında da hani işte onlar için ne yapılmalı, bu da gündeme geliyor. Evet. Şimdi siz de biraz önce söylediniz hani daha uygun fiyatlı belki yapılabilir diye. Sizce yani ne yapılması gerekir amatör denizcileri teşvik etmek için?
1: Az önce söylediğim gibi yani her daim böyle 5 çıpalı en iyi şartlarda dünyada en kaliteli servisi veren standartlarda marinalardan ziyade

0: de belki bütçeye daha uygun olabilecek
1: butik.
0: Bütçeye daha uygun olabilecek butik marinalar, marinetler bu şekilde yapılarla bu sorun giderilebilir. Bir şey daha var söylemek istediğimiz. Tabii turizm sektörünün dinamikleri çok hızlı değişiyor. Pazarın dinamikleri çok hızlı değişiyor. Talep arz dengesi çok hızlı değişiyor. Bu çerçevede belli marinalar belli kapasitelerle izin almışlar. Belli izin aldıkları bölgede faaliyetler yürütüyorlar. İşin değişkenliğine, dinamizmine göre kendi bünyelerinde yani devlete kiralarını ödediği alanlarda kapasite artırımına kolaylıkla gidebilmeliler. Bu anlamda da bir takım bürokratik süreçlerin çok daha kolaylaştırılması yatçılarımız açısından da büyük fayda sağlayacaktır. Kapasite arttıkça o kapasitenin fiyatı da muhakkak ucuzlayacaktır.
1: Evet, peki şimdi siz dediniz 5 altın çıpa konusu. Evet. Şimdi sizin Ataköy Marina'da var bu.
0: Evet.
1: Türkiye'nin ilk amaca yönelik inşa edilen marinalarından biri Ataköy Marina.
0: Evet.
1: Ne dersiniz? Yani hani İstanbul'da böyle bir marinanın varlığı turizm açısından da bize nasıl katkı sağlıyor?
0: Türk marinacılığının amiral gemisi Ataköy Marina. Çok büyük bir ihtiyaca cevap veren bir tesis. Biz aynı zamanda mevcut koşullarda yatçıların serzenişlerini çok iyi dinliyoruz, dikkate alıyoruz ve onlara yönelik kampanyalar yürütüyoruz. Örneğin çok yeni uygulamaya aldığımız 2 sene öde, 3 sene kal kampanyamız var örneğin. Bu tür kampanyalarla müşterilerimize cazibemizi arttırıp deniz turizminde marinaların daha sık kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Tabii ki hiç unutulmaması gereken en önemli konulardan birisi marinalar teknelerin, yat sahiplerinin emniyeti ve güvenliği için en doğru seçenektir. Bunun haricindeki seçeneklere yönelmemeleri çok kıymetli olur.
1: Evet, peki. Şimdi özellikle tabii son dönemde mega yat, bu süper yat trendi de çok yükseliş gösteriyor. Bizim kıyılarda da zaten ünlü isimlerin de global düzeydeki milyarder isimlerin de bu yatlarıyla geldiğini görüyoruz. Şimdi burada tabii baktığımız zaman sizin Ataköy Marina da bu tip yatlara ev sahipliği yapabilecek bir marina. Burada nasıl bir hani marka değeri anlamında ülkeye katkı sağlıyor bu durum?
0: Çok önemli bir açığı kapatıyor. Alt ve üst yapısıyla süper yatlara hizmet verebilen bir marina Ataköy Marina ve özellikle şunu gördük ki işte İDEF savunma fuarı gibi, Saha savunma fuarı gibi fuarların akabinde süper yatların İstanbul'a büyük teveccüh gösterdiğini takip ettik.
1: Ya fuarlar da aslında
0: dolayısıyla fuarlar çok büyük bir cazibe yaratıyor. Sadece fuarlar da değil, hatırlarsınız geçmişte Haliç'te bir markanın hava şovları olmuştu,
1: evet,
0: uçak
1: doğru.
0: gösterileri olmuştu. UEFA Kupa finalleri gibi böyle atraksiyonlar, Formula 1 bizim için çok iyi bir haber. Formula 1'in tekrar 2027'de İstanbul'da yapılacak olması cazibeyi artırıyor. Dolayısıyla cazibe ne kadar artarsa süper yatlar da o kadar çok tercih edecekler ülkemizi. Ve bu yönde çok ciddi bir süper yat trafiğini takip ediyoruz. Bu sene süper yat trafiği önceki yıllara göre çok daha iyi gidiyor. Ve az önce belirttiğim gibi Sayın Bakanlığımızın da verdiği destekle çok daha iyi noktalara gideceğimize inanıyoruz.
1: Evet, sizin hani bürokratik süreçler tarafında hani spesifik olarak neye ihtiyacınız var kolaylaştırma anlamında?
0: Tabii işte bu marina içindeki belli bir bazen içerisindeki planlamalardaki bir takım değişiklik ihtiyaçlarını daha kolay yapabilmeyi sağlamaları bizim açımızdan da büyük kolaylık olur. Yani herhangi bir değişikliğin yapılma ihtiyacı olması durumunda sil baştan sıfırdan bir marina yapıyormuşçasına bir bürokratik sürecin yaşanması sektörü yoruyor, maliyetleri artırıyor. Halbuki çok basit, yani devletimizin zaten izin verdiği belli alanlar içerisinde çok basit ufak tefek değişiklikler yapılması büyük kolaylık sağlar. O anlamda bürokratik engelleri biraz daha kolaylaştırmaları bizim açımızdan çok değerli olacaktır.
1: Evet, peki şimdi dediniz ya pek çok organizasyonla bu süper yatların ilgisi daha fazla arttı diye. Orada hani kimi daha çok gözlemliyorsunuz ülke olarak?
0: Yani şu anda tabii süper yat trafiği biliyorsunuz Côte d'Azur bölgesinde daha çok yaygın. Oranın çok geçmiş tarihsel ve kültürel geleneklerine dayanan bir hadise oradaki süper yat trafiği. Ama tabii ki biliyorsunuz bu yatları kullanan insanlar her

0: zaman değişik, farklı ve daha özel ve daha çekici, daha güzel seçeneklere yönelmeye çok meyillilerdir. O yüzden de biz seçenekleri ne kadar çok arttırırsak oradaki talebi bu tarafa çekme imkanımız doğacaktır.
1: Evet, peki sizin bu sene için hedefler nedir Ataköy Marina'da?
0: Ataköy Marina'da hedeflerimiz çok yüksek, çok büyük. Özellikle mevcut kapasitemizi daha hızlı bir şekilde doldurmayı, yatçılarımıza hizmet kalitemizi her geçen gün artırarak devam etmeyi özellikle hedefliyoruz.
1: Evet, peki şimdi tabii sizin aynı zamanda bir birlik başkanlığı şapkanız da var. Deniz, evet. Turizm Birliği Derneği Başkanısınız. Evet. Şimdi bu noktada bizde tabii hep eleman istihdam konusu da konuşuluyor ya, sıkıntı yaşıyor musunuz profesyonel noktasında eleman bulmakta sektörde?
0: Şöyle, geçtiğimiz programlarda yaptığımız duyurulardan çok pozitif geri dönüşler aldık. Gençlerimiz artık bize daha rahat ulaşır hale geldiler. Sayenizde oldu bu. Bütün televizyon yayınlarında, işte basın organlarında bahsettiğimiz üzere gençler bizimle iletişime geçmeye başladılar. Stajyer öğrenci olarak talepte bulunmaya başladılar ve biz bu stajyer öğrencileri bünyemize katarak o personel istihdam açığımızı kapatmak üzere büyük adımlar atıyoruz. Bütün marinalar aynı bilinçle, aynı iradeyle geleceğe doğru gençleri yetiştirmek üzere çalışıyorlar.
1: Nedir daha çok, hangi alanda ihtiyaç var?
0: Tabii marinacılığın çok farklı alanları var. İşte çekme, atma, bakım, onarım, bu kısımlar var. Ön büro, işte ön büroda işte sözleşmelerin imzalanması, sigortaların yat sahiplerinden alınması, yat sahipleriyle iletişim ve ilişkilerin yürütüldüğü alandır ön büro aynı zamanda. Bunun haricinde tabii ki yeme içme alanlarımız var, biliyorsunuz. Restoranlar, kafeler çevrede. Yani her anlamda her bölgesi personele ihtiyaç duyuyor. Ancak bizim yetiştirdiğimiz daha çok personeller teknik anlamda, yani marinacılık mesleğini öğrenmeleri açısından bizim operasyonel sahamızda bizimle birlikte oluyorlar daha çok.
1: Evet, peki. Tabii şimdi sizin tarafta teknoloji de önemli. Siz nasıl kullanıyorsunuz yapay zekayı?
0: Şimdi yapay zeka konusunda aslında çok belirgin bir fark yaratılamıyor marinacılık sektöründe maalesef henüz. Ancak tabii yapay zekanın geleceği konusunda da çok ciddi tartışmalar var. Yapay zekanın bir süre sonra bir takım sorunlar yaşayabileceği yönünde de bir takım görüşler var. Dolayısıyla biz şu anda süreci daha çok takip ediyoruz. Yapay zekayı sisteme entegre edebilmemiz için çok alanlı bir değerlendirme yapmak lazım. Bu kısa sürede yapılabilecek bir işlem değil. Ben şu anda marinacılık sektöründe yapay zekanın çok etkin bir şekilde kullanıldığını düşünmüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Artun Ertem, Ataköy Marina Genel Müdürü. Size de kolaylıklar diliyoruz sezonun devamında. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: Ve şimdi bir de tarım sektörünü konuşacağız. Netafim Türkiye Satış ve Agronomi Direktörü Okan Paşaran bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii malum dünyanın konuştuğu konu iklim krizi, değişen şartlar, azalan yağışlar. İşte bunları da tabii bizim dönem dönem yaşadığımız sezonlar oluyor. Ne dersiniz? Şimdi siz bu genel olarak iklim krizinin yarattığı yeni normaller karşısında nasıl stratejiler izliyorsunuz? Hani çiftçinin bilincini arttırmak ve bu noktada yaptıklarınız neler ve ne gözlemliyorsunuz Türkiye'deki duruma ilişkin?
1: Açıkçası hem tarım sektöründe hem de dünyada kuraklık, iklim krizi etkisini günden güne arttırıyor. Bu sene özellikle bu aya kadar olan yağışlar kimseyi rehavete kapılmasın. Ama ülkemiz çok ciddi anlamda kuraklıkla uğraşan ve önümüzdeki yıllarda da özellikle bilimsel verilerin önümüze koyduğu sonuçları göz önüne aldığımızda maalesef kuraklık bizim kaçınılmaz bir gerçeğimiz. Biz şirket olarak her alanda olduğu gibi iklim kriziyle alakalı da birçok çözümü sunmaya çalışıyoruz. Bunların en başında özellikle çiftçilerimizi bilinçlendirmeye, toprak altı damla sulama sistemi dediğimiz sulama sisteminin yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hem bakanlığımızla hem STK'larla ve çiftçilerimizle belirli bilinçlendirme toplantıları, ne türlü aksiyonlar alınması gerekiyor, diğer ülkelerden edindiğimiz tecrübeleri masaya yatırarak neler yapabileceğimizi bahsettiğim gibi bakanlığımız, STK'lar ve özellikle çiftçilerimize anlatıyoruz. Bizim şirket olarak üzerinde çok yoğun bir şekilde durduğumuz toprak altı damla sulama sistemi, düşük debili damla sulama sistemleri ve akıllı tarım yönüyle iklim kriziyle mücadele etmeye çalışıyoruz açıkçası. Tabii ki burada şunu da özellikle söylemek istiyorum. Bu sadece bizlerin yapabileceği bir mücadele olamaz. Tek başımıza yeterli olamayız. Burada hem kamu, hem bakanlığımız, hem de çiftçilerimizin üzerine düşen belirli sorumluluklar var. Ben buradan sizin vasıtanızla şunu özellikle belirtmek istiyorum. Salma sulama diye bahsetmiş olduğumuz vahşi sulama yöntemlerine kesinlikle ve kesinlikle son vermeliyiz. Hatta bazı bölgelerde yağmurlama sulama sistemi diye bahsedilen sulama sistemlerine bile artık son vererek sudan tasarruf edebileceğimiz, etkili olarak suyu kullanabileceğimiz, birim alandan daha fazla verim elde edebileceğimiz toprak altı damla sulama sistemlerine ve damla sulama sistemlerine geçmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum.
0: Evet, şimdi burada tabii dediğiniz noktalar kritik. Siz de bir taraftan şimdi görev tanımı gereği hem satış hem agronomi noktasında sorumluluk taşıyorsunuz. Şimdi burada tabii ticari hedeflerle sürdürülebilirlik noktasındaki bu agronomi nasıl birleştiriyorsunuz, neyi öne çıkartıyorsunuz?
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında bizim şirketimizin en önemli sorumluluğu hepimiz ziraat mühendisiyiz. Sahada görmüş olduğunuz Netafim çalışanların hepsi aslında ziraat mühendisi. Olaya tabii ki özel firma olmanın bir etkisi var ama biz bunu sahadaki ziraat mühendislerimizle, agronomistlerimizle daha iyi tarımı nasıl yapabiliriz? Birim alandan daha fazla nasıl geri elde edebiliriz? Doğal kaynaklarımızı daha rentable ve verimli bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Sürdürülebilir tarımı nasıl yapabiliriz şeklindeki önemli konularda çiftçilerimize elimizden geldiğince tecrübeli ekibimizle yol gösteriyoruz, anlatıyoruz. Hemen hemen Türkiye'nin her köyünde, her il ve ilçesinde her gün çiftçilerle buluşarak bıkmadan, usanmadan tarıma dair sadece sulama değil, Biz bir sulama kökenli firmayız. Ticari konumuz sulama sistemleri. Fakat biz tarıma dahil her konuda çiftçilerimizi bilinçlendirmeye, onların daha fazla gelir elde etmesini sağlıyoruz. Agronomik faaliyetler de bu noktada ticari beklentilerimizle örtüşüyor diyebilirim size.
0: Evet, şimdi sizin şirketin hani felsefesi daha az kaynakla daha fazla ve kaliteli verim. Şimdi burada da tabii başlangıçta söylediğiniz bu geleneksel sulama yöntemlerinden farklı bir yönteme geçiş uyguluyorsunuz. Şimdi burada genel olarak hani bir üreticinin girdi maliyetleri, işte su, gübre, enerji, bunlar nasıl etkiliyor durumu?
1: Şimdi bunlar özellikle sulama sisteminde veya tarımda ciddi girdilerden birisi. Biz genellikle şunu ön plana çıkartıyoruz. Tabii ki belirli yatırım maliyetleri var. Fakat bu yatırım maliyetlerinin karşısında işletme maliyetlerimizi, operasyon maliyetlerimizi düşürmek bizim asıl amacımız. Toprak altı damla sulama sisteminden örnek vereyim. Toprak altı damla sulama sistemi sayesinde sudan, enerjiden, gübreden, işçilikten, toprak işleme gibi operasyonel faaliyetlerden tasarruf ederek çiftçi

0: ülkemizin daha fazla gelir elde etmesini sağlıyoruz. Aslında yatırım yaparak belirli bir maliyete katlanmış gibi görünen çiftçimizin aynı sezon içerisinde veya birkaç yıl içerisinde bu yatırımı kesinlikle telafi ettiğini, bu yatırımın geri dönüşünün çok kısa sürede olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim size.
1: Evet, peki şimdi sizin bu arada don olaylarına karşı da ürettiğiniz bir takım çözümler var. Don daha doğrusu riskini minimize etmek için diyelim. Çünkü malum o doğa olayını tabii değiştiremeyiz. Şimdi burada hani üretici bu modern tarım teknikleriyle ne kadar kendini koruyabiliyor?
0: Tarım aslında kontrol edilemeyen bir sektör. Biz hatta şöyle ambiyane bir tabirle şunu kullanıyoruz. Dört duvarı olmayan birer fabrika aslında. Her tarım arazisi, her çiftçimizin arazisi birer fabrika. Doğal olaylarla elimizden geldiğince, mümkün olduğunca akıllı tarım sistemleri sayesinde belirli sensörler, belirli kontrol üniteleri, belirli uyarıcı sistemler sayesinde hem don hem de aşırı sıcaklarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bunların belirli limitleri var. 2 sene önce yaşamış olduğumuz don olayı maalesef ciddi bir doğa, bir afetti. Bunlarla mücadele edip sonuç alabildiğimiz yerler var. Yetersiz gelen yerler var. Maalesef doğayla savaşamazsınız her zaman. Özellikle akıllı tarım dediğimiz, otomasyon sistemleri dediğimiz sistemlerle hem don olayları hem de iklim krizinde hem de kontrol edilebilir tarım yapabilmek için belirli çözümlerimiz, sensörlerimiz, kontrolör dediğimiz kontrol ünitelerimiz ve yapay zekaya bağlı olarak belirli önerilerde bulunduğumuz geliştirilmiş sistemlerimiz mevcut. Bu şekilde Türk çiftçimize hizmet etmeye, destek vermeye çalışıyoruz.
1: Evet, peki tabii sizin bu özellikle toprak altı damla sulama çözümlerinizde sizin de bahsettiğiniz gibi bu kök hücreyi doğrudan besleme noktasında bir takım destekleriniz oluyor bu sistemlerle. Şimdi burada bunun agronomik taraftaki avantajları ne oluyor?
0: Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Agronomik taraftaki faydalarına geçmeden önce özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ülkesini seven her çiftçinin sulama yönteminde aslında hızlı bir şekilde geçmesi gereken bir yöntem. Çünkü sudan, enerjiden ciddi anlamda tasarruf ettiğiniz ve şu an emsali olmayan bir sulama sistemi. Agronomik olarak baktığımız zaman toprak altı damla sulama sistemi sayesinde toprağımız belirli havalandırmaya sahip olduğu için çiftçilerimizin toprağını eskisi gibi derin sürmesine, hatta sürmesine gerek olmayan yerler oluyor. Bu da hem toprağımızı korumak, toprağımızda çok fazla yapısal değişikliklere neden olmayacak şekilde üretim yapmamızı olanak sağlıyor. Bu çok ciddi bir avantaj. İkinci olarak verim artışı kaçınılmaz. Özellikle yağmurlama sulama sistemiyle sulanan yonca gibi, buğday gibi, şeker pancarı gibi ürünler başta olmak üzere ve buna benzer ürünlerle yağmurlama sulama sistemiyle toprak altı damla sulama sistemini kıyasladığımızda verimde %20 ile %55 arasında bir verim artışı olduğunu, buna bağlı olarak sudan yine yetiştirilen ürün cinsine bağlı olarak yoncayı örnek verebilirim. Yoncada %60-65, şeker pancarında yağmurlama sulama sistemine kıyasla %35, buğdayda, ki buna özellikle dikkat çekmek istiyorum, buğdayda toprak altı damla sulama sistemiyle hem sudan hem enerjiden yaklaşık olarak %25-30 civarında tasarruf edebiliyorsunuz. Ayrıca toprak altına belirli derinliklerde yetiştirilen damla sulama boruları sayesinde bitkinin kök bölgesine direkt suyu ve gübreyi nüfuz ettirdiğiniz için çok fazla su gübre vermiyorsunuz ve gübre maliyetlerinin son aylarda, son zamanlarda ciddi anlamda arttığı coğrafyamızda gübreden de hem yağmurlama sulama sistemine hem pivot diye bahsedilen, pivot ve liner diye bahsettiğimiz sulama sistemlerine kıyasla minimum %5 ila 10 arasında ekstra gübreden tasarruf edildiğini belirtmek isterim. Kabaca bu bahsetmiş olduğum agronomik faydalar ülkemizde ve dünyada ortaya çıkmaktadır.
1: Evet, peki şimdi sizi özel sektör tarafı olarak hani şu noktada kamu politikalarıyla şöyle bir araya gelebiliriz, böyle projeler üretmemiz faydalı olur dediğiniz başlıklar hangileri?
0: Özellikle denenmemiş bazı şeyleri yapmak adına ve farkındalığı, bilinci ve özellikle ülkemizin doğal kaynaklarını, kuraklık gibi mücadelesi zor olan bir iklim krizini düşündüğümüzde başta sudan tasarruf edebilmek adına toprak altı damla sulama sistemi, buna ilave olarak akıllı tarım diye bahsetmiş olduğumuz dijital tarım çözümleriyle alakalı bakanlığımızla, STK ile, kamuyla kesinlikle ortak hareket edilmesi gerekiyor. Ülkemizde toprak altı damla sulama sistemi maalesef hak ettiği orana henüz ulaşmış değil. İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir miktar bulunmakta ama kesinlikle yeterli değil. Bakanlığımızın, STK'nın, hatta bazı tarıma dayalı kuruluşların da bizlerle beraber ortak projeler yaparak bu bahsetmiş olduğum iki konu artı düşük debi diye bahsedilen damla sulama sistemlerinde çalışmalar yaparak doğal kaynaklarımızı ve bir tarım ülkesi olan ülkemizi bütün dünyada gıda güvenliğini dikkate aldığımızda ilk 10'da olmamız gereken, hatta ilk 5'te olmamız gereken gıda piyasasında korumamız adına mutlaka ve mutlaka bu ortak projeleri yapmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Birçok platformda olduğu gibi tekrar buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Bakanlığımız tarıma dayalı diğer STK'lar ve özel firmalarla her türlü tasarrufa, yeniliğe, çiftçimize, ülkemize faydası olan projelerde biz elimizi taşın altına koymaya hazırız.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Netafim Türkiye Satış ve Agronomi Direktörü Okan Başaran. Size de başarılar dileyelim yılın devamında. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Efendim, değişim zamanını burada noktalıyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Saat 13'te yatırım günlüğünde yine birlikteyiz.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

düşünün. Bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para.

internetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenler de. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi, ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti.

devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil,

gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi.

Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın.

Bir tonaya atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Deniz Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

bir düşünün. Depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zekayla yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için

Bin aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga, doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli

0: şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
6: Paranın rotası.

Bugün 24 Haziran Çarşamba saat 07. Ben Sema Ertekin. Amerika'da dikkat çeken bir kırılma yaşandı. Senato Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlandıran tasarıyı kabul etti. Yani Washington'da piyasaların haftalardır korktuğu savaş senaryosuna karşı siyasi bir fren mekanizması devreye girmiş durumda. Tam bu sırada Amerika-İran görüşmelerinden gelen mesajlarda yapıcı, Trump İran'ın kapsamlı nükleer denetimleri kabul edeceğini söylerken Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını belirtiyor. Piyasalar bu tabloyu hızla fiyatlıyor. Brent petrol 76 dolar seviyesine kadar geriledi. Altının onsu 4100 doların altına indi. Çünkü jeopolitik risk primi çözülürken yatırımcı yeniden Fed'in şahin duruşuna ve güçlü dolara odaklanıyor. Ancak asıl soru şu: savaş riski azalırken piyasalar şimdi yeni dönemin fiyatlamasına mı geçiyor? Yoksa diplomasi masasında yaşanacak en küçük aksama tüm dengeleri yeniden değiştirebilir mi? Hepsini konuşacağız ve tabii ki siz bu sabahta ekranınızda sadece verileri, grafikleri, rakamları veya haber akışlarını değil, piyasaların yönünü ve büyük resmi de izleyeceksiniz. Fırsat ve risk haritasını da açacağız. Seans öncesine hoş geldiniz. ...24 Haziran Çarşamba günden başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Şimşek ve Karahan Londra'da yatırımcı turunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da düzenlenecek yatırımcı toplantılarında uluslararası finans çevreleriyle bir araya gelecekler. İki gün sürecek temaslarda Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeler ve politika çerçevesinin de ele alınması bekleniyor. Devam edelim. Bank of America'da Türkiye için enflasyon beklentisini düşürdü. Bank of America analistleri Amerika ile İran arasında anlaşma olasılığı ve petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün de katkısıyla Türkiye'deki makroekonomik ortamın daha olumlu havaya büründüğünü belirtti. 2026 için cari açık beklentileri 60 milyar dolardan 52 milyar dolara, enflasyon beklentilerini de %30'dan %29,5'a düşürdü. Devam edelim bir başka önemli gündem maddesiyle. Amerika-İran arasında nükleer denetim krizi diyor başlık. Amerika-İran hattında diplomasi arayışları resleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programına Amerika ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Devam edelim. Hürmüz'de kuralları kim yazacak sorusunu soralım. Taraflar arasındaki bir başka anlaşmazlıkta tabii ki Hürmüz Boğazı ve oradaki transit geçişler. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez ziyaretinin ilk ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde uluslararası hukuku ileri sürerek Hürmüz'den geçiş ücreti alınmayacağını söyledi. Marco Rubio ayrıca İran'ın vekil güçlerinin füze fırlatmaya devam ederken çalışmaların dinmeyeceğine vurgu yaptı ve

uygun zamanda gündeme getireceğini aktardı. İranlı müzakereciler ise Umman'da üst düzey temaslarda bulundu. Ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği belirtildi. Amerikan Senatosu'ndan Trump'ın savaş yetkilerine kısıtlama geldi dedik açılışta. Senato İran'a yönelik Amerikan askeri operasyonlarının durdurulmasını amaçlayan yasa tasarısını 50'ye karşı 48 oyla kabul etti. Senato bu ayın başlarında Temsilciler Meclisi'nden geçen ortak kararı 50'ye karşı 48 oyla onaylamış oldu ve oylama sonucu 28 Şubat'ta başlayan ve kamuoyunda geniş destek bulmayan çatışmaya ilişkin endişelerin Trump'ın Cumhuriyetçi müttefikleri arasında da arttığına işaret etti. Gündem başlıklarına hızlıca baktık. Şimdi rakamlarla, verilerle konuşacağız. Son fiyatlamalar bize nasıl mesaj veriyor? Brent petrol 76,1 dolardan fiyatlanıyor. %1'e yakında kaybı var Brent petrolün. Kıymetli metaller tablosunda altın onsla başlayalım. 4059 dolara kadar düştü altın ons. %1.25'lik geri çekilme hareketini takip ediyoruz. Yarım puanın üzerinde geri çekilme var. Gümüş onsta 61,1 dolara geriledi. Platin tarafında 1635 dolar seviyesini takip ediyoruz. %1,22'lik geri çekilme var. Ve paladyumda 0,53'lük geri çekilme ile 1226 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim. Asya borsalarına bakacağız. Çin Şangay 0,25'lik geri çekilmeyle 4096 puandan işlem görüyor. Hindistan'da yukarı yönlü hareket var. 0,18'lik bir yükseliş 76339 puan seviyesinde. Güney Kore'de 0,22'lik düşüş var. 8185 puandan fiyatlanıyor. Hong Kong'da bir miktar aşağı yönlü hareket ediyor. 23332 puandan geçiyor. Amerikan borsalarına bakalım. Teknoloji tarafında düşüş vardı. Nasdaq'ta geri çekilme %2'nin biraz üzerinde geri çekilme hareketi yaşanmıştı. Dow Jones 51665 seviyesinde şu anda. Nasdaq'ta 0,22'lik yukarı yönlü hareket başladı. 29411 puandan geçiyor. 0,14'lük bir yükseliş var. Takip ediyoruz. S&P 500 7375 puan seviyesinde. Bank of America'dan da Türkiye ile ilgili bir analiz geldi. Amerika-İran anlaşması ve petroldeki düşüş Türkiye için olumlu ifadesi kullanıldı. Enerji fiyatlarındaki gerileme enflasyon ve cari açık risklerini de azaltıyor değerlendirmesi geldi. Yaz aylarında sermaye girişleri ve rezerv artışı destekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ilk adımı repo ihalelerini yeniden başlatmak olabilir dedi Bank of America. Ekim ayında 100 bas puanlık faiz indirimi için zemin oluşabilir. Amerika-İran anlaşması haberleri makro görünümü destekledi. Temmuz-Eylül döneminde enflasyonda baz etkisiyle kademeli gerileme bekleniyor ve iç talepteki yavaşlama enflasyon risklerini dengeliyor dedi Bank of America. Piyasalarda tabii ki son dönemin en önemli fiyatlaması petrol tarafında yaşanıyor. Amerika-İran arasında diplomatik sürecin ilerlemesi, Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerinde bir miktar azalması Brent petrolü savaş dönemindeki zirvelerden oldukça aşağı çekmiş durumda. Tabii bu düşüş sadece enerji piyasasını değil, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerin makro dengelerini de elbette olumlu yönde değiştiriyor. Nitekim de Bank of America petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından Türkiye için 2026 yılı cari açık beklentisini 60 milyar dolardan 52 milyar dolara indirdi ve enflasyon tahminini %30'dan 29,5'a kadar çekti. Bu oldukça kritik çünkü son aylarda piyasaların en büyük sorusu enflasyonun ne kadar hızlı düşeceği ve merkez bankalarının da ne kadar hızlı faiz indirimine gidebileceği yönünde. Bank of America'ya göre düşük petrol fiyatları eğer bu şekilde devam ederse rezervler üzerindeki baskı da azalacak ve yılın son çeyreğinde hem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hem de küresel merkez bankaları faiz indirimine gidebilir. Yani küresel jeopolitik bir yumuşama Türkiye ekonomisinde para politikası beklentilerini de değiştirmeye başlamış olabilir. Şimdi ekonomi yönetimi de Londra'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Merkez Bankası Başkanı

0: Yöneticileri ve uluslararası yatırım fonlarıyla görüşmeler gerçekleştirilecek. Ekonomi yönetimi yatırımcılara enflasyonla mücadelede kararlılığın süreceği, mali disiplinin korunacağı ve uygulanan ekonomi programından taviz verilmeyeceği mesajlarını verecek.
1: Çek ve Karahan'ın söylemleri makroekonomik göstergelerdeki görece iyileşme tarafındaki hususlar önemli olacaktır. Tabii burada önemli olan bunun karşılığının yabancı tarafında görülüyor olması. Bu anlamda da ülke risk primimiz 5 yıllık CDS puanımızın da savaş sonrasındaki düşüşüyle birlikte eski normlarına geliyor olması da bence burada sevindirici bir gelişme.
0: Londra temasları Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki görünümü açısından da yakından takip ediliyor. Özellikle yabancı sermaye girişleri, Türk lirası varlıklara ilgi ve enflasyon beklentilerine ilişkin verilecek mesajların piyasalar üzerindeki etkisi merak ediliyor. Ekonomi yönetimi son dönemde New York, Londra ve Körfez ülkelerinde yürüttüğü yatırımcı temaslarıyla Türkiye ekonomisine yönelik güveni artırmayı hedefliyor. Londra'daki görüşmelerden çıkacak mesajlar ve yatırımcıların ilk değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde piyasaların yönü açısından önemli sinyaller verecek.
2: Amerika ile İran dosyasında dikkat çekici bir ayrışma da yaşanıyor. Bir tarafta Amerikan Senatosu İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören tasarıyı kabul ederek Washington'da savaş yorgunluğunun arttığı mesajını veriyor. Diğer tarafta ise Trump yönetimi müzakere sürecini hızlandırıyor ve Trump'ın son açıklaması da özellikle kritik, çünkü ilk kez nükleer denetim mekanizmasının kapsamına ilişkin bu kadar net konuşuyor ve %100 denetim olacak ifadesini de kullanıyor. Bu ne anlama geliyor? Aslında masadaki hikaye artık askeri değil, ekonomik. Çünkü piyasalar için kritik soru İran'ın nükleer programdan çok yaptırımların ne kadar gevşeyeceği ve İran petrolünün küresel sisteme ne ölçüde döneceğiyle bununla birlikte Brent petrol, enflasyon ve merkez bankaları üzerindeki etkisi. Yani Senato'nun savaşa fren kararıyla Trump'ın denetim vurgusu birlikte okunduğunda ortaya çıkan tablo şu: risk primi düşüyor, diplomasi alanı genişliyor ve piyasa jeopolitik fiyatlamadan yeniden ekonomi fiyatlamasına geçiyor. Neler söyledi Trump? Nükleer dosyası ile ilgili Uluslararası Enerji Ajansı denetçileri İran'a %100 gidecek ve denetim olacak dedi. Enerji Ajansı ile çalışmalar mevcut prosedürler altında devam edecek yanıtı geldi İran tarafından. Diplomasi masasının güçlendiğini söyleyebiliriz ama askeri seçeneğinde tamamen kapanmadığını görüyoruz bu açıklamalardan. Piyasalarda şimdi yaptırımların geleceğini ve aslında petrol arzını fiyatlıyor diyebiliriz. Bir diğer önemli mesele de Hürmüz Boğazı. Hürmüz'de kuralları kim yazacak sorusu oldukça önemli. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı güvenli ve açık bir su yolu olarak korunmalı ifadesini kullanıyor. Ama Amerika'da, Amerikan Dışişleri Bakanlığı düzeyinde gelen açıklama farklı. Hürmüz uluslararası bir geçiş alanı dedi Dışişleri Bakanı Amerika'nın Marco Rubio ve geçişlerden ücret alınamaz ifadesini kullandı. Amerika ile İran arasında müzakerelerin ilerlediğini söylüyoruz ama tartışmanın merkezinde tekrar Hürmüz Boğazı var. Hatırlayalım, Donald Trump Amerika'nın gerekirse Hürmüz Boğazı'nı kontrol edebileceğini ve geçişlerden ücret alabileceğini de söylemişti. Şimdi ise Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan çok daha farklı bir açıklama gelmiş oldu. Rubio, Hürmüz'ün uluslararası sular statüsünde olduğunu ve hiçbir ülkenin geçiş ücreti ya da vergi talep edemeyeceğini söyledi. Bu açıklama aslında piyasalar açısından kritik, çünkü yatırımcıların korktuğu şey sadece savaş değil, enerji ticaretinin maliyetinin de kalıcı şekilde artması. Marco Rubio'nun açıklaması da Washington'ın resmi pozisyonunun enerji koridorlarının açık kalması yönünde olduğunu gösteriyor. Ancak aynı saatlerde de İran ve Umman'ın Hürmüz'ün gelecekte nasıl işletileceğine ilişkin yeni bir mekanizma üzerinde çalıştığını da biliyoruz. Yani jeopolitik risk tamamen ortadan kalkmış değil. Piyasa bugün artık savaşı değil, Hürmüz sonrasında kurulacak yeni enerji düzenine fiyatlamaya çalışıyor. Ve bu nedenle de petrolün yönü kadar

0: Hürmüz'ün hangi kurallarla yönetileceği de önümüzdeki dönemin en önemli başlıklarından biri olacak. Devam edelim. Amerika-İran arasındaki nükleer krizden bahsettik. Amerikan Başkanı Trump, Tahran yönetiminin nükleer denetlemeyi kabul ettiğini iddia ederken Tahran yönetimi de bu iddiaları yalanlıyor. Şimdi haberi biraz daha detaylandıralım. Satır aralarına da bakalım.
1: Trump, denetçiler İran'a girecek dedi. Tahran yalanladı. İran'la ABD arasında nükleer krizin kapısı aralandı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan açıklama yaptı. İran tarafının ve medyanın ABD'nin zaferini küçük ve önemsiz göstermeye çalıştığını savundu. Tahran'ın nükleer denetçilerin ülkeye girişine razı olduğunu söyledi.
2: İran'ın itirazlarına ve aksine yaptığı yanlış beyanlara, ayrıca ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için her şeyi yapan sahte haberlerin bombardımanına rağmen, İran gelecekte, yani sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Bu, nükleer dürüstlüğü sağlayacaktır. Eğer buna razı olmasalardı, daha fazla müzakere olmazdı.
1: İran kanadından Trump'ın söylemlerine yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai konuştu. Bombalanan tesislerimiz denetlenmeyecek dedi.
2: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile bir toplantı yapmadık ve ABD ile Siyonist rejimin askeri saldırısı sonucu zarar gören İran'ın nükleer tesislerinin bir ajans denetimi için de herhangi bir planımız yok. Temelde bu konuda hiçbir prosedür yok.
1: 60 günlük müzakerelerde İran'ın füze programı görüşülecek iddiaları da vardı. Bekai bunu da reddetti.
2: İran'ın savunma ve füze yetenekleri görüşmelerimizin bir parçası olmadı ve hiçbir tarafla müzakere konusu olmayacak.
1: ABD Başkanı Trump, dondurulmuş varlıklarda ABD ürünleri satın alacak demişti. Bekai böyle bir sınırlamanın olmadığını duyurdu.
2: Dondurulmuş varlıklarla ilgili bir sınırlama söz konusu değil. Ülkenin faydasına nasıl olursa o yönde kullanılacak.
1: Öte yandan İran, barış için diplomasi trafiğine devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile birlikte Umman'a gitti. Başkent Maskat'ta Sultan Bin Tarık'la görüştü. Umman'ın geleceği masaya yatırıldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da Pakistan'a gitti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de bir araya geldi. Müzakere süreci görüşüldü. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla gemiler geçişlerine devam ediyor. Boğaz'dan ticari gemi geçişleri savaş öncesi seviyenin %25'ine ulaştı. ABD Başkanı Trump da açıklama yaptı. Dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol çıktı. Bu tüm zamanların rekoru dedi. Petrol fiyatları düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer ifadelerini kullandı. İran'dansa Hürmüz'den geçişler için dikkat çeken bir adım geldi. Fars Haber Ajansı'na göre İran Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine günlük sınır getirildi. Tahran'ın her gün yalnızca belirli sayıda geminin geçişine izin vereceği açıklandı.
0: Merkez bankalarının altın alımları da devam ediyor. Goldman Sachs'ın bir değerlendirmesi var. Nisan ayında 59 ton altın alındı dedi ve Dünya Altın Konseyi de merkez bankalarının %45'i alımları arttırmayı planlıyor ifadesini kullandı. Şimdi altın son haftalarda baskı altında. Fed'in sıkı duruşu, güçlü dolar ve düşen petrol fiyatları nedeniyle ons altın şu anda 4100 doların altına gerilemiş durumda. Ama dikkat çekici olan şu, piyasada kısa vadeli satışlar yaşanırken merkez bankaları tam tersini yapıyor. Goldman Sachs'ın son raporunu da söyleyelim. Küresel merkez bankaları yalnızca Nisan ayında yaklaşık 59 ton altın satın aldı. Daha da önemlisi banka 2026 ve 2027 yıllarında da alımların güçlü şekilde devam edeceğini öngörüyor. Dünya Altın Konseyi'nin anketine göre de merkez bankalarının %45'i önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor. Bu bize çok önemli bir mesaj veriyor. Kısa vadede piyasalar Fed'i, doları ve faizleri fiyatlıyor olabilir ama uzun vadede merkez bankaları hala altını stratejik güvenlik varlığı olarak görüyor. Yani spekülatif yatırımcı satarken rezerv yöneten kurumlar

0: altına almaya devam ediyor. Bu nedenle de altındaki düzeltme hareketleriyle merkez bankalarının uzun vadeli pozisyonlanmasını birbirinden ayırmak gerekiyor. Ve yapay zeka konusunda da teknoloji tarafında da önemli bir ralli var. Onu da konuşalım. Yapay zeka rallisi bitti mi sorusu önemli. Çünkü son dönemde güçlü yükselen teknoloji hisselerinde satışların hızlandığını takip ediyoruz. Amerika'da Nasdaq genelindeki kayıplara Nvidia öncülük etti. Ve onu Intel, AMD, Broadcom, Tesla ve Alphabet izledi. Peki neden böyle bir tablo var? Wall Street'te son dönemin en sert teknoloji satışlarından birinin yaşandığını söyleyebiliriz. Orta Doğu'daki ateşkes ve Amerika-İran diplomasisinin ardından yükselen risk iştahı yerini yeniden değerleme tartışmalarına bıraktı. Nasdaq %2'nin üzerinde geriledi. Yatırımcılar artık şu soruyu soruyor. Yapay zeka teması fiyatların çok önüne mi geçti? Özellikle Nvidia, AMD, Micron ve Marvel gibi şirketlerde görülen sert satışlar AI yatırımlarının sürdürülebilirliği konusunda soru işaretlerini de arttırıyor. Fed'in faiz artırımı ihtimalinin yeniden fiyatlanması da teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı güçlendiriyor ve dikkat çekici olan da şu, güçlü gelen PMI verilerine rağmen piyasanın olumlu makro verileri değil değerleme risklerini fiyatlaması. Yani Wall Street'te hikaye büyümeden çok artık fiyatın ne kadarını hak ettiği tartışmasına dönüşmüş durumda. Şimdi tüm bunları konuşacağız. Tüm gelişmeleri konuşacağız. Konuğum seans öncesinde Gürkan Aydoğan, stratejist bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Semay Hanım. İyi yayınlar dilerim. Hoş
0: bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle Amerikan Senatosu'ndan gelen Trump'a İran operasyonlarını sınırlayan kararı konuşmak istiyorum ve fiyatlamalara etkisine. Biraz daha nefes aldırır mı Brent petrol tarafına?
1: Ya Brent petrol tarafı ciddi anlamda geri çekildi. Zaten savaşın başlanmadan önce yaklaşık olarak Brent petrol fiyatları 69 ile 70 dolar aralığındaydı. Zaten halihazırda 76 dolar civarında Brent petrol fiyatları var. Savaş başlangıcı itibariyle aşağıda bir 72 dolarlarda bir gap oluştu. Yani 72 dolarlardan 76 dolarlara kadar bir gap oluştu. Ya bu gapin tekrardan, yani boşluklu fiyat açılışı oluştu. Bu gapin tekrardan geri alınma ihtimali oldukça yüksek. 2 Mart tarihinde bu gap oluşmuştu. O sebeple aşağı yönlü bir hareketi 72 dolarlara kadar Brent petrolde bekleyebiliriz ama bu bölgede oldukça kritik bölge. Bu bölgeden tekrardan yukarı yönlü kısa vadeli bir hareket görme ihtimalimiz mevcut. Teknik olarak kritik bir bölge bu, özellikle 76 bölgesi. 76 bölgesi aşağı yönlü kırılmadığı takdirde petrolde tekrardan özellikle 85 dolarlara kadar bir yükseliş hareketi görme ihtimalimiz mevcut. Tabii yükseliş hareketi görürsek Fed'in faiz artırım ihtimalleri daha da değerlenir diye düşünmeye devam eder piyasa ve dolar güçlenmeye devam eder. O sebeple dolar güçlendiği takdirde Amerikan borsaları ve kıymetli madenlerde aşağı yönlü baskı devam edebilir şeklinde yorumluyorum. Her şeyi belirleyecek, evet, petrol. Petrol piyasaları bence orta uzun vadeli olarak 85-86 bölgesinin, özellikle Brent petrol tarafı için konuşuyorum, 85-86 bölgesinin üzerinde bir fiyatlama yapmadığı takdirde savaşın biteceğine dair umutlar artacaktır. Ve tabi bu da orta uzun vadeli olarak Fed'in faiz artırımı yerine faiz artırım ihtimallerinin rafa kalkmasını sene sonu itibariyle hep beraber görme ihtimalimiz mevcut. O sebeple şu anki yaşanan hikaye daha çok Fed evet faiz arttırabilir hikayesi çok sert fiyatlamayla birlikte yaşanıyor. Yani tahvil piyasası şu an itibariyle 4.48'lerde. Eğer gerçekten Fed tarafından bir faiz arttırımı piyasa bekliyorsa, ben en azından tahvil piyasasının 4.55'in, özellikle 10 yıllıkların 4.55'in üzerinde bir fiyatlama yapmasını beklerim. Ama

0: Piyasa şu an itibariyle faiz artırımını beklerken bir yandan da petrol fiyatları düşüyor. Yani petrol fiyatları düştüğü takdirde enerji maliyetlerinin azalmasıyla birlikte faiz artırım ihtimallerinin özellikle son çeyrek itibariyle rafa kalktığını gözlemleme ihtimalimiz mevcut. O sebeple dolar endeksi ve Amerikan tahvil piyasasında bu bölgelerden de ciddi anlamda bir aşağı yönlü hareket önümüzdeki süreçte gözlemleme ihtimalimiz mevcut. Keza dolar endeks tarafında son esasında bir yılın zirvesi yaşanıyor şu an itibariyle. 101.48'lerdeyiz dolar endeks tarafında. Ya bu da evet Fed'in faiz artırım ihtimallerinin bir miktar artmasından kaynaklı dolara olan bir miktar talebin arttığı bir dönemi görüyoruz. Bence ikinci yarı yıl itibariyle tablo tersine dönme ihtimali olabilir tek şartla Brent petrol 85 doların üzerinde fiyatlama yapmadığı takdirde. Yani bunun Türkçesi de savaşın en azından devam edip etmeyeceği ile alakalı bir kalıcı barış anlaşmasını piyasa gördüğü takdirde dolar endeksi tarafındaki bu yükselişler esasında satış fırsatı niteliğinde de değerlendirilebilir diye özetleyeyim genel olarak tabloyu Sema.
1: Fiyatlamalara baktığınızda işte savaş, devam eden müzakerelerden çıkıp fiyatlamaların aslında tamamen FED ve büyüme hikayesine odaklandığını ve oradan ilerlediğini söyleyebilir miyiz?
0: Kısmen söyleyebiliriz. Çünkü FED tarafı esasında bir miktar faiz artırım ihtimalleri bir miktar piyasalarda fiyatlanırken aslında anlaşma ihtimalleri artmıştı. Brent petrol fiyatları aşağı yönlü hareket etmişti. Buna rağmen esasında FED tarafını tutunmaya çalıştı. O sebeple şu an evet FED başta olmak üzere ikinci planda savaş ihtimali olmak üzere. Çünkü petrol fiyatlarında kalıcı bir yükseliş hareketi piyasa beklemiyor. Kevin Warsh'un Şahin konuşmasından sonra piyasada bir miktar ivme değişti diyebiliriz. Ama bu ihtimaller her zaman değişir. Özellikle bu hafta Amerika tarafında PCA rakamlarını göreceğiz. PCA tarafında beklentilerin altında bir rakamın açıklanmasıyla birlikte, açıklanma ihtimaliyle birlikte tablonun tekrar tersine dönme ihtimali olabilir veya önümüzdeki haftalarda enflasyon veya tarım dışı istihdam veya istihdam tarafındaki hikayelerde bozulma olduğu takdirde işsizlikte bir bozulma olursa veya enflasyonda düşüş görürsek Fed'in faiz arttırmasına esasında bir dayanak olmayacak. Özellikle petrol fiyatları da 85 doların altında kaldığı takdirde. O sebeple önümüzdeki süreçte piyasaların bakacağı kısım daha çok evet, savaşın daha büyümeyeceğini düşünen bir piyasa mevcut şu an halihazırda. Kevin Warsh da daha çok önümüzdeki süreçte faiz arttırım sinyalleri verdi. Bu sinyallerin rafa kalkıp kalkmayacağını belirleyen unsurlardan bir tanesi enflasyon rakamlarının aşağı gelmesi veya bir tanesi de istihdam tarafında bir bozulma yaşanması veya bir tanesi de özellikle Amerika tarafında büyümede bir problem yaşanması. Yani şu an itibariyle bu hafta enflasyonu tetikleyen önemli verilerden PCE verisini Amerika tarafında göreceğiz. Ve tabii büyümeyi tetikleyen gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını Amerika'da göreceğiz. Sizin de söylediğiniz gibi dün itibariyle PMI rakamları açıklandı. Özellikle ben orada hizmet PMI'ye bakıyorum. Hizmet PMI tarafında bir bozulma en azından şimdilik yok. Yani bu Kevin Warsh politikalarını esasında destekleyen bir politika. Olası bir büyümede problem yaşarsak o zaman evet Fed tarafından hamleyi bekleyebiliriz diye düşünebiliriz. Ama bu hamle faiz artırımı değil de faiz indirimi yönünde olacaktır. Yani şu an itibariyle Kevin Warsh sonrası piyasada evet dolar güçleniyor. Kıymetli madenlerden satış görüyoruz. Petrol aşağı yönlü hareketlerini devam ettiriyor. Bunun özel haberi daha çok savaşın daha büyüme ihtimalinin artması diyebiliriz. Ama önümüzdeki süreçte bir anlaşma yaşanmadığı için bir de savaşın tekrardan filizlenme ihtimalini göz önünde bulundurursak esasında belki de satış dalgası yeni başladı diyebiliriz. O sebeple bir tarafta gözler Amerika, İran, İsrail denklemi.

0: olacak. Bir tarafta da gözler makro ekonomi koşullarında olacak piyasa tarafında. Yani karışık bir tablo bizi bekliyor. O sebeple orta uzun vadeli düşünmekte fayda olacağını düşünüyorum. Buradan da özellikle CME borsalarında şu an itibariyle faiz arttırım ihtimallerinin her gün değişeceğini düşünüyorum. Şu an itibariyle 0,25 bas puan Aralık ayına kadar bir adet Fed'den faiz artırım ihtimali %37,5'larda. Yani bu rakamın sene başı itibariyle faiz indirim ihtimali %40'lardaydı. Özellikle sene sonu itibariyle Fed'den. Yani şu geldiğimiz tabloda tam tersi bir senaryo görüyoruz. Ama bunun da kalıcı olmama ihtimali oldukça yüksek. Yani sene sonu itibariyle faiz artırım ihtimali rafa kalkarsa bu noktada dolar güçsüz kalmaya devam ederken kıymetli madenler ve Amerikan borsaları tarafında yukarı yönlü bir hareket yılın ikinci yarısında görme ihtimalimiz mevcut olacaktır. O sebeple gözler bir yandan petrol piyasalarında, bir yandan Orta Doğu'da, bir yandan da özellikle makro ekonomide Amerika'dan gelecek verilerin sinyal niteliğinde ki tabloda diye özetleyebilirim Sema Hanım.
1: Tabii önemli konu da Hürmüz meselesi. Son gelen haber akışı üzerinden de gitmek istiyorum. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklaması Hürmüz uluslararası bir alan, oradan geçiş ücreti alınamaz yönünde. Ama aynı anda İran ve Umman'ın da aynı saatlerde Hürmüz'deki mekanizma ile ilgili bir sistem, bir mekanizma geliştirmek için bir araya geldiklerini de biliyoruz. Şimdi 60 gün sonunda bir anlaşma, kalıcı bir barış anlaşması gelse dahi Hürmüz meselesinde ücretli mi olacak, ücretsiz mi olacak endişesi de var. Bu maliyetleri de arttıracak bir duruma yol açacaktır. Nasıl bir tablo bekliyor bizi Hürmüz meselesinde?
0: Yani özellikle savaşın artıp artmamasından ziyade eğer Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ücretlendirilecekse sizin de dediğiniz gibi esasında enflasyonu tekrar tetikleyecek bir hamle olacaktır bu. Petrol maliyetlerini arttıracaktır veya Uluslararası Baltic Dry Endeksinde de takip ettiğimiz gibi oradaki lojistik maliyetlerini arttıracaktır. Lojistik maliyetleri de ekonomik aktiviteyi yavaşlatacak hamle olabilir. Bu da tabii enflasyon olarak geri tekrardan dönebilir. Bu da Kevin Warsh'un şu anki yapma istediği politikanın destekler niteliğinde devam edebilir. Bu da tabii doları güçlendirirken kıymetli madenler ve Amerikan borsalarında çıkışı destekler. Yani özetle eğer bu gerçekleşirse tabii etkisi de önemli. Ne kadar etkileyecek? Bu da çok kritik olacaktır. Fed'in faiz indirimini destekleyen bir süreç değil, faiz artırımını destekleyen bir süreç olacaktır. Bu da doların güçlenmesine yol açacaktır diye düşünüyorum. Tabii yani teknik seviyeler esasında bir miktar belirleyici oluyor şu dönem itibariyle özellikle Brent petrol tarafında. Çünkü haber akışı tarafında doğru bir ilerleyen bir dizilim de yok. Yani 5 dakika önce şunu söyledim diyen Amerika veya İran tarafı 5 dakika sonra onu yalanlayabiliyor. O sebeple piyasada çok ciddi bir spekülasyon var şu an itibariyle. Özellikle Orta Doğu tarafından gelen spekülasyonlar piyasayı da doğrudan etkiliyor. Bu noktada teknik bakıyorum ben petrol piyasalarına. Teknik olarak özellikle 76 dolar oldukça kritik. 76 doların altında bir günlük kapanış yapması durumunda Brent petrolün, evet bu fiyatlar tekrardan 72 dolarlara kadar, 73 dolarlara kadar bir geri çekilme yaşayabilir. Bu 2 Mart tarihindeki boşluklu fiyat açılışında yani gepli açılışında kapatabilir şeklinde düşünüyorum. Ama bunu savaşın gidişatı belirleyecektir. Burası oldukça kritik bir destek bölgesi ve petrol piyasalar için. Eğer burası oldukça kritik bir destek bölgesi ise buralardan bir yukarı yönlü bir hareket tepki görürsek Amerikan borsasında ve kıymetli madenlerdeki çıkış esasında daha da derinleşebilir. O sebeple bence gözler petrol piyasalarında olacaktır. Özellikle bu hafta Yani uzun vadede de baktığımızda evet çok ciddi anlamda altın tarafındaki baskıyı hissedebiliyoruz. Gümüş

0: tarafındaki baskıyı da hissedebiliyoruz. Özellikle aşırı satım bölgesi olduğunu gösteren indikatörler var. Tabii indikatörler fiyat hareketiyle paralel hareket ettiği için çok fazla indikatör bunu söylüyor, doğrudur demek doğru bir taslak olmayabilir. Petrol piyasasının yönü esasında kıymetli madenleri belirlemeye devam edecektir. En azından kısa bir süre daha. O sebeple 76 doların altında kalan bir Brent petrol fiyatlarında kıymetli madenlerde kısa vadeli bir talep olabilir. Fakat 76 dolarında üzerinde tutulmaya çalışan Brent petrolde kıymetli madenlerde belki de 4000 psikolojik bölgesini ons altın üzerinde aşağı yönde kıracağını da görebiliriz. O sebeple çok kritik zamanlardayız. Bence hızlı bir hareket göreceğiz. Önümüzdeki şu ay sonuna kadar, hatta 3-4 günlük bir iş günlük bir takvimimiz var. Hareketli olacaktır diye düşünüyorum. O sebeple oldukça kritik bir dönem piyasayı bekliyor diye özetleyebilirim Sema Hanım.
1: Altın fiyatlaması üzerinden devam edersek, şimdi 4100 doların altına gerilemiş bir altın ons takip ediyoruz. Tabii Fed'in sıkı duruşu, güçlenen dolar, petrol fiyatlarının aşağıya gelmesi, geri çekildi altın ve baskı altında. Ama merkez bankaları da altını bırakmıyor. Notlarıma bakıyorum. Goldman Sachs'ın Nisan ayında 59 ton altın alımı yaptığını söylüyor Goldman Sachs merkez bankalarının. Dünya Altın Konseyi merkez bankalarının %45'i yeni alım planlıyor. Değerlendirmesi yapıyor. Burada aslında önemli olan, daha da önemlisi, 2026 ve 2027 boyunca da merkez bankalarının altın alımlarının güçlü şekilde devam edeceği yönde bir değerlendirmesi var. Nasıl yorumladınız hem bu fiyatlamayı, hem merkez bankalarının altını bırakmıyor, rezervlerini güçlendiriyor oluşunu?
0: Yani tabii şaşırmıyoruz çünkü bunun devamını bekliyoruz esasında. Yani ilk çeyrek itibariyle Çin 7 ton aldı. Özellikle Amerika'daki şu an itibariyle borç 39 trilyon dolarları aşmış durumda. Ve küresel borçluluk oranında 335 trilyon dolar. Yani küresel borçluluk oranı içerisindeki Amerikan payı da %11 ile %13 arasında. Yani bu noktada Amerika'nın daha çok borcunun artması küresel finans sisteminin en azından güveninin bir miktar azalacağı ve merkez bankalarının daha çok altın gibi jeopolitik enstrümanlara, jeoekonomik enstrümanlara daha çok talebin arttıracağı bir dönemi orta uzun vadede zaten bekliyoruz. O sebeple merkez bankalarının alımlarının devamını beklemeye devam ediyoruz. Merkez bankaları şu dönem almaya devam edecektir bence de. Bu da talebi tabii etkileyecektir. Yukarı yönlü hareketleri de destekleyebilecek bir ortam oluşacaktır. Fakat şu kısa vadede daha çok merkez bankalarının alımlarından ziyade Fed politikaları ve önümüzdeki süreçte petrol piyasasının daha da yukarı yönlü hareket edip etmeyeceği altını daha da kısa vadede etkileyen unsurlar arasında. Bence altın tarafında 4000 doların altında bir fiyatlama görürsek alış fırsatı niteliğinde değerlendirilmesi gereken bölgelerdir diye düşünüyorum.
1: Görür müyüz 4000 doların yani altını? Beklentiniz ne yönde?
0: Şöyle, eğer petrol piyasaları 76 doların üzerinde kalıcılık sağlarsa altın tarafında 4000 doların altında bir fiyatlama görme ihtimalimiz mevcut. Bunda teknik olarak 3900'lere kadar bir geri çekilme ihtimali olabilir. Ama hızlı bir hareket olur, eğer olursa da hızlı hareket olacağı için bir saatlik harekette tekrardan 4000 doların üzerine çıkma ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Yani kalıcılığı uzun vadede ben beklemiyorum 4000 doların altında. Kısa vadeli bir hareket görme ihtimalimiz var mı? Piyasada var. Belki bir dakikalık bir barda da bir aşağı yönlü hareket görüp de 3900'lere değebilir. O sebeple altın tarafında orta uzun vadeli düşünmek her zaman bence daha sağlıklı olacaktır. Bunun da sebebi önümüzdeki süreçte QMH politikalarında faiz artırımı destekleyen bir konuşma gördük. İkinci, üçüncü toplantıda da bunun destekleyici nitelikte verilerle birlikte konuşurlarsa evet, altın tarafında çok yukarı yönlü bir hareket alanı oluşmayabilir. Çünkü Fed faiz arttırdı, dolar güçlenmeye devam eder.

0: Ama önümüzdeki süreçte enflasyon da beklenen kadar büyük bir petrolden kaynaklı yükseliş hareketi görmediğimiz takdirde o zaman FED neden faiz arttırsın? FED'in faiz indirmesi gerekiyor diye bir hikaye de doğabilir yıl sonu itibariyle. O sebeple altını stratejik bir rezerv kaynağı olarak düşünürsek merkez bankaları alımlarına devam edecektir. Ve tabii bu borç yükü de arttığı takdirde keza esasında Trump'ın yapmak istediği tarife paketleriyle birlikte neydi? Cari açığı azaltmaktı. Ama savaş devam ederse cari açık artmaya devam edecek. Çünkü petrol cari açığı arttırmaya devam edecek. Evet, cari açık arttıkça borç yükü de artacak. Borç yükü arttıkça küresel merkez bankaları altına olan talebi arttıracak senaryosu aynı dinamikte devam ediyor. O sebeple önümüzdeki süreçte bence 4.000 doların altında çok büyük bir kalıcılık ben beklemiyorum. 4.000 doların altına gelirse de alış fırsatı niteliğinde değerlendirileceğini düşünüyorum. Yıl sonu itibariyle de tekrardan ibrenin tersine dönme ihtimali oldukça yüksek olarak görüyorum. Tabii enflasyon dataları ve savaş çıkmadığı takdirde, özellikle İran tarafında savaş çıkmadığı takdirde, yıl sonu itibariyle tekrardan bir 4.800'ler, 5.000'ler civarında bir altın fiyatı görme ihtimalimiz oldukça yüksek olarak görüyorum diye özetleyeyim zamanı.
1: Bank of America'nın Türkiye ile ilgili aşağı yönlü revizelerini de konuşmak istiyorum. Yorumunuzu merak ediyorum. Cari açık tahminini 60 milyar dolardan 52 milyar dolara indirdi. Enflasyon beklentisini %30'dan %29,5'a çekti ve Ekim ayında da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık bir indirim beklentisi oluştuğunu söyledi. Petrol fiyatlarının düşüşüyle birlikte. Nasıl yorumladınız Bank of America'nın bu
0: Ben
1: değerlendirmesini?
0: katılıyorum Sema Hanım. Yani naçizane katılıyorum tabii. Bu noktada bu petrol fiyatları esasında bütün küresel ekonomiyi belirlerken gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini ve makro gidişatını da belirliyor. Cari açığı olan ülkelerde özellikle enerjide dışa bağımlı ülkelerde doğrudan makro politikalarını değiştiren bir hikaye gördük. O sebeple savaşın daha büyümeyeceğine inanıyorsak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından da önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin de devamını bekleyebiliriz. Nasıl aynı konuyu Kevin Warsh için konuşuyorsak veya Amerika için konuşuyorsak yıl sonu itibariyle eğer savaş biterse enflasyondan kaynaklı enflasyon çok hızlı petrol piyasaları çok hızlı yükselmediği takdirde enflasyon da geri gelecektir senaryosuna inanıyorsak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafında da faiz indirimlerini görebileceğimiz bir alan olacaktır. Alan açılacaktır. Yani savaş şiddetini azaltır, anlaşma ihtimalleri artarsa savaş tarafında özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından da enflasyonun aşağı yönlü hareketini görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu sebeple de faiz indirim ihtimalleri artacaktır. Keza faiz indirim ihtimalleri artarsa Borsa İstanbul'a da pozitif olarak yansıyacaktır diye düşünüyorum. Fakat Borsa İstanbul yaklaşık olarak en son bu fiyatlara son 3 aydır temas ediyor. Fakat bu 3 aylık temasta bir kalıcılık göremiyoruz. Dolar bazlı özellikle 325 dolarla 310 dolar Borsa İstanbul'da bence kaderini belirleyecek bölgelerdir. Bu bölgeler üzerinde kalıcılık sağlanmadığı takdirde testere piyasası dediğimiz aşağı yukarı hareket görebiliriz. Fakat eğer önümüzdeki süreçte faiz indirim ihtimalleri de fiyatlanırsa 325 dolarında yukarı yönlü kırıldığı zamanları göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu da 345 dolar ilk durak olacaktır. Ardından da yukarıda 400 dolarları hedefleyebilecek bir Borsa İstanbul potansiyeli var diye özetleyebilirim. O sebeple 310 dolar, 300 dolar aşağı yönlü kırılmadığı takdirde Borsa İstanbul tarafında sene içi hedefine 400 dolar olarak belirleyebilirim. Tabii bunun da parantez içerisinde şartı var. Şartlardan bir tanesi evet petrol piyasalarının 76 doların altında kalıcılık sağlaması diye özetleyebilirim. Yani dönüyoruz dolaşıyoruz. Gerçekten de Amerika-İran tarafındaki hikayeye dönüyoruz. Yani bu noktada Trump

0: hızlıca savaşı anlaşma ihtimalini arttıracak cümlelere son bir haftadır geçti. Ama bir anlaşma gördük mü? Görmedik. Anlaşma görmediğimiz için bu 60 günlük süre içerisinde bir anlaşma ihtimali net bir şekilde piyasalara sinyal verilirse Brent petrolün 76 değil hatta 60 dolara kadar bile geri çekilme ihtimali mevcut. Bu da tabii küresel enflasyonu aşağı yönlü tetikleyecek hareket olacaktır. Bununla birlikte de faiz artırma ihtimalleri rafa kalkabilir. Ama tabii her şey en azından şu an itibariyle gündem olan hikayemiz Amerika-İran-İsrail denklemi ve bunun makro ekonomiye karşılık olarak nasıl yansıyacağı özelinde tartışıyoruz. Bununla birlikte Fed veya Avrupa Merkez Bankası veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veya Japon Merkez Bankası'nın hamleleri piyasaları belirleyecektir. O sebeple kilit nokta petrol piyasalarıdır. Petrol piyasalarının yönüne göre piyasalar şekillenecektir. Ama benim görüşüm, şahsi görüşüm, sene sonu itibariyle Amerika tarafındaki faiz artırım ihtimallerinin rafa kalkmasıyla birlikte faiz indirim politikasının en azından bir miktar daha konuşuluyor olmasını beklerim diye özetleyebilirim Sema Hanım.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli, değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Sema.
1: Teşekkürler. Devam edelim. İstanbul Finans Merkezi Uluslararası İşbirliği Ağı'nı genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Casablanca Finans Merkezi ile işbirliği protokolü imzalandı ve Avrupa'ya konuşan İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem yeni işbirlikleri için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
2: Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün bizim için önemli bir gün. Önemli bir mihenk taşı. Casablanca finans şehriyle, Fas'ın önemli bir finans merkezi olan Casablanca finans şehriyle bugün bir mutabakat anlaşması imzaladık. Tabii bu anlaşmanın marjı içerisinde karşılıklı işbirliğini geliştirmek, tecrübe paylaşımları sağlamak, özellikle belli başlı alanlarda ortak projeler geliştirmek ve birbirimizin her iki finans merkezinin de sahip olduğu bağlantıları kullanarak yeni değerler, her iki ülke içinde yeni fırsat alanları, her iki ülkenin yatırımcıları içinde yeni gelişim alanları oluşturmak gibi bir gayemiz var. Tabii Casablanca finans şehriyle biz Dünya Finans Merkezleri Birliği çerçevesinde de yakın ilişkiler içerisindeydik. Bu birlik uluslararası finans merkezlerinin önemli belli başlı hemen hemen hepsinin üye olduğu bir birlik. Bu birlik çerçevesinde de koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı yürütüyorduk. Ama bu anlaşma önemli bir niyet beyanı çerçevesinde okunabilir her iki ülke içinde. Fas, Afrika için çok önemli bir ülke. Biz de aynı şekilde bölgemiz içerisinde çok önemli bir ülkeyiz. Karşılıklı birbirimizi tamamlayan önemli unsurlar olduğunu ifade edebilirim.
3: Efendim, protokolün ardından iki ülke arasındaki finansal işlem hacminde ne kadar bir artış bekliyorsunuz?
2: Tabii bu perspektifi şöyle ele almak lazım. Az önce ifade ettiğim gibi bu önemli bir niyet beyanı. Bu niyet beyanı kendi içerisinde bir potansiyel hacmi de beraberinde getiriyor. Bu doğrultuda çalışmak her iki ülke finans merkezlerinin elinde olan bir husus. Tabii bu çerçevede sadece kendi ülkelerimiz perspektifli değil, içinde bulunduğumuz coğrafya, hali hazırdaki bağlantı noktalarımız, hali hazırdaki işbirliği çerçevelerimizde yürütmüş olduğumuz faaliyetlerin her iki ülkenin finans merkezinde de kendine karşılık bulabilmesi gibi bir durum söz konusu. Has bugün baktığımız zaman Afrika'nın en önemli finans merkezi konumunda. Biz de bölgemizde çok önemli bir finans merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası işbirlikleri her iki ülkenin finans merkezi açısından da önemli bir hedef. İnşallah bu potansiyeli gerçeğe dönüştürürüz. Bugüne kadar bizim yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde gerek Hong Kong, gerek Abu Dhabi Global Markets ve en son Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri kapsamında Astana Uluslararası Finans Merkezi ile bir anlaşma imzaladık. Bunları muhakkak ki devamı gelecek. Zaten az önce de ifade ettiğim gibi Dünya Finans Merkezleri Birliği çerçevesinde önemli bir işbirliği platformuyla ilerliyoruz. Bundan sonraki süreçler içerisinde çalışmalarımız somutlaştığı ve olgunlaştığı çerçevede sizlerle de paylaşacağız.
3: Efendim, son olarak küresel belirsizlikler devam ederken uluslararası yatırımcıların İFM'ye ilgisi nasıl, yeni yatırımcı görüşmeleri devam ediyor mu?
2: Öncelikle şunu ifade edeyim. Gerek şahsen benim için, gerek ülkemiz için en önemli husus bölgemizde barış ve huzurun tesis edilmesi. Bu konu çerçevesinde gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek ilgili devlet büyüklerimiz her türlü çalışmayı ve çabayı gösteriyorlar. İnşallah nihayetinde de bölgede barış ve huzur galebe çalar diye ümit ediyorum. Tabii devam eden bu belirsizlik ortamında yatırımcı ve iş dünyası, uluslararası iş dünyası belirsizlikten olabildiğince kaçabileceği, güvenli bir şekilde operasyonlarını süreklilik arz eden çerçevede faaliyetlerini yürütebileceği yerler arayışı içerisinde İstanbul Finans Merkezi gerek Türkiye'nin sunmuş olduğu güçlü imkanlar, gerek İstanbul Finans Merkezi çerçevesinde tanınmış olan operasyonel esneklikler ve cazip teşvikler ışığında önemli bir seçenek olarak masada duruyor. Bu bağlamda artan ilgiyi somutlaştırmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ilerleyen günlerde İstanbul Finans Merkezi'nde yerini alacak çok sayıda gerek yerli gerek uluslararası firmanın bulunacağını ifade edebilirim.
1: 1 virgül koyalım, saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Flip.com tüm dünya. Flip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti. Ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle

0: yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. İkinci Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli ve Balıkesir 30, Sakarya 28, Bursa 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri 28, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 33. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Rize 26, Karabük 31, Samsun 28. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 30, Van 27, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 34 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: It stays with me.
1: DNR'dan kasa arkası fırsatları. Torima projeksiyon cihazı 2499 lira. Habit karaoke hoparlör 999 lira.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer. Sunlanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
3: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek bir an var, düşüş.

0: diyen var, kurumlar, uzmanlar.
1: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A-Para'da.
2: İnfo yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

saat 08 seans öncesi devam ediyor. Bir yanda Amerika'dan gelen güçlü dolar ve artan faiz artırımı beklentileri, diğer yanda da hala netleşmeyen, sürekli mesaj değiştiren Amerika-İran barış süreci. Altın bu denklemde sert baskı altında. Ons fiyatı 4067 dolara kadar gerileyerek son 2 haftanın en düşük seviyesine indi. Çünkü artık altını yukarı taşıyan jeopolitik hikaye zayıflarken Fed'in şahin duruşu ve doların bir yılı aşkın zirvelere yakın seyri belirleyici hale geliyor. Trump'ın İran nükleer denetimleri kabul etti açıklamasına, Tahran'dan gelen yalanlama ise piyasada yeni bir başlık açtı. Bu barış gerçekten fiyatlanabilir mi, yoksa sadece ertelenmiş bir risk mi? Aynı anda PCE verisi de bekleniyor ve Fed'in 3 faiz arttırımı ihtimali yeniden masaya girmiş durumda. Yani tablo net. Jeopolitik risk çözülüyor gibi görünürken bu kez Merkez Bankası riski yeniden sahneye çıkıyor. Ve piyasanın asıl kritik sorusu da şu: altındaki bu düşüş bir düzeltme mi, yoksa yeni bir fiyat rejiminin başlangıcı mı? Hepsini konuşacağız. Önemli haber akışları var. Grafiklere, tablolara, verilere de bakacağız. Ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Polonya ile ticarette hedef 15 milyar dolar dedi Başkan Erdoğan. Polonya Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Polonya Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi Erdoğan ve Polonya ile 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin ardından 15 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Yeni hedef doğrultusunda çalışıyoruz açıklaması yaptı. Bakan Şimşek de Londra'da iklim finansmanı etkinliklerine katılacak. Bakan Şimşek 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Bakan Şimşek ayrıca BNP Paribas Türkiye konferansında da yatırımcılarla bir araya gelecek. Uluslararası fon yöneticileri ve yatırımcılara Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ve reform gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bank of America'da Türkiye için enflasyon beklentisini düşürdü. Bank of America analistleri Amerika ile İran arasında anlaşma olasılığı ve petrol fiyatlarındaki keskin düşüşünde katkısıyla Türkiye'deki makroekonomik ortamın daha olumlu havaya büründüğünü belirtti. 2026 için cari açık beklentileri 60 milyar dolardan 52 milyar dolara, enflasyon beklentileri de %30'dan %29,5'a düşürüldü. Amerika ile İran arasında nükleer denetim ve Hürmüz gerilimi var. İran mutabakatı belgesinin ardından Trump yönetimi nükleer denetimler ve Hürmüz Boğazı geçişleri hakkında yeni tavizler aldığını iddia ederken Tahran yönetimi tüm bu söylemleri kesin bir dille yalanladı. Bu gelişmelere rağmen petrol daha fazla tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesiyle düşüşünü korudu. Ve bir başka önemli gündem başlığı, Trump'a Senato'dan İran Savaşı tepkisi var. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde bulundurduğu Amerikan Senatosu oylamayla Başkan Donald Trump'a nadir görülen sembolik bir mesaj verdi aslında ve Amerika'nın İran'la yürüttüğü savaşı sona erdirme yönünde karar aldı. Söz konusu adımın yönetimin politikasında doğrudan bir değişikliğe yol açması beklenmese de Trump'ın bu strateji için ülke içinde güçlü bir destek tabanına sahip olmadığını da işaret ediyor Senato'dan gelen bu oylama. Gündem başlıkları böyleydi. Küreye gidelim. Bakalım küresel piyasalarda son durum ne? Asya piyasalarıyla başlarsak, Asya'da Hindistan yukarı yönlü hareket ediyor bugün. Yarım puanın üzerinde yükseliş takip ediyoruz. Güney Kore'de de %2,5'tan fazla kazanç var. Çin geri çekildi. 0,13'lük bir geri çekilme var. Hong Kong'da da bir miktar yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Avrupa piyasalarında son durum neydi? Dünü nasıl bitirdiler? Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ılımlıydı. Enflasyon hedefe geri dönecek açıklaması yapmıştı. Peki piyasalar nasıl tepki verdi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına? Madrid geri çekildi. 0,34'lük bir düşüş takip ettik. Londra'da da geri çekilme vardı. 10.428 puandan kapattı. Frankfurt'ta %1'e yakın
düşüş izledik ve Paris'te 0.71'lik bir geri çekilmeyi takip ettik. Amerikan piyasalarına bakalım. Amerikan piyasalarında son durum ne? 0.22'lik yukarı yönlü hareket ediyor. 7.381 puan seviyesinde S&P 500. Devam edelim Nasdaq'la. 0.39'luk yükselişle 29.461 puan seviyesinde Nasdaq. Dow Jones'ta da bir miktar yukarı yönlü hareket var. 51.679 puan seviyesinde. Borsa İstanbul'da dün durum neydi? %1'in üzerinde düştü. Borsa İstanbul 14.539 seviyesinden kapandı. Bakalım yeni güne nasıl başlayacak Borsa İstanbul. Kıymetli metaller tablosu geldi. 4062 dolardan fiyatlanıyor altın ons. Altın ons baskı altında %1'in üzerinde geri çekilme var. Ancak Goldman Sachs'ın raporuna göre de küresel merkez bankalarının altın alımları Nisan ayında 59 ton olarak gerçekleşti. Gümüşe bakalım, 61 dolar seviyesinde 0.83'lük kaybı var gümüş onsun. Platinde %1'in üzerinde geri çekilme takip ediyoruz. 1635 dolardan fiyatlanıyor. Paladyumda da düşüş var. 0.65'lik geri çekilmeyle 1225 dolar seviyesinde paladyum. Devam edelim enerji emtia tarafına bakalım. Enerji emtiada da kırmızı bir tablo var. Enerji tarafındaki geri çekilme devam ediyor. 72,6 dolardan fiyatlanıyor petrol. 0.79'luk kaybı var. Brent petrolde 76 dolar seviyesini gördük. 0.59'luk geri çekilme de devam ediyor. Doğalgazda da yarım puana yakın düşüş var. O da 3,1 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim şirket haberleriyle. Şirket haberlerinde bugün hangi haberleri takip ediyoruz? Neler öne çıkıyor? Kardemir, Amerikan merkezli şirketle ana tedarik ve yeniden satış sözleşmesi imzaladı. Arçelik Beko Europe'da tam kontrol sahibi oldu. Hudson yurt dışındaki bir firmaya 3,3 milyon dolarlık teslimat yaptı. Hektaş'ta kurumsal yatırımcıya hisse senedi satışı süreci başladı. Gazetelerde, ekonomi sayfalarında bugün hangi haberler hangi başlıklarla öne çıkıyor? Detayları neler? Hızlıca ona da bakalım. Birazdan da konuğumla son gelişmeleri, fiyatlamaları hepsini konuşacağız. Sabah gazetesiyle başlayalım. Türkiye Avrupa Birliği güvenliği için vazgeçilmez başlığını taşıyor. NATO ve Avrupa Birliği'ne yönelik kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz dedi. Polonya ile Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Polonya'ya Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyoruz dedi Erdoğan ve Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi, caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimiz dedi ve Polonya ile hedef 15 milyar dolarlık ticaret hacmi ifadesi de kullanıldı ve savunma sanayinde güçlü işbirliğine de hazırız mesajı geldi Polonya Cumhurbaşkanı'ndan. Devam edelim. Takvim gazetesine bakacağız. Takvim gazetesindeki haber başlığı altında kafalar karıştı. Fed'in faiz politikalarına ilişkin verdiği sıkılaşma sinyalleri altın piyasasında beklentileri değiştirdi. Bankalardan yeni tahminler gelirken Standard Chartered 5100, Deutsche Bank ise 3800 dolar seviyesine işaret ediyor. Bu arada altının gramı da 6173 liradan fiyatlanıyor. 3800 dolara kadar düşebilir dedi Deutsche Bank. 3. çeyrek için ons altın fiyatı tahminini 4300 dolara, yılın son çeyreği içinde 4800 dolara düşürdüğünü açıkladı Deutsche Bank. Devam edelim. Hürriyet'le ekonominin zirvesi Londra'da. Londra İklim Eğilimi Haftası tüm dünyadan üst düzey bürokratları İngiltere'nin başkentinde buluşturdu. Bu önemli etkinlik için Türkiye ekonomisine yön veren bakanlar da Londra'da. Hafta kapsamında düzenlenen COP31 üst düzey enerji dönüşümü diyaloğu toplantısının moderatörü Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol oldu. Burada konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji güvenliğinin bir kez daha tartışmaların merkezine yerleştiği bir dönemde Antalya'daki COP31 zirvesine dikkat çekti. Türkiye'nin mesajı net olduğunu söyledi.

0: Tekirada ve Edremit açıklarında 4 aday bölge belirlenmesinin ardından 1 gigawattlık kapasite için YEKA şartname taslağı duyuruldu. 2035 hedefi 5 gigawatt, toplam yatırım büyüklüğü ise yaklaşık 15 milyar dolar ve ilk santralde 2030'da bilgisi var. Gazetede Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden denizüstü rüzgar enerjisinde yatırım aşamasına geçildiğini belirtti. Denizüstü rüzgarda atılacak ilk adım yalnızca yeni bir enerji yatırımı değil, kulelerden deniz yapılanma, limanlardan gemi hizmetlerine, mühendislikten bakım operasyonlarına kadar geniş bir ekonomik ekosistemin oluşmasını sağlayacak stratejik bir dönüşüm anlamına geliyor dedi. Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum stratejist Haluk İzzet Mutlu. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Amerika-İran hattında evet o 60 gün sürecek olan müzakere süreci devam ediyor ama yine açıklamaların iki taraftan da farklı geldiğini takip ediyoruz. Örneğin Trump'ın %100 nükleer denetimi kabul etti açıklamasına İran'dan net bir yalanlama geldi. Piyasaları nasıl etkileyecek hala devam eden bu aynı tonda konuşamama meselesi?
1: Evet, bu büyük bir ihtimalle kalıcı barış anlaşması yapılana kadar ki süreçte hep karşımızda olacak olan bir konu. Tabii bunu şimdi hangi açıdan değerlendiriyoruz? Piyasalar etkiler açısından değerlendiriyoruz. Baktığımız zaman bu karşılıklı zıt açıklamalar, birbirini tutmayan açıklamalar fiyatlara ne şekilde yansıyor ona bakıyoruz. Baktığımız zaman Brent 77 doların altında. Şimdi 77 dolar önemli bir seviye. Neden önemli? 200 günlük ortalama fiyatı temsil ediyor. Bunun altında kalıyor olması bu açıklamaların piyasada ne kadar fiyatlandığını esasında bize gösteriyor. O yüzden açıklamaların kalıcılığı ya da açıklamalardaki çelişkilerin kalıcılığı bence değerlendirilmeli. İlk gelen açıklamalar artık piyasa eskisi kadar tepki vermiyor açıkçası. Çünkü hemen akabinde bir yalanlama geliyor ya da ters başka bir haber geliyor. O yüzden bu açıklamalardan ziyade bunların piyasalardaki yansımalarını takip etmek herhalde daha mantıklı olacak diye düşünüyorum.
0: Brent petroldeki seviyeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 76 doları gördük. 0.73'lükte bir geri çekilme hareketi takip ediyoruz. 70 doların altını izler miyiz Haluk Bey?
1: İnşallah izleriz. Ama tabii işte demin sizin de dediğiniz gibi gelen açıklamalar ya da yaşanan olaylar bazen bu tahminleri boşa çıkartabiliyor. Şimdi baktığımız zaman Amerika'da temsilciler meclisi ve senato sırayla bu savaş yetkileriyle alakalı bir karar aldı. Ve İran'a savaşın durdurulması konusunda bir sınırlama getirdi. Şimdi bu tip haberler petrol fiyatlarının aşağı doğru gelmesi için tabii ki bir itici güç olur. Ama burada esas olan konu artık şu. Bu saatten sonra İran petrol piyasasına dönüş yapacak mı? İran varlıklarıyla alakalı ne gibi kararlar alınacak? İsrail Amerika-İran görüşmelerine yeniden sekte vuracak mı? Tabii ki Rusya-Ukrayna savaşının durumu, yani jeopolitik gelişmelerin etkisini analiz etmeye devam edeceğiz. Evet, petrol fiyatları aşağı yönlü hareketini devam ettirebilir. Şu anda Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği açıldı. Bunu daha da hızlandırmaya çalışıyorlar. Bunlar devam ettiği sürece, yani bu haber akışı bu haliyle devam ettiği sürece $70'lara doğru bir geri çekilmeyi görebiliriz. Ama büyük bir ihtimalle

0: Bu 70-75 dolar arasında da belirli bir süre kalırız. Burayı hazmetmesi gerekir. Çünkü şunu unutmayalım, olay sadece ekonomik bir olay değil, aynı zamanda açıklamaların İsrail faktörünün çok net bir şekilde ön planda olduğu bir durum. Bundan evvel biliyorsunuz ateşkes anlaşması yapılmıştı, protokol imzalanmıştı ama İsrail'in Lübnan saldırılarından dolayı İran ateşkes anlaşmasının durdurulduğunu açıklamıştı. Arkasından görüşmeler devam etti. O sırada tekrar bir dalgalanmalar yaşadık piyasalarda. İşte bu tip dalgalanmaları da göz önünde bulundurarak 70 dolar 75 dolar arasında, 70 dolar 77 dolar arasında Brent tarafında bir fiyatlama görebiliriz önümüzdeki dönemde.
1: Tabii Hürmüz meselesini de konuşmak istiyorum. Çünkü Amerikan Dışişleri Bakanı Hürmüz uluslararası bir su alanı. O yüzden de geçiş ücreti alınamaz dedi. Ama aynı saatlerde biz İran ve Umman'ın oradaki bir denetim mekanizması ile ilgili görüştüğünü de biliyoruz. Hürmüz'de kuralları kim yazacak Haluk Bey ve eğer orada geçiş ücretli olursa her ne kadar barış anlaşması imzalansa da maliyetler açısından piyasalara yansıması nasıl olacak? Enflasyon görünümü açısından örneğin.
0: Şimdi tabii konuyu tek taraftan değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü orada petrol fiyatlarını etkileyecek olan iki farklı faktör daha var. Bunlardan bir tanesi İran varlıklarının yeniden çözülüp İran'a teslim edilmesi, İran'ın kullanılabilir duruma gelmesi ve İran'ın petrol piyasasına dönüşüyle alakalı izinler, yani üzerindeki o petrol konusundaki baskının kalkması. Şimdi tek başına Hürmüz Boğazı'ndan İran geçişlerden para alacağım dediğinde, karşılığında eğer İran uluslararası piyasalara dönebilirse, maliyetler açısından çok büyük etkisinin olacağını tahmin etmiyorum. Yani bir tarafta arz tarafı yükselmiş olacak, diğer tarafta navlun ücretlerindeki artış bunu dengelemeye başlayacak. Burada önemli olan konu şu: İran Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin paralı olması konusunu bir pazarlık aracı olarak kullanıyor olma ihtimali yüksek. Demin dediğim gibi İran varlıklarının çözülmesi ve İran'ın petrol piyasasına dönüp petrol ihracatını rahatlıkla yapabiliyor olması konusunda büyük bir ihtimalle bir pazarlık aracı olarak kullanılıyor. Bunu önümüzdeki dönemde biraz daha net göreceğiz ama ben Hürmüz Boğazı'nın paralı olması konusunun diğer faktörlerle bir araya getirilip düşünüldüğünde çok büyük bir önem arz edeceğini düşünmüyorum.
1: Brent petrolün bu seviyelerde fiyatlaması merkez bankalarının alanı açısından tekrar faiz indirimlerinin masaya gelmesi açısından bir anlam ifade ediyor mu?
0: Evet, çok büyük anlam ifade ediyor. Şimdi savaş öncesini düşündüğümüz zaman merkez bankaları bir faiz indirim sürecine girmişti ve yavaş yavaş enflasyon konusunda daha net somut adımlar görebiliyorduk. Ama savaşla birlikte petrol fiyatlarının hızlı yükselmesi, 120 dolarlık fiyatları görüyor olması bir anda bu enflasyonla mücadele programını sekteye uğrattı. Bütün global merkez bankaları açısından olan bir durum. Ve bu süreçte merkez bankaları faiz indirimlerini durdurdu. Bir kısmı bekle görü seçti, bir kısmı da faizleri yukarı yönlü arttırdı. Şimdi burada önemli olan konu şu: biz bu savaş süresi içerisinde, yani 3 aylık süre içerisinde petrol fiyatlarında ortalamada 100 dolarlık seviyeleri gördük. Şimdi petrol fiyatları 76 dolar seviyesinde. Burada önemli olan konu bu 76 dolar seviyesinde süre alabilmesi petrol fiyatlarının, ki bu 100 dolar ortalamayla geçirdiğimiz 3 ayın ortalamasını aşağıya çekebilsin ve akabinde bunun enflasyona olan etkisini, yansımasını net bir şekilde ölçebilsin, analiz edebilsin. Sonuçta merkez bankaları

0: Ağırlıklı olarak gerçekleşmeler üzerinden hareket ediyor. Beklentileri tabii ki dikkate alıyor ama gerçekleşmeler çok, tabii ki çok daha önemli. Eğer petrol fiyatları bu seviyelerde, yani 70 dolarla 77 dolar arasındaki bölgede kalabilirse ve burada süre alabilirse, merkez bankaları yaz sonundan itibaren yeniden faiz indirimleri konusunda daha fazla görüş bildirecektir diye düşünüyorum. Bu görüş bildirmeleri de tabii ki finansal piyasalarda, fiyatlamalarda karşılık bulacak. Şu anda bildiğiniz gibi başta FED olmak üzere birçok merkez bankasında yukarı yönlü faiz hareketleri, beklentileri artıyor ama petrol fiyatlarının bu seviyede kalıcı olması, en azından 2-3 aylık bir sürede kalıcı olması, faiz artışlarından ziyade faiz indirimlerinin tekrar konuşulacağı bir ortama ekonomileri sokar.
1: Tabii petrol fiyatlarının düşüşüyle birlikte Bank of America'nın Türkiye için de bir değerlendirmesi var. Onu da sormak istiyorum size. %30'dan %29,5'a çekti enflasyon beklentisini. Aynı zamanda cari açıkla ilgili de 60 milyar dolarlık seviyeden 52 milyar dolarlık seviyeye bir öngörü var. Nasıl değerlendirdiniz Bank of America'nın bu yorumunu?
0: Esasında bu rapora baktığımız zaman Merkez Bankası'nın daha önceden hazırladığı raporla esasında eş güdümlü bir rapor. Petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık hareketlerin işte cari açık üzerindeki etkisini, enflasyon üzerindeki etkisini ölçmüştü Merkez Bankası. Bu çerçevede düşündüğümüz zaman, yani demin dediğimiz gibi 90-100 dolar arasındaki ortalama petrol fiyatlarının 70-75 dolar arasındaki bir fiyata, ortalamaya çekilmesi otomatik olarak cari açığı tabii ki pozitif yönde etkileyecek. Önemli olan burada şu anda bulunduğumuz seviyelerde süre alabilmek. Çünkü unutmayalım ki petrol fiyatları hızlı yukarı gitti ve 3 ay boyunca o seviyelerde kaldı. O yüzden eğer 70-77 dolar arasındaki Brent petrol fiyatını belirli bir süre bu seviyelerde görürsek, evet, hem cari açık tarafında hem enflasyon beklentileri anlamında pozitif yönde beklentiler içerisine girebiliriz. Ve bunun tabii ki faiz politikasına yansımasını da son çeyrekte daha net görmüş oluruz.
1: Ekim'de 100 bas puanlıkta Merkez Bankası'ndan indirim beklentisi paylaşmış raporda.
0: Evet, demin dediğim gibi son çeyrek büyük bir ihtimalle Merkez Bankası'nın politika faizini 34'lü seviyelere çekebileceği bir alan yaratmış olacak. Eğer şu anki ortam, şu anki petrol fiyatları ve jeopolitik ortam da çok anormal değişiklikler olmazsa, yani 29-30 arasında bir enflasyon, 34-35 arasında bir politika faizi yıl sonunda görmemiz mümkün gibi gözüküyor şu anki veriler ortamında.
1: Altın fiyatlaması üzerinden devam etmek isterim. Evet, altın baskı altında, son haftaların en düşük seviyesini takip ediyoruz şu anda altın onsla. Ve Goldman Sachs'ın da aslında bir raporu da var. Onunla bağlantılı olarak merkez bankaları da altın alımına devam ediyor. Dünya Altın Konseyi'nin de merkez bankalarının altın alımına devam edeceği yönünde bir anketi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir tarafta zayıflayan bir altın ons, öbür tarafta merkez bankalarının güçlü alımının devam etmesini.
0: Şimdi esasında kıymetli madenler tarafında son dönemde çok kaotik bir ortam var. Şimdi geçmiş dönemdeki piyasa hareketlerine baktığım zaman jeopolitik gerginlikler güvenli liman anlamında altın, gümüş ön plana çıkartıyordu. Enflasyonla ilgili beklentiler oluştuğunda ilk önce bir satış baskısı, akabinde enflasyondan korunma bir hedge aracı olarak gene altın fiyatları gündeme anlamına geliyordu. Ama şu anda baktığımız zaman piyasanın geneline jeopolitik gerginlikler altına satış getirdi.

0: Enflasyonist beklentiler altına satış getirdi. Faiz artış beklentileri altına satış getirdi ki getiriyor. Yani esasında duruma biraz farklı bir açıdan bakmak lazım. Şimdi kontrat piyasası biraz da COMEX tarafında kontratlara baktığımız zaman spekülatif pozisyonlarda long tarafta bir artış var. Diğer taraftan merkez bankalarının altın alımı yeniden başladı, devam ediyor şu anda. Sizin de haberde sunduğunuz gibi 59 tonluk bir alımdan bahsediliyor ve bunun yıl sonuna kadar devam edeceği bir ortam söz konusu. Ama burada önemli olan konulardan biri de altın ETF ve altın kontrat piyasasındaki pozisyonların dağılımı. Şimdi ETF'lerde çok büyük bir değişiklik yok. Hatta çok cüzi miktarda çıkışlar var altın ETF'lerinde. Ama spekülatif pozisyonlarda %10'luk bir artış görüyoruz altın tarafında. Ben açıkçası altın yatırımcısının bu savaş dönemi, hatta yılbaşından itibaren yaşadığı dönemi bir sabır dönemi olarak görmeleri gerektiğini düşünüyorum ve bu saatten sonra altında aşağı yönlü hareketlerin yavaş yavaş sınırlanacağını açıkçası düşünüyorum. Merkez bankalarının altın alımı, ETF'leri takip etmek lazım. ETF'lerde bir altın girişi görülürse büyük bir ihtimalle şu anda içinde bulunduğumuz seviyeler altın tarafında dip seviyeler gibi görünür. Tabii ki test edici dediğimiz o gel gitli hareketleri görürüz ama altın fiyatlarında bence ekstrem bir durum var. Yani bütün fiyatlama şablonlarının hiçbirine uymayan bir durum yaşıyor kıymetli madenler piyasası. O yüzden ben önümüzdeki dönemin altın ve gümüş yatırımcısı açısından kademeli alımlarla değerlendirilebileceği bir dönem içerisine girdiğimizi düşünüyorum. 3850-4100 arasındaki ons fiyatı altında kademeli alımların yapılabileceği bir alan olarak düşünüyorum. Keza gümüşte de 60 dolarla 62 dolar arasındaki bölgeyi kademeli alım için yavaş yavaş alımların başlayabileceği bir bölge olarak değerlendiriyorum. Ama dediğim gibi şunu unutmamak lazım. Altın hem jeopolitik anlamda hem ekonomik anlamda daha önceki fiyatlama şablonlarının hiçbirine uymayan hareketler içerisinde. Bunun arkasında büyük bir ihtimalle şu anda piyasaların çok fazla görmediği bazı fiyatlama dinamikleri var. O yüzden altın yatırımcısının biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Ama artık alımların da yavaş yavaş göz ardı edilmemesi ve kademeli alımların yapılabileceği bir dönem içerisine girdiğimizde kendi şansım adına düşünüyorum.
1: Amerikan borsalarını da konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü Wall Street'te de sert bir gerçeklik testi vardı gibi görünüyor. Yapay zeka coşkusu bitti mi Haluk Bey? Teknoloji hisselerindeki satış dalgasının da büyüdüğünü takip ettik. Siz nasıl yorumladınız?
0: Şimdi açıkçası her zaman finansal piyasalarda bir moda akım olur ve bu moda akımın sonunda da bir yıkım oluşur. Ama açıkçası ben yapay zeka tarafındaki fiyatlama hareketlerinin belirli, yani genel anlamda bir yıkımla karşılaşacağını düşünmüyorum. Belirli senetlerde, belirli hareketlerde evet çok ters hareketler görebiliriz. Ama yapay zeka çok büyük yatırımların şu anda döndüğü ve teknolojik olarak çok ciddi anlamda geniş bir yelpazeye hizmet veren bir durum haline geldi. Yani tıp alanından uzay teknolojilerine, işte savaş teknolojilerinden diğer sosyal hayatı etkileyen bütün faktörleri içine alan, çok ciddi anlamda yatırım gerektiren bir sektör durumuna geldi yapay zeka. Şimdi ufak bir rakamlardan

0: bahsedelim. SpaceX'in halka arzı oldu. Arkasından işte belirli teknoloji firmalarının halka arzı daha var. Amerika'da bu halka arzlar 200 milyar dolarlık bir para çekiyor piyasadan toplamda. Bununla birlikte yıl sonuna kadar sadece 2026 yıl sonuna kadar yapay zeka şirketlerinin piyasadan 250 milyar dolarla 500 milyar dolar arasında borçlanma yaparak para çekeceği ve bunu yatırım aktaracağı konuşuluyor. Şimdi yıl sonuna kadar süreçte Amerikan hazinesinin de bir borçlanma durumu var. Yaklaşık 2 trilyon dolarlık. Yani baktığımız zaman 2,5 trilyon dolarlık bir borçlanma stratejisinin olduğu bir dönem içerisindeyiz. İşte bu dönemde bu paranın bir şekilde oluşturulması lazım ki bu borçlanma araçları işlem görebilsin. Bu da şu anda mevcut olan yatırımların nakde dönmesiyle karşımıza geliyor. O yüzden ara ara işte kıymetli madenlerde, tahvil tarafında, hisse senetleri tarafında gelgitli hareketler görüyoruz. Sonuçta 2,5 trilyon dolar bir para ihtiyacı var piyasanın, sadece Amerika tarafı için. Ve bu paranın oluşturulması işte gene finansal piyasalar içerisindeki o dengelerle olacak. O yüzden ben yapay zeka tarafının bu kadar büyük yatırımlar alırken bir çöküş yaşayacağını düşünmüyorum. Evet, belirli hisse senetlerinde belirli hareketleri görebiliriz negatif anlamda. Ama genel çerçeve olarak baktığımız zaman yapay zekanın yarattığı sektör, teknolojinin getirdiği finansal hareketler bence önümüzdeki dönemde artarak devam edecek.
1: Güçlü PMI verisi geldi. O ekonomiyi destekledi ama piyasayı da kurtaramadı gibi görünüyor. Piyasa psikolojisi açısından bu ekonomik verinin güçlü gelmesine rağmen durumun böyle olmasını nasıl okumamız gerekir?
0: Şimdi şöyle bir esasında tezatlık var piyasada. Amerika tarafında veriler güçlü geldikçe Fed'in hareket alanının faiz artış beklentisinin desteklendiği anlamına geliyor. Şimdi faizler hangi şartlarda aşağıya iner? Faizler ekonominin ve istihdamın gerçekten çok ciddi anlamda darbe yediği dönemlerde faizleri aşağı çekerek maliyetleri aşağı çekersiniz, yatırımı hızlandırırsınız ve ekonomik büyümeyi tetiklemeye çalışırsınız. Ama eğer bir enflasyonist ortamdaysanız tam tersi, enflasyonu bastırabilmek için faizleri yukarı çekersiniz. Paranın dönüş hızını düşürürsünüz. Harcamaları kısarsınız. Ama şimdi Amerika'da eğer veriler, işte bu istihdamla başladı hatırlarsınız. İstihdam verileri oldukça güçlü geldi. Arkasından PMI verileri güçlü geldi. Bu ne anlama geliyor? Amerika şu anda enflasyonist bir ortamda. Ve veriler de iyi geliyorsa eğer, o zaman enflasyonu bastırabilmek için faiz artışını yapabilirim. Ya da bu ortamı yaratmış olabilirim diye düşünüyor piyasalar ve buna göre bir fiyatlama içerisine geliyor. İşte bu kıymetli madenler tarafında biraz da gördüğümüz hareketin arkasındaki yatan dinamik bu. Yani kısaca veriler iyi geldikçe FED enflasyonla mücadele edebilme adına faizleri yukarı çekebileceği bir alan yaratmış oluyor. Ama eğer verilerde biraz daha negatif beklentilerin altında veriler karşımıza çıkarsa, bu sefer ekonomik durgunluk anlamında faizinin indirilmesi konuşulmaya başlanacak. Yani yaşayacağımız şu anki ortam ekonomik verilerin iyi geldiği ama finansal piyasaları etkisinin negatif olduğu bir ortam yaratmış oluyor açıkçası. Önümüzdeki kısa vadede, yani en azından yaz ortası, yaz sonuna kadarki süreç bu şekilde geçecek. Ta ki demin dediğimiz gibi petrol fiyatları 70-77 dolar arasındaki alacağı süre arttıkça yavaş yavaş bu ekonomik verilerle piyasalarla piyasa arasındaki ters korelasyon.

0: enflasyon dağılmaya başlayacak. O yüzden bizim takip edeceğimiz konu bir tarafta Amerikan tahvilleri, diğer tarafta petrol fiyatları.
1: Avrupa'da da benzer durum var. Dünü satışla tamamladı Avrupa tarafı. Nasıl yorumladınız? Orta Doğu'daki o diplomatik ilerleme mesajları da destek vermedi gibi görünüyor.
0: Şimdi Avrupa her zamanki gibi Amerika'dan birazcık daha farklı bir yapı. Bunu hep vurguluyoruz çünkü önemli. Hem ülke olarak bizim için önemli Avrupa Birliği, hem de tabii ki piyasalar açısından önemli. Şimdi Avrupa Birliği'nin daha kırılgan bir yapısı var. Demin dediğimiz gibi Amerika'daki veriler oldukça iyi geliyor. Yani Amerikan ekonomisinin şu anda çok büyük bir darbe yemediğini gösteriyor. Ama aynı şey Avrupa Birliği için söz konusu değil. Oradaki ekonomilerdeki yeknesaklığın olmaması, yani bir tarafta Almanya gibi devasa bir ekonomi, diğer tarafta işte Yunanistan, Portekiz gibi ekonomisi sorunlu olan küçük ekonomiler ve aldığınız kararlar bu her iki ekonomik yapıyı da etkiliyor. Ama nasıl etkiliyor? İşte farklı etkiliyor. İşte bu etkileri minimuma düşürmek için bazen Avrupa Birliği diğer ekonomik bölgelerden, ülkelerden farklı hareketler yapabiliyor. İşte en son nerede gördük bunu? Bütün merkez bankaları faiz artışı yönünde bir bekle gör politikası izlerken ECB faizleri yukarı yönlü çekti. Şimdi önümüzdeki dönemde enflasyondan etkilenmesi daha yüksek olan Avrupa Birliği'ndeki bu ayrımı görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü Amerika'ya baktığımız zaman Amerika aynı zamanda bir petrol ihracatçısı olan bir ülke, LNG ihracatçısı olan bir ülke. Ama bu savaş döneminde neyi gördük? Avrupa Birliği'nin enerjiye ulaşımı oldukça zora girdi. Ve birçok bölgeye göre fiyat artışları orada daha net kendini gösterdi. O yüzden önümüzdeki dönem Avrupa Birliği açısından çok kolay geçmeyecek. Diğer bölgelere göre, yani Asya ve Avrupa'ya, Amerika'ya göre biraz daha farklı ekonomik kararları görebileceğimiz bir dönem yaşayacağız. Ne zamana kadar? Petrol fiyatlarının gene belirli bir seviyeye oturduğunu ve burada süre aldığını gördükçe yavaş yavaş Avrupa Birliği'nde de normalleşmeleri görmeye başlayacağız ama diğer ekonomik zonlarla, işte Amerika, Asya gibi zonlarla karşılaştırdığımız zaman Avrupa Birliği büyük bir ihtimalle en son toparlanmanın yaşanacağı bölge olarak karşımıza çıkacak.
1: Borsa İstanbul'da sormak isterim Haluk Bey. 15.000 seviyesi neden bu kadar önemli? Bir türlü o eşiği neden aşamıyor Borsa İstanbul?
0: Şimdi tabii ki borsa bir noktaya kadar kendi dinamikleriyle geldi. Yabancı giriş çıkışlarında ciddi dalgalanmalar yaşadık. Kendi siyasi ortamımızdan kaynaklı bazı risklerin ortaya çıkması ve bunun yansımalarıyla yabancı yatırımcının fon hareketlerinde bazen negatifi bazen pozitifi gördük. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkilerini tabii ki ülkemizde de gördük. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimiz zaman tabii ki borsanın bazı gelgitleri yaşaması gayet normal. Bir tarafta işte iç siyasette yaşadığımız olayların yansımaları, diğer tarafta global ekonomilerdeki olayların yansımaları piyasa üzerinde baskı yaratıyor. Şimdi 14.700-14.800 seviyesinin üzerine çıkıp orada oturabilmemiz için ilk önce para girişini görmemiz lazım. Yabancı girişini görmemiz lazım. Diğer tarafta biz petrol ithal eden bir ülkeyiz. Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin kalıcı olduğunu görmemiz lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz politikasında yeniden faiz indirimlerini konuşabilir duruma daha rahat gelebilelim diye. İşte sizin de haberlerde bahsettiğiniz gibi belirli yabancı yatırım bankalarının Türkiye üzerindeki raporları var. Petrol fiyatları bu seviyede kaldıkça bu raporlarda yavaş yavaş pozitif yönlü değerlendirmeleri göreceğiz. Bu da yavaş yavaş borsanın yeniden bir momentum kazanmasına neden olacak. Ama bu süreç içerisinde tabii ki bir yandan da iç siyasetten kaynaklı bazı baskılar görecek. Önümüzdeki dönem daha çok belki sektörel bazlı hareketler göreceğiz. İşte yeniden Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin konuşulmaya başlandığı, o yoğunluğun yaşandığı dönemde faiz hassasiyeti olan sektörler belki önümüze daha çok çıkacak. İşte bankacılık sektörü, gayrimenkul sektörü, gayrimenkulün alt sektörleri, yani gayrimenkul satışları arttığı zaman hangi sektörler hareketlenebilir? Onları belki daha çok göreceğiz. Ama burada birinci öncelik tabii ki jeopolitik gelişmeler, ikinci öncelik iç siyaset ve Merkez Bankası'nın faiz üzerindeki tavrı, açıklamaları olacak. Yaz sonuna kadar belki bu şekilde gelgitlerin olduğu, ara ara sektörler arası geçişlerin olduğu bir dönem geçirebiliriz. Ama ben hareketin çok hızlı bir momentum içerisinde olmadan yavaş yavaş adım adım yukarı yönlü karşımıza çıkacağını düşünüyorum borsa tarafında.
1: Amerika İran hattında diplomasi kazanırsa, bu süreç yolunda giderse, herhangi bir kırılma yaşanmazsa ve oradan barış anlaşması alırsak küresel piyasalarda hangi varlık sınıfı en çok kazandıracak Haluk Bey?
0: Şimdi dünyadaki en büyük işlem hacminin döndüğü piyasa tahvil piyasası. Şimdi tahvil piyasasını bu tip zamanlarda hiçbir zaman dikkatlerden kaçırmamak lazım. Hem bir barometre olarak hem de bir yatırım stratejisi olarak. Şimdi son dönemde faiz artış beklentilerinin gündemde olduğu, petrol fiyatlarından dolayı enflasyon baskısının yaşandığı dönemde tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketleri gördük. Bu işin terse döndü. Yani faiz indirimlerinin yeniden tartışıldığı, yeniden gündeme geldiği dönemlerde de tam tersini göreceğiz. Yani faizlerde aşağı yönlü beklentiler karşımıza çıkacak. Bu tahvil tarafında çok ciddi anlamda bir kazanç sağlayabilir. Bir kere bu tarafı mutlaka değerlendirmesi lazım yatırımcıların. Diğer taraftan savaş döneminde her ne kadar daha dirençli görünse de ara ara yaptığı düzeltmeler sınırlı kalsa da tabii ki hisse senedi piyasaları önemli. Hisse senedi piyasalarında da başta bankacılık olmak üzere yukarı yönlü hareketleri değerlendirmek lazım. Ve tabii ki kıymetli madenler tarafı yeniden bence yatırımcıların gündemine oturacağı bir dönem içerisine giriyor.
1: Yine çok sade ama çok zengin anlatımınız için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum sana.
1: Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum Haluk Bey.
0: Hepimize inşallah kolay gelsin, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Seans öncesi devam ediyor. Canlı yayın konuğum şimdi Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Son fiyatlamalar bize ne söylüyor Dinçer Bey? Brent petrol, altın, piyasaların risk iştahı ile ilgili.
2: Tabii petrol fiyatları aşağı gelirken riskli varlıkların da aşağı gelmesi aslında net bir şekilde artık jeopolitik riskleri biraz dışarıda bıraktığımızı ve faiz oranlarıyla alakalı bir fiyatlama içerisine girdiğimizi gösteriyor. Tabii ki bu yeni başkan Kevin Warsh'un FED faiz kararı sonrasındaki toplantıda net açıklamalarıyla birlikte faiz artırımı beklentilerinin tüm dünyada aslında yükselmesiyle birlikte, yani FED'e karşı olan faiz artırımı beklentilerinin yükselmesiyle birlikte riskli varlıklarda bir geri gelme görüyoruz. Evet, petrol fiyatları da bununla birlikte geri çekiliyor. Şu anda bir müzakere süreci var. Mutabakat zaptları imzalandı ve baktığımız zaman Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısının burada arttığını görüyoruz. Yani aslında küresel enerji arzının burada artmasıyla birlikte enerji fiyatlarında bir

0: geri çekilme var. Normal şartlarda bunun enflasyon üzerinde yaratacağı baskının da azalmasıyla birlikte riskli varlıklarda bir alım görmemiz gerekiyordu. Hisse senetleri, altın, gümüş vesaire gibi. Fakat bunu göremiyoruz. Çünkü bahsettiğim gibi şu anda bir FED faiz kararı evet açıklandı ama sonrasında neredeyse komite üyelerinin yarısı faiz artırımı bekliyor. Yani önümüzdeki dönemlerde faiz artırımı olacağını düşünüyor. Ve baktığımız zaman gerçekten de %2'lik hedefin üzerinde %4,2 gibi bir Amerika'da manşet enflasyon var. Ve Kevin Warsh'un da açıklamaları hani biraz daha fiyat istikrarını sağlamak oluyor. Yani istihdamı çok ön plana koyan bir FED görmüştük. Özellikle son başkan Powell'ın işte o son dönemlerinde. Fakat geldiğimiz noktada yeni başkanın burada istihdamı çok problem etmediğini görüyoruz ve daha çok yapay zeka temasını öne çıkardığını görüyoruz. Bu yapay zeka temasıyla birlikte istihdamdaki aslında güçlü kalmayı, maliyet aslında kanalını şirketlerin daha iyi yönetebileceğini ve bu tarafta verimliliğin artacağını ve daha çok fiyat istikrarı tarafına odaklanacağından bahsediyor. Ve bunun hemen peş sırada işte Nasdaq'ta, Asya piyasalarında, S&P'de ya da işte Avrupa'da Eurostoxx'ta vesaire hisse senetlerinde gördüğümüz gibi altın, gümüş gibi emtialarda da burada bir geri çekilme görüyoruz emtia pazarında. Bunun devamını da açıkçası bekliyoruz. Çünkü dün BofA'dan da bir açıklama vardı aslında. Bu yıl içerisinde 75 bas puanlık bir faiz artırımı bekliyorlar. Yani Eylül'de başlayarak 3 toplantıda da 25 bas puan bir artış bekleniyor. Şu anda Eylül'deki toplantıdan neredeyse piyasa %90 faiz artışı bekliyor. Fakat son gördüğüm UBS'in bir beklentisi vardı. UBS de bunların tam tersine aslında Fed'in uzun bir süre sabit tutacağını ve daha sonrasında 2027'de faiz indirimlerine devam edeceğini beklediğini söylediler. Ben biraz da aslında UBS'e yakın tarafta duruyorum şu anda. Çünkü Amerika'nın 40 trilyon dolar borcunu düşündüğümüzde ve 10 trilyon dolarına yakınını da bu sene sonunda çevirmesi gerektiğini düşündüğümüzde bunların maliyetine katlanmak istemeyecektir ve faizleri tutabildiği kadar aşağıda tutmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten yani son faiz kararında faiz artırımı yapmamalarındaki aslında nedenin de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü enflasyon yükselmişken çekirdek tarafta hem PCE tarafında FED komite üyelerine bakıyoruz. Büyüme beklentilerini aşağı çekiyorlar enflasyonları yukarı iterken. Ama neden sabit tutuyorlar faizi? Yani tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde hele ki enerji fiyatlarının aşağı gelmesinin işte enflasyonu biraz aşağı çektiğini görürsek Eylül'e kadar burada ilk fırsatta hatta Fed'in tam tersine faiz indirimine yönelik sinyaller verebileceğini de düşünüyorum. Bu da bize piyasada aslında bir anomaliyi ortaya çıkarıyor. Bu da ne demek oluyor? Yani çok uzun zamandır ters korele hareket eden petrol ve emtia fiyatları eğer Fed'in bu gösterdiği tutum kaynaklı bir anomali içerisindeyse yani altın fiyatları, borsa fiyatları aşağı geliyorsa petrolle birlikte bir anomali var demektir ve burada bir karşıt yatırım düşünülebilir diye tahmin ediyorum. Ve baktığımız zaman işte altın tarafında da ons'ta 3900 çok kuvvetli bir destek. Bankalar arası fiyatlamada aslında gram altın için 5900, 6000 TL kuvvetli bir destek. Yani hafif hafif portföylerde altın ağırlığını artırmak için zamanlara da geldiğimizi düşünüyorum. 5600'den ons bazında %30 aşağıya geldi altın fiyatları. Bu aslında ciddi bir düşüş. Ve buralardan bir tepki yükselişi olabileceğini fakat bu tepki yükselişinin de hani geçtiğimiz yıldaki rally gibi değil de biraz daha 5000 ons, 5300 onsa kadar devam edeceğini daha sonrasında uzun bir süreye yayılan yatay bir fiyatlama göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü altın fiyatlarını hem yükseltecek hem de baskılayacak birçok unsura sahip şu anda dünya. Gümüş için yine 60 dolar civarı ons gümüşte ben tepki alınabilecek bölgeler olduğunu düşünüyorum. Yani gün içerisinde çok fazla takip ettim. 60 dolar gerçekten ciddi bir destek konumundaydı ve çok kez tepki aldı. Akşam Trump'ın yine açıklamaları vardı. Hem tehdit eder gibi hem de barış istiyor gibi. Bu karışık açıklamalarda bile 60 dolara, 60,5 dolara her geldiğinde bir tepki almaya çalışıyor gümüşlüklere doğru. Onun için zamanını bulduğunda ve FED'den bir faiz indirim sinyali eğer alabilirsek ya da işte yarın açıklanacak PCE verileri çok önemli. Burada beklentilerin altında bir rakam alabilirsek buralardan emtia fiyatlarının yukarı yönlü döndüğünü görebiliriz ki bununla birlikte borsalarda da yukarı yönlü bir gidişat olacaktır muhtemelen. İşte size tahvilleri ekrana verdiniz. Gerçekten asıl olay burada bize anlatılmak istenen asıl olay burada aslında. Yani 10 yıllık tahvil faizleri evet bugün geri çekiliyor gibi görünüyor ama uzun bir süredir aslında yükseliyor ve dolar endeksinin de yükseldiğini görüyoruz. Ve tüm bunlarla birlikte tabii ki riskli varlıklar da baskılanma oluyor. O yüzden 10 yıllık tahviller faizlerinde ne zaman bir rahatlama görürsek bununla birlikte piyasalarında yukarı yönlü devam ettiğini göreceğimizi düşünüyorum. Ve dediğim gibi yarınki PCE'yi karşıladıktan sonra eğer beklenti altı bir veri alırsak evet, 10 yıllık tahvil faizlerinde de bir gevşeme göreceğiz ve bununla da birlikte muhtemelen hem içeride hem dışarıda borsalarda da bir yükseliş olacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum Dinçer Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesini noktalayalım. Yarın aynı netlik ve aynı disiplinle karşınızda olacağım. Yarın sabah görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli ve Balıkesir 30, Sakarya 28, Bursa 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri 28, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 33. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün

0: Yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Rize 26, Karabük 31, Samsun 28. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 30, Van 27, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 34 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
3: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Sır Küpü. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
2: Jüriyi
0: aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara'da.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Hafta ortasında piyasalar diyeceğiz. Petrol düşüyor, altın da düşüyor ve bir yandan Amerika, İran'ın hala anlaşamadığı noktalar var tarafların ve bir yandan dün teknoloji hisselerinde sert satışlar olduğunu konuşmuştuk. Bugün Asya toparlamaya çalışıyor. Amerika'dan gelen PMI rakamları çok kuvvetli. Fed'e ilişkin faiz artış beklentileri de yine artış gösteriyor ve tabii piyasalar bundan çok daha hoşlanmıyor. MSCI'dan gelen bugün açıklama var. Endonezya Türk Borsası ve Güney Kore piyasası ile ilgili bu başlıkların hepsine değineceğiz ama önce ekonomiye ilişkin başlıklar gündemimiz diyelim. Ekonomi yönetimimiz bugün Londra'da yatırımcılarla, küresel fonlarla bir araya gelecek, görüşmeler gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yabancı yatırımcılarla olan temasları önemli olacak. BNP Paribas Türkiye Konferansı'nda bir araya gelecekler yatırımcılarla. Gelelim BOFA'ya, Türkiye analizinde bulun. Dediler ki enflasyon tahminimizi düşürüyoruz. %30'dan %29.5'e düşürmüşler ve cari açık tahminleri 60 milyar dolardı. 52 milyar dolara indirmişler. Yani savaş bittiğince Türkiye'ye yönelik risk algısının iyileştiğini görüyoruz. Cari açık beklentileri düşüyor. Enflasyon beklentileri de biraz tabii geriliyor. Bu süreçte petroldeki yaşanan düşüşle birlikte BOFA'nın böyle bir değerlendirmesi var. Şimdi gelelim Amerika ve İran hattına. Tabii imzalar atıldı. Anlaşma gerçekleşti. Ama hala anlaşamadıkları önemli konular var. İran diyor ki benim dondurulmuş varlığım 12 milyar dolarlık, bu varlığı ben değerlendiririm, kararı ben veririm bunun değerlendirilmesi konusunda diyor. Amerika da diyor ki nükleer denetim sürecinde burada sıkıntılar yaşıyoruz ve nükleer denetim bizlere tabi olacak, bizim denetimimiz altında olacaksınız diyor. Nükleer tesislerini açamazsınız diyor. Siz diyor nükleer denetimi diyor bu anlaşma yapılırken, imzalatılırken kabul ettiniz diyor. Hala anlaşamadıkları noktalar var. Hatta Amerika'da yine Rubio'nun mesajları da vardı. Hürmüz'deki geçişler ücretli olmamalı demişti. Zaten Hürmüz trafiği açıldı. Böyle gemiler geçmeye başladı. Hala eskisine göre bir miktar daha aşağıda ama önemli bir normalleşme eğilimi olduğunu görüyoruz bölgedeki tanker geçişleri noktasında. Şimdi geliyorum altına. Petrol yükselirken altın düştü. Çünkü faiz artış beklentileri yükselmişti. Hala yüksek. Yani petrol bugün düşse de yarattığı bir enflasyon var. %4'ün üzerinde bir enflasyon yarattı. Yani %6'ya gelen bir üfe var. Özellikle Japonya'da artan enflasyon var. Artan faiz artış sürecinde merkez bankalarının böyle sıkılaşma üzerindeki artan hamlelerini görmüştük. Yani Avrupa'da faiz artırdı ve tabii bunun yarattığı tahribatla bir faiz artışı beklentisi var. Piyasalar diyor ki FED Aralık'ta faiz indirir. Hatta belki Eylül-Ekim'de de indirebilir ki %50'nin üzerinde olasılık veriyor swap piyasaları. Bugün baktığımızda CME FED borç rakamlarına, altın bu durumu sevmiyor. 2 haftanın en düşük seviyesinde ama fonlar altın satıyorlar. Yani ETF'ler üzerinden bu yıl belirgin bir çıkış var. Ama merkez bankaları alım yapmaya devam ediyor. Hatta bu yılın ilk çeyreğinde merkez bankalarının altınları geçen yıla göre %3 artış göstermiş. Başta tabii Çin Merkez Bankası var. 19 aydır kesintisiz Çin Merkez Bankası alım yapıyor. Polonya'nın da altın rezervleriyle ilgili hedefleri yüksek. Dünya Altın Konseyi'nin raporu, geçtiğimiz haftaki değerlendirmesi de bunu teyit etmişti ki demişti ki merkez bankaları, ankete katılan katılımcılar dolar varlıklarını azaltmak istiyor ve altın rezervlerini artırmak istiyorlar. Şimdi gelelim bir sonraki yine veri setimize, petrol tarafına. Yani aslında bizim ana gündemimize. Çünkü 80 doların altında yine 76'da bugün önemli bir geri çekilme. Savaş öncesi döneme yaklaşmaya başladı. Altın 4060 dolara kadar geriledi. Zirvesinden ne kadar düştü? Altın %28 düştü. Önemli bir düşüş yaşıyor ve tabii bahsettiğimiz fonlar üzerindeki hareketlilik. Ons altın tarafına bakalım. Merkez bankalarının desteği altın tutmaya yetecek mi? Bugün 4079 dolarda 0.8'e yakın bir kayıp görüyor. Peki küresel tarafta durum nasıl? Teknoloji hisselerindeki satışlar. SpaceX daha yeni halka arz olmuş bir şirket ama hemen 20 milyar dolarlık bir borçlanmaya çıktı. Tahvil satacağım dedi ve acaba teknoloji şirketlerine para mı lazım? Çünkü sadece
SpaceX değil yani birçok teknoloji şirketi muhteşem yedildi. İşte bu şirketlerin hepsi geçen yıl çok büyük borçlanmalar gerçekleştirmişlerdi. Örneğin Nvidia, o da Haziran'da çok ciddi bir borçlanmaya gitmişti. Şimdi rakamlar bu kadar büyük olunca tabii endişeler de artıyor. Çok, çok ciddi yükselen piyasalar var ama dün kurumlar da açıklama yaptı. Yükseliş devam eder. Sadece bir kar realizasyonu gerçekleşti. Bugün Nasdaq 1000'de 6 artı, S&P 1000'de 2 yükseliyor. Dün Güney Kore KOSPI %10 düşmüştü. Adeta böyle sert kırmızılara boyanan piyasanın olduğu bir gündü ve

%10'luk düşüşü görürken Samsung teknoloji tarafında satış vardı. Bugün toparlıyor %3 artıda. Hong Kong %4 artıda. Dün tabi dışarıdaki bu düşüşlere biz de kayıtsız kalamadık. %1 düşsek de 14.500'ün üzerinde kapattık. 14.539'dan geldi kapanışımız. Peki bankalarda durum nasıl? Son bir ayda %25 yükselen bankacılık endeksi tarafında dün de hareketlilik yüksekti ki %1.8'lik kayıp 18.716 puandan da bir kapanış gerçekleştirdi. Bugün MSCI'ın aslında gerçekleştirdiği değerlendirme önemliydi. Çünkü gelişen ülke sınıfından çıkarmada Endonezya'yı geçtiğimiz hafta benzer atıflarda da yine bizi değerlendirmiş, fiili dolaşım düzenlemesi üzerinden bize bir değerlendirmede bulunmuştu. Peki ne beklemeliyiz yabancı fon akımları tarafında? Malum Temmuz'un yine başında NATO zirvesi de gerçekleşecek. Hepsini konuşuyoruz.

0: Efendim petrolde düşüş devam ediyor ama petrol düşse de altın yine düşüyor. Piyasalara baktığımızda dün teknoloji sert satışlar vardı. Bugün böyle biraz toparlıyor hem Nasdaq hem Asya ve Güney Kore. Dolayısıyla böyle yatırımcının temkinli olduğu bir tablo da var. Ama ne bekliyoruz bundan sonraki süreçte? Neye Portföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi böyle petroldeki gevşeme ve tabii Amerika'nın İran petrolünün ihracatına, satışına izin vermesi, hem de bunu dolarla yapabilecek olması, önemli tavizler mi verildi dediğimiz noktada hala anlaşamadıkları noktalar var. Önceki nükleer denetim ve diğer taraftan İran'ın işte dondurulmuş varlıklarında kontrolün kimde olacağı, İran bende olacak diyor. Hala böyle hani imzalar atıldı ama ben öyle demedim diyen bir İran da var. İşte Amerika'nın da benzer şekilde açıklamaları var ama 78 doların altına gelen bir petrol de var. Ama bu kez savaş bitti derken küresel piyasalarda bir teknoloji satışıyla mı karşılaştık ve Fed'e ilişkin artan faiz beklentileri, yani orada Aralık'ta hatta Eylül-Ekim'de bir faiz artışı olabilir mi acaba? Dolayısıyla petrol düşse de hala o riskler devam ediyormuş Şebnem Hanım.
1: Evet, senin de belirttiğin gibi anlaşacaklarına dair kesinlikle anlaştılar ama anlaşma tamamlanmadı. Dolayısıyla bununla birlikte petrolün sönümlenmiş olması, hatta İran'ın üstüne daha fazla petrol ihracını hızlandırıp belki dump edebileceği beklentileri de eklenince petrol geldiğimiz noktada 76-77 olur demiştik. Açıkçası şöyle ki teknik olarak bir yorum yaptığımızda bir iki hafta evvelden 86-60'ların altına indiğinde 77-76 görür ama oradan esasında bir tepkimeyle sıçrar diyorduk biz. Çünkü kalmasını beklememiz için o 3 ila 6 ayda Enerji İdaresi Başkanlığı'nın söylemiş olduğu tekrardan petrol rafinelerinin toparlanılıp da aynı üretim seviyesine geçilmesi biraz zorlu olacak teorisine bağlıydı. Fakat Hürmüz'deki açılımla beraber gözde 19 milyon varil geçiş yapıldığını dün en azından Trump bizlere iletti. Sonuçta zaten günlük 20 milyon varil kapasitesini kısıtlıyordu dünyanın, Hürmüz'ün kapalı kalması. Bu yüzden bu açıdan kısa vadede esas

kampanyasını yapmasından önce %40'taydı. Direkt o ekime çekildi ve oran %50'lere yaklaştı. Şimdi onun üstüne ekliyoruz. İki tane banko yapılacak faiz artışı şeklinde. Neden? Çünkü başkanlardan bir tanesinin de 3 faiz artışı şeklinde oylama yaptığını da gördük biz geçen hafta yapılan Fed toplantısının ardından bu noktasal haritadaki oylamada. Dolayısıyla piyasa direkt esasında Başkan Kevin Warsh'un söylediği kendi kendine düzeltmeyi, belki de faizleri, piyasadaki faizleri arttırmayı kendisi fiyatlamaya koyuldu. Hal böyle olunca benim normal Amerikan Merkez Bankası'ndan faiz artışı yapmamak için elinden geleceğini yapacağını ve bunu uzun müddet bir söylemlerle, hangi enflasyon verisine bakacağımız söylemiyle geçiştirmeye çalışacağını eklemek istiyorum. Yani ne demek istiyorum? Fed Başkanı Warsh'un yeni bir bakış açısı, yeni bir enflasyonun tanımı getireceğini beklememiz gerekiyor. Daha henüz oralara kadar inmedi. Ama senin de belirttiğin gibi şimdi bir Perşembe günü gelecek olan ABD PCE verisi var ki 4.05-4.10 aralığında gelmesi bekleniyor. Bu yüksek enflasyon, petrol yüksekken buraya geldi denilecek. Geçmiş bir esasında veri. Şimdi önümüzdeki gelecek olan, içinde bulunduğumuz Haziran'ın enflasyonu Temmuz'da geleceği zaman, bu petrol ne kadar 77-86 kalırsa, 86'nın altında bile kalması bize yeterli esasında. Umarım da zaten 75-76-86 arası bir bantta gidip gelir maksimum yaz boyunca. Brent petrolden bahsediyorum tabii. Bu olabilirse eğer, ancak ve ancak bu şartlarda biz faiz artış olasılıklarının Fed tarafında yavaşlayıp sönümlendiğini görebiliriz. Hmm. Yani ne kadar şu anda senin de belirttiğin gibi gündem teknolojide satış var. Niye var? Çünkü İki çeşit bakabiliriz esasında. Savaş başladığında şöyle bir tökezlemişti, hatırlar izleyicilerimiz, S&P Nasdaq. Hatta orada tuttuğum pozisyonları satayım mı diye düşünenler olmuştu. Altını mı arttırayım diyordu. Hmm. Tam tersi oldu. Altın düştü ve direkt olarak teknoloji alındı ve o yukarı çıktı. Savaş bittiğinde o zaman bunun tersinde olmasını bekliyorsak esasında düz mantıkla altının hafif en azından taban bulup sönümlenmeye çalışmasını, bu taban formasyonunun yukarıya dönmeye çalışmasını beklemek lazım belki de. Hmm. Ama teknolojide de bir kar realizasyonu beklemek lazım. Niyesi de şu: gerçekten bu paraları neden dolar endeksinde talep varı açıklayabilmemiz için şunu anlamamız lazım. Fed Başkanı Warsh dahi konuşmasının içinde, transkriptin içinde yaklaşık 10 defa verimlilik artışı, yapay zeka ile verimlilik artışına gündemine aldı Warsh. Bununla beraber gerçekten de o kuracakları 5 tane grup vardı ya, hani hepimiz işledik onları konu başlıkları olarak. Bu gruplar verimlilik artışını ön plana alıyor. Yani bundan sonra 2010'lar döneminde olan o düşük faiz ve bol para zamanından az para, likiditenin az olduğu ve fakat yatırımların çok olduğu ve büyümenin de yatırımlarla, yani bütün bu veri merkezlerine, yapay zekaya yapılacak yatırımlarla geleceği bir dünyayla karşı karşıyayız. Bu ne demek oluyor? Yeni dünyada yapışkan enflasyon, yüksek faizler bizimle beklenenden daha uzun süre kalacak. Bu hal böyle olunca da alacağınız, korunacağınız pozisyonlar ne olmalı diye baktığınızda, daha çok esasında büyümenin lokomotifi olacak yine kar realizasyonundaki yapay zeka şirketleri olacak. Şeyler değişebilir. Yani bir gün çip üreticileri, diğer gün kuantum, belki bilgisayar sistemleri diye sektörel alt başlıklar değişebilir. SpaceX gibi iki tane daha halka arz gelecek. SpaceX'in demin sen de haberlerde verdin. Bu kadar güzel bir 75 milyar dolar fonlama yaratmışken SpaceX halka arzı sonrası 150'den çıkmıştı. Daha doğrusu 135

0: 5 dolardan çıkmıştı hisse halka arza. 150 ile başladı ilk gün trade'ine. 200'lerin üstüne attı. Ama ondan sonra bir satışlar gelmesi normal karşılanıyordu. Çünkü daha gelecek olan yatırımlarına madem ki kaynak üretiyor, orada bir nakite dönme ihtiyacı olacaktı. Hem hissedarlarından büyük montanda çok uzun zamandan beri tutan ana kilit hissedarların, hem de büyük emeklilik fonlarından gelebilirdi bu. Geldi. Sonra haber olarak ne duyduk biz? Bayağı bir hisse çakılırken, 150 dolarlara gelirken bono ihracı yapacak ve yatırım yapılabilir ratingde olan ilk bono ihracında bu kadar büyük bir bono ihracı, 79 milyar dolarlık bir talep gelmesi korkunç bir şey. Yani SpaceX 20-25 milyar dolarlık kaynak için çıkıyor bu tahvil ihracına ve bunun 4 katı neredeyse talep geliyor. Şimdi bu ne demek? Biz Elon Musk'ın uzayda yaptıkları, yapacakları. Çünkü bunlar ne diye düşünmek lazım? Şimdi hepimiz konuşuyoruz. Veri merkezi, data center'lar. Bu nedir esasında? Hani bir normal aracı kuruma girdiğimizde, bizler orada çok çalıştığımız için söyleyebilirim. Bir oda vardır ve bütün beyin, bilgisayarlar oradadır ve onun da gerçekten hem enerjisinin çok yüksek bir alan olduğunu biliriz. Korkunç büyük montanda enerji kullanılıyordur orada. Hem soğutmalar yapılır, değil mi? Şimdi onun şehirler, ülkeler kadar büyük olanlarının yapılanmasını düşünün. Yani yapay zekayı biz kullanıp verimliliği dünya olarak, insan olarak her bir birey arttırırken esasında çok büyük bir enerji kaynağı. Dünyada bugüne kadar bu kadar enerji kaynağı talep edilmedi. Bunu dünya kaldırabilir mi, onu da bilmiyoruz açıkçası. Deneyerek göreceğiz, yaşayarak göreceğiz. Ama sözün özü, bu enerji ihtiyacı bize bundan sonraki dünyanın büyümenin lokomotifi için gerekli olan yapay zeka için gerekli. Hal böyle olunca da kar realizasyonları bayağı, hani destek seviyeleri verebilirim. Hepimiz konuşuyoruz onları. 7000 seviyesi S&P derim. 6900'e geldiğinde mutlak bir oralarda bankalarda bu veri merkezlerinin bütün yan üretimlerinde işte elektrifikasyon şirketlerinde, enerji şirketlerinde bütün bunlarda konuşlanın. Çünkü geleceğin gerçekten reformunu yapıyoruz. Sanayi devrimini biz yapıyoruz demeyeyim, Amerika yapıyor. Number one Amerika, ikinci sırada da Çin var. O yaparken biz de ne kadar yakalayabilirsek bu trendi karımız olacak. Hani şu anki olan olaylarda yine gelen raporlara baktığımda, bu dün zaten Julius Baer'in örneğin bir raporu geldi. Yine yapay zeka, yine Amerika birinci sırada, yine kar realizasyonlarında orası alınacak. Ama ve lakin arada yaz döneminde tahvillerin, bonoların çekici olacağı şekilde Amerikan 10 yıllıklarının 4,5'ların üstüne gittiği yerler göreceğiz. Dolar endeksinin güçlenip 102,5'u kırıp 103'lere gitmesini, teknik olarak bunlar bekleyen taraftayım ben de. Şimdi bunu görürken biraz esasında kademeli, ama nakitte kalmamak lazım demiş Julius Baer mesela. Hani böyle bir fırsat olarak görmek lazım. Kenarda izlememek lazım. Neden? Çünkü burada yakalayacağınız herhangi bir ucuzlamış yapay zeka hissesi size 2030-2034'e kadar maksimum getiriyi getirecek ve enflasyonu esasında üstünde kalabilecek en önemli varlık aracı olabilir demiş. Bu sabah taze ben de size onun aktarımlarını yapayım.
1: Evet, aslında yani bu kadar primlenmemiş, biraz daha iskontolu olan, kalan yapay zeka hisseleri fırsatta olabilir diye, evet, not düşüyor. Şimdi bir yandan içeriye de geleyim Şebnem Hanım. Çünkü biz 14.500'ün üzerine hızlı geldik. Hatta 14.700'ün üzerindeydik. Dün tabii dışarıdaki bu satışlara biz de tepki verdik ve %1'in üzerine bir düşüş vardı. Bankalar bu süreçte %25 bir ayda yukarı gitmişlerdi. Şimdi burada da tabii hani yeniden faiz indirim döngüsü başlar mı hikayesi, hani en azından petrol geri çekildi, rezervler böyle Haziran'da 15 milyar dolara yakınca bir risk seviyede artmış gibi gözüküyor. İşte o haftalık

koyu hallerine ara vermişti, yeniden başlar mı? Böyle bir düşünce. Ama dışarıda FED faiz artırım döngüsüne girer mi? Orası tabii belki bambaşka bir hikaye bizim açımızdan da, ama hem hani bu başlıklarla, petrolün gevşemesiyle, koşulların iyileşmesiyle biz borsada ne bekliyoruz onu soracağım. Hem de

0: Hava ihalelerine ara vermişti, yeniden başlar mı? Böyle bir düşünce. Ama dışarıda FED faiz artırım döngüsüne girer mi? Orası tabii belki bambaşka bir hikaye bizim açımızdan da, ama hem hani bu başlıklarla, petrolün gevşemesiyle, koşulların iyileşmesiyle biz borsada ne bekliyoruz onu soracağım. Hem de hem merkez faiz denkleminde Borsa İstanbul, hem de böyle yabancı fon akışı, işte MSCI nezdinde Borsa İstanbul kanalına.
1: Ben de sabahleyin en önemli zaten haber olarak bunu iletecektim. Şimdilik durum atlatıldı. Şimdilik en azından Kasım'a kadar zamanımız var. Ekim'de tekrar bakacağız bu duruma. Çünkü MSCI'nin zaten haberi bizi geçtiğimiz haftadan çok güzel bu hareketi yukarı ivmelendiren 14.800'ü kırdıracakmış gibi yapan bankacılık endeksinin geldiğinde hareketini direkt durduran haberdi. Bu nedenle de şimdi tekrar başlatan haber olabilir mi? Hmm. En azından Ekim'e kadar haber, bu haberle iyimserliğini korumaya devam etmek isteyebilir mi Türkiye borsası? Bence yapmaya çalışacaktır. Yurt dışında biraz yalnız bekle gör havası var olabilir. Bugün birazcık daha Amerikan vadeli piyasası daha olumlu, en azından o bayağı bir satış yedikten sonra Nasdaq dün %3'lerin üstünde düştü çünkü. Onun yardımıyla bir olumlu açılış. Onun sonrasında bir tekrar işte 14.200, en kötü 14.150 desteklerini korumak isteyen bir endeks. Sonra da 14.550'leri aşmaya çalışan bir endeks göreceğiz. Endonezya'yı ve Türkiye'ye hissedarlık, şeffaflığı ve koordineli işlem konularına ilişkin bu değerlendirme şu demek oluyor. Hani Endonezya'yı pas geçti. Gerekenleri yapar isen arada Türkiye Ekim sonuna kadar, o zaman Kasım değerlendirmesinde hiç değilse olumsuz bir değerlendirme almayacağın garantisi doğar. Pas geçer ve veya olumlu bir şey belki söyler.
0: Yani belki bilgi akışı ve şeffaflığın notumuzu negatif yapmış ya, belki onu yeniden düzeltebilir mi?
1: Onu yeniden belki yükseltir. Yani bence bunu da yapmamız, almamız gerçekten bu statüyü arttırmak, gelişmekte olan piyasalarda çok önemli. Çünkü petrol düştüğünde en çok alınacak piyasalardan biriyiz. En çok reel faizle biz veriyoruz. Hı hı. Neden giriş olmasın yabancıdan? Hisse senetlerimiz, şirketlerimiz çok kıymetli. Gerideler. Hani belli bir doyum noktasına gelmiş olabilirler. Sanayide maalesef hala parasal sıkılaşma devam ettiği için biraz böyle kafayı kaldıracakken faiz indirimi yapamadığımız için, en azından 40'ı 37'ye çekemediğimiz için daha hala böyle bir tıkanıklık var. Büyüyemiyoruz maalesef. Ama onun da petrol böyle kaldığı sürece en fırsatını gördüğünde Merkez Bankamız tarafından bir faiz indirimi olacağının beklentisine girdi piyasa bence. Bankaların alımında da o vardı. Çünkü barış yapıldı, petrol çöktü. Hareketini önceden satın almaya başladı Türkiye Borsası. Olduğunda da zaten 14.800'leri test ediyordu petrol 80'in altına geldiğinde. İşte bunun devamı bize gerçekten çok büyük bir nefes aldıracak. Tahvil bono tarafında gördük. Gösterge tahvilimiz bizim 45'lere, 44-60'lara gelmiş yapışmışken anında 41.5'lara geldi gösterge tahvilimize giren giriş.
0: Yabancı haftalar sonra ilk kez geçen hafta 400 milyon doların üzerine tahvil aldı mesela.
1: İlk kez. Yani bu gerçekten bizim esasında enflasyonumuzu parasal sıkılaşmayla, bu kararlılığıyla düşüreceğine inandığını yabancının da Merkez Bankamızın, ki bugün de Sayın Şimşek ve Sayın Karahan yurt dışında yine Londra'da yabancı yatırımcılarla görüşüyorlar. Oradan açıkçası beklentimiz ne olabilir? İşte enflasyonla ilgili şu anki beklentimiz Temmuz 3'te gelecek olan birin altında bile gelebilir. Yani bir sürpriz, pozitif bir sürpriz olabilir. O öyle olursa inşallah da petrol tekrar geriye dönüp fırlıyor olmaz. Yani inşallah şu anki durum bu şekilde kalıyor olur. Açıkçası onun bize yardımı çok olacak Gözde. Yani bizim 14.800'ü 15.200'ü kırmamız, Temmuz enflasyonunun şöyle korkunç güzel bir pozitif iyimserlik yapması artı şu anki durumdan çok kötüye gitmemiş. Brent petrolün 77, 78, 80 bilemedin maksimum bir tepki de verdi.

0: vermiş olsa 85 dolar tavan olmak üzere bir limitle o trade bandında kalması gibi şartlara bağlı olur mu? Olur.
1: Evet, yani tabii petrolün de bu seviyelerde kalıcılığını koruması önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar temenni.
0: Evet, o en önemli temennimiz o. Çünkü şu anda baktığımızda esasında Trump'ın bugün sabah bir söylemi daha vardı. Trump'ın buna herkesten daha çok ihtiyacı var bence. Çünkü kendisi Amerika'da içeride galon başına 4-4,5 dolar ortalamayla 7 dolarlara bazı eyaletlerde çıkan galonları gördüğünde ne kadar popülaritesinin halk arasında azaldığını, oy kaybettiğini gören bir başkan. Dolayısıyla bunu geriye almak istediği için de bu sabah petrol üreticilerinin esasında ucuzdan aldıkları petrolün fiyatını kırması gerektiğini, kırmadıklarını, onların yüzünden fiyatların düşmediğini söylediğini gördük. Şimdi şu bir gerçek, spot piyasada bulamayacağını için daha bir hafta evvel 86'lardan aldığı Brent petrolü 77'den de alsa bu hafta, ki fiziki piyasaya gittiğinizde öyle bir fiyat yok.
1: Çok daha yüksek.
0: Orada çok daha yüksek. Yani bir üstüne işte ulaşım gideri, transportation giderlerini de koyduğunda bir 7-8-9 dolar ekleniyor neredeyse. Nerede olduğuna bağlı olarak, dünyanın neresi olduğuna bağlı olarak. Dolayısıyla birdenbire o ortalamada şey yapamaz tabii, fiyatları hemen
1: yani yüksekten
0: düşüremez.
1: Yüksekten ama da zararını satmak istemiyor.
0: İstemez. Herhalde. Orada bir medyan yapar, ortalama yapar. Benim işte şunun altına satmamam lazım der. Bir yapışkanlığı kurur. Bizler de işte ekonomist olarak zaten o yüzden gitse de piyasalarda, fiyatlamalarda gitse de satın alınan fiziki talepteki fiyatlamaların o kadar kalıcı olmayacağını oralarda söylememizin sebebi bu.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Şebnem Hanım.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun yorumlarınız için. Efendim Şebnem Ayavakan'dan dinledik. Gelişmeleri reklama gelin, ardından altına bakacağız. Sert geri çekilmeler devam ediyor.
2: Nilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek. ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Uçuran yıldızı Barafly. Yurtdışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabilir.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım

0: în achet fırsatını kaçırma.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanı.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hayır, olmuştu bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
5: Bu da tamam.
6: Kolay gelsin.
7: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
8: Aslında biz onlara gidiyoruz.
9: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

0: Yeşil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliği ile bir dünya markasının parçası olun.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
3: Yatırımın adresi GCM Yatırım.

0: Efendim, gümüş fiyatları Ocak sonunda gördüğü 116 dolar seviyesinden neredeyse yarıya indi. 60 dolara kadar düştü. Altın 5600 doları görmüştü. 4000 dolara kadar düşüş var. Yaklaşık %28'lik düşüş. Peki ne bekliyor yatırımcı? Yüksekte alan yatırımcı için nasıl bir strateji izlenmeli? Altın ve gümüş diyoruz. Efendim, bakalım altın fonlarında gidişat nasıl? Çünkü orada yatırımcı talebinin, batılı yatırımcı talebinin ilgisinin zayıfladığını görüyoruz. Mayıs'ta girişler çok sınırlı ve Mart ayında 85 ton çıkış yaşandı. Amerika'daki altın fonlarından bahsediyoruz. Peki nereden bir ilgi var altına? Şu an gördüğümüz sadece merkez bankalarından. Çünkü bu yılın ilk çeyreğinde merkez bankaları 244 ton altın alımı yaptılar ve geçen yıla göre de %3'lük bir artış var merkez bankalarının alımlarında ve başta Çin. Çin 19 aydır kesintisiz şekilde, yaklaşık 2 yıldır altın alımlarını gerçekleştiriyor ve Mayıs'ta 10 ton daha ekledi altın rezervlerine. 2331 tona kadar ulaştı. Polonya'nın zaten 700 tonluk altın rezervi hedefi var ve Dünya Altın Konseyi bir anket yaptı. Katılımcıların neredeyse yarısı demiş ki biz altın alımlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Şimdi soralım, peki altın, gümüş için ne beklenir? Yani yeterli olacak mı merkez bankaların bu altın desteği, ya da temkinli mi olmak gerekiyor? Emtia Piyasaları uzmanı Zafer Ergesen'le birlikte konuşuyoruz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Aslında birkaç aydır hep söylediğiniz altında temkinli olunması gerektiği, geçen yılki kadar sert yükselişlerin bu yıl görülemeyeceği ve tabii düşüşler tarafındaki böyle hareketliliklerde de yatırımcının çok daha dikkatli olması gerektiği. Şimdi devam ediyor bu düşüşler ama nereye kadar altında merkez bankalarının alımları destekleyici olabilir mi, ya da zayıflayan bir görünümü var dersiniz?
1: Şimdi genel tablo içerisinde konuşacak olursak, geçen sene ile bu sene arasında şöyle bir fark oluştu. Yani geçen sene altının yukarı yönlü yükselişinde faiz indirimleri beklentilerin etkili olduğunu görüyorduk ki FED zaten merkez bankalarında faiz indirimi vardı. Bugün geldiğimiz noktada ise savaşla birlikte enflasyon endişeleri ve enflasyon endişelerinin de faizlerin yüksek kalacağı bir süre veya faiz artırımlarına gidebileceği endişesini beraberinde getirdi ki Japonya ve Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı. FED faizleri sabit artırabileceği ihtimalleri artmış durumda. Ve sonuç olarak baktığımızda dolar indeksinin 101 seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz ki 100.5 seviyesi uzun zamandan beri geçilmeyen bir seviyeydi. Bu seviyenin üzerine çıkılması doğal olarak piyasada şunu gösteriyor. Yani dolara bir talep var. Bu da tüm varlık fiyatlarında baskı oluşturuyor ama özellikle altın ve gümüş fiyatları üzerinde bu baskıyı görüyoruz. Tabii gümüşteki baskının bir diğer nedeni de faizin yüksek kalacak olmasının nedeniyle ekonomik büyümede yavaşlama endişelerinin de arttığını görüyoruz. Böyle bir tablo var. Böyle bir tabloda yukarı yönlü bir trend oluşmasını beklemek oldukça zor. Aslında benim bu sene için de senaryoların veya beklentilerimi konuşurken de veya temkinli yaklaşılması gerektiğini söylerken de en büyük gerekçem buydu aslında. Bu devam edecek mi? Devam edecek gibi gözüküyor. Peki nereye kadar devam edecek? 3950-4000 bandı önemli bir destek seviyesi ki buraya oldukça yaklaşmış durumdayız aslında ki daha önce de bir defa görmüştü bu seviyeleri. Ben bu seviyelerin çok kolay aşağı geçilmesini açıkçası beklemiyorum. Bir alım fırsatı mı? Alım fırsatı mı olduğunu söylemek için veya bu soruya cevap verebilmek için bir miktar daha erken. Neden? Çünkü merkez bankaların faiz artırımına devam edecek mi, etmeyecek mi? Örneğin FED tarafında her ne kadar faiz artırmasa bile tahvil faizlerinin yükseldiğini ve o faiz artırım beklentilerinin fiyatlamalara yansıdığını görüyoruz. İşte burada bir iyimserlik görürsek, yani tamam artık faiz artırımları bu kadar olacak, bunun daha üstüne çıkmayacak beklentisini yaşadığımız yerde altın ve gümüş fiyatlarında o dip seviyeleri görmüş olabiliriz. Özellikle altında görmüş olabiliriz. Gümüşte hala bir soru işareti olur ama bunun nerede gerçekleşeceğini görmek için piyasaları bir miktar yakından takip etmek lazım. Bunu söylemek için erken. Ama 3950-4000 bandını ben önemli bir destek seviyesi olarak görüyorum. Tabii bunu söylerken belki 3800'lere gelebilir. Dalgalı bir seyir gösteriyor. gösterebilir ama bu seviyenin kolay kolay aşağı geçmesini beklemiyorum. Merkez bankaları alımları devam ediyor ama sizin de dediğiniz gibi özellikle ETF'ler tarafına çıkış var. Bu çıkış da normal karşılanması lazım çünkü dediğim gibi dolar endeksi yüksek seyrediyor. Piyasa bir miktar daha burada farklı enstrümanlara yöneliyor gibi gözükmekte. Altının o lokomotifi veya destekçisi olan seviyeler bir miktar azalmış durumda diyebiliriz.
0: Evet, şimdi gümüşe tabii hikaye çok çok daha sert hareketliliklere dönüştü. Neredeyse yarıya indi Zafer Bey gümüşün fiyatları. Yani sanayi tarafını konuşuyoruz, üretim, savaş elbette önemli ama gümüşün var mı tutunabileceği bölgeler?
1: Yani tabii ki aslında bu seviyelerin destek olduğunu söylememiz mümkün. Orada da yani gümüş tarafında senaryo bir miktar daha olumsuz. Hem bir tarafta dolar endeksinin güçlü kaldığını görüyoruz. Faizin yüksek devam edecek olması aynı zamanda ekonomik büyümede yavaşlama demek. Bu da gümüş tarafındaki talebin yavaşlaması demek. Hemen izleyiciler soracaktır veya yatırımcılar soracaktır. Yapay zeka tarafının altyapısında çok güçlü bir talep var. Bu gümüşe neden yansımıyor değil ki? Çünkü o tarafta da kullanılıyor. Ama burada arz tarafının orada bir miktar daha fazla olduğunu söylememiz mümkün gümüş tarafında. O yüzden de orada arz talep dengesi artan talebe rağmen açıkçası dengelemekte bir miktar zorlanıyor diyebiliriz. Nereye kadar burada geri çekilmeleri görebiliriz? Baktığımız zaman yani şimdi 60-62 dolar seviyeleri önemli seviyeler. Destek seviyelerine yaklaşmış durumda dediğim gibi. Ama bu en güçlü destek seviyesi 50 dolar ile 60 dolar bandı olacağını, özellikle 55 dolar bandının ben kısa, orta, uzun vadeli fırsat olacağını düşünüyorum. Oraları görebilir miyiz? Yani gidişat görünme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor bize. Ama tabii buradaki en önemli kriter dediğim gibi yine piyasaları yakından izlemek lazım. Faiz indirimleri ne zaman başlayacak? Faiz artırımları nereye kadar yükselecek? En kritik soru bu. Şunu söyleyebilirim izleyicilere. Yani eğer altın, gümüş yatırım yapmayı istiyorsanız şu anda takip edeceğiniz şey faiz indirimleri ve piyasadaki açıklamalardan ziyade veya savaşın bitip bitmemesinden bağımsız dolar endeksi. Dolar endeksindeki hareketler burada altın ve gümüşün ne tarafa doğru gideceğini gösteriyor bize. Şu anda 101 seviyelerinde olan bir dolar endeksinde altın ve gümüşün güçlü bir yukarı trend oluşturması mümkün. Burada 98 seviyelerine yaklaşmadan da reel yatırımcının işte ETF'ler tarafında da girişin de çok fazla olduğunu görmeyeceğiz. O yüzden yatırımcıların, altın ve gümüş yatırımcıların bu seviyeleri dolar endeksini yakından takip etmesi lazım. Ne zaman aslında hemen göreceklerdir. Grafikten de anlaşılıyor. Yani 100.5 seviyesi çok önemli bir direnç seviyesiydi burada. Bunun üzerindeki hareketler tüm piyasa üzerinde baskı oluşturur. O yüzden temkinli olmaya devam. Destek seviyelerine yaklaşmış durumdayız. Bu desteklerin ne kadar güçlü kalacağını bize dolar endeksi gösteriyor olacak. İkisini beraber takip etmeye devam.
0: Teşekkür ediyorum Zafer Bey. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olunuz. Efendim bakalım vadeli işlem piyasasında gidişat neye işaret ediyor? Geçelim ekranlarınıza bir opotus kontratlarına bakalım. Bugün yeni günde spot açılış öncesinde durum nasıl? 0.12'lik değer kaybı 16.836 puanda işlemler gerçekleşiyor. Ne bekleriz borsada? Tere yatırıma gideceğiz. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Gözde, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi düne göre bugün Asya piyasaları biraz daha iyi. Yani düne göre iyi çünkü dün Güney Kore %10 düşmüş. Devre kesiciler çalışmıştı. Bugün öyle %3, %4 yukarı gitmeye çalışıyor. Dün Amerika'da düşüşler gördük. Teknoloji hisselerinde Fed faiz artış beklentisi, işte bir yandan bu tahvil ihraçları baskı vardı. Tabii biz de bundan etkilendik. Buna kayıtsız kalamadık. Ama bugünden acaba neler beklemek gerekiyor? Dün petrol düşerken borsalar düştü. Bu kez de Fed'in faiz artış baskısına yakalandığımız bir tablo var gibi gözüküyor ama ne bekleriz? Nasıl bir tabloyla karşılaşırız borsada?
2: Evet Gözde, baktığımızda yatay bir açılış var vadelide. 3 konu başlığımızla başlıyoruz çarşamba gününe. Birinci konu başlığımız tabii ki Hürmüz Boğazı'nın yavaş yavaş normalleşmesi ve buna bağlı olarak da petrol fiyatlarının 77 doların

0: altına da sarkması ki burası 200 günlük ağırlıklı ortalama. Bu bizi en fazla olumlu etkileyen gelişme petrol fiyatlarının geri gelmesi. İkinci başlığımız dolar endeksi gözde. Bu da bizi negatif etkiliyor işin açıkçası. Dolar güçlenmeye devam ediyor. Dolar güçlendikçe altın geri geliyor ve dolar güçlendikçe de euro dolar paritesi bir senedir 1.14 seviyesinin altına geldi ve bu oldukça önemli. Euro dolar paritesi de dolar lehine güçleniyor. Bunu da çok yakından takip ediyoruz ve diğer tabii ki gelişme senin de söylediğin gibi ABD tarafında bilhassa teknoloji hisselerine Nasdaq tarafında gelen satış. Nasdaq'ta Nisan başında başlatmış olduğu trendi ilk defa 50 günlük ağırlıklı ortalamasının altına inerek sürdürmeye başladı. Burada 25.800 seviyesinin altında Nasdaq tarafında dalga boyları küçülerek bir düzeltme devam edebilir. Bunu da yakından takip ediyoruz. Tabii ki Fed'in faiz artışları önümüzdeki dönemde iki tane mi olacak, bir tane mi olacak? Bunlar şu anda piyasada tartışılıyor. Bize de baktığımızda gözde bugün oldukça önemli teknik olarak. Borsa İstanbul 14.400 seviyesi. 100 borsa yüzde BIST yüzde 14.400 seviyesi bizim için önemli. Bu seviyenin kırılması halinde kısa vadede teknik disipline bağlı güvenli limana dön sinyali alacağız. 14.400'ün üzerindeydi. Pozisyonlarımızı taşımaya devam edeceğiz. Şart seviyemiz bu. 14.400'ün altında 14.200 ve 14.000 seviyelerini izlerken bu seviyenin üzerinde 14.600 ve 14.900'ü takip edeceğiz. Tabii belirleyici olarak baktığımızda bankacılık endeksi çok sert bir hareket yapmıştı. Burada da 18.500 seviyesinin altını çizmek istiyorum. Hem BIST 100 hem bankacılık endeksi oldukça yakın buralara. Bankacılık endeksinde de 18.500 seviyesinin altına gelirse orada da 17.700'e doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz. Önemli. Bunu da yakından takip ediyoruz. Ve tabii ki bir süredir bankaların gerisinde kalan sanayi endeksinde de kritik seviyemiz 17.900 gözde. Bugün de oraya çok yakınız. O seviyenin altına gelirse orada da güvenli limana dön sinyali alacağız. Kısacası teknik olarak bugün oldukça önemli karar günü diyebiliriz endeksler bazında. Altın tarafına baktığımızda gözde 4.200 dolar bu seviyenin üzerine çıkmadığımız sürece altında pozisyonlarımızı hala minimumda tutmaya devam edeceğiz. Gram altında bu seviye 6.250 TL ve gümüşte de 61 dolar olarak takip edilecek. Ancak yayına çıkmadan önce şöyle biraz çalıştım. Altın onsta 4.000 dolar, gram altında da 6.000 TL'nin artık yavaş yavaş bir dip çabası seviyeleri olacağını düşünüyorum ben altında. O yüzden ons altında 4.000, gram altında da 6.000 TL seviyeleri bir dip çalışmasının yapılabileceği seviyeler olarak takip edilebilir. Ancak tabii ki hem İran ABD arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hem de önümüzdeki günlerde Fed'in nasıl hamleler yapacağına dair Karen Walsh'tan böyle ufak sinyaller almaya çalışıyoruz. Çünkü bir faiz artışının gündeme gelmesi Aralık ayında. Daha sonra da Kevin Warsh'un çok şahin duruşu, iki taneye çıkarması faiz arttırmanı çok önemli oldu. Bu piyasalardaki risk iştahını aşağı doğru itti ve şu anda baktığımızda ABD 10 yıllıkları da yükselen trend içindeki hareketini sürdürüyor. Biz bu gelişmeler ışığında vermiş olduğum seviyelere bağlı piyasayı takip edeceğiz. Ancak piyasanın bugün ben bu seviyelerde tutulmaya çalışacağını düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan bugün MSCI'ında değerlendirmeleri vardı. Güney Kore, Endonezya ve Türk borsası ile ilgili fiili dolaşım oranı üzerinden zaten bir atıfta bulunmuştu bizlere geçtiğimiz hafta bu işte bilgi akışı şeffaflık notuyla ilgili. Şimdi bugün diyor ki Endonezya'yı gelişen ülke piyasalarından çıkarmıyorum. Orada adımlar atıldı ama Kasım'a kadar da izliyorum. Dolayısıyla hani bizim için de bir emsal barındırır mı? Bizle ilgili de böyle adımları izliyor ve takip ediyor ki SPK'nın da bu hamlelerini yayında birlikte konuşmuştuk. Oraya ne dersiniz?
0: Gözde bir süredir zaten Sermaye Piyasası Kurulu'nun almış olduğu kararlar vardı. İşte bu fiili dolaşımla ilgili daha şeffaflık, daha öngörülebilir hale gelmesi açısından. MSCI endeksinde şu anda bu gelişmeler ışığında biz de gerekli regülasyonları, gerekli düzenlemeleri yaptık. Son gelen açıklamada haber akışı ile ilgili sıkıntıya bağlı olarak problem vardı. Bunun da önümüzdeki günlerde çözüleceğini düşünüyorum ben. MSCI endeksi ile ilgili herhangi bir şu anda olumsuz bir fiyatlama yok piyasada. Önümüzdeki günlerde de hani en azından bu belirsizliğin

0: normale döneceğini düşünüyorum ben MSCI tarafından.
1: Evet, şimdi peki bankalar açısından da biraz sorayım. Çünkü dün bankalarda %2'ye yakınca geri çekilmeler gördük ama bu bir aylık süreçte %24'lük bir yükseliş de yaşamıştık. Şimdi BOFA diyor ki Cem Kaya, yani 30'dan 29,5'a düşürdük biz buradaki enflasyon tahminimizi. Cari açıkta 60 milyar dolar bekliyorduk ama savaş bitti 52 milyar dolar bekliyoruz. Ve Türkiye'nin de tabii hemen böyle petrol düşüşüyle, savaş bitişiyle risk algısına yönelik iyileşme değerlendirmeleri geliyor Türkiye ile ilgili. Dolayısıyla bankalara gidiyor hemen önce aklım. Bugün de aynı zamanda Şimşek ve Karahan'ın temasları, yabancı yatırımcılar olan temasları takip edilecek. Orada uluslararası fonlarla da olan temasları takip edilecek. Bizim için önemli. Yabancı deyince aklıma zaten hemen banka geliyor. Ne bekliyorsun bankada?
0: Gözde, bankaları hep seninle konuşuyoruz. Aslında lokomotif sektör bizim için çok önemli. Ancak biliyorsun her şey önden fiyatlanıyor. Şimdi savaşın biteceği, petrol fiyatlarının geri gelmesi ve tekrar dezenflasyon sürecinin başlamasına bağlı beklentinin artması ve faiz indirim beklentisi bankalara zaten bir talep getirdi hızlı bir şekilde. Şimdi baktığımızda petrol fiyatları geri geldi. Hatta bugün acaba Merkez Bankası Temmuz'da bir faiz indirimine gider mi şeklinde beklentiler oluşmaya başladı. Ancak ben bunların hepsinin bankalarda hızlı bir fiyatlamaya neden olduğunu düşünüyorum. O nedenle şöyle bakmak lazım Gözde. İlk çeyrekte banka bilançoları kötü değildi ama ikinci çeyrekte savaşın etkisine bağlı büyüme rakamları, sanayi tarafında biliyorsun son büyüme rakamlarında bir kompozisyon bozukluğu vardı. Oradaki rakam çok önemli olacak. Aynı zamanda baktığımızda Merkez Bankası hemen bir faiz indirimine gitmeyecektir. Çünkü petrol fiyatları evet geri geldi ama çok fazla pompa fiyatlarına yansımıyor baktığımızda. Neden yansımıyor? Çünkü orada bir eşel mobil sistemi var. Orayı da yavaş yavaş yumuşatıyorlar işin açıkçası. O onu götürüyor. Önümüzdeki günlerde Haziran, Temmuz, Ağustos ayında enflasyonun ben beklenenden bir miktar daha düşük gelebileceğini, bu da piyasayı morallendirebilir diye düşünüyorum. Evet, şu anda baktığımızda pozitif bir hava var ama bankacılık endeksi bunu çok hızlı fiyatladı yukarı yönlü. Hala iskontolar mevcut ama ne olursa olsun ben beklentilerin önden alındığını düşündüğüm için buradan hareketin yukarı yönlü devamı için yeni hikayelere ihtiyacımız var. Bankacılık endeksinde şu anda ikinci çeyrekte herhangi bir pozitif bir bilanço beklentisi olmadığına göre bu dezenflasyon sürecinin rakamlarla görülmesi gerekiyor. Eğer böyle olursa o zaman bankalar lokomotif etkiye devam edecektir. Ama ben hep şunu söylüyorum, beklentiler alınır, gerçekler satılır. Petrol fiyatlarını 100 dolar konuşurken şu anda 76 dolar konuşuyoruz. Bu çok ciddi bir geri çekilme. Savaş öncesi 72 dolarlarda olduğumuzu düşünürsek ve o dönemde bir arz fazlası varken acaba bu arz fazlası Hürmüz Boğazı tekrar normalleştiği zaman devam edecek mi ve petrol fiyatları geri gelecek mi? Bu bizim için çok önemli ama ne olursa olsun ben burada yine bir teknik disipline bağlı kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Bankacılık endeksinde 18.500 evet, seviyesinin üzerinde kalmamız gerekiyor Gözde.
1: Evet, Viyop'ta sanıyorum yatay artıya geçti. Yani az önce zaten çok kısmı yine negatifti. Bugün 0.12'lik bir kayıp vardı. Şimdi yatay bir bölgede ilerliyor. Dün %1'in üzerinde borsada kayıplar gördük ama 14.500'ün üzerinde kapatmayı başardı. Borsa İstanbul bankalarda %1.8'lik değer kaybı vardı ama dışarıdaki teknoloji hisseleri üzerindeki satışlar malum. Yani hem Güney Kore'si hem Asya'sı hem Amerika'sı, orada da hareketli bir tablo karşımızdaydı. Bugün böyle bir miktar daha yatay bir görünümün ön plana çıktığını konuşuyoruz dedik ve tabii sabahın erken saatlerinde MSCI'ın gerçekleştirdiği değerlendirmeleri de bir yandan yayında konuşmaya çalıştık. Ve bugün Amerika'da da vadeli işlemlerde böyle pozitif bir seyir var. Asya'da Güney Kore dünkü sert düşüşler sonrası bugün böyle bir toparlanma eğilimi içerisinde ilerliyor. Ve Güney Kore'de %3, %4 yükselişlerinde görüldüğü bir gün. Bakalım nasıl başlıyoruz borsaya?

Efendim Borsa İstanbul güne yatay başladı. 14.552 puandan açılışımız gerçekleşiyor ve dün de yine bu bölgelerden bir kapanışımız vardı. %1'in üzerinde bir geri çekilme

0: 14.540 puandaki borsayı konuşuyorduk. 310 doların üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 314 dolar bandındayız. Bugün Balsu, Katılım Evim, Geniler, SSKB, Şekerbank, Astor, Çanakkale Termik, Gülermak, Aksen, Anadolu Grubu, Obama Karnacılık, Çimsa, Tukas, Gürsel, Destek Finans, Turex, Gübre, Bera ve Borusan en fazla yükselenlerde. Düşenlerde Hektaş, Gesan, Pasifik, Yeo, Ondalo, Efes, Arçelik, İzlemiş, Tüpraş ve Tekfen, Sahol, Dahol, DAP Gayrimenkul, Türksel gibi hisselerde yer alıyor. Tabloya baktığımızda bankalarda böyle bir miktar daha yukarıda tutunan bankalarda karşımızda duruyor. Böyle biraz hani yatay bir görünüm olduğunu görüyoruz. Normal midir? Yani dünkü böyle teknolojik sert satışlar, bugün Amerikan vadeli böyleleri biraz böyle yatay artıda. Dolayısıyla borsa için nasıl bir hareketlilik bekler? Özellikle sektörel tarafta da ayrıştırdığı noktalar olur mu?
1: Gözde yine bence gözümüz tabii ki bankacılık endeksinde olacak. Çünkü son turda bankacılık endeksi bizi yukarıya taşıdığına göre bankacılık endeksi yine burada ya piyasayı yavaşlatacak, bir miktar dinlendirecek ya da yukarı çekecek. Ama baktığımızda yatay bir açılış olduğunu görüyoruz. Piyasada bir miktar dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. 18.500'ün üzerindeyiz bankacılık endeksinde. 18.740 açıldık. Bu da herhangi bir şu anda sıkıntı olmadığını gösteriyor. Ama ne olursa olsun ben yeni hikaye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü gözle baktığımızda global anlamda da faizler yüksek. Bilhassa ABD 10 yıllıklarına bakıyorum mesela. Orada da 4.45'in üzerinde kaldığımız sürece risk iştahı tekrar geri gelmeyecek. Orada da satışlar devam ediyor. O nedenle 4.45'in altına gelecek bir ABD 10 yıllıkları global anlamda bir risk iştahını gündeme getirebilir. Tekrar bizi yabancı gözünde ön plana çıkarabilir. Ama şu anda bence piyasanın bir miktar dinlenmeye ihtiyacı var. Yukarıda endeks için 14.600-14.900 seviyesini takip edeceğiz bugün. Bankacılık endeksinde de 19.100 seviyesi direnç olarak belirleyici olacak. Ancak şu anda riskleri bir miktar minimuma çekmek gerekiyor. Ben ne olursa olsun burada tutunduğundan emin olmak istiyorum endeksin destek seviyelerinde. O yüzden bilhassa BIST %14.400, bankacılık endeksinde de 18.500 seviyelerin üzerinde kalma şartımı hala koruyorum.
0: Evet, şimdi bir yandan önümüzdeki hafta da cuma günü enflasyon var. Yani böyle internet üzerindeki çalışmalar, bankaların ekonomik araştırma birimlerinin çalışmaları %1'e yakın bir enflasyona işaret ediyor. Hatta 0.9 %1 bandında. Yani böyle gelebilecek bir rakam acaba borsa açısından da destekleyici olur mu? Çünkü hani acaba hani faiz indirimine ne zaman başlar, yeniden ne zaman o döngüye girer Merkez Bankası diye konuşuyoruz. Hani yaz ayı için değil de genellikle böyle sonbahar başlarında bir beklenti olsa da orası nasıl etkiler acaba?
1: Gözde, birin altında gelecek bir enflasyon beklenti dahilinde zaten tabii ki piyasayı olumlu etkileyecektir. En azından o enflasyonun ateşinin sönmeye başladığını tekrar görebileceğiz aylık bazda da olsa. Bu şu anda beklenti birin hemen altında gelmesi. Bu tabii ki piyasalar tarafından zaten bankalara da etkili oldu. Ancak ben Merkez Bankası'nın tekrar bir faiz indirim döngüsüne girebilmesi için bir miktar daha piyasaları izlemek isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü Körfez bölgesi hala kırılgan aslında baktığınızda. Orada belirsizlik devam ediyor. Her an her şey değişebilir. Şu anda her şey pozitif gibi görünse de ben Merkez Bankası'nın ilk hamlesinin 40 üst bandı yine daha önce nasıl arttırdıysa örtülü olarak düşürmesini 37'ye doğru çekmesini bekliyorum. Bu da piyasada önümüzdeki döneme ait algısal anlamda pozitif bir etki yaratabilir. Ama birin altında gelecek olan bir enflasyon datası şu anda fiyatların içinde zaten Gözde.
0: Evet, peki bu Merkez Bankası'nın özellikle hani haftalık repo ihallerinin yeniden başlaması süreciyle ilgili orada ne görmemiz gerekiyor? Yani hani faiz indirimi sinyalini görebilmemiz için hangi şartlar önemli olacak?
1: Şimdi Gözde, aslında baktığımızda bunun iki toplantı öncesine döndüğümüzde herkes şunu konuşuyordu. Aslında politika faizini 40'a çekelim, üst bandı 43'e çekelim, elimizde bir mermi olsun şeklinde. Merkez Bankası da direndi ve burada sabit bırakmıştı. 40 üst banttan fonlamaya devam etti. Şimdi baktığımızda faizlerin tekrar yukarıya gitme ihtimali evet şu anda yok gibi. Çünkü döviz rezervlerimiz de artıyor. Petrol fiyatları da geri geldi. Maliyet tarafı oldukça önemli. Bence önümüzdeki günlerde tüketimle ilgili talebi takip edecek Merkez Bankası. Talepte eğer bir

0: yavaşlama olursa işte o zaman önümüzdeki döneme ait bir faiz indirim sinyalleri vermeye başlayabilir piyasaya. İlk etapta yapmasa da, ama burada biz maliyeti faizleri yükselterek nasıl aşağı getiremiyorsak talebi de faizleri yükselterek kısıyorduk. Şimdi talep yine bizim için önemli. Eğer talepte herhangi bir tehlikeli bir durum olmazsa enflasyon baskısı anlamında o zaman Merkez Bankası bu sinyalleri yavaş yavaş vermeye başlayacaktır.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Cem Kaya, kolaylıklar diyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Gözde.
1: Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Efendim, güven endekslerinde yükseliş yaşanmış. Hizmette %1.4, perakende %0.3, inşaatta %1.1'lik artış var. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre %1.4 artmış. Hizmet sektöründe 110.5'e gelmiş. Perakende ticaret sektöründe %0.3'lük artış var. 112.8'e ulaşmış. İnşaat sektöründe %1.1'lik artış ve 83 değerine de ulaşıyor. Hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endekslerine ilişkin rakamlar. Gelecek 3 aydaki dönemde hizmetlere olan talep beklentisi Mayıs'ta 0.6 daralmıştı. Haziran'da 0.3 artıyor. Perakende ticaret sektörü güven endeksi için 3 aylık dönemde, gelecek 3 aylık dönem için iş hacmi satışlar beklentisi Mayıs'ta 2.5 puan artarken Haziran'da 1.6 puan daralmış ve gelecek 3 aydaki toplam çalışan sayısı beklentisi inşaat sektörü üzerinde Mayıs'ta 3.1 puan düşmüştü. Haziran'da da belirgin bir iyileşme ile 4 puanlık bir artışa işaret ediyor. Güven endeksleri üzerinde de yükselişin olduğunu, özellikle hizmette ve inşaatta belirgin şekilde yaşandığını takip ediyoruz gelen rakamlardan. Şimdi bir yandan gelelim Borsa İstanbul kanadına, bakalım neler var orada. Bugün yükselenler ve düşenler de hisselere getirelim ekranlarınıza. Çünkü dünya borsalarında böyle dün düşüşler gördük ama bugün Amerikan vadeleri toparlanmaya çalışıyor. Ve tabii özellikle Amerika'da faiz artırım beklentilerinin yeniden yükselmesi, ihtimallerinin yükselmesi özellikle Eylül için 150'nin üzerine geldi bu olasılık. Aralığa baktığımızda orada %70'lerin üzerine gelen olasılıktan söz ediyoruz. Tabii yarın gelecek Amerika'daki rakamlar önemli. PCE rakamı bu hafta özellikle belirleyici olacak borsalar açısından da. Tabii çekirdek tarafta orada değerlendirme yapmayı tercih ediyor Amerika'nın Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh. Ve tabii Şahin mi olur? Yani bilanço tarafından hangi adımlar atılır? Dünya borsaları başlıkları takip etmeye çalışıyor ve elbette teknoloji şirketleri üzerindeki hareketlikleri okuyor. Orada da iki büyük halka arz daha gerçekleşecek. Zaten SpaceX halka arz olduktan sonra çok kuvvetli bir görünüm vardı ama sonra tabii halka arz olduktan sonraki ilk işlem gündeki fiyatına düştü. Dün 150 doları da gördü mesela. Bugün Mardin Enerji, Sarkuysan, Balsu, Tukas, Gürsel, Kardemir'de, Alarko, Efors yükselenlerde. Düşenlerde Gesan var. Başta %6.5 ekside. Hektaş, Europower %4'e yakın düşüyor. Odaş Elektrik, Gübre Fabrikaları, Pasifik'te de bugün böyle geri çekilme hareketi yaşanıyor. Ve tabii altın fiyatları da düşüyor. 4.100 doların altında altın. Peki neler bekler yatırımcı borsa tarafında, hisse tarafında? Bölümü noktalıyoruz ama ayrılmayın bizlerden, birazdan buradayız.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye güvenliğe geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar güvenliğe geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
3: Gedik Yatırım'ın yeni kampanyasını duydunuz mu? Mevcut yatırımlarınızı Gedik Yatırım'a taşıyın. 5000 TL'ye varan hepsi burada hediye çeki kazanın. Kolayca hesabınızı açın, yatırımlarınızı Gedik Yatırım hesabınıza transfer edin. Virman kampanyası fırsatlarını kaçırmayın. Yatırım

0: Tarım denince deneyim konuşur.
1: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
2: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
3: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
4: Yatırımın iş gücü seninle. İş portföy.
5: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: sağlandı. Petrol düştü ama bu kez de Fed'in faiz artırım sesleri yükselmeye başladı. Faiz artırım olasılıkları yükseliyor swap piyasalarında. Bir de üzerine teknoloji tarafındaki satışlar ve tahviliye ihraçları, yeni halka arz olmuş şirketlerden de gelmesi içeride de bizde bir baskıyı beraberinde getirmişti. Bugün bir miktar daha toparlanıyor küresel piyasalar. Asya karışık temkinli, Güney Kore bir miktar toparlıyor. Amerikan vadelerinde artlar var. Peki borsada neler bekliyor bizleri bundan sonraki süreçte? Stüdyomuzda Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Biraz dışarısı diyeceğim, oradaki eğilim diyeceğim. Yani içeriye de sirayet etmesi açısından. Çünkü küresel borsalarda çok hızlı yükselişler görmüştük. Amerika'da yapay zeka, yine işte teknoloji hisseleri derken. Ama gördük ki böyle 2-3 haftada bir takılıyoruz buraya. Çünkü yapay zekaya bir satış gelince acaba balon mu var? Yani ciddi anlamda yatırımcı bu balon patlar da yatırımcı buranın içinde kalabilir mi? Sert değer kayıpları olur mu dediğimiz nokta bir döngü haline geldi ama sonra bakıyoruz ki bir şekilde toparlıyor, yatırımlar da geliyor. Ama tabii borçluluk, yani bu kadar yüksek tahvil satışına çıkılması, küresel piyasalar diyeyim ve petrolün düşüşü elbette. Hangi taraf daha çok odak noktası? Petrol düşüşü mü? Özellikle bu FED'e ilişkin artan faiz artış endişelerim.
1: Petrol tarafının düşüşü artık kalıcı olacaksa daha önemli, onu söyleyebilirim. Çünkü evet, arzın üretiminin sıkıntısından dolayı bir bozulma yoktu. Buradaki bozulma baktığımız zaman tedarik zincirinin ve lojistiğin kopmasıylaydı. Ama iki tarafında herhangi bir tam olmasa bile bir mütabakata varacak olması gibi yaklaşımlar ve söylemler zaten biraz daha pozitif bir seyir izletiyor risk iştahı alımında. Petrol fiyatlarının 72 dolarlara doğru düşmeye devam etme ihtimali var. Altında da kalıcılık sağlama ihtimali var. Orası artık pivot psikolojik bir seviye. Çünkü 68-72 bandının aşılıp üstünde kalınmasıyla biz 3 hanelilere doğru bir momentum yakalamıştık. O yüzden o seviyenin altına inme durumu olursa da tepki alımları gelebilir. O seviyenin üstünde kaldıkça da kısmi satış baskıları gelebilir. 72 dolar seviyesine varil başına bir pivot olarak düşünecek olursak çift yönlü işlem fırsatı tanıyor diyebilirim petrol için şu anda. Ayrıca ben yani Fed'in piyasanın aksine faiz indirimi yapacağını, faiz arttırımı yapmayacağını

0: etki yaratmadı ama bir daralma söz konusu. Petrol fiyatlarının düşmesi, Trump'ın da artık savaş ortamından sıkılmış olması, ki özellikle 4 Temmuz Amerika'nın 250. yılı kutlamalarına ben savaşla gireceğini çok fazla tahmin etmiyorum. Ara seçimler var. Trump destek ve oy kaybetmek istemiyorsa bu süreçte de ekonomiyi sıkıntıya sokacak bazı hamlelerin yapılmasına izin vermeyecektir. Eğer Powell'la zaten anlaşamıyordu, kendi belirlediği, yeni atadığı bir Merkez Bankası Başkanı faiz arttıracaksa, Trump ben sanmıyorum o tongaya düşeceğini. O yüzden ben Fed'den ilerleyen zamanlarda bekle gör politikasının devam edeceğini ve faizlerde herhangi bir değişiklik yapmayacağını düşünüyorum. Ama faizlerde değişiklik yapacağı ilk toplantıda da faiz indirimi yapacağını düşünüyorum. Artışı yapmayacaktır. Şu anda sözlü yönlendirmelerle bir piyasadaki ciddi anlamda paranın bir cepten çıkıp bir cebe girmesi. Yani şu anda küresel piyasalarda varlıklar el değiştiriyor. O yüzden bir satış baskısı var. Bence suni bir satış baskısı. Yapay zeka tarafına gelecek olursak da yapay zeka bir balon değil. Ben öyle görmüyorum ama çok şişti. Evet, gereğinden fazla fiyatlama yapıyor. Ayrıca yapay zeka tarafının şöyle sıkıntısı var. Çip, işte elektrik, veri madenciliği ya da veri depolama gibi alanlar için çok fazla maliyet artıyor. Bu maliyeti karşılayabilmek için de halka arzlar ya da işte bedelli sermaye, bedelsiz sermaye artışları ilerleyen zamanlarda daha fazla olabilir. Bir de üstüne özel sektörün ihraç etmiş olduğu tahvilleri şu anda ciddi anlamda piyasadan yani para topluyorlar. O yüzden ben piyasadan bu denli para toplanarak bazı şirketlerin yatırımlarına devam edeceği bir dönemde piyasa bu kadar sıkışıkken, Trump'ın da koltuktaki yeri sorgulanmaya başlamışken, Bush'un böyle Trump'ın istemeyeceği bir hareket yapacağını düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan SpaceX'e de geleyim. Orada da çünkü hani büyük bir halka arz, piyasadan 75 milyar topladılar yaklaşık ve hemen ardından daha 2 hafta oldu zaten halka arzı olan şirkette, 2 hafta bile olmadı. 20 milyar dolar tahvil satışına çıkıyorum dedi. Tabii soru işaretleri geldi. Yani nakite ihtiyaçları var mı, işte burada ne için kullanılacak? Onlara da bir yandan bakmaya başladık. Şimdi siz SpaceX'in halka arzına katılmıştınız, evet. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. 130 dolar bandında o çevrelerden halka arzı oldu. İlk işlem gününde ama 150 dolardan zaten başladı. Dün de o seviyenin altına geldi. Yani tam ilk işlem gününde gördüğü seviyeye kadar düştü. Dolayısıyla halka arz fiyatının altına inme ihtimali ya da yani burada SpaceX'teki volatilite ihtimali nasıl şekilleniyor sizde?
0: Bence SpaceX'teki düşüş ihtimali bir adım daha öncelikli şu anda. Biz halka arza 145 dolardan bekleyen emir koymuştuk. 165 dolardan fiillendi. Almadı yani emri, bizim emri. Sonrasında emri iptal edip tekrardan girdik. 196 ve 201'lerde parçalı olarak iki gün sonra çıktık.
1: Yani şöyle bir dakika. 150 dolar bandında SpaceX varken sizin maliyetiniz daha mı fazla?
0: Tabii. Çünkü emir işlemedi, yani fiillenmedi. Çok da büyük bir olay değildi. 80 tane hisse falan 16 bin dolarlık ama o bile kotasyona giremeyebiliyor. 165 dolarlardan almıştık. İşte yani %50-%40'ı iki gün içinde gördüğü zaman, o gün yayında da demiştim yani SpaceX şey değiliz.
1: Evet.
0: Kar görünce çıkacağız diye. Kısa vadeli bir miktar şeydi. Ama ben dediğim gibi ben şu anda küresel piyasalarda sermayenin el değiştirdiğini düşünüyorum. Elon Musk çok kritik bir zamanda piyasadan para topladı, likitte topladı. Onu da SpaceX de şimdi hani normal bir şirket değil. Yani uzay araştırmacılığı yapan, füze yapan, alt yazılımlarını yazan ya da bunların tedariklerini uygulayan, sanayisini uygulayan, yani uzayla alakalı ender şirketlerden biri olduğu için harcamaları normal şirketler gibi olmayabilir. Ama SpaceX'te ben düşüşlerin bir miktarda alım fırsatı mı? Evet, uzun vade için belki ama kısa vadede, yani o halka arz olduktan sonra 2-3 gün içinde %50-%70 yaşanan yükselişi kısa vadede yaşayamaz diye düşünüyorum.
1: Evet, altın üzerinde baskı devam edecek mi?
0: Bence bir miktar daha devam edecek altın tarafında. Çünkü altın başta jeopolitik risklerden desteklenirken jeopolitik risklerden desteklenmemeye başladı. İşte daha farklı olarak merkez bankasılarının hamle

0: aracı olarak ciddi anlamda rezervlerini güçlendirdiği için birçok Merkez Bankası yaşandı. Altında 4000 psikolojik seviyesi var. O seviyenin altında kırılmalarda 3850'lere kadar düşüş devam edebilir. Ama 3850 dolar, 3500 dolar bandı görülürse altın onsla bence çok güzel bir alım fırsatı olur. Buralardan da uzun vadeli kademe alışı yapmak isteyen yatırımcılar için kaldıraç piyasalardan bahsetmiyorum. Bir miktar pozitif bir alan diyebilirim. Ama dediğim gibi yani öncelikli birinci senaryomuz kısa vadede bir 150-200 dolar daha düşüş. Orta vadede 4700'lere doğru bir toparlama. Uzun vadede de 6100 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş, ama öncelikli olarak satış baskısı bir miktar daha hakim diyebilirim.
1: Evet, şimdi bir yandan içerideki görüşünüzü de merak ediyorum. Yani borsada 14800'ün üzerine gelmişti. Biraz aşağıya geldik dün 14500'lere kadar. Hatta bunun bile altını görmüştük ama bugün yatay böyle tutunmaya çalışıyor. Ama şimdi borsadan önce biraz Merkez Bankası beklentilerinizde diyeyim. Çünkü hani acaba olur da haftalık repo ihalelerini ara verir mi? Yani 40 yerine 37 fonlamayı, yani ölçülü faiz indirimini gerçekleştirir mi? Bunun için şartlar neler? Önümüzdeki hafta Cuma enflasyon gelecek. %1 veya bunun altı acaba destekleyebilir mi merkezin sürecini?
0: Yani politika faizini sabit bırakarak bence Merkez Bankası ilerleyen zamanlarda elinden gelebildiğince faiz indirmiş etkisi yaratacak hamleler bekliyorum. Yani zorunlu karşılık oranlarında da bir değişiklik gelebilir. İşte sizin bahsettiğiniz gibi 37'lere çekme üst bandı veya da haftalık repo ihalelerini olabilir. Kredi sıkılaştırmalarındaki borçlanma maliyetlerindeki artışlarda bir miktar gevşetme yaşatabilir. Politika faizini sabit bırakarak bu tarzda ben gevşek para politikasına yavaş yavaş gene ülkeyi ısındıracağını düşünüyorum. Bence de mantıklı, çünkü %1 veya da altında beklenen bir enflasyon var. Ayrıca baktığımız zaman dönemsel anlamda petrol fiyatlarının da düşüyor olması biraz daha Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesinde dış etken olarak cephanesini arttırıyor. Bu tarzdaki gelişmelerin hepsi Merkez Bankası'nın bir miktar daha rahat hamle yapabileceğini gösteriyor ki rezervlerde de yine bir artış var son dönemlerde. Ondan dolayı ben Merkez Bankası'nın tabii ki enflasyonu takip ederek ya da enflasyonda kalıcı bir bozulma görülmediği sürece ya da tekrardan ani bir atakla petrol fiyatları yukarı yönlü tetiklenmediği sürece ben faiz indirimi politika faizinde başlamasa bile biraz daha güvercin ton ve sizin de bahsettiğiniz gibi farklı açık piyasa işlemleriyle faiz indirmiş etkisi yaratacağını düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan borsadaki bu seyir, yani dışarıdaki hani düşüşleri görünce bize de biraz geri çekilmeler oldu. Ama bundan sonrası için ne bekliyorsunuz?
0: Yani borsada ben düşüşler yaşansa da yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu düşünüyorum. 15.150'ler bir miktar daha önceden test edildi, hemen satış baskısıydı ama 15.150 birinci hedef, 16.240 ikinci hedef, 17.000 ikinci hedef, üçüncü hedef olarak duruyor diyebilirim hedeflerimiz arasında. Borsada yani kalıcı bozulma işte 11.800'lerin altında bir kapanış görürsek olur. Ya da trendin sorgulanması 12.750-12.850 bandının altında bir kapanış görürsek olur. Ya da bu kar satışı değil, satış baskısına mı evriliyor sorusu için 13.800'lerin altında kapanış görürsek olur. O yüzden bu seviyelerden hala uzak oluyor olmamız ve bence hem yurt içi hem yurt dışı piyasadaki yaşanan gelişmeler Borsa İstanbul'u pozitif etkiliyor. Yabancı yatırımcının da ilgisi artacaktır. Finansın, birçok sermayenin İstanbul'a kayma durumu var. Bu süreçte özel sektörlerde dünyada ciddi anlamda pazar payını arttıran bir ülke var. İşte yani yok gelişmekte olan ülke grubundan çıkartılır mıyız vesaire gibi tartışmalar da var da global
1: ondan
0: anlamda.
1: Ondan sorayım madem. Yani MSCI bugün dedi ki Endonezya'yı çıkarmıyorum. Uyarmıştı, kendilerini çıkaracağım demişti. Çıkarmıyorum dedi. Onlar çünkü adımları attı ama izlemeye devam ediyorum dedi. Yani Kasım ayına kadar izleyeceğim dedi Endonezya borsasını. Orada da işte fiili dolaşım oranı ya da işte koordine alım satım işlemlerine özellikle değiniyor. Bizde de geçen hafta özellikle yine bu takas hikayesine değinmişti. Yani daha doğrusu tasvili dolaşım oranı hamlesine değinmişti. Bir de açığa satış tarafına bir atıfta bulunmuştu. Ama Endonezya'da süreci izleyeceğim dedi. Bizim de zaten bu konuda hani fiili dolaşım düzenlememiz var. Onlar da bu arada baksam adımlar atmışlar. Yani onlar da genel çerçeve şekillendirmişler. Dolayısıyla orada öyle bir endişe yok sanıyorum değil mi? Yani var mıdır bir etki?
0: Bence de yok. Çok da fazla etkisi de yok. Yani bu tarzdaki haber akışları geldi. Negatif borsa İstanbul'da satış baskısı artacak mı gibi düşünmemek lazım. İngiltere merkezli bir de değerlendirme kuruluşu. 2 ay önce de tanınmış borsalar statüsüne girdik. Yani 2 ayda ne değişti o zaman?
1: Britanya değil mi? Sanki Britanya bize eklemişti tanınmış
0: Londra borsa aynen. Yani şimdi öyle bir durumda ne oldu 2 ayda vesaire diye sorulur. Bence bu tarzdaki haber akışları gayet normal. Adam izleyecektir. Ona göre puan verecektir. Sınıflandırma yapacaktır. Ama negatif etki yaratmıyor. Bence daha pozitif etkiler var. Türkiye'nin sektörel olarak hem Körfez ülkelerinde hem Kafkasya coğrafyasında hem Afrika coğrafyasında ciddi anlamda yeni pazarları var. Önemli olduğu sektörlerde.
1: Evet, o halde geleyim bizim 11 tane hissemize, konuşacağımız 11 hisseye. Kalahattı ile başlayacağız. Yine geçen hafta sanıyorum yayında konuştuğumuz bir hisseydi ve şöyle demiştiniz, yani benim aklıma kazınan en azından o cümle oldu. Pek çok cümle söylemiştiniz belki ama bir lotunuz bile olsa Borsa İstanbul'da, yani bir lot bile olsa işte o hisse, bu hisse mutlaka bakılması gereken, işte Türk borsasının çok kıymetli bir şirketi diye. Dolayısıyla başlayalım o hisseyle.
0: Aselsan, yani Omuriliğimiz hem Borsa İstanbul'da çok ciddi anlamda önemli payı var, hem de bizim portföyümüzde. Yani Aselsan'ın aldığı siparişleri yetiştirememe durumu olabilir. Yani biz böyle krizlerle yarın öbür gün karşılaşıyor oluruz. O yüzden günlük tarzda bazen %6 ekstremum beklenti dışı düşüşler yaşayabiliyor. Ama ben savunma sanayinde dediğim gibi Aselsan gibi bir şirketin global anlamda da çok büyük bir rol oynayan oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de Aselsan bence dediğim gibi süreç ne olursa olsun, savaş bitse de devam etse de önemli bir şirket. Sadece savunma olarak da düşünmemek lazım. Yapay zeka altyapısı, elektronik haberleşme, aklınıza gelebilecek birçok alanda hizmet veren önemli bir şirket ki bu biraz da milli güvenlikle alakalı da bir şey yani.
1: Evet, peki NATO zirvesi Temmuz'un ilk haftalarında gerçekleşecek. 8-9 Temmuz'u diye hatırlıyorum. Yani yaklaşık 2 hafta var. O zirvede alabileceğimiz bir sipariş olacak mı Körfez ülkelerinden, Amerika'dan Trump'ın katılımı? Yani savunma sektörü için bir hareketlilik de getirme ihtimali var mı?
0: Var. Hani Aselsan'ın zaten almama ihtimali yok ki. Daha NATO Genel Sekreteri bundan 3-4 ay önce Aselsan'ı ziyaret etti. Bir sürü açıklamalarda bulundu vesaire. Ben sadece bu tarzdaki girişimlerde, gelişimlerde, toplantılarda artık Aselsan'ın değil, mesela Altınay Savunma'nın da oradan iş alma ihtimali var. İşte bazı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının da var.
1: SDT, TR ve Otokar'ın
0: de var. Evet, Otokar için de var. Yani savunma, şimdi Otokar'ın borçluluğu çok. Olmasa, bir de son dönemlerde Romanya şeyindeki sıkıntı olmasa, belki hem savunma sanayi hem de otomotiv sektörünün birleştiği güzide şirket olarak girebilir portföyümüze. Ama hani ben biraz daha onu hala saf dışı tutmayı düşünüyorum. Ama SDTR, Altınay, Aselsan gibi şirketler MİA teknoloji, özellikle o da savunma tarafında hizmet veriyor. Bence gelecekte önemli rol oynayacak. Yani Borsa İstanbul'da ciddi yükselişlere gebe bu şirketler.
1: Yani sadece savunma sanayi üretimi yapan değil, onlara hizmet sağlayan, teknoloji anlamında yazılım sağlayan şirketlerde de mi bir ilgi bekliyorsunuz?
0: Kesinlikle.
1: Evet, şimdi o halde
0: elektrifikasyon özellikle.
1: Elektrifikasyon. Evet, o halde gelelim 2 numaraya.
0: BİM gıda perakendeden bir tane olması lazım. Hem defansif bir hisse olması bakımından, hem de enflasyona da gene pozitif kolereyle etki edebiliyor yükselişine hissenin. Ve yani bankacılık, 10 milyar TL bir sermayeyle bankacılıkta kuracak olmaları gibi
1: katılım
0: haber akışları
1: izin verdi BDDK.
0: Verildi. Yani katılım bankacılığı kurulacak. Yani artık mesela önceden BİM'e mağaza diyorduk. Sonradan üretimini de yapan, lojistiğini de yapan, aynı zamanda kendi ürününü pazarlayan, globale ihracat yapan bambaşka bir gıda perakende devi haline gelmeye başladı.
1: Hatta siz şunu özellikle vurguluyordunuz sanıyorum. düşünüyorum. Yanlışsam lütfen düzeltin. Hani hem lojistiğini hem üretimini hem dağıtımını yapınca bunlar tek kanat altında toplanınca çok daha verimlilik odaklı bir süreç ilerliyor diye, değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, operasyonel giderler azalıyor, maliyetler azalıyor. Çok daha verimlilik oluyor. Kendi ürününü de satıyor. Hani bu tarafı artık, bir de bunun üstüne banka

0: bankacılık, katılım bankacılığı gibi bir bankacılık da eklenirse BİM bambaşka bir hikaye taşıyor aslında. O yüzden günlük düşer çıkar, çok fazla sinir, stres, moralde bozmamak lazım. Yani bölündüğü seviyelere geri gelebilir. 2x yapma ihtimali var. 2x'e gelirse gene ucuz olacak dünya böyle gittiği sürece diyebilirim.
1: Evet, şimdi bir yandan BİM tarafındaki bu gıda perakende evini konuştuktan sonra gelelim 3 numaraya. Orada da çünkü kapasite artışlarının döviz bazlı gelir yapısının yine korunduğu bir süreç içerisindeyiz.
0: Aksa Enerji, yani Afrika'ya yatırımları, Orta Asya'ya yatırımları gelirlerini arttırıyor olması gibi durumlar. Bir de yani hem ben 1-1,5 senedir hep enerji savunma ağırlıklı gidiyorum zaten de. Dönemde tam da o dönem zaten, yani enerji şirketlerinin bir tık daha ön plana çıktığı bir dönem. O yüzden Aksa Enerji'de bence daha yolu var. Evet, grafiğe bakınca zirve seviyelerde gibi oluyor. 80'lerde 90'larda Astor'u konuşurken de Astor için zirve seviyelerdi. Ama 300'lere geldi. Aksa Enerji'den de aynı potansiyel bekliyorum diyebilirim. Özellikle konveksiyonel enerji ile alternatif yenilenebilir enerjiyi birlikte götüren önemli bir şirket.
1: Kuyumculuk sektörüne yeni bir düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektörü üzerine yeni bir düzenleme imza atıyor. Efendim, sentetik kıymetli taş ürünlerinde sentetik ibaresi artık zorunlu hale getiriliyor. Bu yeni düzenleme ile birlikte sentetik kıymetli taş içeren ürünlerin etiket, sertifika ve fatura satış alanlarında ürünlerin sentetik olduğunun açıkça belirtilmesi artık zorunlu hale getirildi. Hemen sorayım sıcak bu gelişmeyi. Acaba hani daha güvenli bir ortam haline getirir mi bizi bu düzenleme? Çünkü artık sentetik ibaresinde orada görebileceğiz bu kuyumculuk sektöründeki düzenleme.
0: Ya tabii ki getirir. Zaten şimdi kuyumcular gibi hizmet veren yerler rin sattığı ürünler gerçekten değerli, paha olarak değerli. Oradaki alıcının yanılgısı, satıcının yanılgısı ciddi anlamda büyük maddi tahribatlara neden olabiliyor aile bütçelerinde. O yüzden bu tarzdaki denetlemeler, düzenlemeler tabii ki alıcıya daha şeffaf bir hizmet sunmak anlamına geldiği için pozitif. Ama yani kuyumculuk sadece bu tarz şeylerle değil, mesela altın çok sert düştüğünde altın bitti, altın yok diye esprili dillerle camlarına da yazıyorlardı. Ama darphanede diyordu ki sabahtan sipariş verirseniz altın veririz, bizde altın var.
1: Altın üretimi yapıyor aslında, İstanbul darphanesi altın üretimi gerçekleştiriyor.
0: Evet, şimdi sen cama altın yok altın yok yazıp bunda olaymış gibi abartırsan anlık esnaf mantığıyla günü kurtarmaya çalışıyorlar ama ülkeye de zarar veriyor yani. Altın nasıl biter ülkede? Kuyumcuda altın biter mi canım? Yani hani anlatabildim mi? Bitmez yani. Darphanede ben veriyorum diyorsa veriyordur. Ucuza satmak istemiyorlar. Kendi makaslarını açıyorlar. İnsanlar dijital bankacılıktan altın almıyordu fiziki güvenliği için. Onların spletlerinden dolayı artık kuyumculardan da illallah etmeye başladı.
1: Pahalı bile olsa bankadan almayayım, oradan mı alayım diyor.
0: Fiziki, çünkü önemli olan emtianın kendisi, elimde tutayım daha güvenilir, altın karşılığı var diye.
1: Sizce var mı fiziksel veya fon üzerinden ya da bankadan altın alımının bir...
0: Yani amacınız emtia almaksa var. Ama amacınız emtia değil de fiyat farkından dolayı spekülatif hareketle bir kar elde etmekse yok. Hatta dijital bankacılıkta spet oranları daha düşük. Evet. Makaslar daha düşük. Yani o yüzden bizde altın yok demek ülkede altın yok demeye kadar gelir. Bazı şeyler esprisine bile yapılıyorsa ya da anı günü kurtarmak için esnaf mantığıyla yapılıyorsa yapılmaması lazım. Bazı kritik noktalar kritik önem arz ediyor çünkü bazı konularda.
1: Evet, şimdi biz hisselerimizi konuşmaya devam ediyoruz. Buradan Aksa Enerji dedik. Orada da dediniz ki Afrika ve aynı zamanda Orta Asya'da değil mi? Yeni santral yatırımları gerçekleşiyor. Ve tabii kurulu güçte de 4000 megawatta bu yıl ulaştırmayı planladıklarını söylemişler. Orada da zaten hani oraya çok yaklaşan bölgeler gördük. Ben de dün not almıştım. Ve aynı zamanda net borç fabrik oranının da böyle biraz yükseldiğini gördük. Ama buradaki hani önümüzdeki dönemde geriler mi, kurulu gücün artması, yani yeni santral yatırımlarının olması mı bu rasyoları böyle bazen etkileyebiliyor? Çünkü hem Orta Asya hem Afrika dediniz. Yani bundan sonraki süreçte ne beklemek gerekir?
0: Tabii ki bu tarzdaki genişlemeci yeni yeni pazarlarda yeni yatırımlar rasyolarda bozukluğa neden olabiliyor. Ama yatırımların karşılığını almaya başladıkça bence rasyolarda da bir düzelme olacaktır. Ve dediğim gibi bazı Türk şirketleri gerçekten emin adımlarla gidiyor. Ve bu da onlardan biri. Yaptıkları yatırımlar, girdikleri alanlar ve enerji sektöründe özellikle elektrik üzerine kurulu oluyor olması bazı gelişmelerin bence pozitif değerleyecektir ve rasyoları aşağı çekecektir ileride.
1: Evet, enerji şirketlerini konuşmaya devam ediyoruz. Geleyim 4 numaraya.
0: Astor Enerji yani sektöründe lider, devi haline gelmeye başladı. Amerika ile yaptığı anlaşma, yeni gene anlaşmaları var başka ülkelerle, ülkenin adını unuttum. Önemli yatırımlar alıyor, önemli bir sektörde hizmet veriyor. Ben o yüzden Astor'un yukarı yönlü potansiyelini korumaya devam ettiğini düşünüyorum. Özellikle 297-305 bandının üzerinde şöyle güzel bir kalıcılık sağlarsa bu sefer 400 liraların üstüne atma ihtimali var kendini. Çünkü Astor yani şu anda geleceği de fiyatlamıyor aslında. Bir de ona başlarsa önümüzdeki 5 yılı fiyatlamaya bambaşka bir hikaye konuşuyoruz. Astor şu anda şu günü fiyatlıyor. Selçuk Eczacı Deposu mesela 5 seneyi fiyatlıyor. Tavan tavan alamıyoruz. Yani bir şekilde. Ama Astor'un daha pozitif gideceğini düşünüyorum.
1: Evet, Astor Enerji'de transformatör ihracatının Amerika'dan aldığı işleri, backlog rakamlarını hep yayında birlikte konuşuyoruz zaten. Şimdi geleyim 5 numaraya.
0: Pacific Holding, holdingler arasında ucuz, biraz da Borsa İstanbul'da çiçeği burnunda. Pacific GEO'nun alabileceği işler ya da teknoloji tarafının alabileceği işler ya da lojistik tarafının alabileceği işler holding tarafını pozitif etkileyecektir diye düşünüyorum. O yüzden yukarı yönlü potansiyeli var. Yani 1,5 liralardaki kağıt Pacific GEO, o da 9 numarada olsun bu da. Yani yukarı yönlü potansiyeli var hem Pacific GEO'nun hem Pahol'ün. O yüzden yani 1,5 liradaki Paul'ün 3 liraya 4 liraya gitmesi durumunda Koç'tan, Sabancı'dan daha fazla gelir elde etme ihtimali sunar. Koç'tan ve Sabancı'dan daha mı iyi holding? Hayır. Temel rasyolarına göre daha mı iyi? Hayır. Ama Pahol dediğim gibi biraz daha daha hızlı yol kat edebilir.
1: Ekranda Pacific GEO ama biz Pahol'dan söz ediyoruz. 3.65 ya da Pacific GEO'da sizin konuştuğunuz tabii Pacific Holding, onu da not etmiş bulunalım. Şimdi defans hattında ve kale hattında konuştuk yani bu bölgedeki hisselerimiz. Şimdi geleyim Pacific Holding'den sonra bir sonraki hissemiz Kanat oluyor herhalde, değil mi? Kanat
0: evet.
1: Mı oluyor?
0: Türk Hava Yolları yani 328-330 lira bandına sıkıştı. Zaten orayı aşarsa %60'ların üstünde bir getiri sağlama ihtimali daha var. Bizim işte 330'ların üstündeki ilk hedefimiz 410'lar. Ondan sonra 540 liralar. Türk Hava Yolları yani uçuş firması, havacılık firmasında geçti. İşte sanal POS, ödeme yöntemleri gibi alanlara da giriyor. O yüzden nasıl hani BİM, gıda perakende ama bankacılara da giriyor. Türk Hava Yolları ödeme yöntemlerine de giriyor. Bence çok güzel bir potansiyeli var. Hala yaz ayları, savaş bitti. Havacılıkta gelebilecek gene en ufak bir pozitif haber akışı Türk Hava Yolları'nda ciddi bir değerleme yaratır. O 270 liranın altını ben biraz süreyle artık görmeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü illallah da ettirdi yani 330 liralara gelip 270 liralara düşüp 300'lerde dinlenip 270 bir daha düşüp 330 bir daha çıkıp 3,5-4 senedir aynı bantı yapıyor. Hı hı. Bence artık bu sene Türk Hava Yolları için o sene yukarı yönlü potansiyeli düşme ihtimalinden daha fazla diyeyim yani.
1: Dün TEP yatırımın raporu vardı. Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları'nda %78'e yakın bir getiri potansiyeli gördüklerini paylaşmışlar. Pegasus'ta dünkü rakamlara göre %3 getiri potansiyeli gördüklerini paylaşıyorlar. Yani Pegasus yerinde kalacak ama Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları üzerinde yükseliş beklentisini paylaşıyorlar. Tabii kurum tahminleri böyle ama sizin var mı havacılıkta ayrıştırdığınız böyle hani diğerler açısından mesela beklentiniz ne olur?
0: Yani Türk Hava Yolları zaten en pozitifim, havacılıkta tek hisse yazacaksan Türk Hava Yolları yazarım. Pegasus yanına yanaşamıyor. Hani hem hizmet bakımından hem filonun gençliği hem uçuş sayısı vesaire. O da önemli bir şirketimiz ama Türk Hava Yolları ile globalde yarışabilen firma sayısı çok az olduğundan dolayı bu Pegasus'un suçu değil yani. Türk Hava Yolları'nın suçu bir yerde. onun dışında Tav, ben o kadar bir yükseliş beklemiyorum Tav'da. Çünkü Tav birçok şeyden etkilenebiliyor. Daha sert satışlar yiyor. Mesela Ford Auto'yu takip ettiyseniz 130'lardan 88'e gelene kadar benzer hareketi Tav yaptı. Yani düşmeye başladığı zaman bir yerde durmuyor bu hisseler. Çok gereksiz ekstra düşebiliyor. O yüzden Tav benim için birazcık korkutucu. Ama sadece Tav'ın havalimanı gibi düşünmemek lazım. Havalimanının içindeki yiyecek içecek satışından, mağazacılıktan, oradan buradan da bir sürü gelirleri var aslında. Ama işte havacılık şirketleri bir anda sekteye

0: uğradığı zaman gene uçak yolları, hava yolları vesaire pozitif etkilenebiliyor ama yerde olan havacılık faaliyeti gösteren şirketler daha negatif etkileniyor. O yüzden ben TAV'ı düşünmüyorum. Çelebi, Pegasus vesaire de değil yani. Ulaştırmadan bir tek Türk Hava Yolları'nı kadroya yazarım.
1: Evet. Şimdi geleceğim 7 numaraya ama öncesinde şunu soracağım. Hafta sonu Dünya Bankası'ndan 400 milyon euroluk bir finansman sağlandığı açıklaması vardı Mehmet Şimşek'ten. Ucuz ve uzun vadeli şekilde. Dolayısıyla enerjide gerçekleşen atılımlar bir yandan devam ediyor. Ve yine sanıyorum güneş enerjisi ekipmanları için yerli anlamda rekabetimizi artırabilecek Çin'e dumping uygulaması yani ek vergi uygulaması bugün yine damga haberlerinden bir tanesi. Dolayısıyla önemli hamleler de var yerleşmeyle ilgili. Geleyim oradaki görüşünüze ve yine 7 numaraya.
0: Yani yerlileşme zaten bir ülkenin kalkınması için yapması gereken en önemli adımlardan biri. Şu anda Trump da ilk onu yapmaya çalışıyor. İşte Çin'e ambargo koymalar ya da ticaret savaşlarını başlatmalar Avrupa Birliği ile vesaire. Ülke içindeki talebin ülke içindeki arzla karşılanmasını isteriz her zaman ki dışarıdan edeceğimiz ithal ürünler minimuma gelsin. Bizim yerli üreticimiz kazansın. Daha fazla fiyat farkı olmasın. Döviz mevduat farkı olmasın. Gibi gibi. O yüzden hem alıcı hem satıcı mutlu olsun. Yeni gelecek teşvikler ya da yatırımlar Türkiye zaten devam edecektir. Ben gerçekten hem savunma sanayinde hem yenilenebilir ve alternatif enerji alanlarında Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde yatırım çekeceğini düşünüyorum. O yüzden de yenilenebilir enerji, alternatif enerji alanlarında coğrafya uygun teşvikler var. Ve gerçekten baktığımız zaman bazı şirketler bazı sektörlerin kritik yerlerinde görev alıyorlar. Yani rüzgar enerjisi paneli üretiyor biri, diğeri trafo üretiyor, biri elektrikle alakalı direkt, biri biraz daha santral. O yüzden uzmanlaşmış güçler ayrılığı ilkesi gibi her şirketin kendi odak noktası olan şirketlerimiz var. O yüzden tek bir kartelleşme, tekerleşme gibi büyümek yerine birçok şirketin pozitif alabileceği bir süreç bence.
1: Evet, ekipman üreticileri mi diyorsunuz?
0: Evet.
1: O zaman geleyim 7 numaraya.
0: Say yenilenebilir enerji. Bunu yeni alıyoruz ilk 11'e. Yani 44-45 lira bandı var. En tehlikeli yer orası. Oraya düşüp kırmazsa ödül risk oranına göre yaklaşık 7-8 TL'lik bir riske yaklaşık 100 lira ve üzeri bir getiri sağlama ihtimali var. Ödül risk oranında 1'e 10 çalıştırsak bile ki çok büyük bir orandır. İzmir'de yeri ve gerçekten rüzgar enerjisi üstüne önemli çalışmaları var. Daha butik çalışıyor. Astor kadar ya da diğerleri kadar büyük bir firma değil ama hizmet sağladığı alanlar bence güçlü. Yenilenebilir enerji alanı hala pozitif. Dediğim gibi 44-45 lira bandı önemli destek. Oranın üstündeki kalıcılıkta 100 liraların üstüne gidebilme ihtimali olan bir şirket.
1: Evet, geliyorum son dönemde en fazla yine hareketliliğin olduğu hisseye. Kurumsal tarafta yaptığı iskontolu satış önemliydi ama aldığı işler çerçevesinde de yeni iş hamlelerini orada konuşmaya başladık. 8 numara.
0: Girişim Elektrik Gesan. Evet, o kurumsala iskontolu satıştan sonra bir miktar satış baskısı yarattı hissenin üstünde ama ben gene yolun yukarı olduğunu düşünüyorum. KPC çalışıyor, anahtar teslim. Bir projenin mühendisliğini, mimarlığını, işte personelini, ham maddesini, ara maddesini, her şeyini yapıp bulup onu oraya dikip işte rüzgar enerjisi mi istiyorsunuz, işte güneş enerjisi mi istiyorsunuz getiriyor, anahtarı size veriyor. Bu tarzda çalışan şirket sayısı az. Bence geleceği satın almak isteyen sektörel olarak, evet, bankacılık, holding her zaman zaten söylenir, yazılır, gayrimenkul vesaire faizlerin indirilme süreci başlarsa hele, ama bu biraz daha geleceği satın almak isteyen yatırımcıların tercih edebileceği bir şirket diyebilirim. Enerji ağırlıklı kalmaya devam ediyoruz.
1: Evet, şimdi az önce konuştuk Pacific Holding'i, şimdi GHO tarafına geçelim.
0: Pasifik Gayrimenkul, gene gayrimenkul tarafının ben ilerleyen zamanlarda pozitif değerleneceğini düşünüyorum. Şimdi emlak konut göz bebeğimiz, hep omurgamızda olur ama gidemiyor yani.

0: O da 0.58 sent, 0.60 sente dolar bazlı takıldı. 22-23 liraları görünce 20 liraların altına gene geliyor. Pasifik gayrimenkul bir miktar daha pozitif ayrışabilir. İşte Aslan Vadisi'nin yapımında vesaire yeni projelerin gelme, NATO'dan yeni projelerin gelme durumu gibi durumlar olursa Pasifik geliyor. Pasifik Holding'e de pozitif etki ederek yukarı yönlü potansiyelini korur diyebileceğim. Ama dikkat etsinler, bunlar sığ hisseler. Kotasyonu kademesi az hisseler. Öyle Türk Hava Yolları gibi işlem hacmi çok yoktur. Aldıkları yerden alamazlar, sattıkları yerden satamazlar. Bunlar daha çok küçük küçük toplayıp bir sürpriz yaparsa sene sonunda işte %80 %100 getiri sağlarsa diye portföylerde daha az miktarda tutulması gerekilen şirketler.
1: Ağırlıkları daha yani sınırlı olması tabii gerekiyor diyorsunuz. Geleyim 10 numaraya, elektrik enerjiyi konuşmaya devam ediyoruz bugün bol bol.
0: ODAŞ, ODAŞ'ta da defter fiyatı 11 liralarda. İşte en son 9'ların üstünü gördük. Çok şükür 7'lerden 9'lara doğru bir geldi. 8.50 sürekli aracı kurumların lot lot satış yaptığı direnç aşıldı. Bence düzeltmeler gelse bile ODAŞ'ta yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu düşünüyorum. En kötü 11 liralara doğru yükselişin devam edeceğini, soluklama yapacaksa, oradan bir geri çekilme yapacaksa da 11 liralardan yapma ihtimalini daha kuvvetli görüyorum. 8.50'ler artık destek görevi görmeye başlarsa piyasada 11 lira hedefini 14 liralara da çıkartabiliriz.
1: Evet, şimdi bugün çok ciddi enerji elektrik hisselerini konuştuk. Şöyle bir baktım, ilk 11 kadromuzda ağırlığı ne kadar diye Aksa Enerji, Astor Enerji, Sayenlenebilir, Girişim Elektrik ve ODAŞ. %50, evet. %50'ye yakın etti. Yani özellikle enerji tarafında mı atılım bekliyorsunuz borsa adına?
0: Evet, enerji ve savunma.
1: Enerji ve savunma, evet, savunmanın da ağırlığı yüksek. Yani Aselsan ve Altınay zaten. Bunun dışındaki diğer hisselerde, yani diğer sektörlerde de başta enerji, sonra savunma hattını konuşuyoruz. O zaman geçelim savunmaya, son hissemize.
0: Altınay savunma. Altınay savunma, yani 19 liraları gördükten sonra 15.90'lara düştü. Bank of America'nın da ortalama maliyetinin altında şu anda takas analizinde fiyatlamalarına devam ediyor. Dediğim gibi bu da Türkiye'de yeni sürpriz yapabilecek şirketlerden biri. Yazılım, elektrifikasyon ya da bu tarzdaki sürdürülebilir cihazlar üstüne savunma sanayinde hizmet veriyor olması. Ayrıca MİLDEM, işte o milli denizaltı projelerinde aktif bir de görev alırsa, ki öyle bir şey ihtimali var, pervane yapımı vesaire, ekipman yapımı gibi, bambaşka bir hikaye konuşuyoruz. Çünkü çok niş bir alanda hizmet veriyor. Hani Aselsan 400 liralarda kaçırdık diyenler için SDTR'de 250 liralarda, onu da öneririm. İşte 11 şey, hadi ODAŞ'ı çıkartayım onu yazayım gibi olsun, yazacak olursak.
1: Ya yedek, da altına, yedek hattınıza belirleyebilirsiniz bu arada.
0: SDTR'yi yani de hani yedek hattına yazayım o zaman.
1: Evet, SDTR'ye değer veririm diyorsunuz. Şimdi bakalım SDTR'ye de bakalım fiyatına. Altınay savunmada bugün 15.61 lira fiyat görüyoruz. 0.5'lik bir geri çekilme. Bu arada portföyün %50'si yaklaşık enerji, %40'ı da savunma etti. Evet. Onun dışında perakende ve havacılık ve holding de var elbette. SDTR'de %3'lük geri çekilme görüyoruz. Düşüşleri kademeli alım mı değerlendiriyorsunuz, yoksa hani var mı böyle hani zarar kessizle gitmeyin dediğiniz?
0: Zarar kessiz bence kesinlikle gidilmemeli. Eğer Viyop'ta vesaire işlem yapılıyorsa zaten de spot piyasada mal toplanıyorsa, şimdi uzun vadeli bir çanağa döndürme durumu var. O yüzden 250'lerin altı biraz riskli. Hmm. 250'lerin altında alım fırsatı mı? Evet, ama bir miktar daha 210-220 bandına gelirse kademe alışı için önerebilirim. Yani olan satmasın, tutsun. Almak için bir miktar erken.
1: Evet. Şimdi bir yandan telekomla ilgili ne düşünüyorsunuz? Orayı da merak ediyorum. İletişim yani sektörü.
0: Telekom iletişim tarafı savunma sanayine destek verecek projeler yapar ve içlerinde yer alırsa bence pozitif etkilenir. Ama onun dışında gelirlerini son zamlarla, işte paket tarifeleriyle vesaire güncellediler. Evet, bir miktar cirolarına yansıdı ya da 5G'ye geçildi. Bunun harcamaları yapılıyor ciddi anlamda. Maliyetler artıyor gibi. Ama bence yani telekom

0: tarafı dönemsel olarak, sektör olarak yöneleceğim bir sektör değil diyeyim kendi adıma.
1: Evet, şimdi bankalar açısından da biraz bakalım istiyorum. Son bir ayda %25 yukarı gittiler ama hala zirvesinde değiller. Orada ne görürüz?
0: Yani Akbank hala ucuz. Yani 90'lardan düşmüştü 70'lerin altına. Şimdi 80'lerde sizin de dediğiniz gibi %25'e yakın yükselişi var. Yani garanti Akbank, Yapı Kredi eğer bankacılık sepet, mesela Koç Holding'i almayacaksa kişi Yapı Kredi alabilir. Oradan destekleyebilir. Hem banka hem Koç Holding içinde iştirak diye. Akbank ucuz ama garantinin deep learning, machine learning konuları daha iyi. IT'si daha iyi. Garanti teknoloji daha iyi ürünler üretiyor diyeyim yani. O yüzden özel bankacılıkta birinci sıraya Akbank, ikinciye Garanti, üçüncüye Yapı Kredi yazarım.
1: Petrokimya, Tüpraş ve Petkim açısın.
0: Yani Tüpraş benim vazgeçilmezim de tadı kaçtı birazcık bu aralar onun, petrol fiyatları düştükçe. Bir de çok ağır bir hisse, toparlaması da zor olur. Çok da düşmedi. Yükseliş kanalının alt bandında, regresyon bandında. Buralardan tepki alanlarının gelme ihtimali var. Özellikle önemli teknik hareketli ortalamaların da üstünde yer alıyor. Ama işte %1, %2, %0.50 gidip ağır koca olan dendiği için şu süreçte daha hızlı atik hareket edebilecek hisselere yönelmek biraz daha mantıklı. Yoksa Tüpraş, yani gözümü kapatayım zaten 3 tane şirket alayım dersen Borsa İstanbul'da, Aselsan, Tüpraş olur, Türk Hava Yolları olur baktığımız zaman.
1: Evet, Petkim orada nafta itlem makasına, orada da biraz daralma oldu tabii. Oraya ne dersiniz?
0: Yani Petkim tarafı, işte marjlardaki değişim, petrol fiyatlarındaki değişim gibi durumların hepsinden etkilendiklerinden dolayı bu süreçte ben yani o 2025'in Eylül Ekim'inden 2026'nın Nisan'ına kadarki geçen süreçte yaptıkları performansları ikinci çeyrek sonrasındaki 3 ve 4'te beklemiyorum.
1: Evet. Şimdi bir yandan otomotiv sektörünü de sorayım. Dün yine rakamları takip etmeye çalıştık. Bugün işte beyaz eşya rakamlarını takip etmeye çalışıyoruz. Bir daralma yaşanmış. Mayıs rakamları tabii bunlar. Hani acaba işte savaşın ya da yavaşlamanın etkisi mi, talebin azalmasının etkisi mi, ya da altın fiyatlarının düşmesinin etkisi mi, ya da Mayıs da kısa bir aydı, 15 gün işlem vardı sadece dediğimiz noktayla mı ilgili?
0: Yani hepsi diyebilirim aslında. Ya nasıl gayrimenkul tarafı bir miktar daralıyorsa otomotiv de daralıyor. Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde, iç piyasanın sıkışık olduğu dönemlerde, savaş ortamlarında ya da hani altın biriktirip altını bozdururum, araba alırım diyen kişilerin altının düşmesiyle birlikte araba da alamıyor olmaları şu anda gibi durumlar yani. Hepsi etkiliyor diyebilirim. Ama mesela içler acısı durumlar Ford Otto. Yani 130 liralardan düşüyorsun. Hadi 100'ün altına da düştün psikolojik. 87-88 yakışmıyor yani. 50 lira düştü. 50 lira daha düşerse kapasınlar gitsinler dükkanı gibiye dönüyor yani. Ford Otto'da ne yaşandı 50 lira düştü? Bilmiyorum. Bakılması lazım. Biraz daha araştırılması lazım. Doğaçlı diyebilirim. Doğaçlı'da şöyle bir şey var. Çok yüksek temettü dağıttığından dolayı zararda olsa bile hisseler temettüyle gelen sayıyı çok rahat arttırabiliyorsunuz.
1: Bu arada Mayıs rakamları Doğaç'ta daha dirençli. Doğaç'ta evet, da daha dirençli yer şirketlere göre.
0: Çünkü o Fortuna Japex büyüme hissesi yatırımlarını daha sanayi şeklinde götürüyor. O biraz daha perakende satışa döndüğü için belki de araba satışlarındaki artma ihtimali 3. çeyrek, 4. çeyreğe doğru şimdiden fiyatlanmaya başlamış olabilir. Ama Doğaç gibi satış üzerine kurulu otomotiv sektörleri daha çok Kasım, Eylül, Aralık gibi pozitifleşir. Sene sonunda araba alalım hani bir sonraki sene şey olmadan diye satışlar artıyor.
1: Evet, hem vergi hem işte kampanya döneminden yararlanalım diye orada ilgi oluyor diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Barışcan Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun değerli yorumlarınız için. Efendim, Barışcan Güzel'le birlikte konuştuk borsayı, hisseleri. Bölüm noktalıyoruz ama saatler 13.30'u gösterdiğinde yatırım fonları diyeceğiz. Bakalım orada neler oluyor.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
6: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
7: Evet, paralı erkekler de kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
8: Çok uygun olmayacağını düşünürdü açıkçası köy hayatında.
7: Kadınlar da olmalı tarımda.
6: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
8: Tarlaya girmeye başladı.
6: Traktör sürmeme.
9: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
5: Kadın girdi mi daha farklı oluyor. Üretim dedi. Her yerde kadın da.

0: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli ve Balıkesir 30, Sakarya 28, Bursa 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri 28, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 33. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Rize 26, Karabük 31, Samsun 28. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı

0: 11, Malatya 32, Erzincan 30, Van 27, Ardahan 20. Gaziantep açık, günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 34 derece.
1: Duratal Seramik, hava durumunu sundu.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Stagflasyon. İki sözcükten oluşur. İlki durgunluk anlamına gelen stagnation, ikincisi ise enflasyondan alınmıştır. Durgunluk içinde enflasyon anlamına gelir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman modelinde teslimden sonra taksit ödemesi devam eder mi?
5: Katılımcı teslim aldıktan sonra da plan bitene kadar ödemelerini sürdürür.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Efendim piyasa saatinden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de her gün olduğu gibi Apara ekranlarında birlikteyiz. Gündemimizde Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki görüşmelerin yansımaları var ki durumun hala kırılgan olduğunu görüyoruz. Çünkü taraflardan çelişkili açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump nükleer müzakerelere ilişkin olarak sonsuz bir şekilde tesisleri açacağını ifade etti. İran'ın fakat İran müzakere masasında böyle bir koşulun, bir tavizin verilmediğini ifade ediyor. Bu arada konuya ilişkin olarak Uluslararası Atom Enerjisi direktöründen yeni gelen bir açıklama var. Müfettişler İran nükleer tesislerini ziyaret edecek şeklinde biraz önce yansıyan bir açıklamaydı bu. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri İran cephesindeki bu kırılgan zemindeki görüşmeleri de takip ederken ki dün yapıldı işte ilk tur. Diğer taraftan da PMI verileri, Fed beklentileri yüzünden piyasalarda artan bir faiz artışı beklentisi, güçlü dolar temasının güçlenmesi ve bunların da yapay zeka hisselerine satış getirmesi işte yine böyle bir gündeyiz ve teknoloji öncülüğünde küresel piyasalarda satış baskısını hissettik. Dün de Amerika Birleşik Devletleri'nde borsalarda ve bunun yansımalarını yine bugün Asya borsalarında gördük diyelim. Küresel haritamızla başlayalım. Verilerdeki son durumu size aktaralım hızlıca. İçeride BIST 100 endeksinde 14.451 şu an fiyatlamanın geçtiği nokta. 0.60'lık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. BIST 100 endeksinde içeride diğer taraftan Avrupa'da karışık seyir. Frankfurt 0.82, Madrid 0.32 geride, Londra negatif yatay ve Paris 0.11 yukarıda. Bugün bu arada Güney Kore'de 3.26 yukarıydık. Dün %10'a yaklaşık neredeyse %10'luk bir geri çekilme vardı ama bugün Japonya'da Nikkei'de ekside kapattık. Ve S&P'de şu an 0.23, Nasdaq'ta 0.57 yukarıda vadeliler. Dow Jones negatif yatay, Dow Jones dün de negatif yatay kapatmıştı. S&P 1.44, Nasdaq'ta 2.21'lik bir geri çekilme vardı dün. Ve de tabii özellikle yarı iletken endeksinde Nasdaq'taki geri çekilme dikkat çekiciydi. Çünkü orada %8'lik bir geri çekilme olduğunu takip ettik. Son dönemin gözde hisselerinden Micron %13, Qualcomm %8, Marvel %9'dan fazla değer kaybetti. Nvidia'nın piyasa değeri 5 trilyon doların altına indi. Ve de Nasdaq'ın son zirvesinden bu yana %5'i aşan bir geri çekilme yaşadığını da altını çizmiş olalım. Buradan da gidelim ve Amerikan tahvillerindeki son duruma bir göz atalım. 10 yıllık 4.46, 2 yıllık 4.20, 5 yıllık 4.26'da. Ve Brent petrolde 75.53'teyiz şu anda. 1.65'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Petrol 72.26'da ve doğalgazda da 3.20'deyiz. 0.57'lik bir yukarı yönlü hareket var orada. Ons altın 0.83 geride, 4.077 seviyesini görüyoruz. 4.053'e kadar geriledik. Gümüşte 0.28 geri çekilme, 61.39'dayız. 60.84'e kadar geri çekildik bugün. BIST 100 0.63 geride, dolar TL 46.49, euro TL 52.83, euro dolar 1.13.54'te, dolar endeksinde ise yukarı yönlü hareket var yine, 101.29'dayız, 101'in üzerindeyiz, sepet kurda da 49.68 seviyesini takip ediyoruz. Şimdi döneceğiz. Harun Raşit Demircan bizimle birlikte olacak. İntegral Yatırım'dan kendisine soralım. Şimdi ne dersiniz? Bu piyasalardaki özellikle yapay zeka tarafındaki geri çekilmeleri siz neye bağlıyorsunuz? Şimdi yatırımların finansman maliyetinin acaba artacağı endişesi mi ön plana çıkıyor? Çünkü global tarafta hava kötü olunca bunun bize yansımalarını da takip ediyoruz.
1: Evet, merhaba, öncelikle iyi yayınlar. Borsa İstanbul tarafındaki bu fiyat baskısı küreselde yaşanan geri çekilmeden kaynaklı diyebiliriz. Tabii dün SpaceX tarafında başlayan sert geri çekilme Nasdaq endeksine de yansımıştı. ABD hisse senetleri başta olmak üzere tüm küresel piyasalarda bir satış baskısı hakimdi dün. Tabii buna ek olarak da Fed tarafına, Fed'e yönelik faiz artırım beklentileri de piyasadaki risk iştahını baskılamış durumda. Bundan kaynaklı Zaten dolar endekste çok güçlü bir fiyatlama görüyoruz. Bu da şu anda endekslere baskı oluşturan temel unsur. Tabii Borsa İstanbul fiyatlamasını konuşuyoruz bu noktada. Yurt içinde çok ciddi bir veri akışı ve haber akışı olmamasından kaynaklı şu anda ana gündemimiz tamamıyla küresel taraf. Burada son günlerde ABD ve İran tarafında da iyimser bir tablonun olduğunu söyleyebiliriz. Hürmüz Boğazı'na geçişler kademeli bir şekilde artmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarına baktığımızda da geri çekimini sürdüğünü görüyoruz. Burada iyimser bir tablo şu anda hakim. Açıkçası beklentiye baktığımızda da çok olumsuz bir tablo yok. Burada sanki barış gelecekmiş gibi bir havanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bundan kaynaklı enerji maliyetindeki geri çekilmeler yavaş yavaş artık enflasyon tarafına da olumlu etki etmeye devam başlayabilir. Bunu takip edeceğiz. Diğer yandan dediğimiz gibi şu anda fiyatlama etkileyen temel unsurun küresel piyasadaki baskıdan kaynaklı olduğunu söyledik. FED'e yönelik beklentilerin faiz arttırımını işaret ettiğini görüyoruz. Ancak buradaki beklentinin doğruluk payı ne kadar doğru, bunu tartışmak gerekebilir. Bundan kaynaklı önümüzdeki süreçte FED'e yönelik beklentinin değişme olasılığı yüksek. Bundan kaynaklı şu anki fiyatlamanın tam anlamıyla rasyonel bir resim yansıttığını düşünmüyorum diyebilirim. Kısacası Borsa İstanbul tarafını yorumlayacak olursam da burada bizim ana gündemimiz önümüzdeki hafta yurt içinde enflasyon rakamı olacaktır. Burada tabii kısa vadede çok ciddi bir toparlanma beklemiyoruz. Temmuz ayındaki Merkez Bankası PPK toplantısında en kritik akış olacaktır. Burada kısa vadede bir olağanüstü süreç olmadı mı? Müddetçe en azından Temmuz ayında fonlama oranında 40'tan 37'ye bir güncelleme bekliyoruz. Bunlar

0: kaynaklı borsa tarafında enflasyona ciddi bir bozulma olmaması durumunda en azından iyimser bir tablonun endekse pozitif yansımasını bekleyebiliriz. Teknik anlamda şu anda 14.250 seviyesini ana destek olarak takip ediyoruz. Bu seviye kırılmadığı müddetçe 14.600'ü tekrardan aşma potansiyeli taşıyor. Ancak 14.600 tekrar aşılmazsa bir miktar geri çekilmenin devamını bekleyebiliriz diyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim ve buradan İran'daki son durumu almak üzere dönelim. Ekber Karabağ'a dün ilk tur yapıldı dedik görüşmelerin ve burada İsviçre'de yapıldı. Bir Hürmüz Boğazı'nın akıbetine yönelik bir belirsizlik hakim. Tamamen açık boğaz diyor Trump. Diğer taraftan kontrollü bir serbestlik olduğunu ifade ediyor İran tarafı. Ve bir diğer gelişmede nükleer müzakerelerin geleceğine ilişkin. Çünkü Trump diyor ki denetçiler İran'a gidecek, %100 denetim olacak. İran tarafı ise çalışmaların mevcut prosedürler altında devam edeceğini söylüyor ve kendilerinin diplomasi masasında herhangi bir taviz vermediğinin de altını çiziyorlar. Ve buradan şimdi döneceğiz. Ekber Karabağ muhabirimiz bizi bekliyor Tahran'da. Ekber, nedir bu çelişkili açıklamaların özellikle yansımaları İran tarafında?
2: Teşekkür ederim Meriç. Esasında az önce Raşit Bey de söyledi. Hürmüz Boğazı açık. Geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce İran, Lübnan'daki olayları gerekçe göstererek Hürmüz'ü kapattığını duyurmuştu. Ancak görünen o ki İran fazla bir şekilde bu meseleye odaklanmadı, ısrar etmedi ve Hürmüz an itibariyle açık. İran'dan gelen açıklamaya göre Hürmüz'ün açık olduğu ancak İran'ın belirttiği rotadan ve İran'daki ilgili kurumdan izin alarak gemilerin bu bölgeden geçebileceği ifade ediliyor. İlginçtir, Umman'dan da bugün bir açıklama geldi. Umman'da kendisi bir rota belirledi ve gemilerin o rotayla kullanabileceğini bildirdi. Başka bir de işte an itibariyle hem İran'ın ve hem Umman yönetiminin belirlediği bir rota var ve o güzergahlar kullanılabilir. Umman'dan gelen son açıklamada Umman işte buradaki geçişlerin kolaylaştırılması için Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Deniz Örgütü ile koordineli bir şekilde çalışarak geçici olarak bir rota belirlendiği ifade edildi ve gemilerin buradan geçmek için söz konusu örgüt ve aynı zamanda Umman yönetimiyle eşgüdümlü bir şekilde irtibata geçerek bu bölgeyi kullanabileceği ifade edildi. Bahsettiğim örgütten de bugün bir açıklama geldi. Uluslararası Deniz Örgütü bu son 4 ayda yani İran ve İsrail-Amerika Savaşı başladıktan sonra 11 binin üzerinde denizcinin bu bölgede mahsur kaldığı ve bu denizcilerin ve ayrıca sivil gemilerin bu bölgeden tahliyesi işlemlerine de başladığını ve bu kapsamda İran, Umman, kıyı ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli bir şekilde çalışma yapıldığı ve bu kapsamda da kendilerine güvenlik konusunda güvence verildiğini duyurdu. Özellikle hem İran'ın hem Umman'ın da bugün itibariyle bu bölgede rota açmasıyla birlikte daha hızlı bir şekilde bu bölgeden tahliyelerin yapılacağını ifade edebiliriz. Melis, bir diğer sorun İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili denetimlerle ilgilidir. İşte hem Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'tan gelen açıklamada hem de Uluslararası Atom Enerji Kurumu Başkanı Rafael Grossi'den gelen açıklamada İran'ın nükleer tesislerinde denetme izin verdiği ifade edilmektedir. Ancak İran kesin bir dille bunu yalanlıyor. Böyle bir şey söz konusu değildir. Özellikle bu 12 Haziran ayındaki savaş sırasında vurulan İran'ın 3 nükleer tesisindeki denetimlerin söz konusu olamayacağını belirtiyor. Esasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen ve az önce de senin belirttiğin üzere İsviçre'de son ayağı yapılan görüşmeler sırasında da bunun önümüzdeki aşamada ele alınacağı ifade edilmektedir. Esasında an itibariyle sadece İran'daki bazı tesislerde denetim yapılıyor. Mesela bu şehir nükleer tesisinde ki orası sadece elektrik amaçlı üreten bir tesis. Ancak belirttiğim üzere o savaşta vurulan o 3 ve İran'ın uranyum zenginleştirme işlemler yaptığı o alanlarda işte denetim yapılmıyor ve İran hem Uluslararası Atom Enerji Kurumu'ndan hem Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu yöndeki açıklamaların doğru olmadığını belirtiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ekber, sana da görüşmek üzere diyelim. Ve buradan Trump'a ilişkin bir başka gelişmenin detaylarına gidelim. Trump'a Senato'dan bir fren geldi. Amerikan Senatosu İran operasyonlarını durdurma tasarısını kabul etti. Ve karar 50'ye 48 oyla geçti. Cumhuriyetçi cephede de bu konuyu demokratlarla aynı cephede duran kişilerin sayısı arttı. Ve de Beyaz Saray bir taraftan müzakere yürütürken Senato'dan da bir savaş freni gelmiş oldu. Şimdi bu gelişmeler ışığında da

0: piyasa en kötüsünün geride kaldığını çok uzun bir süre zarfı içerisinde fiyatlıyordu. Bugün gelmiş olduğumuz noktada işte hani biz söylüyorduk ya, tahvil getirileri mi acaba doğruyu fiyatlıyor, hisseler mi doğruyu fiyatlıyor? İkisinde de aslında bir miktar doğruluk payı var ama hisse senetlerinin, yani hisse endekslerinin, borsaların savaşın sonuna geldiğimiz, hatta sonlanmış olduğuna ilişkin yapmış oldukları fiyatlamalarda daha haklı oldukları ortaya çıktı. Çünkü biz bugün gelmiş olduğumuz noktada bakıyoruz, müzakereler devam ediyor. İki taraf da, yani müzakerelerde bir aksama söz konusu olsa dahi masadan kalkma noktasında hiçbir şekilde istekli değil. Çünkü İran masadan kalktığında bombalanmaya devam edecek. Daha bir geriye gidecek. Zaten yıllardır Amerikan ve Batı blokunun yaptırımlarıyla uğraşan bir İran var. Artık bu işin de sonuna gelmişken alabileceğimizi alalım. Tavizi alabildiğimiz tavizi, koparabileceğimiz tavizi kopartalım ve yolumuza bakalım noktasında. Trump'ın meselesi daha karışık. Daha karmaşık bir nokta içerisinde işliyor. Orada da hepimizin malum bir Kasım seçimleri var. Petrol fiyatlarında çok keskin bir yükseliş hareketinin ardından Amerika'da benzin fiyatlarında da çok ciddi bir yükseliş hareketleri söz konusu oldu. Her ne kadar hane halkının harcanabilir geliri içerisinde akaryakıt harcamaları işte bundan 5 ila 10 yıl öncesi seviyelere göre çok daha düşmüş olsa da, yani benzin fiyatlarındaki, akaryakıt fiyatlarındaki keskin yükseliş hareketleri 10 yıl önce siyaseti daha bir etkileyebilirdi. Hane halkını daha bir etkileyebilirdi. Bugün tabii ki etkiliyor ama 10 yıl öncesine göre değil. Ama en nihayetinde yine de bu hane halkının harcanabilir gelirinde bir tırpanlanma anlamına geldiği için ve önümüzde çok yakın bir sürede bir ara seçim olduğu için Trump da elinden geldiği kadar İran'a diz çöktürmek ve petrol fiyatlarını aşağı doğru getirebildiği kadar getirme noktasında çalışmaları devam ediyor. Piyasalarda zaten bunu gördüğü için en ufak aksaklıkta bile çok ciddi bir reaksiyon vermektense yol kazası olarak nitelendirilen, dile getirdiği bir yorumlama içerisinde. Yani bunun ben bu şekilde devam edebileceğini ve en nihayetinde bu görüşmelerden bir nihai sonucun çıkabileceğini düşünüyorum. Tabii ki Amerika cephesi bir miktar geri adım atacaktır. İran cephesi belki daha fazla geri adım atacaktır ama bir orta yolda buluşulacak bir süreç olacaktır. Ama yani şöyle bir yanılsamaya kapılmaması gerekiyor piyasanın. Şimdi bu görüşmeler 60 günlük nükleer problemin çözülmesi için bir vade uzatılı görüşmesi. Yani biz nihai olarak oturalım, işte İsviçre'de görüşüyoruz ve anlaşma sağladık. Peki bu anlaşma neyin anlaşması? 60 gün boyunca nükleer anlaşma gerçekleştirme görüşmesi. Yani bu konu 60 günde çözülebilecek bir konu değil. 60 günü bırakın, bir senede bile çözülmüyor. Çünkü Amerikan eski başkanı Obama döneminde bile İran'la yapılan bu nükleer müzakerelerde nihai sonuç 2 sene sonra gerçekleşti. Dolayısıyla bu vade yapısında göz önünde bulundurduğumuz zaman yol kazaları eşliğinde, oynaklık eşliğinde bu görüşmelerin devam edeceğini ama en kötünün geride kaldığına ilişkin oluşan algının en azından şu dakika, şu an itibariyle kuvvetle muhtemeldir ki haklı olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, en kötü geride kaldı. Fakat bu tabii bize yeni normaller de getirdi bu durum. Şimdi bunların başında da bakalım artık petrol fiyatlarını biz daha önceki seviyelerde görebilecek miyiz? Petrol fiyatlarının yüksekliği yeni normalimiz mi olacak? Şimdi bu konuya ilişkin olarak Jeffries demiş ki petrolün savaş öncesi seviyelere dönmesi zor. Macquarie Group da Brent petrol için bu yıl tahminimiz 77 dolar ifadelerini kullanmış. Tabi aşağı yönlü beklentiler güç kazanıyor ama petrolün savaş öncesi seviyelere dönüp dönemeyeceği bir soru işareti. Trump'a göre dönecek. Siz ne dersiniz?
0: Yakın vadede dönme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Çünkü olay sadece şu değildi. İşte petrol tankerleri üretimi yapan ülkelerden işte bu varilleri alıyorlar. Milyonlarca varille işte sırada bekliyorlar Hürmüz'den geçme noktasında. Ama arka planda zaten üretim çok güçlü. Yani tek sorun Hürmüz'ün kapalı olmasıysa hani bu çok kolaylıkla çözülebilecek bir şey. O zaman petrol zaten savaş öncesi seviyelere çok yakın süre zarfı içerisinde de gelebilirdi. Ama şu anda mesela evet fiziki Brent petrol fiyatları 145 dolarlara kadar çıktı. Bugün gelmiş olduğumuz noktada 80 dolarların altında. Vadeli cepheye baktığımız zaman daha sert ve daha keskin bir düşüş hareketi var. Bunlar tamamıyla savaş atmosferinin oluşturduğu o risk priminin artık geri alınıyor olması. Ama az önce bahsettiğim gibi yani arka metinde, alt metinde üretim sorunsuz ve sınırsız bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla tankerler o üretilen varilleri alıp Hürmüz Boğazı'nda sırada bekliyorlar gibi bir durum yok ki. Sonuçta bu bir savaş atmosferiydi ve savaş atmosferi içerisindeki

0: Belki de en basit sorun, aslına bakarsan yani çözüm noktasındaki en basit sorun Hürmüz'ün kapalılık sorunu. Ama diğer tarafta bombalanan tesisler var. Üretim hacmi çok fazla genişlediği için, daha doğrusu depolama hacimleri dolduğu için üretimi kapatan tesisler artık üretimde işlerliğini bitirmiş ya da ara verilmiş olan kuyular var, petrol kuyuları var. Şimdi bu tesisler hani elektrik düğmesi gibi değil yani, kapattım düğmeyi, kapattım tesis kapandı, açıyorum tesis açılıyor gibi değil. Bunlarda ciddi bir süreç söz konusu. Burada da 1,5-2 senelik yine bir süre zarfından bahsediliyor. Her şey çok olumlu giderse bu tesisler açılacaktır, bu kuyular yeniden işlerlik kazanacaktır. Ona karşı yani bu kadar süre zarfı içerisinde Hürmüz'de de açılım söz konusu olursa petrol fiyatlarında yeniden 60-65 dolarlara kadar bir düşüş söz konusu olabilir. Yani şu an tabii ki petrol cephesine baktığımız zaman Brent 75 dolarlarda, işte şu anda da ekranlara geliyor. Amerikan tipi ham petrol 71 dolarlarda geziniyor. Ama bu savaş şokunun atılmasıyla beraber oluşan aşağı doğru keskin reaksiyondur. Bir noktadan sonra dip görülecektir ve o dibin görülmesinden sonra yukarı doğru fiyatlamalar da devam edecektir. Ama mevcut atmosferde mesela örnek 100 doların üzerine yerleşen bir petrol fiyatları olmaz da 85 dolar 90 dolar bandına yerleşen bir petrol fiyatı söz konusu olabilir. Bu da şimdi baktığımız zaman hani biz evet işte vadeli cephede işte 105-110 dolar bölgesini gördükten sonra 85 dolar 90 dolar bandına yerleşen bir petrol demek savaştan bu yana bir düşüş demektir. Ama savaş öncesi seviyelere baktığımız zaman %25-%30'luk bir yükselişten, hatta %35'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Bunların hepsi tabii ki enflasyon demektir. Tabii ki enflasyona ilişkin beklentileri bozmak demektir. Zaten bu beklentiler bozulduğu için FED de kılıcını çok sert ve keskin bir şekilde çekerek piyasalara göstermiş oldu.
1: Evet. Peki şimdi tabii bir konu daha var. Trump geldiğinde önemli bir konu. Trump geldiğinde zayıf dolar geliyor diye düşünürken şimdi acaba zayıf dolar teması rafa mı kalktı? Tartışmalarının daha da güçlendiğini görüyoruz. Ne dersiniz? Bundan sonra güçlü dolar teması kalıcı olur mu?
0: Güçlü dolar temasının kalıcı olduğu bir sürecin başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum.
1: Bir ek yapayım. Yani, çünkü euro dolar paritesinin de bir yıl aradan sonra 1.14 seviyesinin altına da gerilediğini gördük. Bu da tabii önemli bir kırılımı beraberinde getirmiş oluyor.
0: Normal yani. Orada aslında şimdi dolar endeksini yorumlarken euro dolar paritesinin dolar endeksinin içerisindeki payının %60'ların üzerinde olduğunu bir kere bilelim. Yani eğer dolar endeksi yükseliyorsa ya euronun kendine özgü bir değer kaybı vardır. Öyle bir şey var mı diye baktığımız zaman adamlar yani Avrupa Merkez Bankası faiz arttırıyor ve faiz arttırmaya da devam edecek. Bu euronun değer kazanması anlamına gelecek. Ama euro dolardan diyoruz ya, bahsederken euronun kendi içerisinde bir değer kaybı olması gerekiyor. Eğer bu olmuyorsa o zaman da Amerikan dolarının kendi içerisinde yani kendine özgü sebeplerle bir değer kazancı içerisinde olması gerekiyor. İkinci tarafa daha yakın olmamız lazım. Çünkü bugün gelmiş olduğumuz nokta Amerikan tahvil getirileri, yani bugün 2 yıllıklara baktığımız zaman 4.20'lerin falan üzerine yerleşen bir görüntü olduğunu görüyoruz. 10 yıllıklar keza oldukça yani 4.5'ların üzerine yerleşsek mi yerleşmesek mi noktasında konuya yaklaşıyorlar. Ama hepsinden önemlisi bence odaklanmamız gereken unsur Melis şu: Amerikan 10 yıllık tahvilin enflasyondan arındırılmış getirisine bakmamız lazım. Namı diğer reel getiriye bakmamız lazım. Savaş öncesinde %1.68 olan Amerikan 10 yıllıkların reel getirisi, reel faizi bugün gelmiş olduğumuz noktada 2.20'lerin üzerine yerleşmiş durumda ve savaş atmosferi içerisinde olan dönemin de zirvesi bu. Yani yükselmeye devam eden bir görüntü var. Şimdi tahvil getirilerindeki bu yükseliş hareketiyle beraber reel getirilerde de yukarı doğru fiyatlama varsa reel getirinin yükselmesi demek o ülkenin para biriminin şiddetli bir şekilde değer kazanması anlamına geliyor. Zaten yapılan modellemelerde, hesaplamalarda da rakip ülkeleri yani diğer gelişmiş ülkelerin reel getirileriyle bir modelleme yapılıyor ve bu modellemenin sonucuna göre baktığımızda dolar endeksinin şu anda olması gereken eşiğin 105-106 seviyeleri olduğu da ortaya çıkıyor. Biz bugün zaten 101'leri yeni yeni kırıyoruz. Bu bakımdan enflasyon beklentilerinde bir yumuşama olmazsa petrol fiyatlarındaki bu düşük seyrin kalıcılığı noktasında piyasalar kuvvetli tonda inanç içerisine girmezse, bu inanç gerçekleşmediği bir atmosferde otomatik olarak Fed'e ilişkin faiz arttırımları ötelenmezse ya da rafa kalkmazsa, ki biz şu anda bir ya da iki adet

0: bir faiz artırımından bahsediyoruz. Yani bu yıl bence bir adet faiz artırımının kesinlik düzeyi var da hani 2027 yılının ilk yarısına kadar acaba 3 adet faiz arttırma olur mu şu anda piyasalar tartışıyor. Şimdi böyle bir atmosfer içerisinde biz reel getirilerde bir gevşeme bekleyemeyiz ki. Reel getirilerde gevşeme beklemiyorsan FED'le alakalı 1 adet mi 2 adet mi 3 adet mi faiz arttırma olur noktasında konuya yaklaşıyorsan o zaman da dolar endeksinde geri çekilme bekleyemezsin. Ya da geri çekilmeler gördüğü zaman da bu hani bir tepki noktasında bir geri çekilme olacaktır. Yani bir düzeltme olarak kalır. O bakımdan ben Amerikan dolarının küresel ölçekte değer kazanmaya devam edeceğini ve bu değer kazancı devam ettikçe tahvil getirilerindeki pozitif seyri de baz aldıkça küresel ölçekte hisse senetleri endekslerinin üzerinde çok ciddi bir riskin dolandığını net bir şekilde yorumlayabilirim.
1: Evet, şimdi tam bu noktada da o zaman bu yapay zeka konusu, yapay zeka hisselerine gelen, aynı zamanda da yarı iletken endeksinin ciddi şekilde gerilemiş olması Amerika Birleşik Devletleri'ne ve bunun yansımaları şimdi bundan sonrası için bize neyi işaret ediyor? Tabii bugün Micron'un bilançosunu da alıyor olacağız. O da kritik, o da bir işaret tabii piyasalar açısından. Dün de Micron'un hisselerinin %13 düştüğünü hatırlatmış olalım. Şimdi bu yapay zeka yatırımlarının finansman maliyetini arttıracağı endişesi artık ön plana mı çıkmaya başladı mevcut durumda?
0: Burada iki tane unsur var. Bir, dediğin gibi az önce nelerden bahsediyoruz? Tahvil getirilerinden bahsediyoruz. Bu adamlar kendi öz kaynaklarıyla, yani yapay zeka, yarı iletken teknoloji sektöründeki şirketler kendi öz kaynaklarıyla CAPEX dediğimiz sermaye yatırımlarını yapmıyorlar ki. Bunlar borçla yapıyorlar. Dolayısıyla bu borç nedir? Tahvildir. Bu borç nedir? Kredidir. Dolayısıyla özellikle de tahvil getirilerindeki bu yükseliş hareketi piyasa faizlerini de yükseltince ve bugünden yarına baktığımız zaman yapay zekaya olan talebin çok güçlü olduğunu da gördüğümüz zaman bu yatırımların artarak devam etmesi lazım. Peki bu yatırımları bugünkü faiz oranından mı yapacaksın? Yoksa gelecekte daha da artmasını beklediğin faiz oranlarından mı yapmak zorunda kalırsın? Daha da artmasını beklediğin bir faiz oranlarında yapmak zorunda kalırsın. Hadi eğer getirisi bunun yakın gelecekte olacaksa piyasalar bunu göz ardı edebilir. Yani 4.20'den maliyetlendin, borçlandın. Yarın 4.30'dan sonraki gün 4.40'dan borçlanıyorsundur. Ama yakın bir gelecekte çok daha fazla bir getirisi, yani nakit akışını sağlayabiliyorsan bunu zaten piyasa göz ardı edecektir. Ama yakın gelecekte ciddi bir kar artışı, kar patlaması bekliyor musun? Bekleyemiyoruz. Bu bir noktada olacak ama vade yapısı noktasında çok bir yakın gelecekte olmayacak gibi duruyor. Şimdi birinci unsur bu. Tabii ki daha yüksek fonlama maliyetlerinden borç bulacaklardır. İkinci unsur ise şimdi yapay zekadan bahsettiğimiz, yani bu sektörden, bu şirketlerden bahsediyorsak bu şirketler bugün nakit akışı üreten şirketler değil ki. Geleceğe ilişkin büyüme şirketleri bunlar. Şimdi geleceğe ilişkin değerlemelere baktığımız zaman da indirgenmiş nakit akımı yöntemiyle bunları değerliyoruz. Şimdi indirgenmiş nakit akımı yöntemi içerisindeki en önemli unsurlardan, değişkenlerden bir tane de risksiz faiz oranıdır. Risksiz faiz oranı dediğimiz Amerikan tahvil getirileri, 10 yıllıklar genelde baz alınıyor. Şimdi orada yükseliş hareketi oldukça indirgenmiş nakit akımları yöntemiyle geleceğe ilişkin değer otomatik olarak aşağı doğru baskılanır. Diğer golü de buradan yiyorsun. O bakımdan dolayı zaten bu şirketlere yatırım yapan yatırımcılar, ki hemen hemen tüm yatırımcılar artık bu şirketlere, yani bu sektöre odaklanmış durumda, karakteristik yapı noktasında korku ve umut noktasında iki unsura sıkışmış durumda. Bir, ya çok yüksek ama gidiyor. O zaman burada FOMO'dan bahsediyoruz. Yani evet, yüksek, alırken biraz ürküyorum, tedirginim ama gidiyor. Giderken de trenin vagonlarına atlamak istiyorum. Şimdi orada zaten alım yapınca otomatik olarak bir yükseliş oluyor ama akıllarda her zaman zirvelerden aldım korkusu da var. O bakımdan dolayı dünyanın herhangi bir yerinde yapay zeka ile alakalı, sektörle alakalı ya da herhangi bir şirketle alakalı negatif ya da negatife yakın bir yorum yapıldığında bu sefer işte o FOMO'ya kapılan yatırımcı gidiyor. O trenin bir vagonuna da ben atlayayım diyen yatırımcı zaten zirvelerde aldığını bilirken işte o negatif yorumlarda da lan zaten de zirvelerde almıştım. Hani bu konu otomatik olarak kafaya gelince bu sefer de satışlar artmaya başlıyor. İşte örneğin iki gün önce Güney Kore'de olanlar, yani artık Güney Kore'de mesela örneğin yatırımcılar hani spot piyasadan yapay zeka yarı iletken hissesini almayı da bırakıp, yani oralar zaten alınıyor. Bir de kaldıraçlı ETF fonlarını alıyorlar. Güney Kore yetkilileri de çıkıp açıklama yapınca, ya biz bu kaldıraçlı ETF onayını acaba çok mu acele ettik gibi negatif bir söylemde bulununca, işte Güney Kore borsası %10 düşüyor. İşte Nasdaq cephesi dün %3 düşüyor. Bugün de satışlar devam ediyor. Bir de işte Micron'un bilançosu eğer beklentileri karşılayamazsa, ya da diyelim ki beklentileri karşıladı ama şirket geleceğe ilişkin beklentilerini açıklarken aşağı doğru revizyonlara gitti. Yani negatif bir unsuru piyasalar Micron'dan da alırsa, buradaki satışların şiddetlenme ya da mevcut şiddetiyle devam etme ihtimali var. O bakımdan işte yani bütün bir dünyanın, bütün borsaların tek bir sektöre yoğunlaşarak tek bir sektör eliyle yükselmesi ya da alçalmasının işte bu tarz negatif süreçlere bizleri maruz bıraktığını da çok net bir şekilde görüyoruz ve yaşayarak da öğreniyoruz.
1: Peki şimdi dönelim kıymetli metal tarafına. Orada da nedir beklentiler? Altınla başlayalım. Gümüş için de tabii $61'ın altına sarktık. Tabii bundan sonrası için de bu asıl hareketin başladığı $54 seviyesi gündeme gelebilir yorumları yapılıyor. Ne dersiniz?
0: Altın fiyatlarındaki mesele zaten az önce bahsettiğimiz bütün unsurlar altın ve gümüş fiyatlarını etkileyen unsurlar. Bir, tahvil getirisi, iki tabii ki dolar endeksi. Ama şunu çok net bir yorumlamak lazım. Tahvillerdeki yükseliş doları yükseltiyor değil, reel getirilerdeki, yani nominal tahvillerdeki yükselişten ziyade reel getirilerdeki o yükselişin devam ediyor olması dolar endeksini yukarı doğru itiyor. Yani zaten altın faiz veren bir enstrüman değil. Doğru mu? Tamam, yüksek enflasyon var. Doğru, enflasyon yükseliyor. Peki enflasyondan korunma aracı değil miydi altın? O da doğru ama nominal politikalar eşliğinde bunu değerlendirmek lazım. Enflasyonun yükseldiğinde, diyelim ki enflasyondaki yükseliş hızından daha düşük montanlı bir faiz arttırımı yapıyorsanız, bu nominal olarak sıkılaştırıcı politik olarak gözlemlenebilir, yorumlanabilir ama reel olarak aslında gevşemedir. Biz bugün baktığımız zaman reel getirilerdeki yükseliş zaten altını baskılıyor. Çünkü altın enflasyondan bizi koruyacak tamam ama reel getiriler pozitif ve pozitif cephe daha da yukarı doğru genişliyor. Yani daha pozitif bir getiri bize sunuyor reel olarak piyasa, faiz, tahvil piyasası. Böyle bir durumda ben altına neden dönüp bakayım ve neden şiddetli bir şekilde alıma geçeyim? Şimdi burası çok ciddi bir soru işareti. O bakımdan dolayı altın fiyatlarında bir geri çekilme hareketi var ve bu geri çekilme hareketinin devam etme potansiyeli de an itibariyle var. Özellikle evet, de $4,100 seviyesinin altındaki fiyatlamaların sürüyor olması, tahvillerdeki, reel getirilerdeki, dolar endeksindeki bu yükseliş hareketinin de önümüzdeki dönem itibariyle devam edecek olması ya da etmesini beklediğim sebebiyle altın fiyatlarındaki baskının bir miktarda devam etmesi bence oldukça yüksek bir olasılıktır. Burada da artık bir noktadan sonra 3650 dolarlar zaten konuşulmaya başlandı ama bu konuşulurken daha yüksek sesle konuşulduğunda görmeye başlayacağız.
1: Peki buradan dönelim içeriye, BIST 100 endeksine. Şimdi orada da tabii küresel taraftaki havanın bizi de etkilediğini görüyoruz. Ne olur kritik seviyeler ve bugün kapanış beklentinizi de alalım.
0: Melis, aşağı doğru bir baskı var, normal. Çünkü küresel ölçekte dün dedik ki yani S&P %2'ye yakın düşerken Nasdaq cephesi %3 geri çekilmeye maruz kalınca bütün Avrupa borsaları da yine baskılanca Borsa İstanbul'da da bir kar satışı olması oldukça normal. Ya bir kere 14.725 seviyesinin altına sarkınca yani endekste 14.350'ye doğru düşüşleri ben normal karşılarım. Yani buraya kadar son dönemdeki yükseliş hareketinin bir kar satışıdır, kar realizasyonu. Düzeltmesidir. Buraya kadar her şey okey ama buradaki baskıyla beraber teknik olarak özellikle işte diyoruz ya Micron'un açıklayacağı bilanço küresel ölçekte satış baskısını tetiklemeye devam ederse Borsa İstanbul'da bence kısa vadedeki bütün gözlerin 14.350'ye dönmesi lazım. En azından benim gözüm oraya dönmüş durumda. Ve 14.350 eğer ki küresel ölçekteki satış baskısı eşliğinde kırılırsa BIST 100 cephesinde, hani buralar 13.700 13.600 bandına kadar düzeltmenin sürmesi ve derinleşmesi oldukça kuvvetlidir. En azından şu aşamada 14.750 14.350 bandı kararsız. Durun bakalım bir küresel cephede ne oluyor bandıdır. Ama bu bandın kırıldığı yöne doğru pozisyon ayarlamaları yapılması bence elzemdir. Ama ben 14.725 seviyesi üzerine geçmediği sürece BIST 100 cephesinde evet yeni bir yükseliş dalgası başlıyor. 15.200'leri ara direnç olarak takip edelim ama ana hedef 15.800'dür demem. bu teknik seviyelerin takip edilmesi için hangi seviyenin yukarı doğru aşılmasını teknik olarak görmek gerektiğini zaten bahsediyoruz.

0: etmiş olduk.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Erencan Umut, Tribe Yatırım Araştırma Direktörü. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Herkese iyi yayınlar. Çok sağ olun.
1: Ve şimdi de dönelim kripto cephesindeki son gelişmeleri hızlıca bir hatırlatalım. Kripto para piyasasında satış baskısı var. Bitcoin 62 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Satışların hızlanmasıyla kripto varlıklarda değer kaybı derinleşti. Kripto para piyasasının toplam değeri de 2.19 trilyonun altına düşmüş durumda. Teknoloji hisselerindeki satış dalgası ve yapay zeka temasına ilişkin endişeler de baskıyı arttırıyor. E şimdi de dönelim buradan. Helin Çelik bizimle birlikte olacak. Kendisine soralım. Helin Hanım, hoş geldiniz diyelim önce. Ne dersiniz? Şimdi bu seviyeler ne ifade ediyor? Özellikle bu FED tarafındaki faiz artış beklentilerinin artması nasıl yansıyabilir yıl sonu, yıl boyunca kripto cephesine?
2: Teşekkürler Melis Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Şimdi Fed'in özellikle elinin savaş ortamı sebebiyle kısıtlı kalması ve hem önümüzdeki faiz kararı için hem de Eylül'de yapılacak olan faiz kararı için faiz artırım ihtimallerinin yüzdesel anlamda yükselmesi durumu söz konusu. Maalesef İran ve ABD arasındaki ilişkilerden karışık sinyaller gelmeye devam ediyor. Burada Trump'ın süresiz şekilde İran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini açıklaması, ardından İran'ın bunu reddetmesi, böyle bir taviz verilmediğini söylemesi, Senato oylamasının dışında bir müzakere süreci yürütüldüğünü bize gösteriyor. Yani İran hiçbir şekilde süresiz bir nükleer denetimi kabul etmedi. Diyaloglardan en azından bu anlaşılıyor. Ancak Trump tam tersini iddia etti. Dolayısıyla buradaki karışık sinyaller hala piyasayı baskı altında tutmaya devam ediyor.
1: Helin Hanım, bir virgül koyacağız. Çünkü Garanti Bankası, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten bizim muhabirimiz Azize Alan'ın yanında Avpara'da. Azize, seni dinleyelim.
3: Evet Melis Kobal, Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları 25 yıllık işbirliklerini yeni bir projeyle taçlandırdı. Projenin detaylarını Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten'le konuşacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Türk Hava Yolları ile birlikte havacılık ve ödeme sistemleri alanında yeni bir uygulamayla bir kart geliştirdiniz. Bu özel projenin detayları neler, diğer kartlardan hangi özellikleriyle ayrılacak?
4: Evet, biz aslında bugün lansmanı yaptığımız kartın üzerinde 1,5 senedir çalışıyorduk ama daha önemlisi biz Türk Hava Yolları ile işbirliğimizin 25. yılını tamamlıyoruz. Yani iş ortaklığının 25 yıl, yani çeyrek asır, çok önemli bir tecrübe, çok önemli bir iş ortaklığı ve çok başarılı bir ortaklığı. Onu bir lansmanla ödüllendirmek istedik kendi aramızda. Kartın özelliği daha fazla mil vermesinin ve birçok faydalarının yanı sıra aslında ilk kez Türkiye'de gerçek bir uçak parçasından üretilmiş bir kart olması. Fiziksel olarak bir uçak parçası eritilerek bir kart oluşturuldu. Bundan da çok limitli bir şekilde de üretildi. Aslında Türk Hava Yolları'nın kuruluş yılı olan 1933 artı bizim kuruluş yılımız olan 1946'nın toplamı kadar 3879 tane kart üretildi. Ama dediğim gibi bu daha çok simgesel, geçmişten gelen tecrübemizin gelecek çeyrek asıra yönelişinin bir aracı gibi düşünün. Bu kutlamak için bir araya geldik o anlamda.
3: Efendim, Garanti Bankası için yılın ilk yarısı nasıl geçiyor?
4: Garanti Bankası'nın yılın ilk yarısı öncelikle Ocak-Şubat'a kadar çok iyi geçti. Savaşın çıkmasıyla beraber faizler beklentilerimizin, planladığımız biraz üzerinde oldu tabii ki. Bu karlı ve faiz marjını negatif etkiledi. Bütün sektörde de negatif etkiledi. Ama önümüzdeki dönem daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biraz planlarımıza 3-4 aylık bir rötar oldu diyebiliriz. İnşallah savaşın da bir yere gelmiş olmasıyla beraber ve enflasyonun da hızla aşağı geleceğini umuyoruz ve düşünüyoruz. Gıda fiyatları aşağı gelecektir. Önümüz yaz sezonu ve aynı zamanda çok iyi bir tarım tecrübesi oldu bu sene. Duyduğumuz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla müşterilerimizden daha çok yağmur oldu ve bununla beraber enflasyon aşağı gelmesinin, faizin tekrar Ocak-Şubat'ta gördüğümüz rakamlara gelip daha da iyileşmesini bekliyoruz.
3: İlk çeyrek mali tablonuzu nasıl yorumlarsınız?
4: İlk çeyrek her zaman olduğu gibi sektörde ayrıştık diğer bankalarla kar marjında, ama biz ölçeğimizden faydalanıyoruz. Çok büyük bir müşteri grubuna hitap ediyoruz. Örneğin kredi kartında ve POS üye iş yerlerinde Türkiye'nin bir numarasıyız. 14 milyon müşterimizde 20 milyon üzerinde kart var. Teknoloji yatırımlarımızı çokça yapıyoruz, ama bizim müşteri grubumuz 30 milyonu geçtiğimiz için Türkiye'de her iki bankacılık müşterisinin birinden daha fazlası bugün bizim bankamızla çalışıyor. Ölçek çok önemli bizim işimizde. Çünkü aynı yatırım yapsanız da daha fazla yatırım yapma şansınız da oluyor. 30 milyon müşteriye bölmek maliyetler anlamında maliyet, kişi başı maliyeti, müşteri başı maliyeti aşağı çekiyor. O da bizim karlılığımıza yansıyor. Bir de biz müşteriyle yüzdesel olarak aktif büyüklüğümüz içerisinde müşterinin payı çok daha yüksek.
3: 2026'da Türk ekonomisi için Garanti BBVA'nın baz senaryosu nedir? Enflasyon, büyüme ve dezenflasyon sürecinin seyri konusunda öngörüleriniz neler?
4: Tabii ki. Bir sene başlarken %4'e yakın bir büyüme öngörüyorduk, ama savaşın çıkmasıyla faizlerin biraz daha yukarıda kalmasıyla bunun 3-3,5 bandında oluşacağını düşünüyorduk. Aynı zamanda savaşın çıkmasıyla beraber enflasyonu 30'a revize ettik. Yıl sonu faizinde 37. Ama bu önümüzdeki 2 ay çok çok önemli. Eğer enflasyon beklediğimiz üzere daha aşağı gelirse bunun daha aşağısında bir enflasyon ve faiz oluşumunu bekleriz yıl sonunda.
3: Kredi büyüme limitlerinin 2026 boyunca devam etmesini bekliyor musunuz? Bu bankanızın kredi büyümesi ve karlılık hedefleri nedir?
4: Öncelikle cevabı evet. Çünkü kredi demek aynı zamanda sistemde daha çok para demek. Parada enflasyon yaratıyor. Dolayısıyla kredi limitlerinin devam edeceğini öngörüyoruz. Bu da önemli bir araç ve başarılı bir araç bir anlamda. Her ne kadar sevmesek de günün sonunda biz bankalarda müşteriler tarafında. Ama bu aynı zamanda sermayenin ve kredinin daha iyi kullanılması için de bir araç aynı zamanda. Biz ihracat ve yatırım tarafında biliyorsunuz limitler yok. Kredi kartı harcamalarında limitler yok. Biz enflasyona yakın bir kredi büyümesi bekliyoruz kendi tarafımızda da. Genel olarak planlarımızı çok değiştirmiyor. Bizim için zor olan kısmı gerçekten faiz marjının beklentilerden daha dar olması. Ama müşteri büyümelerimiz çok kuvvetli. Hedeflerimizin üzerinde bir müşteri büyümesi var. Dediğim gibi Türkiye'de her iki müşterinin birinden fazlasının bankayla çalışması ciddi bir ölçek yaratıyor. Şube sayımız aynı ve çalışan sayımız hatta daha fazlaydı geçen seneye göre. Dolayısıyla hani çok büyük bir ölçekle çok büyük bir müşteri grubuna hitap ediyoruz. Bu anlamda da bankanın rakamlarını, finansal rakamlarına pozitif etkileyeceğini düşünüyoruz.
3: Biraz önce enflasyonda 2 aylık dönem önemli dediniz. Bu 2 ayda enflasyona dair beklentiniz nedir?
4: Yani önümüzdeki 2 ay bir Haziran ayı için konuşmak gerekirse 1-1,5 bandında bir enflasyon beklentisi olacaktır. Bir sonraki ayda öyle bir beklenti içerisindeyiz. O banda gelmesi önemli. Önemli olan ama aynı zamanda sezonsallıktan arındırılmış enflasyonun aşağı gelmesi. Sezondan dolayı zaten enflasyonun aşağı gelmesini bekliyorduk. Ama yine de bunu gerçekleştiğini görmek çok çok önemli. Enflasyon beklentilerini kırmak kolay bir şey değil. Ama aynı zamanda savaşın nasıl devam ettiği, aynı zamanda emtia fiyatlarının ne olacağı da buraları etkileyen faktörler.
3: Jeopolitik riskler ve sermaye akımlarının seyri 2026'da bankacılık sektörünü nasıl etkiledi, nasıl etkilemeye devam edecek?
4: Açıkçası bankalar olsun, hazine olsun, sermaye piyasalarında borçlanma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Yani ülkemize olan güven üst düzeyde, bankalara olan güven üst düzeyde. Onun için sermaye piyasalarında bir sıkıntı yok. Hatta biliyorsunuz CDS'lerimiz ciddi bir şekilde aşağı geldi bugünlerde 220'lerde. Onun için borçlanma ve sermaye akışlarında bir sıkıntı görmüyoruz biliyorsunuz. Aynı zamanda dolarizasyon Türkiye'de %40'lara kadar düşmüş durumda bireysel müşteride. Bu da her zamankinden daha düşük rakam. Onun için sermaye akımları çok hızlı bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Ülkeye güven de var o anlamda. Önümüzdeki dönemde geçmişte olduğu gibi faizlerin aşağı gelerek, ülke CDS'lerin primlerinde daha aşağı gelerek daha iyi bir fonlama maliyetinde oluşmasını bekliyoruz açıkçası.
3: Efendim, Haziran ve Temmuz ayında %1-%1,5 enflasyon görürsek dediğiniz gibi faiz indirim sürecine tekrar girer miyiz?
4: Ben Temmuz'da en azından faizin üst bandının daha aşağı geleceğini, bir gevşeme olacağını, politika faizi ya da bantta bir gevşeme olacağını düşünüyorum. Malum şu anda repo faizleri %40, politika faizi %37. 40'ın bile biraz gevşemesi, hem mevduat maliyetlerinin aşağı gelmesi hem de kredi faizlerinin biraz da olsa aşağı gelmesini pozitif şekilde etkileyecektir.
3: Kur riski, faiz riski ve jeopolitik risklere karşı bilanço yönetimi nasıl işliyor? 2026 makro senaryolarında stres test sonuçlarınız nedir?
4: Ya şöyle söyleyeyim, BDDK'nın 2000 yıllarından beri uyguladığı birçok regülasyon var biliyorsunuz, risk metrikleri var. Biz aynı zamanda bir Avrupa bankasıyız, İspanyol bankasıyız, 25 ülkede varız. Dolayısıyla bizim risk metriklerimiz ve stres testlerimiz

0: yönetimi nasıl işliyor? 2026 makro senaryolarında stres test sonuçlarınız nedir?
1: Ya şöyle söyleyeyim, BDDK'nın 2000 yıllarından beri uyguladığı birçok regülasyon var biliyorsunuz, risk metrikleri var. Biz aynı zamanda bir Avrupa bankasıyız, İspanyol bankasıyız, 25 ülkede varız. Dolayısıyla bizim risk metriklerimiz ve stres testlerimiz

3 bandın veya politika faizinin gevşemesini bekliyoruz şeklinde açıklamaları var. Ülkemize olan güven üst seviyede diyor ve de aynı zamanda da borçlanma ve sermaye akışında da bir sıkıntı öngörülmediğini ifade etmiş. Bir tekrardan biz endekslerdeki son durumu bir alalım. Bankacılık endeksinde 0.69, sanayi 0.27, turizmde 0.30, teknolojide 2.80, gayrimenkul 0.76, sporda da 0.11'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz an itibariyle. Ve kimyada şu an 1.36, inşaatta 0.89, bilişim 2.71, madencilik 1.06, geride sigortacılık 0.31, yukarıda gıdada ise pozitif yatay bir görünüm var. En çok artanlarda da Balsu Gıda 9.48, Tofaş 2.75, Kardemir 2.60, Efor Yatırım 1.79 ve Assor Enerji'de de 1.77'lik bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim.

geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yeni nesil gayrimenkul mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul'da 3. çeyrek endeks değişiklikleri açıklanmıştı. Dün BIST endeksine dahil olan şirketlere bakmıştık. Bugün de endeks dışı kalan şirketlere bakacağız ve ise performanslarını hızlıca ekranlarınıza getireceğiz diyelim ve ilk endeksten çıkarılan şirketle başlayalım. Arçelik 1 Temmuz itibariyle BIST endeksinden çıkarılacak. Tabii ilk bakışta olumsuz algılanıyor bu haber başlığı ama zaten son dönemde hissenin çok güçlü bir performans olmadığını takip ediyoruz. Sektörde bir baskı vardı. Avrupa talebinde yavaşlama zaten beyaz eşya tarafında şirket üzerine bir baskı yaratıyordu. Yıl genelinde yatay bir performansı olurken bugün de yarım puanlık bir geri çekilme paylarında takip ediyoruz. Zaten beyaz eşya sektörü ilk çeyrekte TÜRKBES rakamlarına göre bir daralma da göstermişti. Dolayısıyla burada piyasa endeksten çıkışından çok şirket özelinde yeniden bir büyüme hikayesinin ne zaman güçleneceğine odaklanmış durumda. Dolayısıyla da şu an için endeks değişikliği konuşuluyor olsa da etkinin şirketin operasyonu

Operasyonel tarafında belirleyici olmayacağını da altını çizmiş olalım ve bir sonraki endeksten çıkarılan şirkete bakalım. Doğuş Otomotiv de yine İstel Endeksinden çıkarıldı. Zaten borsanın en çok konuşulan şirketlerinden bir tanesiydi. Fakat otomotiv sektöründe biraz normalleşmeyle beraber aslında hikayenin hızının kesildiğini takip ettik. Dolayısıyla da bu çıkış kararı da biraz aslında bunun yansıması gibi okundu. Çünkü son dönemde yatırımcı ilgisinin başka sektörlere kaydığını takip ediyoruz. Özellikle banka ve savunma hisseleri son dönemde öne çıkarken otomotiv tarafının biraz daha geri planda kaldığını altını çizmekte fayda var diyelim. Hisse performansı yine yarım puanlık bir geri çekilme olurken yılbaşından bu yana %9'luk bir yükselişi vardı ama satış baskısı da son dönemde daha da hissedilmeye başlandı diyelim. Tabi bu noktada otomotiv tarafındaki satış rakamları sektör görünüm üzerine daha da etkileyici bir başlık olabilir diyelim ve bir sonraki endeksten çıkarılan şirkete bakalım, Mavi Giyim. Yine burada da benzer bir tablo var. Çünkü şirketin markasına ve faaliyetlerinde çok büyük bir değişiklik olmasa da son dönemde yüksek bir büyüme hikayesi şirketlerin öne çıktığını görüyoruz. Perakende sektörü zaten yatırımcının hala radarında olsa da eskisi kadar güçlü bir ilginin olmadığı hisse performansından takip ediyoruz. Zaten yılbaşından bu yana %5'lik bir geri çekilmesi olurken gün özelinde baktığımızda da fiyatlamalarda %1'e yakında bir eksi tarafta fiyatlamada görüyoruz. Dolayısıyla endeks değişikliği kısa vadeli konuşuyorsa da yatırımcıların odağı da satış performansı olacaktır diyelim ve son şirkete bakalım. Endeksten çıkarılan Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası yine 1 Temmuz itibariyle BIST endeksinden çıkarılacak. Aslında listenin en ilginç şirketlerinden bir tanesi çünkü son dönemde bankacılık sektöründe ciddi hareketler vardı. Bu nedenle şirketin zayıflığından çok endeks içerisindeki ağırlıkların yeniden şekillendirmesi olarak da okundu. Hisse performansında yarım puanlık geri çekilme olurken gün iç özelinde yine yılın geleninde baktığımızda da %4'lükte bir art tarafta fiyatlaması var diyelim. Yatırım haberlerini burada noktalım. Peki yurt dışı piyasalardan hangi şirketler gün özelinde öne çıkıyor? Saatler 13.50'de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Kedi.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.

0: zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Yedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
1: Vur durmayı, ne yapmış topa ya? Hadi hadi!
2: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Saati canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
6: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
7: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli ve Balıkesir 30, Sakarya 28, Bursa 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri 28, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 33. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Rize 26, Karabük 31, Samsun 28. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 30, Van 27, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 34 derece.
6: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Herkes maçın sonundaki sevinci görür. Ama o enerjinin nereden geldiğini kimse sormaz.
1: O gücün arkasında CB Enerji var. Her gün yeniden doğan yeşil enerjinin gücü. Yeni nesil hücre teknolojimizde CB Enerji güneş panelleri enerjinin geleceğini bugünden üretiyor.
2: Go True Partner CB Enerji.

0: Sandık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Herkese merhabalar. Teknoloji ve Gelecek programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, uzun süredir hep yapay zeka konuşuyoruz ama bir yandan da yapay zekanın getirdiği para hareketleri, finansal hareketler, yapay zeka şirketlerine yapılan yatırımların önümüzdeki dönemi nasıl değiştireceği, nasıl ilerleyeceği, yatırımcıların bu anlamda güveninin nasıl tazeleneceği, bütün bunlar aslında kafada soru işaretleri de yaratmıyor değil. Biraz bunlarla ilgili konuşarak aslında başlamak istiyorum bugün programa. Geçtiğimiz günlerde Wall Street'te bildiğiniz gibi teknoloji hisselerinde kelimenin tam anlamıyla çok sert rüzgarlar esti. Hatta düşüşün görünen yüzlerinden biri aslında SpaceX oldu ve şirket daha yeni halka arz edilmişti biliyorsunuz. Çok da güçlü bir çıkış yakalamıştı ama bunu maalesef koruyamadı ve üst üste 3 işlemde günlük %10'dan fazla hisse değeri kaybetti. Bir de üzerine borçlanma senedi çıkaracağını duyurunca yatırımcılar biraz geri çekildiler ve bir düşünmeye başladılar. Çünkü acaba şirketin harcama temposu mu çok yüksekti yoksa finansman ihtiyacına yetişemediler ve finansman ihtiyacı gittikçe büyüyor mu? Aslında bu sarsıntı SpaceX'e de sınırlı kalmadı. Piyasayı asıl karıştıran durum yapay zeka harcamalarına yönelik o büyüyen tedirginlik oldu. Ve rakamlar da gerçekten çok çarpıcı baktığımızda. Amazon %4.8 gerilerken Meta ve Microsoft hisseleri de %3'ün üzerinde değer kaybettiler. Böyle baktığımız zaman sadece bu 3 şirketin bu küçük değer kayıplarından oluşan rakam 248 milyar dolarları aşıyor. Alphabet tek günde %6 hisse değeri kaybetti ve 256 milyar dolarlık bir rakamsal kayba erişti. Şimdi sorunun ne olduğu aslında hep konuşuluyor. Peki diyorlar, sorun ne? Buna baktığımızda da kimsenin teknolojinin kendisine bir itirazı yok. Ama yapay zeka altyapısına, veri merkezlerine ve çiplere inanılmaz paralar harcanıyor. Ve aslında bu devasa yatırımların şu anda yatırımcı gözünde nasıl kâra geçeceği, nasıl kendisini ispatlayacağı konusunda da somut bir çıktı yok, bir kanıt yok.

0: öyle baktığımız zaman işin ilginç tarafı da yatırımcılar artık sadece büyüyeceğiz vaadiyle yatırım yapmak istemiyor. O büyümenin maliyetini öğrenmek istiyor ve masadaki faturaları sorgulamaya başladı. Aynı gün tabii ki herkes kaybetmedi. Biraz önceki bahsettiğim hisse kayıplarında masanın bir de diğer tarafı var. Yani bu işte kazananlar da oldu. Yapay zeka için milyarlarca dolarlık çekler yazan dev şirketler bir yandan biraz önce bahsettiğim gibi değer kaybederken, örneğin çip üreticisi Micron aynı dönemde hisse değerini %5,8 yükseltip rekor tazeledi. Yani tam da o gün Anthropic'le ilgili yeni nesil yapay zeka teknolojileri için stratejik de bir anlaşmayı Micron duyurmuşken. Yani alt tedarikçilerin aslında özellikle çipte, veride yer alan alt tedarikçilerin de şansı çok daha yüksek oluyor gibi görüyoruz. Tabii önümüzdeki dönem özellikle siber güvenlik tarafında da büyük gelişmelere gebe. Onu da program içerisinde sohbetimiz esnasında aralarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi öncelikle konuklarımız var stüdyomuzda. İki kıymetli konuğumuz. Onlarla başlamak istiyorum. Cognisys Teknoloji kurucusu Necati Ekiz. Bir süredir Necati Bey'i davet etmiştim zaten. Program yoğunluğumuzdan gelememişti. Hoş geldiniz. Ve yine diğer konuğum da Model Snap AI kurucu ortağı ve CEO'su Eser Eskiçırak. Hoş geldiniz Eser Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Programımıza. Çok ilginç şeyler yapıyorsunuz. Siz de takip ediyorum ve bugün de hem bizi izleyenlerle tanıştırmak hem de yaptığınız teknolojik altyapıyı da biraz daha detaylı öğrenmek istedik. Necati Bey, önce sizle başlayayım ama bir küçük tanıtalım sizi. Endüstri mühendisiniz ve aynı zamanda girişimciliğe de üniversite yıllarında başlamışsınız ve 2017'de kurduğunuz bir eğitim teknolojileri şirketi var. Burada da birçok uygulama geliştirmişsiniz ve aslında büyük bir vizyon 2017'de bunu kurmak. Sonra da Türkiye'nin en çok kullanılan altyapılarından biri haline getirmişsiniz. Bugün 160 milyonun üzerinde çözülmüş testle Türkiye'nin de etkili, önemli bir datasına sahipsiniz. Evet. Birazdan zaten bu platform hakkında da sizden çok detay bilgi alacağım. Aynı zamanda da Londra'nın ardından Rotterdam'da ve iki ofis açıp Avrupa'ya da açılmışsınız. Doğru. Bu altyapıyla. İZZ Global Holding bünyesinde de bu vizyonu daha geniş bir ölçüye de taşımayı düşünüyorsunuz. Evet. Değil mi? Şimdi ben size bir ilk soruyla başlamak istiyorum. Sonra Eser Bey'e geçeceğim.
1: Tabii.
0: Önce bize biraz bu platformla ilgili bir bilgi verirseniz. Yani nasıl bir eğitim platformu hazırladınız? 2017'de bu böyle bir platform hazırlama vizyonu nereden doğdu? Bugüne doğru bu platformu mutlaka geliştiriyorsunuz. Buradaki stratejileriniz neler? Böyle bir sohbetle başlayalım.
1: Tabii. Biz 2017 yılında bambaşka bir işten dolayı biz açıkçası İzglobal şirketler toplu olarak birçok farklı sektörde varız. Başka bir işten dolayı çok fazla savaş görmüş Almanya'da bulunma imkanım oldu. Onların eğitim sistemini incelemek istediğimde bu kadar çok savaş yapmış, kaybetmiş bir ülke nasıl bu kadar iyi ayakta duruyor diye baktığımızda eğitim sistemlerinin temeline bilişsel beceriler olduğunu gördük. Sonra bunu nasıl ülkemize getiririz diye düşündük. O dönemde çalışmalara 6 tane farklı akademisyen arkadaşımızla başladık. O günden bugüne de geliştirerek devam ediyoruz. Şu anda Türkiye'de sanırım en büyük bilişsel beceri üzerine veri kaynaklarından birçoğu bize aittir. Bu anlamda Türkiye'de ilk defa dünyada sanırım iki şirketten biriyiz. Bilişsel beceri raporu sunabiliyoruz. Sunmuş olduğumuz testlerin tamamı ülkemizde tamamıyla standartize edilmiş vaziyette. Yani 5 yaşından sonraki her bir öğrenci gerçek anlamda kendi yaş kategorisindeki bir başka çocukla kıyaslayabilme imkanı sunabilen bir sistem veriyoruz. Geliştirerek devam ediyoruz. Güzel bir mühendislik kadromuz var. Ankara'da, işte Londra'da, Rotterdam'da, İtalya'da, Sicilya Adası'nda şu anda devam ediyor. 8 tane farklı ülkede pilotlamaya geçtik. Orada bakanlıklarla devam ediyoruz. Umuyoruz bunu arttırarak devam edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Ben çok etkilenmiştim. Birlikte karşılaştığımız bir eğitim zirvesi vardı. Eğitim, evet, teknoloji zirvesi Antalya'da. Ve standları gezerken biz sizle tanıştık. Hı-hı. Ve platformunuzun o özellikle çocukların bilişsel yeteneklerini

0: yeteneklerini geliştiren bacağından çok etkilenmiştim. Burada aslında çocuklar için nedir alameti farika? Yani bugünün çocuklarına baktığınızda platformun ne kadar etkin olacağını düşünüyorsunuz?
1: Ya insanlar bilişsel beceri dedikleri zaman aslında Türkiye'de çok bilinen bir kavram olmadığı için kafalarına tam yere oturtturamıyorlar. Evet. Yani akademik başarı için mi, sosyal başarı için mi, yoksa kişisel başarı için mi olup olmadığını daha kafalarına koyamıyorlar. Ama özünde bilişsel beceriler hem sosyal hem akademik hem de bireysel kişisel başarının temelini oluşturuyor. Bununla ilgili OECD'nin yayınladığı raporlarda aynı koşullarda eğitim alan çocuklarda bilişsel becerinin önemi %70 ve üzeri olduğu ortaya çıkıyor. Yani evet, aynı eğitim aynı sırada alıyoruz. Benzer sosyoekonomik koşullara sahipsek %70 ve üzeri. Eğer aynı koşullarda değilsek diyor %50 ve üzeri bilişsel becerinin önemi var diyor.
0: Doğru.
1: Yani bu aslında şunu gösteriyor. Gelişmiş olan ülkelerin temeline bilişsel beceri koyması şansa değil. Gerçek anlamda bu ülkemiz için, çocuklarımız için çok kıymetli ve bilişsel beceriler çocukların gerçek potansiyelini keşfedip sevdikleri mesleği yapması için de ciddi anlamda onlara bir fayda sağlıyor.
0: Şimdi çocuklara baktığımız zaman bir Finlandiya modeli var mesela. Hı-hı. Finlandiya modelinin farklı bir eğitim sistemi var. Evet, şimdi en iyi seçildi Finlandiya. Çok iyi diyoruz ama ben onu da sorguluyorum. Yani neye göre iyi? Onun daha iyisi olabilir mi? Daha onun da bir açıkları var mı? O eğitim sisteminde de düzelebilecek, değişebilecek şeyler var mı? Ama şimdilik dünyaya baktığımızda Finlandiya modelini eğitim modelleri içerisinde araştırmalarda en iyi diye tanımlıyorlar. Hı hı. Orada mesela bu tarz platformlar kullanılıyor mu o bilişsel yetenekler için? Ya da sizin platformunuzun yapısı bu eğitim sisteminin içinde mesela kullanılabilir
1: tabii,
0: mi? Tabii. O en iyinin içinde.
1: Hı hı. Temelde o metodun içerisinde aslında hani iyi kötü hepsi en iyi olma ihtimali yok. Çünkü hepimizin sosyoekonomik durumları, yetişme şartları, bulunduğu ortam çok farklı. İşte bize teknolojinin sağladığı aslında en büyük fayda da bu. Bizim yaptığımız en güzel şey, biz her çocuğu ayrı ayrı kişiselleştirilmiş olarak değerlendiriyoruz. Yani bizim sistemimize girdikten sonra çocuğu 5 ana başlığın altında 69 tane alt kırılımında ayrı ayrı inceliyoruz. Aynı sınıfta bulunan çocuklara aynı soruları sormak, aynı evde aynı anne babadan bile çıkmış olsalar bile mümkün değil. Aynı benzerliği göstermiyorlar. İşte bu yüzden tamamıyla bu işte teknolojinin de bize sunduğu imkanlar sayesinde ciddi anlamda o çocukların bilişsel becerilerine yönelik kişiselleştirilmiş, aslında bilişsel becerilerine yönelik demeyeyim, eğitimine yönelik kişiselleştirilmiş bir teknoloji sunuyoruz. Bu çok kıymetli. Özellikle gelişmiş ülkelerde, az önce Finlandiya örneğini verdiniz. Almanya'da, Finlandiya'da, birçok gelişmiş ülkede 5 yaşından sonra bilişsel beceri raporu olmayan bir çocuk bir sonraki sınıfa geçme şansı yoktur. Yani o bilişsel beceri raporuna göre onun önündeki hayatındaki vizyonu belirlenir. Ona göre yönlendirmeleri yapılır. İşte bizim ülkemizde en çok eksik gördüğümüz alanlardan biri bu. Henüz bu alan hiç kimse tarafından bilinmiyor. Ve biz bu alanda bence dünyanın en iyi birkaç firmasından biriyiz. Çünkü Türkiye'de bunu online olarak yapabilen tek şirketiz. Dünyada iki şirketten biriyiz. Bununla beraber umuyorum ülkemize de katkı sağlayacağız. Çünkü yurt dışında birçok yere katkı sağlayabiliyoruz.
0: Bundan eminim. Birazdan zaten özellikle o data üzerinde ve değerlendirme de isteyeceğim. Yani Türkiye'deki çocukların sizdeki datasına göre bir değerlendirme isteyeceğim. Onu heyecanla bekliyorum. Şimdi biraz Eser Bey'e döneceğim. Eser Bey, siz de biraz tanıtmak istiyorum. Hem bilgisayar programcılığı hem işletme eğitimi almışsınız. İyi bir karma. Ve 15 yılı aşkın süredir de teknoloji sektöründe kendi şirketinizi sanıyorum yönetiyorsunuz. Evet. Başta Python olmak üzere yazılım tarafında da geliştirmişsiniz kendinizi ve iş dünyasını hem teknolojiyi içeriden tanıyan bir bilgi birikimi

0: Servis ve ürün yaratma konusundaki zorluklarını bizzat yaşamış, kurucuların ya da şirketlerin bu anlamda geri durmasının aslında bunu yapamamak olduğunu görmüş bir kişiyim. Şimdi o klasik stüdyo, manken, işte prodüksiyon çok zahmetli, çok bütçeli. Bu süreçleri siz şirket olarak nasıl yakaladınız, nasıl bir kolaylık getirdiniz, nasıl bir hızdasınız, aynı zamanda sektörün bu konudaki teknik çekincelerini nasıl yeniyorsunuz? Çünkü bir yandan da sunduğunuz şeyi çok bilen kurum da yok. Biraz bize hem hizmetinizden hem de bu sorulardan dönerseniz çok seviniriz.
1: Tabii ki. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Model Snap'te bizim en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de ürün tutarlılığı. Ürün tutarlılığı anlamında çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Ve akabinde ana merkeze kullanıcının yüklediği ürün fotoğrafını referans, ana referans olarak kabul ettik. Ana referanslı ürün fotoğrafında kullanıcı kendi ürünüyle ne kadar tutarlıysa çekmiş olduğu fotoğraf, o tutarlılıkta da biz görsel üretim sonucu veriyoruz Model Snap üzerinden. Dolayısıyla bu anlamda şimdi farklı bir yerden bahsedecek olursak, bu anlamda firmalara çok fayda sağlıyoruz. Özellikle bütçesel tarafta hız ve maliyet anlamında çok kolaylıklar sağlıyoruz.
0: Şunu soracağım, hangi şirketler ve nasıl bir çalışma yönteminiz var? Yani hangi ihtiyaçla size geliyorlar ve siz onlara nasıl bir servis sunuyorsunuz?
1: Esasında çok yeni bir teknoloji, üretken yapay zeka konusunda biz ilk çıktığı günden beri takip ediyoruz. Esasında yerel sektörel firmalar bu anlamda da Model Snap'e çok ilgi gösterdiler. Firmaların en önemli avantajı burada hız ve maliyet oluyor açıkçası. Dolayısıyla biz de onu karşılamaya çalışıyoruz Model Snap olarak. Daha çok bu yönde talep oluyor ve ürün tutarlılığı anlamında da yani şu anda hali hazırda çalıştığımız firmalardan aldığımız feedbacklere göre yani %97'lik bir ürün tutarlılığını yakalamış durumdayız. Bu da çalıştığımız yerel firmaları da bizi de mutlu ediyor tabii.
0: Peki Türkiye'ye baktığınızda yaptığınız iş daha teknolojik olduğu için, üstelik üretken yapay zekayı da kullanabildiğiniz için nasıl bir gelişme görüyorsunuz Türkiye'de şirketlerde sizin ürünlerinizi, hizmetlerinizi kullanma konusunda? Zorlanıyor musunuz sektörde? Yani nasıl çalışıyorsunuz?
1: Esasında hani bu zaman çok keyifli geçiyor bizim adımıza. Çünkü Model Snap hani tek başına doğan bir proje değil esasında. Hani bunu firmalar, sektör gerçekten sahiplenmiş durumda. Bizim aklımıza gelmeyen fikirleri sektör markaları bize söylüyorlar. Biz şu anda o sektör markalarıyla yerel olarak hep beraber büyüyoruz diyebilirim. Dolayısıyla herkes hızlıca aşina oldu diyebilirim.
0: Peki tekrar döneceğim sizin tarafa. Necati Bey, şimdi dijital dünya çok kuşattı bizi biliyorsunuz. Evet. Ve artık sadece çocuklar için değil, hepimiz için bir dikkat bozukluğu var. Evet. Aynı zamanda dopamin dengesinin bozulduğunu da görüyoruz vücutlarımızda. Madalyonun diğer yüzüne baktığımız zaman da bilişsel beceriler ve bilgi işlem kapasitesinin artırma gücünü de aslında bir noktada artırmamız gerekiyor. Evet. Burada temel belirleyici olan teknolojinin kendisi mi yoksa bizim onu kullanma şeklimiz mi? Ben bunu hep merak ederim. Ve zararı faydaya dönüştürecek bir ince çizgi vardır. O çizgi sizce nerede başlıyor?
2: Bu özellikle velilerimizin, öğretmenlerimizin bizim ürünlerimizle ilgili en çok söylediği şeylerden biri. Teknolojinin faydalı olabilmesi için ekranı aktif veya pasif diye ayırılıyor. Yani dünya literatürü bunu böyle ayırmış. Siz sabahtan akşama kadar sosyal medyada ne deniyor, storyleri tık tık izliyorsanız ekrana
0: scroll
2: sürekli
0: ediyorsunuz. Scroll ediyorsak
2: Evet, o zaman ekranı pasif kullanmış oluyoruz ve böyle olduğu zaman da kesinlikle dikkat süremiz azalıyor. Niçin?

0: Çünkü beyin sürekli olarak ücretsiz bir dopamin almış oluyor. Her bir arkadaşımızın story'si aslında bizim için yeni bir dopamin. Her bir arkadaşımızla ilgili izlediğimiz bir story arasındaki süre ne kadar daralırsa, ne kadar sık dopamin alırsak da bu da bizim dikkat süremizi tabii ki de yerle bir ediyor. Ama bunu teknolojiye iyi ya da kötü ekranını kullanabilmeyle ilgili bir şey demek doğru değil. Bunu şöyle ayırmak lazım. Ekranı pasif kullanıyorsanız kesinlikle kötü. Sosyal medya, dizi, film, siz sabahtan akşama kadar çocuğunuzun eline ya da kendiniz tableti alıp bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Evet, bu ciddi bir sıkıntı. Ama bunu aktif kullanıyorsanız, yani bütün dünyanın yaptığı gibi, ben işte bana öğretmenlerimizin, velilerimizin sorduğunda en çok onu söylüyorum. Singapur'da, Kore'de, Finlandiya'da, Norveç'te ekran bağımlılığı yaratmayan ekran bizde nasıl ekran bağımlılığı yaratıyor? Bizdeki dediğim gibi pasif kullanımdan dolayı, ama bunu aktif kullanırsanız, yani bunu aktif kullanmaktan kastığımız çocuk ekran başında problem çözerse, deneyler oluşturursa, araştırma yaparsa, geliştirme yaparsa, mantık, muhakeme, perspektif, uzaysal algı, problem çözme becerileri, yani kısaca bilişsel becerileri için bir şeyler yaparsa, işte o zaman gelişmiş ülkelerin olduğu gibi ekranı pasif değil, aktif kullanmış oluyoruz. O zaman da ne oluyor? Elimizde 6000 kişi üzerine yapmış olduğumuz bir çalışma var. Yaklaşık 7-10 saniye civarında olan kişilerin 6 ay ve üzeri bizim uygulamalarımızı kullandığında dikkat sürelerini 8 dakika 50 saniye çıkardık. Yani yaklaşık 76 kat arttırmaya başardık. Yani demek ki her ekran ekran bağımlılığı yapmıyor. Bunu iyi ayırmak lazım. Bunu gerçekten öğretmenlerimiz, velilerimizin iyi anlaması lazım. O pasif ve aktif kullanımı ayırt edebilirsek kesinlikle hem dikkat süremiz olsun, hem hafıza, hem muhakeme olsun. Aslında bilişsel becerinin temelinin hepsini elimizdeki teknolojiyle geliştirmek mümkün. Bunun yanı sıra teknolojinin bir de şöyle bir faydası olmuş oluyor. Normal şartlarda bir öğretmen bir çocuğa ortalama 1-1,5 saat ayırırsa bilişsel beceri raporu çıkarabiliyorken teknoloji sayesinde bu süre birkaç saniyeye düşmüş oluyor. Yani teknolojiyi gerçek anlamda iyi niyetli kullanırsak, ben bunu işte hep verilen bir örnek vardır ya, ateşe benzetiyorum diye. Ateş evdeyken yemek de pişirebilirsiniz, evi de ısıtabilirsiniz, evi de yakabilirsiniz. Siz o ateşi nasıl kullanmak istediğinizle ilgili bir şey. Evet. Bu anlamda teknolojiyi de nasıl kullanmak istediğinizle ilgili olan bir durum var. Eğer ki iyiye yormak, iyiye kullanmak istiyorsanız, yani kesinlikle çok iyi örnekler var. Bunlar işte Singapur'u, Norveç'i, Finlandiya'sı, OECD raporundaki ilk 10 ülkenin tamamında teknoloji kullanımının yanında çok yüksek yazıyor. Ama gelin görün ki yanlış kullanıldığı zaman da bu ekran bağımlılığına tabii ki de sebep olabiliyor.
1: Peki bizde nasıl durum Necati Bey? Yani çocuklarımız ne durumda Türkiye'de? Sizdeki data harika.
0: Evet.
1: Gelişecek alanları nedir? Ailelere mesajlar nedir?
0: Bizdeki datalarla ilgili biz açıkçası elimizdeki bilişsel beceri raporu o kadar çok ki biz size ülkenin içerisinde hangi ilin hangi ilçesinden mühendis çıkma olasılığı daha yüksek, nereden tarihçi, nereden fizikçi çıkma ihtimali var, bunu verebilecek kadar elimizde büyük bir veri var. Ancak dikkat süreleriyle ilgili gözlemlediğimiz ilk şey, çocuklar özellikle ilkokuldan ortaokula geçerken çok ciddi bir süre düşüyor. Ortaokuldan liseye düşerken bu inanılmaz iyice yerlere düşüyor. Belki yurt dışında birçok ülkenin yaptığı gibi sosyal medya kullanımının bence bizim ülkemizde de kesinlikle çocuklarımız için sınırlandırılması gerektiğinin en basit verisi aslında. Yani dikkat süresi o kadar hızlı düşüyor ki adeta satırla vuruluyor gibi oluyor sosyal medyadan dolayı. Yani liseye geçtikten sonra çocuklarımız sosyal medya olayı başlıyor. Ve biz şunu da fark ettik. Bizim uygulamalarımızı tabii bu ağaç yaşken eğilir mantığından da geliyor ama ilkokul, ortaokul öğrencilerimiz kullandığında gelişim onlarca kat olurken lisedeki çocuklarımızda bu daha az oluyor. İşte temelde bunun bir sebebi de sosyal medyadan dolayı olduğunu düşünüyoruz. Ülkenin genelinde bence özellikle analitik zeka kısmına gerçekten çok başarılıyız. Türkler her zamanki gibi.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Kesinlikle iyiyiz. Sadece bunu doğru yere kullanma, muhakeme etme, problem çözme yeteneklerimizi biraz daha doğru yerlerde değerlendirdikten sonra bence ülkenin gelecek neslinin bir olumsuz olacağını ben bir şey düşünmüyorum.
1: Ben de size katılıyorum ama tam da eşikteyiz bence. Bu sosyal medya konusunu açmanız iyi. Onu konuşacağım evet. Sizinle detaylı. Tam bir eşikteyiz gibi hissediyorum. Çünkü bir tarafta o yapay zekanın getirdiği rahatlık ve yoğun yapay zeka kullanımı var. Bu düşünceyi engelliyor. Anlamı, bağlamı kurmayı engelliyor. Biraz daha tembelleşiyoruz. Evet. Her şeyi soruyoruz, kesinlikle. Cevap alıyoruz filan. Zihin geriliyor. Ama bir tarafta da biraz önce söylediğiniz

0: işte daha genç jenerasyonun, daha çocukların, daha gençlerin daha hızlı bir gidişi var. Yani bizi umutlandıran ekran kullanımı ile ilgili. İşte orada bir dilema var. Yani onu doğru bir şekilde insan olarak çözmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Eser Bey, şimdi size dönmek istiyorum. Yapay zekanın e-ticaretten modaya kadar çok hızlı girmesi iyi bir şey mi? Önce onu soracağım. Çünkü gerçek mankenler, gerçek modeller o sıcaklık, o içtenliğin yerini biraz daha sentetik içerikler almaya başladı. Burada bu mesela gerçeklerle sentetikler arasında nasıl bir hak hukuk paylaşımı olur sizce? Nasıl görüyorsunuz? Böyle hibrit sistemler mi kurulacak? Bu piyasa nasıl gelişecek?
1: Öncelikle model sinep olarak bizim düşüncemiz yapay zeka mankenler asla insan mankenlerin yerini almayacağını düşünüyoruz. En başta bunu belirteyim. Akabinde ise yapay zeka mankenler tarafında şirketlere sunduğumuz çok ciddi avantajlar var. Bu avantajlar da yine az önce söylediğim gibi süre ve maliyet avantajı. Dolayısıyla markaların rutin çekimlerinde ve çoklu çekimlerinde hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Prodüksiyon süreleri çok uzun olduğu için. Burada da model sinep devreye giriyor. Günler sürecek prodüksiyon süreçlerini dakikalara indirebiliyor. Bu sayede biz ileride bir hibrit modele dönüşeceğini düşünüyoruz açıkçası. Bu öngörüyle de şey düşündük. Model sinep üzerinde celebrity programı inşa ettik. Bu celebrity programında hali hazırda mankenler, ünlü kişilerin dijital ikizlerini oluşturarak markalara hizmet vermesini sağlıyoruz. Bu şekilde de kendilerine ekstra bir pasif gelir imkanı yaratıyoruz.
0: Peki burada benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Rahatlığı herkes sever. Maliyet avantajını herkes sever. Herkes hızlı bir şekilde ilerlemek ister. Az ücret ödeyeyim der. Bir de yapay zekanın yaptığı görseller gün geçtikçe gerçeğe yaklaşıyor. Yani ayırmak bazen zor bile olabiliyor. Evet. Bu durumda insanların bu alanda normalde yaptıkları işler ya da kariyer hedeflerinden vaz mı geçmeleri gerekecek?
1: Kesinlikle. Ben şahsen öyle olduğunu düşünmüyorum. Az önce bahsettiğim celebrity programına kendileri dahil olabilirler. Biz yapay zekanın insanın yerini almasını değil, insanın değerini büyütecek bir sistem olarak konumlandırıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda ileride de bir hibrit sistem doğacaktır diye düşünüyoruz.
0: Şimdi ben bir şirketim, size geldim, model sinepi kullanmak istiyorum. Evet. Hangi ihtiyaçla gelmeliyim? Bizi izleyen izleyicilerimizde bu tarz ihtiyacı olan kurumlar elbet vardır. Hem konuyu anlayabilmeleri hem teknolojiyi hissedebilmeleri açısından böyle bir simüle ederseniz konuyu.
1: Tabii.
0: Aslında daha açıklayıcı olacak diye düşünüyorum.
1: Tamamdır. Şimdi Model Snap'te bizim geliştirdiğimiz akıllı ürün tanıma sistemi var. Bu hem ana sayfada hem de kullanıcı dashboardunda yani panelinde search box alanına, ürün arama kısmına kullanıcı bir ürün ismi yazdığı andan itibaren model sinep o anda kullanıcının ne yapması gerektiğini anlıyor ve o şekilde de kullanıcıyı yönlendiriyor.
0: Dolayısıyla bir ürün tanıtmanız gerekiyor platforma.
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Yani bu ürün adını yazın kısmında örneğin tişört olabilir, pantolon olabilir. Şu anda 55 kategoride sektöre hazırız. Ama bu 55 kategoriyi ihtiyaçlar doğrultusunda 60'a, 70'e, 80'e, 100'e kadar çıkartabiliriz. Bunda bir herhangi bir sınırımız yok. Dolayısıyla sadece bu özellik değil, aynı zamanda Model Snap'te bu sektörde dünyada yer almayan 4-5 farklı özelliğimiz de bulunuyor. Onlardan da bahsetmek gerekirse sadece normal trayon akışı değil, bir tekstil firması

0: Diyelim ki sadece tişörtü bir mankene giydirmek istiyor. Orada model Snap'in akıllı kombin özelliği devreye giriyor. Yani mankende bulunacak tüm ürünleri kullanıcı yüklemek zorunda kalmıyor. Bu birinci özellik diyebilirim. Akabinde de kullanıcıya akıllı kombinasyon özelliği de sunuyoruz. Yani bu ne demek? Manken üzerinde bulunacak tüm ürünleri ürün görseli olarak kullanıcı yükleyebiliyor. Yüklemese dahi akıllı kombinasyon özelliğinde ek talimatlar yazarak modelinin, mankeninin nasıl giyinmesi istediğini tarif ediyor. Bu şekilde biz ek talimatlar da alarak çok yüksek doğrulukta sonuçlar elde ediyoruz. Bunun dışında kullanıcı panel tarafında elde ettiği sonuçlar üzerinden yine farklı özellikler çalıştırabiliyor. Bunlar nedir? Pose change özelliğimiz. Mesela bir görsel, bir pozu aldıktan sonra pose change özelliğiyle aynı mankene ait tutarlı farklı pozlar da kullanıcı elde edebiliyor. Bizim buradaki en önemli hedefimiz şu. Biz güzel bir görsel yaratmaktansa markaların e-ticaret ve pazar yerlerinde gerçekten ticari içerik anlamında kullanabileceği ve aynı zamanda bu görsellerin ve videoların satışa dönüşebileceği bir sistem oluşturmak. Bunun üzerinde yoğunlaştık ve dolayısıyla bu anlamda da bize yapılan feedbackler, dönüşler çok güzel oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası.
1: Yani bir Türkiye'den doğmuş bir teknoloji girişimi olarak, üstelik de sektöre dönük bir girişim olarak aslında gittikçe gelişerek dünya pazarlarına girebilmeniz aslında bizlerin de en büyük isteği olur diyeceğim Eser
0: Umarım,
1: Bey.
0: Çok teşekkürler.
1: Çünkü bir yandan yapay zeka gelişirken size rakip de oluyor. Yani artık size şirketler değil, teknoloji üretenler rakip oluyor ve çıkan yeni bir uygulama, yeni bir servis platformlaşmasa bile kullanıcıya, son kullanıcıya indiği anda bütün bu söylediğiniz hizmetleri o servis yapabiliyor. Eğer uzmanı varsa şirketlerde kullanabilecek. Bu anlamda da sizin gibi tanımlı, veriyi doğru tutabilen, verinin nereye gittiği belli olan ve yerli milli üretilmiş altyapılarla çalışan şirketlerin de büyümesi gerekiyor. Çünkü bugün yabancı bir uygulamaya yüklediğimiz bir verinin hangi sunucularda, hangi kontrolde, hangi şekilde kullanıldığını biz bilmiyoruz. Yani verimizi kontrol edemiyoruz. Bu anlamda çok kıymetli sizin yapacağınız yenilikler. Şimdi Necati Bey, size dönmek istiyorum. Şimdi eğitim teknolojileri benim de çok önem verdiğim, yatırım yaptığım, içinde olduğum, bütün buna emek veren hocalarımızla, paydaş şirketlerimizle her yıl, yılda iki ya da üç kez yapılan çok büyük eğitim zirvelerinde tartıştığımız, konuştuğumuz bir konu. Şimdi kabuk da değişiyor. Eskiden bu kadar teknoloji konuşmazdık. Şimdi ana merkeze teknoloji oturdu eğitim zirvelerinde. Dünyada da başarılı örnekler var. Bunlara da baktığımız zaman insan gelişimi için en verimli teknolojinin kullanıldığı alanlar nelerdir diye bir soru soracağım size. Evet. Ve Türkiye olarak da biz böyle büyük bir küresel dönüşümde yeni nesil öğrenme becerilerinde neredeyiz? Hani hem standart okul eğitimlerimizde hem harici olarak alınan eğitimler, yüksek lisanslar, yani belki ana sınıftan itibaren bu becerilerimizde neredeyiz?
2: Orada yapay zekanın gelişmesiyle beraber eğitimin de gerçekten bence tanımı birçok anlamda değişti. İnsanlar artık bilgiye çok daha rahat ulaşıyor. Ama burada en önemli şey o bilgiye ulaşmak değil de artık edindiğin bilgiyi kullanabilme becerisini arttırmaya yönelik oluyor. Yani edindiğin bilgiyi kullanabilme becerisi dediğimiz şey de zaten bilişsel beceriler olmuş oluyor. Yapay zeka sayesinde aslında birçok farklı alanlarda da gelişmelere sebep oldu. Nedir bu? Örnek vermek gerekirse bir raporlama almak istediğimizde, bir çocuğu bir öğretmenimizin karşısına koyduğumuzda saatlerce o çocukla özel ilgilenilmesi gerekiyor ve o özel ilgiden sonra da çok önemli bir detay var. Subjektif bir raporlama çıkıyordu. Bu ne anlama geliyor? Öğretmenimiz 30 yaşında 10 yıllık deneyimde bir öğretmen de olabilir. 50 yaşında 30 yıllık deneyimi olan birisi de olabilir. bu iki öğretmenimizin baktığı aynı çocuk bambaşka raporlar çıktısı verebiliyor. Yapay zekanın yaptığı bence en büyük eğitimdeki yeniliklerden biri ise burada bunun subjektif yaklaşımı ortadan kaldırmış olması oldu. Daha objektif ve daha hızlı sonuçlar çıkartıyor. Çünkü yapay zeka bir kerenin sonucunda sonuç vermiyor. Bir kere çocuğumuzdan bir o soruların cevapları karşısında çıkan sonucu yorumlamıyor. Defalarca soru soruyor. Hatta bizdeki geliştirmiş olduğumuz bazı teknolojiler, yani liselere yönelik olan teknolojilerde şöyle şeyler var. Çocuk ikircikli cevap veriyorsa, kendisiyle ilgili verilen cevaplarda belirsizlik varsa, aynı sınıf ortamında bulunsa bile atıyorum Ahmet adında bir çocuğa 200 soru sorarken Mehmet adında bir çocuğa 500 soru sorabiliyor sistem. Ne zaman ki emin olacak o zamana kadar devam ediyor. İşte yapay zekayı bu şekilde kullanabiliyorken bir öğretmenimiz bu şekilde bunu devam ettirme şansı yok. Eskiden var olan testlerle devam ettirdiğinizde hoca o anda tamamıyla kendi düşüncesine göre bir karar almak zorunda kalıyordu. Ama yapay zeka öyle değil. %100 emin olana kadar soru sormaya devam ediyor.
1: Evet.
2: Bizim burada temeldeki amacımız öğretmenlerimizin işini tamamıyla kolaylaştırmaya yönelik. Yani çünkü biz de gönül ister ki dünyanın bazı ülkelerinde olduğu gibi 5-6 çocuğa bir öğretmen, ki bu çok az var yani. Ama bizim ülkemizde bunun uygulanabilirliği ve dünyanın birçok ülkesinde bunun uygulanabilirliği çok mümkün olmadığından sistem 5-6 öğretmen değil, her bir öğrenciyle birebir ilgileniyor. Böylelikle öğretmenlerimizin belki sınıftaki bulunan 20 öğrenciye her birine ikişer saat ayırsa kaybedeceği zamanı saniyelere düşürmüş oluyor. Bunun yanı sıra yapay zeka sayesinde çocuklarımız an be an takip ediliyor. Haftalık, günlük velilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize hem fiziksel hem de online olarak çözebilecekleri onların gelişimi için sistemler sunuyor, sorular sunuyor. Bu fiziksel kısmı da çok önemli. Çünkü işte ülkemizde dediniz ya yeri nasıl diye, el-göz koordinasyonunuz yoktur. Üç boyutlu düşünce, perspektif, uzaysal hafızanız yoktur. Çok iyi matematik ezberlersiniz. Acayip iyi fizik ezberlemişsinizdir. Kimyayı ezberlemişsinizdir. Ülkede ilk 10.000'e girmişsinizdir. Belirli bir miktar paranız vardı ve doktor oldunuz. Nasıl gireceksiniz ameliyata? Bir defa el-göz koordinasyonu yok. Neşteri vurduğunda nereye patlatacağını hayal edebilecek üç boyutlu düşünce yok. Sadece ezberle, matematikle, fizikle, kimyayla ilk 10.000'e girip bir doktor olma işte ihtimaliniz olursa. Bunlar gerçekten bence önemli detaylar. İşte bizim yapmaya çalıştığımız, insanları desteklediğimiz, öğrencilere desteklediğimiz ve mutlaka gelişmesini istediğimiz alan bu. Bilişsel becerilerini geliştirmeden çocuklarımızın meslek seçimini dahi yapmamamız lazım. Ülkemizde eğitim anlamında bazı okullar, bazı özel okullar, bazı devlet okulları bunu yapıyor. Ama bunun daha da yaygınlaşması lazım ve özellikle de üniversite sınavlarından önce bilişsel beceri raporu bence artık bizim ülkemizde de zorunlu hale gelmesi lazım. Çünkü o olmazsa dediğim gibi az önce verdiğim örnek gibi işte üç boyutlu düşüncesi olmayan bir insan mühendis
1: üç boyutlu
2: olabilir.
1: Bir dünyayı da yönetemez evet. Aslında.
2: Mühendis olabilir evet. Ve bu onun için hayatında mutsuzluğa sebep olabilir. Evet. Doktor olabilir. Onun halbuki daha iyi, daha mutlu olabileceği alanlara yönlendirme anlamında da yani aslında meslek seçimi, meslek yönlendirmesi alanında da onlara fayda sağlayabileceğimizi düşünüyorum ben bu anlamda.
1: Aslında ben şunu anladım bu anlattıklarınızdan. Aslında bunu bir standartize etmek gerekiyor. Yani bu bilişsel yetenekleri artık eskiden nasıl biz işte bakalorya sınavları denirdi, bir toplu sınava girerdim filan. Zaten ezber dönemini geçtik. Artık ezber diye bir şey olamaz. Yani o kadar bilginin aktığı ve ilerlediği bir zamanda sanki böyle bir standartize etmek ve işte anaokul bitirdin, ilkokula giriyorsun, bir bilişsel yeteneklerle ilgili bir testten geçmek. Çocuğun fen mi, matematik mi, edebiyat mı seçeceği veya ilgi okuyacağı veya ilgi alacağı alanları o bilişsel yeteneklere göre yönlendirmek.
2: Kesinlikle.
1: Kaç yaşına kadar bilişsel yetenek ortaya çıkar? Yani dönüşümü var mıdır bunun? Limit hangi yaştır?
2: 5 yaşından sonra diye başlıyoruz ama orada çok güzel bir yere dokundunuz. Mesela ana sınıftan ilkokula geçilirken bir çocuğun bilişsel beceri raporuna bakılırsa çok önemli bir şey keşfedebiliyorsunuz. Farkındalığını yaratabiliyorsunuz.
1: Evet.
2: Eğer çocukta disleksi, diskalkuli, diskrapi ya da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yani DEP varsa ve siz bunu 5'ten 6'ya yani daha ana sınıfından ilkokula geçerken keşfederseniz belki 6-8 yıl sürecek olan disleksi macerasını çok çok yarı yarıya kısa süreye indirmiş oluyorsunuz.
1: Evet.
2: Yani inanılmaz bir fayda. Düşünsenize sizin hayatınızdan 3 yılı çalmasına izin vermemiş oluyoruz. Bu sayede çocuğun o bilişsel beceri raporu sayesinde eğitim, öğretim hayatında yaşayabileceği zorlukları da üstesinden gelmiş oluyoruz. Çünkü işte bizim şirket ortak, kurucu ortaklarımızdan Cihan Bey'de de var disleksi. Ben depliyim. Yani okuma yazma bilmiyor diye insanlar yaftalanıyor. Halbuki onun öğrenim bozukluğu var. Onun öğrenme tarzı sadece diğer öğrencilerden, diğer çocuklardan farklı.
1: Farklı.
2: Dünyanın en iyi mühendislik şirketlerinde bir ortalama var. Diyorlar ki mimarlık, özellikle mimarlık alanında her 7 mimardan bir tanesi kesin disleksi olması lazım diyor. Çünkü birçoğu bütünden parçaya bakarken o parçadan bütüne bakabilme becerisi var. Yani bu bir aslında bir hastalıkmış gibi değil. Eğer erken yaşta farkındalığını yaratabilirsek o zaman gelecekte çok ciddi anlamda faydası olan, kendisi için de toplum için de faydası olan bir bireye dönüşmüş olacak. Ben çocuklarımızın eksiklerini, potansiyellerini erken yaşta işte keşfedip onların kendi kapasitelerini en iyi versiyona geçirebilmek için yapılabilecek en önemli şeylerden biri, az önce sizin de söylediğiniz gibi, bir standartizasyon getirilip ana sınıfından itibaren her yaşta mutlaka bakılması gerektiğine inanıyorum.
1: Çok önemli bir konu bu. Yani bu hakikaten eminim de, ama kamu nezdinde de, bakanlıklarımız nezdinde de bu konu gündemde. Çünkü gençliği kaybetmek, gençliğin yeteneklerinden mahrum kalmak gibi bir lüksümüz yok. O zaman bizim daha küçük yaşta o çocuklarımızı bilişsel yetenekleriyle ayrıştırıp eğitim vermemiz son derece kritik bir hale geldi.
2: Kesinlikle.
1: Çünkü uzun zaten eğitim süresi, 18 yıl, 17 yıl falan, çok uzun bir süre.
2: Kesinlikle.
1: Artık teknolojinin ve bu dünyanın bu sürelere tahammülü yok. Orada eminim yeni modeller, yeni esnemeler çalışılacak bunlar önümüzdeki birkaç sene içerisinde. Ama bir taraftan da zaman kaybı olmaması adına o harika beyinleri, yani Türkiye'ye de faydası olabilecek beyinleri doğru bir şekilde ayrıştırmak ve yetenek odaklı eğitim vermek son derece kritik. Eser Beyciğim, şimdi ne tip zorluklar yaşıyorsunuz Türkiye'de? Bu çok güzel anlattınız, harika, güzel, işte servis güzel filan, ama bir yandan da sizin türünüzdeki daha çok gelişen teknolojileri de içine alan şirketler belli zorluklar yaşıyorlar. Ne tip zorluklar yaşıyorsunuz işinizi büyütürken?
0: Teşekkür ederim. Biz Türkiye merkezli, globale açılan moda teknolojisi, yapay zeka projesiyiz. Dolayısıyla globale açıldığınız zaman sizin globalden bir ödeme alabilmeniz gerekiyor. Bizim esasında ilk başta bizi zorlayan kısım bu oldu diyebilirim. Bunu da Amerika merkezli bir ödeme sistemiyle görüşerek, kendilerinden yaklaşık bir ay kadar bir görüşmemiz oldu. Sonrasında onay aldık ve Amerika merkezli ödeme sistemini Model Snap'e entegre ettik. Şu anda Model Snap globale bu anlamda açılmış durumda. Dünyanın birçok ülkesinden ödeme alıp bu noktada hizmet verebiliyor şu anda. Yakın zamanda da yerel ödeme sistemleriyle hala görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da Model Snap'e entegre etmeyi düşünüyoruz. Yaşadığımız en yakın zorluk bu diyebilirim.
1: Peki ilerleme şeyiniz nedir? Yani planınız nedir? Bundan sonrasında işte nasıl bir teknolojik regülasyonda olabilir, farklı aşamalarda olabilir? Yani sizin sektörü ilgilendiren büyüme planlamanızda, hani Türkiye'nin tabii pozitiflerinden de bahsedebilirsiniz. Yani gördüğünüz destekler ve iyi konuları da anlatabilirsiniz. Biz buradan bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu tip şirketlerimiz nasıl büyüyecek, nasıl kalkınacak? Ve burada hani çözülmesi gereken bir şey mi var? Yoksa her şey iyi ve artılar şunlar. Biraz böyle onlarda da varsa eğer deneyiminiz, duymak isteriz.
0: Esasında üretken yapay zeka noktasında Model Snap yeni bir proje. Yaklaşık 2-2,5 aydır yayında olan bir proje. Buna rağmen yerelde oldukça dikkat çekmiş bir proje. Biz sürekli ortağım Fevzi Bey'le birlikte sunumları gidiyoruz. Çeşitli toplantılara katılıyoruz. Sistemin pozitif taraflarını aktarmaya çalışıyoruz. Heyecanla bunu yapmaya çalışıyoruz. Büyüme hedeflerimiz arasında esasında yerel ve global anlamda yani partner zaman içerisinde arayabiliriz. Bu bizi hedeflerimize çok daha kısa
1: dünya
0: sürede...
1: Dünya rekabetiniz nasıl?
0: Şimdi biz çok niş bir alanda yer alıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda çok fazla rakibimiz yok. Türkiye merkezli çıkan bir yapay zeka platformu olarak bu anlamda dünyada ilk üçe hatta liderliğe gelmeyi kendimize vizyon edindik açıkçası.
1: Takipte olacağız.
0: Çok teşekkürler.
1: Bey, inşallah. Çok,
0: çok
1: çok gurur duyarız. Necati Bey, son sizinle bitirmek istiyorum programı. Sosyal medya. Bu konu benim de çok gündemimde. Neden kısıtlansın dediniz? Bu kadar veriniz var, datanız var. Bununla ilgili bir çıktı mı var? Sosyal medyanın bilinç tarafında nasıl bir etkisi oluyor? Negatif, pozitif. Nasıl bir sistem olmalı sizce?
2: Ya orada özellikle gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman hani bunu yaparken düşündükleri şey şu oluyor. Bir defa kötü örnekleme almakla ilgili bir sıkıntımız var. Onların yanı sıra da bilişsel beceriler anlamında da çocuklar var olan zamanlarında ekranı aktif olarak kullanmak yerine ekranı pasif kullanmış oluyorlar. Ekranı pasif kullanınca da az önce söylediğimiz gibi dikkat süreleri yerlere düşüyor. İşte hafıza, muhakeme, problem çözme yetenekleri azalıyor. Yani sosyal medya aslında kısıtlamaktan kastığımız şey tamamıyla yasaklansın değil ama ekranı kullanmayı öğrenmemiz lazım ülkecek. Ama bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sadece öğrenciler için değil. Ya ben bir toplu taşımaya bindiğim zaman ne bileyim 60 yaşında bir amcama baktığım zaman bile artık sosyal medyada geziyor. O bile işte az önce söylediğiniz gibi scroll yapıyor. O bile story izliyor. Bence toplum olarak bunu kısıtlanması aslında o ekranı kullanmayı yani ekranın bizi yönetmesini değil de ekranın bize sunduğu şeyden faydalanmayı bilmemiz lazım. Çünkü bu sadece çocukların özelliklerini, sadece çocukların bilişsel becerilerini geriye alan bir şey değil. Toplum olarak aslında bu bir probleme dönüşmek üzere. Ve bu algı yani günümüzde biliyorsunuz reklamdan tutun da bir şeyi pazarlamak istiyorsanız her şey algıyla oluyor. Yani marketing dediğiniz şey tamamıyla algı. Orada öyle bir algı oyunu var ki çocukların bilişsel becerilerinden ziyade ya da yetişkinlerin bilişsel becerilerinden ziyade artık bambaşka bir dünyada da bambaşka şeyleri düşünmelerine sebep oluyor. İşin eğitim tarafına geri dönecek olursak da yani elimizdeki verilere baktığımız zaman dediğim gibi evet çocuk yaşta daha yüksek olması gayet normal ama bir anda özellikle lise çağının belirli dönemlerinde lise 2'den sonra sosyal medyanın iyice yaygınlaşmasıyla dikkat sürelerinin problem çözme özellikle işlemleme hızı dediğimiz yani aslında sınava girdiğinizde sınavı yetiştirdim yetiştiremedim olaylar var işte onların temeli olan kısımlarda bununla ilgili çok ciddi düşüşler görüyoruz. O verilerle ilgili çok fazla detaya girmek istemiyorum ama en önemli şeylerden biri bence çocuklarımızın değil aslında toplum olarak öğretmenlerimizin, velilerimizin ekranı pasif ve aktif kullanımın ne anlama geldiğini bilerek doğru şekilde kullanmanın hayati önem taşıdığını düşünüyorum.
1: Şimdi burada büyük bir eğitim alanı var. Yolumuz da var bence.
2: Evet.
1: Sosyal medyanın sadece bilişsel olarak zihin karıştırmak değil, duygu dünyamızı da alt üst ettiğini düşünüyorum. Ama bir taraftan da bazı açılardan da insanların dönüşümünü de sağlayan bir araç gibi de görüyorum. Orada dinlediğim bir eğitmenden dinlediğin kısa bir video.
2: Aktif kullanmak.
1: Veya evet yani orada bence içerik seçmek, neyi izleyeceğini bilmek ve bu takibi de günün her anında değil veya oraya bir içerik koymayı da günün her anında değil. Belli amaçlarla yapmak, sosyal medyayı belli amaçlarla kullanmak mümkün, kritik. Ama yapmayacağız bunu, bunu biliyorum. Yani sabah uyanıyoruz ve sanki gönüllü işçi gibi sürekli içerik üretiyoruz sosyal medyaya. Orada yaşananları, gördüklerimizi gerçek zannediyoruz. Yani yapay zekanın o halüsinasyonu gibi oradaki gördüklerimizde yaşantıları, gezmeleri, işte zenginlikleri, fakirlikleri her şeyi gerçek zannediyoruz. Dolayısıyla bu Tek bir program içeren bir konu. Önemli. Bugün çok güzel bir sohbet yaptık. Çok teşekkür ediyorum her iki konuğuma da.
0: Teşekkür ederim.
1: Tabii ki Ediz Bey, Model Snap'in dünya çapında olmasını görmek istiyoruz. Ve ilk de ben duyururum bu programda inşallah.
0: Evet, çok teşekkürler. Umarım
1: İyi ki geldiniz. Necati İkiz, inşallah daha sonra yine konuğum olun. Bu bilişsel konular önemli. Çocuklarımızın gelişimi önemli. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Bu platformun da yolu çok açık olsun diyorum ve gelişsin diyorum inşallah. Evet sevgili izleyiciler, güzel bir sohbet izlediniz. Kaçıranlar için YouTube kanalımızdan tekrarını izlemeniz mümkün. Önümüzdeki hafta yine teknoloji ve yeni konuklarla bir arada olmak üzere diyorum. Hoşça kalın efendim.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion. İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
6: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
7: Otobit'te. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
10: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
11: Olmadı mı Hasan'ım?
9: Oluyor oluyor anne.
12: Seni koydu.
11: Hasan uyku vakti.
9: Daha işim var anne.
11: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
9: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
13: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
14: Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde sistemden ayrılmak mümkün mü?
3: Katılımcı sistemden çıkabilir. Ödenen tasarruf tutarı belirli prosedürler dahilinde iade edilir. Organizasyon ücretinin iade şartları sözleşmeye bağlıdır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Kur, bir ülke parasının yabancı paralar karşısındaki değeridir.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
7: Buyur Hasan.
8: Hadi oğlum.
6: Anne bir şeye bakıyorum.
8: Olmadı mı Hasan'ım?
6: Oluyor oluyor anne.
9: Seni koydu.
8: Hasan uyku vakti.
6: Daha işim var anne.
8: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
6: Bu benim mi? Ahmet abi.
10: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
11: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde

0: Kaçırmayın.
1: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yeni nesil gayrimenkul mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliği ile bir dünya markasının parçası olun.
1: Peki şu eve ne dersin?
2: Çok yüksek.
3: Bu çok alçak.
1: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
3: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim, yasın gününden merhaba. Melis Kobal ben. A Para ekranlarında piyasaların gündemini konuşacağız. Önce haber başlıkları.
1: Ticaret Bakanlığı, kuyum ticaretine ilişkin yönetmelikte değişikliğe giderek laboratuvar ortamında üretilen veya yapay olarak oluşturulan kıymetli taşların satışına yeni kurallar getirdi. Düzenleme ile sentetik ve doğal taşların satışında şeffaflık sağlanması hedefleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %1,4 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektöründe %0,3 oranında artarak 112,8 değerini ve inşaat sektöründe %1,1 oranında artarak 83 değerini aldı. ABD borsalarında teknoloji hisselerinde satış dalgası derinleşiyor. Özellikle yapay zeka ve yarı iletken sektöründe yaşanan sert düşüşler Nasdaq endeksini baskı altına aldı. Yatırımcılar teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına yönelik yüz milyarlarca dolarlık harcamalarının ne zaman gelir ve kâra dönüşeceğini sorgulamaya başladı. Orta Doğu'daki gelişmeler piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik ilerleme kaydetmesiyle düşüşünü korudu. Altın fiyatları ise Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artışı beklentilerinin güçlenmesiyle yükselen doların baskısı altında kayıplarını genişletti ve yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.
0: Ve bakalım şu anda piyasalardaki hava nasıl? Hemen küresel haritamıza bir göz atalım. İçeride bir 0.3'lük geri çekilme, 14.389'dayız. Avrupa'da şu an karışık bir seyir. Frankfurt 1.12, Madrid 0.36 geride. Paris'te ise 0.15'lik yukarı yönlü bir hareket var. Londra ise negatif yatay bir görünümde. Amerikan vadelileri S&P 0.12, Nasdaq 0.40 yukarıda. Dow Jones'ta ise 0.15'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Dün S&P 1.44, Nasdaq 2.20 bir geri çekilmişti ve de yarı iletken endeksinde %8'lik bir gerilemeyi takip ettik dün. Bugün Micron'un alacağız bilançosunu, yapay zeka tarafında önemli bu bilanço. Dün de bu gözde hisselerden Micron'un %13 düştüğüne şahitlik etmiştik ve de Nasdaq'ın son zirvesinden bu yana da %5'i aşan bir geri çekilme yaşadığını da ifade etmiş olalım. Şimdi bir de bakalım dolar endeksine, çünkü orada da özellikle 101 seviyesinin üzerinde olmamız önemli. 101.40'dayız. Orada da yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz ve son 13 ayın zirvesine yükseldiğini biliyoruz. Dolar endeksinin işte bundan sonra zayıf dolar rafa mı kalktı? Güçlü dolar teması kalıcı mı olacak? Piyasalardaki önemli gündem maddelerinden biri bu. Birazdan da konuğumuzla konuşuyor olacağız. Ve dolar endeksinden de geçelim ons altına. Oradaki görünüm nasıl? Ons altında da geri çekilme olduğunu ve FED'in faiz artırım baskıları nedeniyle geri çekilme trendini yaşadığımızı görüyoruz. Şu anda 4060'tayız orada. 1.24'lük bir geri çekilme var. Gram altında da şu anda 1.02'lik bir geri çekilme. 6080 seviyesini takip ediyoruz. Ve Brent petrol 75.75'te 1.37 geride ve ham petrolde 72.03 seviye, doğalgaz 3.21. Ve dönelim, Eda Karadağ bizimle birlikte olacak. Piyasalardaki son durumu kendisiyle konuşuyor olacağız. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bugün de aslında baktığımızda piyasalarda özellikle küresel taraftaki havanın pek de olumlu olmadığını görüyoruz. Burada tabii artan faiz artışı beklentileri FED tarafından, diğer taraftan da bu yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler, güçlü bir dolar ve de Amerikan tahvillerinde de yine ciddi bir düşüş olmadığını takip ediyoruz. Ne dersiniz? Sizce şu an neler fiyatlanıyor?
2: Evet, bu haftada gündemimizde biraz daha küreselde teknoloji tarafı var, teknoloji sektörü var. Bununla ilgili beklentiler, özellikle teknoloji tarafına negatif etkilediği için dolayısıyla ABD borsalarında da Nasdaq endeksinde düşüşlerin dün de baktığım zaman %2, %3'ü aştığı görülüyor. Haliyle bu durum aslında genele yayılınca dolayısıyla küresel piyasalarda da risk iştahı çok güçlü değil. Yani bu haftanın gündemlerinden biri bu. Diğeri tabii ki FED. FED'i yine takip ediyoruz ve FED ile ilgili beklentiler de aslında piyasadaki fiyatlamaları belirliyor. Şimdi geçtiğimiz hafta FED toplantısını atlattık. Özellikle orada yayınlanan ekonomik projeksiyonlarda faiz artış ihtimallerinin güçlendiği de görüldü. Dolayısıyla artık piyasa faiz artırım ihtimallerini de fiyatlara yansıttığı için dolardaki pozitif ayrışma özellikle altın cephesini baskılamakta. Altın fiyatları geçtiğimiz haftadan bu yana düşüşünü sürdürüyor. Bir diğer konu da tabii ki 28 Şubat'tan beri konuştuğumuz mevzu Amerika ve İran. Hafta sonu teknik görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtildi. 60 günlük bir süreç tabii ki işliyor. Ama bu sabah da haber akışlarına baktığımız zaman hem Amerika'dan hem de İran'dan gelen haber akışları da biraz çelişkiliydi. Allah'tan piyasa artık buna negatif yönde tepki vermiyor. Yani bir şekilde piyasa dedi ki yani bir artık sona yaklaşıyorsunuz. Hani biraz kafaları karıştırsanız da yapılan bu görüşmeler, ilerleme kaydediyor olmanız artık yavaş yavaş sona yaklaştığınızın göstergesi. O yüzden zaten geçtiğimiz haftadan bu yana da petrol fiyatlarındaki düşüş hikayesi başladı. Orada da bugün itibariyle de %1'in üzerinde eksiler var. Ama tabii gelen haber akışları sonuçta konu hala hassasiyetini koruduğu için zaman zaman piyasayı tedirgin etse de çok fazla piyasada bir negatif fiyatlamaya yol açmıyor. En azından bir miktar piyasada o tarafla ilgili olarak bir rahatlama söz konusu. Bunu da tabii ki daha çok petrol fiyatlarındaki düşüşle takip ediyoruz. Yani bu hafta küreselde biraz daha bunlara odaklandık bu üç başlığa. Şimdi önümüzde bir veri seti var. Yarın Perşembe ve saat 3.30'da hem büyüme verisini alacağız. Aynı zamanda Fed'in yakından takip ettiği ve ekonomik projeksiyonlarında da yer verdiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksini takip edeceğiz. Özellikle orada o core PC dediğimiz enflasyon göstergesi niteliğini taşıyan bu veri seti biraz daha ön planda olacak. Çünkü artık piyasa hem son dönemde açıklanan istihdam ve enflasyon verileriyle Fed'in faiz arttırabilme ihtimalini güçlendiriyordu. Geçtiğimiz hafta Fed kanadından gelen mesajlar ipuçları bu beklentileri daha da güçlendirdi. Şimdi yarın açıklanacak veri de beklentinin üzerinde gelirse veya bir önceki aya göre artış kaydederse piyasa diyecek ki Fed kesin bu sene

0: faiz artışına gider. Şu andaki fiyatlamalarda bir faiz artışına kesin gözle bakılıyor. Ama bazen 2 veya 3 faiz artışına da gidebilir şeklinde haber akışlarıyla da karşılaşıyoruz. Hatta dönem dönem özellikle tahvil piyasası bunu da fiyatlamaya yansıtabiliyor. O yüzden yarınki veri biraz daha, hani bir faiz artışını zaten şu an için masada tutuyoruz ama bakalım bu veri 1'i mi veya 2'yi mi destekleyecek? Piyasa biraz daha buna belki odaklanmak ister. O yüzden yarın veri bazlı bir hareket görebiliriz. Taze de bir veri olacak ve haftanın da en majör veri seti olacak açıkçası. Piyasalar biraz daha ona odaklanmış durumda. Bu nedenle yarın bir miktar piyasalarda veri bazlı hareketler görebileceğimizi de hatırlatalım. Şu an içinde baktığım zaman ABD vadelerinde karışık seyirler var. Avrupa endekslerinde de işler çok güçlü değil. Yani geçtiğimiz hafta özellikle bu Amerika ve İran etkisiyle piyasalarda biraz daha alımlar güçlüydü. Bu hafta yerini bir miktar daha satışlara bıraktı. Az önce bahsettiğim konu başlıkları sebebiyle. O yüzden güçlü bir işlem yok piyasanın genelinde. Bu nedenle de haftanın 3. işlem gününde haber akışlarının etkisini fiyatlamalar üzerinde hissetmeye devam ediyoruz.
1: Evet, şimdi tabii burada özellikle bu faiz artışı konusu dediğiniz gibi kritik. Diğer taraftan da sanki biraz Fed'in artık eskisi kadar öngörülebilir olmaması da piyasaları, yatırımcıları tedirgin eden unsurların içine girmeye başladı. Ne dersiniz?
0: Tabii özellikle geçtiğimiz hafta yeni Fed Başkanı'nın ilk toplantısıydı ve Warsh'un açıklamaları biraz bu noktada tedirgin etti. Yani hem faiz artış oylamasında, projeksiyonlarında çekimser kaldığını ifade ediyor. Burada yani biraz aslında piyasalara verdiği bu mesajlar soru işareti, yani biraz kafaları karıştırdı diyelim. Ama yine de şöyle bir durum söz konusu. Neticede verilere bağlı olarak hareket edecekler. Şu anda açıklanan veriler bu durumu desteklediği için piyasada bir beklenti oluştu ve piyasada artık yavaş yavaş bu beklentiyi fiyatlara yansıttı. Elbette toplantı öncesinde piyasada çekimserdi. Çok sınırlıydı fiyatlamalar. Çünkü dediler ki hani biz verilere bağlı kalarak bir beklenti oluşturduk da Fed'den bu yönde bir destekleyici açıklama gelmedi. Normalde Fed üyelerinin de açıklamaları, konuşmaları olurdu. Onların da çok sessiz kaldığı bir süreçti Fed başkanları değişimi aralığında. O yüzden de biz geçen hafta Haziran toplantısını çok önemli kılıyorduk. Hatta açıklanacak zaten projeksiyonlar da bunu belirleyecek demiştik. Ve dediğimiz şekilde de gerçekleşti. Yani üyeler, yani her ne kadar Fed başkanının açıklamaları biraz tedirgin edici olsa da bu noktada, ama üyelerin kendi arasındaki beklentiye baktığımız zaman şu anda indirim değil artış ihtimalini güçlendiriyor. Yani birçok üye aslında artırım yönünde oy kullandığını projeksiyonlarda bize gösterdi. O yüzden de zaten yılın kalan toplantıları için bu beklentiyi biraz daha güçlendirdi. Tabii ki öngörmek zor. Yani aslında bu sadece Fed kaynaklı değil. Şu an zaten biz yıl başından bu yana, hatta 28 Şubat Amerika ve İran meselesi patladığından bu yana piyasaların geneli için hem içeride hem de dışarıda öngörülebilir bir ortamdan geçmiyorduk. Hala da geçmiyoruz. Şu anda da zaten senaryoları konuşuyoruz. Açıklanan verileri değerlendiriyoruz ve merkez bankalarının uygulayabilecekleri politikaları değerlendiriyoruz. Yani zor bir dönem, kolay bir dönem değil. Zaten geçtiğimiz hafta da yayında da ifade etmiştim. Yeni başkan da zor bir dönemde görevini devralıyor. Yani bundan sonraki süreçte atacağı adımlar, nasıl karar verilecek, piyasayla nasıl iletişim kuracak, piyasaya kendisini nasıl tanıtacak, bunlar gerçekten çok kritik süreçler. Bir tarafta da unutmamak lazım, Trump var. Neticede Trump belirledi adayını ve Trump oraya seçti. Trump'ın da faiz konusunda indirim yanlısı olduğunu da biliyoruz. Fed Başkanı Powell döneminde ona ne kadar baskı altında tuttuğunu, işte Fed'in ne kadar yanlış hareket ettiğini, o savaş döneminde, en kritik dönemde bile Fed'in faizleri indirmesi gerektiğini vurgulayan bir başkan var hala. O yüzden hani Warsh'un işi zor olacak. Bu nedenle de faiz konusunda çok daha ilk toplantıda belli etmedi aslında rengini. Çekimser kaldığını söyledi. Ama bundan sonraki süreçte böyle olmayacaktır. Hani belli bir dönem sonra illaki o da artık yavaş yavaş bazı sinyalleri verecek. Burada da zaten ekonomik veriler bunu gösterecek. Yani veriler izin verirse bu politika uygulanır. O yüzden biraz daha veri seti biriktirmeleri gerekiyor. Bu nedenle de mesela Avrupa Merkez Bankası gibi hızlı

0: Hani her ne kadar Fed Başkanı'nın açıklamaları biraz kafa karıştırıyor olsa da aslında Fed'in illaki bir noktada ipucu vereceğini de düşünüyorum.
1: Evet, bir kısa araya gideceğiz Eda Karadağ, devam edeceğiz sohbetimize.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim, yatırım gününe devam ediyoruz. Eda Karadağ ile sohbetimize piyasalardaki son durumu konuşuyoruz. Devam edelim bu dolar temasının durumuna ilişkin sizin görüşlerinizle. Çünkü son haftalarda özellikle Fed'den gelen yeni başkanla birlikte açıklamalardan sonra doların daha da güçlendiğine tanıklık ediyoruz. Euro dolar paritesi bir yıl aradan sonra 1.14 seviyesinin de altına gerilemiş durumda. Şimdi Amerikan piyasalarında yatırımcıların davranışlarını takip etmek üzere bakılan Commodity Trading Advisors'ta şöyle bir trend oluşmuş son iki haftada. 100 milyar dolar kadar Amerikan doları long olmuş ve oldukça büyük bir hızla da piyasanın dolara dönmüş olduğunu gösteriyor şeklinde bir veri var. Ve de aynı zamanda işte bu Commodity Trading Advisor'ların daha 40-50 milyar dolar bandında daha alış yapması bekleniyormuş. Şimdi bu ne anlama geliyor sizce?
1: Evet, dolar ana vatanına geri dönüyor. Yani bu faiz senaryosu az önce de konuştuk detaylı bir şekilde, arttırım ihtimalleri ne oldu tabii ki? Dolara yönelik talebi arttırıyor ve geleceğe dair beklentilerde güçlenince bunu da zaten piyasadaki fiyatlamalarda görüyoruz. Şimdi dolar endeksi tarafında da özellikle 100 puanın üzerine çıkmamız, an itibariyle 101 puanların üzerindeyiz. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gördüğümüz seviyelere ulaştık. Yani neredeyse bir yıldır görmediğimiz noktalardaydık. Tekrardan buralara çıktı. Zaten 100 puanın üzerine çıkması piyasada bu noktada tedirginliği de arttırıyor. Yani şu anda tahvil piyasasındaki fiyatlama, dolardaki fiyatlama zaten altında da çok net bir şekilde hikayeyi bize gösteriyor. Altında da negatif bir senaryo var. Şimdi ne oldu? Az önce ne dedim? Bir faiz ihtimali, artış ihtimali zaten net bir şekilde masada. Ama piyasa dönem dönem diyor ki 2 veya 3 faiz artışına da gidebilir. Biz şu anda aslında piyasadaki fiyatlama daha temkinli. Bir faiz artışı fiyatlanıyor diyelim. Ama önümüzdeki dönemde veriler eğer ki bize 2 faiz artışını desteklemeye başlarsa o zaman dolardaki güçlenme daha da artacaktır. Dolayısıyla yavaş yavaş dengeler değişmeye başladı. Yani normalde faiz indirim hikayelerini konuştuğumuz bir dönemde şimdi küreselde faiz artışlarına başlandı ve başlanması da bekleniyor. O yüzden ben dolar açısından hani kısa vadede bazen beklentiler değişebiliyor veya işte yaşanan yükselişler sonrası bir kar satışı görülebiliyor. Ama vadeli piyasadaki beklentilere bakıldığında da aslında dolara yönelik talebin güçlü olduğunu ve bu yükseliş hikayesinin önümüzdeki aylarda da devam edebilme ihtimalinin olduğunu da değerlendiriyoruz.
0: Evet, peki şimdi içeriye dönelim. Ne dersiniz BIST100'deki fiyatlamalar için kritik seviyeler nereleri sizin için?
1: Şimdi Borsa İstanbul işte geçtiğimiz hafta özellikle bu Perşembe ve Cuma 14.800'lere varan yükselişler kaydetmişti. Piyasada bir rahatlama vardı, küreseldeki iştahın etkisi, petrol fiyatlarındaki gerileme içeride Borsa İstanbul'un da pozitif ayrışmasını sağlamıştı. Perşembe ve Cuma böyle 14.800'lerin üstüne doğru tepkiler görüldü ama çok da kalıcı olamadı. Tekrardan yerine bir miktar satışlara bıraktı ve yatay bir seyir takip etti.

0: Ortalama 14.600-14.800 aralığına kendisini sıkıştırdı. Şimdi pazartesi günü de bu yatay seyrini sürdürdü. Ama salı, yani dün itibariyle, biraz daha hikaye aşağı yönde evrilmeye başladı. Haliyle az önce yayının başında da konuştuk. Küreseldeki görünüm, teknoloji tarafı ile ilgili beklentiler, teknoloji hisselerindeki satışlar bu küreselde genele yayılınca haliyle bize de aslında biraz bu durum sirayet ediyor. Normalde petrolde düşüş devam ederken küreseldeki satışlar bize de bu noktada negatif etki ettiği için bizim de biraz yükseliş hikayemizin önüne geçmiş durumda. Bu nedenle böyle daha zayıf bir seyir söz konusu. Kritik noktalardayız. Neticede 14.000'in üstüne tekrardan attı, işte tekrardan 14.800'lere yükseldi ama bizim rekorlarımız zaten 15.200 bölgesinde. Yani tekrardan bizim rekor seviyeleri konuşabilmemiz için 14.800'lerin üzerinde günlük kapanışlarına başlaması ve alımların biraz daha, yani piyasadaki hacimli alımların biraz daha güçlenmesi gerekiyor ki tekrardan piyasa hareketlensin, canlansın. Ama şu anda özellikle geçtiğimiz haftaki fiyat hareketlerinde de şunu gördük. Çok fazla gücüm yok diyor. Hikayeler belli ve ben bu hikayelerle belli bir dirence kadar gelebiliyorum. Sonrasını devam ettiremiyorum. Bu da bize hani kısa vadede bir yön arayışı içerisinde olduğunu gösterdi. Dışarıdaki satışlar bize de sirayet edince bir miktar bizim de tadımızı kaçırdı. Şu an için sınırlı, çok güçlü bir satış beklentisi yok. Ama yine de dikkatli olmak gerek. Yani özellikle Amerika'daki bu teknoloji hikayesiyle ilgili durum daha da devam ederse, satışlar dışarıda daha da derinleşirse bu haftanın kalanı açısından bizim de pek işimize gelmeyecektir. Ne olacak? Bizde de aşağı yönlü baskıyı tetikleyebilir. Bu noktada yatırımcılar dikkatli olmalı. Yani biraz daha gözler küreselde diyelim. Çok fazla hafta içerisinde bizimle ilgili özellikle majör anlamda işte endeks cephesini etkileyebilecek bir veri setimiz de yok. Merkez Bankası ile ilgili beklentiler zaten geçtiğimiz haftalarda endeks özelinde yeteri kadar fiyatlandığı için dolayısıyla yeni bir hikaye de şu an için yaratamıyor. Bu nedenle bu hafta biraz daha gözler küreseldeki tarafta. Hem Amerika-İran meselesi, hem teknoloji tarafındaki gelişmeler, hem de Fed'in hikayesi. Aslında bu üç başlığı biz yakından takip etmemiz gerekecek. Şimdi teknik anlamda da değerlendirdiğimde an itibariyle 14.388 puandayız. %1'in bir miktar üzerinde eksi var. 64 milyar liranın üzerinde de işlem hacmimiz var. Yani piyasada çok fazla tadı olmadığı için hacimde de bunu çok net bir şekilde zaten görebiliyoruz. 14.350'lerin altına doğru sarkmasıyla birlikte 14.250'yi ilk etapta izleriz. Sonrasında da aslında psikolojik destek 14.000 bölgesinden geçiyor. Özellikle endeks cephesinde 14.000 puanın altına doğru bir sarkma oluşur ve kalıcılık sağlamaya başlarsa bu bir miktar daha piyasanın keyfini kaçıracaktır. Bir miktar daha satış baskısını da tetikleyebilir. Buna dikkat etmek lazım. O zaman da 13.850 bölgesini gündeme getireceğini ben değerlendiriyorum. Yani orada aslında bizim için hikaye 14.000'lerin altında başlar, satış hikayesi diyelim. Bu nedenle de hani olası satışların ortalama 14.000 puanlara kadar karşılanması en azından satış baskısının önüne geçer, tepki alımlarını destekler. Karşılanmadığı müddetçe o zaman bir süre daha endeks açısından aşağı yönlü bir baskıyı yaratabilir diye düşünüyorum. Yani özetleyecek olursam aşağıda psikolojik noktamız 14.000'ler diyelim. Yukarısı için de tekrardan 15.000 ve üstünü görebilmemiz için, yeni zirvelerin test edilebilmesi için ilk etapta geçtiğimiz haftadan bu yana aşamadığı ve kalıcılık sağlayamadığı 14.800'lerin üzerinde bir performans görülmesi gerekiyor. O da görülmediği sürece ben bir süre daha yükselişlere karşı temkinli yaklaşılmalı görüşündeyim.
1: Evet, bu arada bugün Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akden'in yorumları vardı. Merkez Bankası'nın Temmuz'da ne yapacağına ilişkin. Diyor ki ufak da olsa bir gevşeme bekleyebiliriz diyor. Temmuz ayına ilişkin. Eylül'de de yine bir gevşeme ihtimalinden bahsetmiş. Ne dersiniz, katılır mısınız? Son bir dakika olmuş bu arada.
0: Malum, Hemen hızlıca o zaman söyleyelim. Malum petroldeki düşüşle beraber piyasa biraz rahatlamaya başlamıştı ve merkez için şöyle bir beklenti oluştu. Hemen Temmuz toplantısına bir faiz indirimi değil de şu an zaten fonlamayı %40 seviyesinde gecelik borçlanma tarafında yapıyor. Bunu tekrardan haftalık repoya çekiyorum. Yani %37 seviyesinden fonlamayı devam ettireceğim diye bir

0: diye bir beklenti var. Böyle bir beklenti neyi bize gündeme getiriyor? Yani yavaş yavaş piyasaları tekrardan faiz indirimine hazırlıyor. Bir Temmuz toplantısı, yani 23 Temmuz toplantısına böyle bir değişikliğine giderse, evet, piyasada Eylül ve sonrası için faiz indirimi beklentileri güçlenir. Şu anda politika faizimiz %37 seviyesinde. Bizim yıl sonu beklentimiz %35-%36. Yani faiz indirimine piyasaları hazırlasa bile agresif bir Merkez Bankası beklentisi yok. Temkinli adımlarını sürdürecektir. Piyasadaki dinamikleri yakından takip ederek hareket edecektir. Yani dolayısıyla faiz indirimi beklentileri de biraz daha yılın son çeyreği, daha doğrusu yılın son toplantılarına yoğunlaşmış durumda. Yani takvime de baktığım zaman 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinde toplantıları olacak. Daha çok böyle Ekim veya Aralık toplantılarında bir indirime gidebilme ihtimalini güçlü görüyor piyasa tarafı. Hani kurum olarak da zaten dediğim gibi %36 yıl sonu beklentimiz bulunuyor. Yani ortalama 100-200 bas puanlık bir faiz indirme alanı olduğunu hesaplıyoruz son dönemdeki gelişmeleri de baz aldığımızda.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Eda Karadağ. Kolaylıklar diliyoruz size de. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar.
1: Efendim, burada kapatalım. Yatırım günlüğünü yarın yine Apar ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te Apara'da.

0: Efendim her çarşamba saatler 13.30'u göstermeden fon dünyası diyoruz ve yatırım fonlarını konuşacağız. İş portföye gideceğiz. Baş stratejisti İrem Talaslı bizlerle birlikte, yatırım fonlarında neler var bakalım. Hoş geldiniz İrem Hanım.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: İyi teşekkür yayınlar. Ediyoruz. Sağ olunuz. Şimdi biraz böyle yapay zeka temalı, teknoloji odaklı fonlarla başlamak istiyorum. Niçin? Çünkü son dönemde satış baskısı artmış gibi gözüküyor. Dün özellikle Güney Kore Kospi borsasında, işte Nasdaq'ta teknoloji hisselerinde böyle sert satışlar vardı. Yeni halka arz olmuş şirketlerin tahvil ihracına çıkması ve teknoloji tarafında bunun yoğunlaşması elbette önemli. Yükselen dolar endeksi son bir yılın zirvesi geldi. Tabii bir yandan faiz artış beklentileri ama yapay zekada temanın devam edeceğini bekliyor musunuz? Yani buradaki fonlar acaba bu düşüşlerde fırsat olarak değerlendirilir mi? Ve tabii fonlar üzerinden hani yapay zekaya ilgilenen yatırımcıya acaba neler önerirsiniz?
1: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi bir satış baskısıyla karşı karşıya yapay zeka temalı teknoloji hisseleri. Burada biraz daha bence vade perspektiflerini ayırarak bakmak lazım. Daha orta vadeli bir perspektifte biz bu temanın getirilerinin olumlu kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun temel nedeni de aslında yaşlanan dünya nüfusu, gereken iş gücü ihtiyacı ve bunların sağlayacağı üretkenlik artışının aslında ekonomik büyüme için önemli olacak olması. Ve şu anda mesela orada yapılan yatırımlar

0: kademeli olarak zaten diğer sektörlere de katkıları arttıkça ekonominin geneline yayılacağını düşünüyoruz. O açıdan yapay zeka ve teknoloji temalarının orta vadede bizlerle kalmaya devam edeceğini değerlendiriyoruz. Daha kısa vadede baktığımızda, şimdi Güney Kore endeksine de bakarsak ya da Asya'daki işte Tayvan tarafına da bakarsak, sene başından beri çok ciddi getirilerle karşı karşıyayız orada, özellikle bazı şirketler üzerinde, ama endeks bütünü de aslında oldukça iyi performans gösterdi. Nasdaq tarafından %20'nin biraz altında bir getiri söz konusu, ama o kendi klasmanında o da oldukça olumlu. Burada tabii pozisyonların oldukça yoğunlaştığı, kaldıraçlı pozisyonlar olduğunu gördüğümüz bir dönem aslında. Bir sıkışıklık oluştu piyasada. Ve tabii ki Fed'in, yani ABD Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki toplantıda aslında yeni başkan liderliğinde de beklentilerden daha şahin bir duruş ortaya koyması, o tarafta faiz artırım fiyatlamalarının bir miktar ön plana çıkmasına neden oldu. Bu da birkaç unsurun bir araya geldiğini bize düşündürüyor. Tabii bir de geçtiğimiz haftalarda SpaceX'in halka arzı vardı. Orada zaten fiyatlamanın biraz yüksek olduğu konuşuluyordu. İşte 20 milyar dolarlık yeni borç başvurusuyla birlikte bir takım hani sermaye gereğine yönelik endişelerle birlikte bir düzeltmenin geldiğini görüyoruz. Şimdi burada bu bir fırsat mıdır asıl soru? Kısa vadede biraz daha yatırımcı bekleyebilir bence. Çünkü pozisyonlar oldukça sıkışıktı. Getiriler sene başından beri yine oldukça yüksek seviyelerde. Burada şu anki likidite ve kaldıraç kaynaklı işlemlerin acaba sermaye tarafında işte getiriler nasıl olacak sorusunu tetikleyip tetiklemeyeceği, biraz daha satışların derinleşip derinleşmeyeceğini görmek için yatırımcı bir miktar daha bekleyebilir. Hani orta vadede zaten getirinin pozitif olacağını düşündüğümüz bir tema olduğu için biraz daha sakin kalınabilir bence.
1: Evet, şimdi bir de içeride bu özellikle düşük riskli kategoride değerlendirilen ve tabii daha sabit getirili olarak değerlendirilen para piyasası fonları ve elbette Merkez Bankası'nın faiz kararı odaklı bir getiri hareketi oluyor orada ve tabii gecelik faize karşı duyarlı para piyasası fonları. Şu an 40'tan geçtiği için rakamlar oldukça yüksek, getiriler de var %3'ün üzerinde. Dolayısıyla ne dersiniz, yani bir süre daha Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını devam ettireceğini düşünürsek PPF'lerde yine yatırımcı için cazibeli bir görünüm devam ediyor mu?
0: Evet, ediyor. Zaten günlük giriş çıkış hareketlerine baktığımızda da aslında yatırımcı ilgisinin o tarafta kalmaya devam ettiğini görebiliyoruz. Burada tabii bir miktar da Merkez Bankası'nın işte Temmuz ayı itibariyle belki %40'dan %37'ye alma olasılığı daha düşüktür hani piyasadaki fonlama maliyetini. Ama daha ara bir kademede, kademeli olarak sınırlı faiz indirimi yapabileceği, yani fonlama maliyeti açısından biraz indirim yapabileceği görüşü kapsamı. Hani mevduat tarafında da biraz faizlerin, getirilerin gerilediğini görüyoruz. Bu da tabii aslında para piyasasına olan ilgiyi arttırıyor. Çünkü tabii hala efektif fonlama maliyeti yüksek kaldığı için para piyasasına daha sirayet etmiş değil o tarafta. Daha kısa vadeli olduğu için.
1: Borsa tarafında da özellikle hareketliliğin yüksek olduğunu görüyoruz. Yani savaşın bitmesi ve petrolün düşmesi özellikle borsadaki yükselişleri hareketlendirirken bankalar öncülüğünde oldu. Tabii belki son birkaç günü saymazsak işte bir ayda %25 yükseldiler. Savaş dönemi en fazla darbe alan taraf bankalardı. Faiz indirim beklentileri de elbette etkili oluyor ama hisse fonları üzerinde hani böyle tematik önerdiğiniz ya da hani beklentilerinizde böyle lokomotif olarak şekillendirdiğiniz bir taraf var mı?
0: Aslında sizin de belirttiğiniz gibi burada enerji fiyatlarının işte en son Brent tarafına baktığımızda 75 doların altına da sarkıyordu şey tarafında, vadeli sözleşmeler tarafında. Dolayısıyla enflasyonist risklerin bir miktar azalması, fiyatlamalardan çıkması, işte para politikası açısından da enflasyon görünümü açısından da daha olumlu bir perspektif ortaya koydu ve aslında enerji fiyatlarında gerileme beklentilerden de hızlı gerçekleşti baktığımızda. Bunun olumlu bir etkisi var. Keza Mayıs ayında enflasyonun da %1, belki %1'in biraz altında Haziran ayında gelme olasılığı var. Bu da yıllık olarak dezenflasyona işaret ediyor. İşte enflasyon ana eğiliminde de daha olumlu bir görünümle birlikte. Tabii ki burada demin de konuştuğumuz gibi faiz indirimlerine elverişli bir ortamla karşı karşıya kalınca Borsa İstanbul'da bundan olumlu etkilendi. Keza yurt dışı tarafta da, yani son dönemdeki teknoloji kaynaklı satış baskısını saymazsak, küresel olarak da aslında bu jeopolitik risklerin azalması biraz daha iştahı destekliyor. Bu açıdan

0: Tabii bankacılık aslında, yani özellikle sene başından, yani Mart ayından itibaren biraz daha faiz indirim beklentilerinin azaldığı bir konjonktürle karşı karşıyaydık, enflasyonist riskler derken. Orada beklentileri karşılayamamıştı. Tabii ki geride kalan bankacılık hisselerinde hareket daha hızlı gerçekleşiyor. Burada bankacılık hisselerinin ön planda kalması makul görünüyor. İşte yabancı yatırımcı ilgisinin de kademeli olarak dönmesini bekliyoruz. Bu yurt dışı tarafta satışlar çok daha fazla derinleşmiş. O tarafta tabii ki holdinglerde ilgi olabiliyor. Keza daha faiz indirimleri ortamından faydalanabilecek işte gayrimenkul sektörüne bakılabilir. Bir de tabii ki jeopolitik risklerin azaldığı bir ortamda havacılık tarafı da dikkat çeker.
1: Evet, bir de İrem Hanım, özellikle bu altın fonları küresel tarafa baktığımızda altın ETF'lerinde belirgin bir yatırımcı ilgisi azalışı görüyoruz. Yani batılı yatırımcılar özellikle ve Mart ayında ciddi çıkışlar vardı. Mayıs ayında böyle küçük kısmi girişleri olmuş ama çok küçük rakamlar elbette. Dolayısıyla fonlardan çıkış ve kurumsal tarafta yatırımcının da ilgisini azaltması elbette etkili oluyor ama bir yandan içeride de yatırım fonları üzerinde, yani TEFAS'a baktığımızda, rakamlara baktığımızda altın eğilimin zayıfladığını görüyoruz. Altında ne bekliyoruz? Yani petrol yükselince evet faiz indirim beklentisi azaldı, altın düştü diyorduk. Ters korelasyon vardı ama şimdi petrol düştüğünde de altın düşüyor. Dolayısıyla altın için yatırımcı nasıl dönem bekler?
0: Evet, burada petrolün düşüşü kademeli olarak küresel enflasyonist risklerine etki edip işte Fed'in beklentilerden daha sıkı duruş fiyatlamalarının geri çekilmesine neden olursa orada altında bir miktar iyileşme alanı olduğunu değerlendiriyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında Fed'in faiz indirim döngüsünün başlamasıyla, işte ECB'nin de faizleri indirmesiyle, yani aslında küresel olarak fonlama maliyetlerindeki gerileme ETF yatırımcılarının ciddi anlamda ilgisini çekmişti 2024-25 yıllarında. Ve orada yüksek montanlı girişler momentumu yaratmıştı kıymetli metaller tarafında. Şimdi o momentumu kaybolduğunu görüyoruz. ETF'ler tarafında alım ilgisi çok sınırlı kalıyor. Vadeli sözleşme pozisyonlanmalarına da baktığımızda hacim de çok düşük seviyelerde. Yani açık sözleşmeler de çok düşük seviyelerde, hani yönden bağımsız olarak. Dolayısıyla yatırımcı ilgisi orada fonlama maliyetlerinin bir miktar yükselmesi ve aslında yılın devamına da baktığımızda ABD tarafında çok fazla gerileme imkanı görmemesiyle yatırımcının bir miktar baskı altında. Altın fonları açısından hani biz portföylerde sınırlı şekilde yani tutulmaya devam etmesini öneriyoruz aslında. Yani biraz daha portföyün dengelenmesi ve risk yönetimi açısından. Ama tabii ki oynak seyir devam edecektir. Yine de biz Fed'in faiz arttırmayacağı varsayımımızla 2026 yılında şu anki piyasa fiyatlamalarının biraz geri çekilebileceğini düşünüyoruz orada, Fed faiz arttırım fiyatlamalarının. Bunun da altında sınırlı bir yukarı yönü destekleyeceğini öngörüyoruz. Ama belirsizlik yüksek, sınırlı şekilde taşınmalı.
1: Evet, şimdi bir yandan özellikle bu petrol fiyatlarındaki düşüş, altındaki düşüş, gümüşte de bir düşüş getirdi. Ve yine iş portföyünde böyle birçok endüstriyel metali tuttuğu bazı fonlar vardı. Yani bakır örneğin fiziksel ulaşım çok kolay değil ama fonlar üzerinden bunu gerçekleştirebiliyor yatırımcı. Dolayısıyla bakır yatırımcısının ya da gümüş yatırımcısının da ilgi odağı haline geliyor ama endüstriyel metaller odaklı fonlarda ne bekliyorsunuz? Yani özellikle sanayi üretiminin etkili olduğu cephede.
0: O tarafta tabii büyüme görünümü de aslında aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiğini görüyoruz. Ama dönemsel olarak o tarafta, yani bir işte sizin de belirttiğiniz gibi tek bir emtia üzerine değil de bir fon sepeti olarak yapılmasını, aslında dönemsel olarak piyasa koşullarını, farklı metallerdeki piyasa koşullarının ön plana çıkabilmesini sağlıyor. Genel olarak endüstriyel metaller dediğimizde tabii ki küresel büyüme görünümü orada ilgi odağı olacak. O tarafta biraz aşağı yönlü güncellenmeye olması biraz daha yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabilir ama yatırımcı bence buna biraz daha orta vadeli bakabilir bu temaya diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan hem içeride işte hisse fonları, hem dışarıdaki yapay zeka temalı fonları, hem para piyasası fonları dedik. Bir de tahvil bono üzerinden fon yatırımcısının hani beklentileri diyeyim. Çünkü orada hani böyle Mart, Nisan, Mayıs pek parlak geçmemiş. Malum tahvil bono faizlerinin yükselmesi ve tabii bazı şirketlerin ödemeleri gerçekleştirilmesi, bazı para piyasası fonlarına günlük negatif getiriler dahi görmüştük ama bundan sonraki süreçte orada ne bekliyorsunuz? Çünkü petrol düşüşüyle birlikte en fazla ne

0: yağmalanan tarafta da Türk tahvillerini gördük yine.
1: Evet, aslında 2026'ya başlarken biz zaten 2026'nın tahvil yatırımlarının yılı olmasını bekliyorduk. Orada dezenflasyon, faiz indirimleri ve sermaye kazançları ile birlikte orta vadeli segmentte, 5 yıl etrafındaki segmentte aslında potansiyelin yüksek olduğunu düşünüyorduk. Ama sene başından itibaren hem enflasyonun biraz yapışkanlık göstermesi hem de küresel enerji arz şoku ile birlikte orada beklentilerimiz bir miktar ötelendi. Yabancı yatırımcıların yılbaşındaki çıkış girişlerinin yeniden çıkışa döndüğünü gördük. Ciddi montanlı satımlarla karşılaştık ve sizin de belirttiğiniz gibi getiriler yükselirken fiyatlarda kayıplar oldu. Şimdi bundan sonra yılın ikinci yarısına baktığımızda aslında biz tekrar bu kısımda biraz daha pozitif yaklaşıyoruz. Çünkü demin de bahsettiğim gibi hani Mayıs ayı enflasyonu açısından zaten olumlu bir görünüm var. Yıl sonunda petrol fiyatlarındaki bu hızlı gerileme ile birlikte enflasyon beklentilerinin de işte %30'un biraz daha altına doğru geldiğini görüyoruz sene sonunda. Bu açıdan baktığımızda %35'e kadar gerileyebileceğini değerlendiriyoruz Merkez Bankası politika faizinin. Bu kapsamda da 2-3 yıl vadeli segmente aslında yatırımcılar açısından potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Burada orta uzun vadede biraz daha temkinli olunabilir diye düşünüyorum. Çünkü yabancı yatırımcı ilgisi o segmentte biraz daha sınırlı kalıyor. Vade riskini çok taşımak istemedikleri için. O yüzden hareketlerde biraz daha 5 yıldan kısa, yani kısa vadeli tahviller, yine sizin de belirttiğiniz gibi kısa vadeli borçlanma araçları ve özel sektör borçlanma araçlarında yatırımcı bakabilir.
0: Evet, teşekkür ediyoruz İrem Hanım. Değerli görüşleriniz için kolaylıklar diliyoruz. Efendim İrem Talas'la aktardı bizler için ve tabii emtia fonlarını konuştuk. Altın fonları üzerindeki yatırımcı ilgisinin azalması küreselde de böyle, içeride de böyle. Para piyasası fonlarında aylık %3'ün üzerinde getiriler var. Merkezin gecelik faizi elbette bu süreçte önemli ki %40'tan gerçekleşiyor ama haftalık repo ihalelerine ara verildiği tabloda para piyasası fonlarındaki değişiklik beklentilerini de bir yandan konuştuk. Tahvil bono faizlerinin aşağıya gelmesi önemli kazançlar da sağladı. Hisse fonları üzerinde özellikle tematik tarafta banka odaklı tematik fonların son dönemde %20'nin üzerinde kazanç yazdığını takip ediyoruz. Ve elbette yine son birkaç günde yapay zeka temalı odaklı böyle dışarıdaki fonlara yatırım yapan kategorilerde bir düşüş hareketi gerçekleşiyor ama burada bir alım fırsatı olabilir mi ya da yatırımcı temkinli mi olmalı? Biraz bu başlık üzerinden gitmeye çalıştık ve fon dünyasında bize ayrılan sürenin de sonuna gelmişiz. Görüşmek dileğiyle yarın sabah 9'da.

0: QNB'ye geçen, sulada geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Fatih.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
1: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
1: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
6: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

Yeşil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro Prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.

0: Saplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
3: Maç heyecanı tadın.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?

0: 웃음
1: 부르드름이 나고 싶다 뭐야. 하자 하자.
2: 비스 게제는 우주네 halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Artı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.

İstatlasıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Nasdaq yüzde önemli endeks değişiklikleri açıklandı. 5 şirket endekse girerken 5 şirket çıkarıldı. Dolayısıyla küresel tarafta da önemli bir başlık olarak değerlendiriliyor. Çünkü Nasdaq yüz endeksi teknoloji ve büyüme şirketlerinin vitrini olarak görülüyor. Dolayısıyla da yüzlerce milyar dolarlık fon takip edilirken dünyanın en büyük büyüme endekslerinden biri. Dolayısıyla da bugün 3 tane endekse dahil olan şirketin detaylarına bakacağız ama önce bir gidelim Amerikan borsalarındaki son tabloya bakalım. Endeks kontratlarında nasıl bir hava hakim? S&P 100'de 0,2'lik bir yükseliş hakimken bir de Nasdaq 100 endekse bu noktada bakalım. Yarım puanlık bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Tabi bu revizyonlar bu hafta başı 22 Haziran'da yürürlüğe girdi. Dolayısıyla da hisse performansları nasıl etkilendi? Detaylarına bakmadan önce ilk şirket hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Önce bir şirketi yakından tanımış olalım. CoreWeave hissesi endekse dahil oldu. Şirket Amerikan merkezi bulut bilişim ve yapay zeka altyapısı alanında faaliyet gösterirken yüksek performanslı GPU altyapıları sunuyor. Hisse kodunu ve ana işlem yeri gibi hisse detaylarında ekranlarda görüyoruz. Diyelim hisse performansına bakarken özellikle bu şirket bu yıl halka arzını gerçekleştirmişti. Buna rağmen çok kısa bir sürede 52 milyar dolarlık bir piyasa değerini elde etmişti. Dolayısıyla da bununla beraber Nasdaq 100 endeksine zaten girmeyi başardı. Endekse zaten girmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Özellikle bu endekse işlem görmek için belirli bir likitte ve piyasa değerine kriterlerini karşılanması gerekiyor. Dolayısıyla CoreWeave de bunu karşılayarak endekse girerek son 2 günde yani Cuma günü zaten ABD borsaları kapalıydı. 18 Haziran kapanışa göre aldığımızda 2 günde %10'luk bir düşüş gösterdi. Aslında bu haber 10 gün önce açıklanmıştı. Dolayısıyla o gün açıklanmasının ertesi günü yüksek bir performansı vardı. Daha sonra endekse dahil olmasının ardından bir düşüşte gösterdiğini takip ettik ama bu yıl %50'lik primlerini bir noktada korumaya devam ediyor. Dolayısıyla yapay zeka hikayesinin bu noktada sadece çip üreticileriyle değil veri merkezi ve hesaplama altyapısı gibi bu tarz CoreWeave hisselerine de yeni bir büyüme alanı olarak da yorumlandı. Bu endekse dahil edilmesiyle beraber diyelim ve bir sonraki şirkete bakalım. Rocket Lab diyelim. Aslında listenin en dikkat çekici isimlerinden bir tanesi. Çünkü yapay zeka temasından daha farklı olarak bizi doğrudan uzay ekonomisine götüren bir şirket. Hemen kısaca bir yine yakından tanıyalım. Hem Amerika hem de Yeni Zelanda merkezli bir şirket olurken küçük orta ölçekli uydu fırlatma hizmetlerinden öne çıkan oyuncular arasında gösteriyor. Yine şirketin kendi üretimi olan Electron roketleriyle de hem ticari hem de devlet kurumlarında uzay erişimi de sağlıyor diyelim. Ve ise performansına geçerken özellikle son açıklanan finansallarına baktığımızda ilk çeyrek gelirlerini yıllık 200 milyon doların üzerine kadar çıkardı. Sipariş birikimi zaten rekor seviyeye kadar ulaştı. Dolayısıyla da sadece bu şirket roket fırlatan bir oyuncu olmak istemiyor. Aynı zamanda uzay robotikleri ve derin uzay görevleri tarafında da büyümeye çalışıyor. Dolayısıyla birçok faaliyet alanı olduğu için hisse performansına yansıyor. Bu yıl %36'lık bir yükseliş kaydederken yine endekse dahil olmasının hemen ardından son iki işlem gününde de %10'luk da bir değer kaybı yaşadı. Az önce de bahsettiğimiz gibi 10 gün önce bu haber kaynaklarına düşen endeks değişikliklerinin yaşandığı günde sert bir yükselişte gösterdiğinde yeniden altını çizmiş olan zaten uzay sektörü artık çok niş bir alandan olmaktan çıkıyor. Özellikle SpaceX'in yarattığı zaten bu halka arz devriminden sonra uzay ekonomisi yeni temalardan biri büyüme alanında fiyatlanmaya başladı diyelim ve endekse dahil olan bir sonraki şirkete bakalım. Nibius Group diyelim. Hollanda merkezli yapay zeka ve bulut teknolojileri şirketi olurken Nasdaq borsasında işlem gördüğünü yeniden hatırlatalım. Bu şirket Yandex'in bir aslında kurumuydu. Daha sonra uluslararası teknoloji varlıklarından ayrılarak Yandex'ten daha sonra bu yapı adı altında oluşturuldu. GPU tabanlı da zaten bir hizmet altyapısı da var diyelim. Ve ise performansına yine geçerken detaylarına baktığımızda ilk aşamada tabii çip üreticilerinden bahsettik ama şimdi ise bu şirketle beraber çipleri çalıştırabilecek veri altyapı merkezleri yani bulut sağlayıcıları karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da piyasa değerini 56 milyar doların üzerine çıkarak hisse performansı zaten güçlü bir yapısı var. Hemen bakıyoruz trende bu yıl %20
230'luk bir prime imza atarken yine endekse dahil olduğu günden itibaren %4'lük de bir değer kaybı burada önemliydi. Özellikle hem piyasa değeri açısından yükselmesi hem de bu yıl hisse performansını 3 haneli rakamlara kadar çıkarması da yine bu şirketin Nasdaq 100 endekse dahil olmasını beraberinde kriterleri de karşılanmasına yardımcı oldu diyelim. Dolayısıyla bu 3 şirket özeline baktığımızda tabii ki artı şirket daha vardı ama Nasdaq'ın verdiği buradaki mesajın altyapısında bugün piyasa değeri 2 büyük temaya kadar yönlendirdiğini görüyoruz. Yapay zekanın yanı sıra bir de uzay teknolojilerini ekliyor. Dolayısıyla da bu değişiklik sadece şirketlerin değişmesi değil, küresel yatırımcıların da aslında önümüzdeki yıllarda büyümeyi nerede göreceği tarafından da güçlü bir göstergesi olduğunu belirtelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion. İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.

0: gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
1: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 109

0: 96 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP 31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başlar üzere. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan sır küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu sır küpü yarın 19'da Apara'da.
5: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Efendim merhabalar, piyasa gündemi başlıyor. Hafta ortasında piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları ve gelişmeleri aktaracağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Artık yavaş yavaş Haziran ayını tamamlıyoruz. Enflasyon verisi Haziran'a dair ne gelecek merak ediyoruz. Bu arada Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten Apara'ya konuştu ve enflasyona dair öngörülerini ifade etti. Haziran ve Temmuz'da %1-1.5 civarında enflasyon öngörüsünün olduğunu ifade etti ve ekonomi programının 3-4 ay rötarla ilerlediğini, savaşın etkilerinin olduğunu ama dezenflasyonist sürecin devam edebileceğine ilişkin kanaatini dile getirdi. Petrolde geri çekilme devam ediyor. Petroldeki düşüş 73 dolara kadar geldi. Amerikan tipi ham petrol 73 dolar seviyesinde. Brent petrolün ve varil fiyatı 75 dolar seviyesine kadar geldi. Brent petrol 27 Şubat'ta 73 dolar seviyesindeydi. Savaş öncesi seviyelerine yaklaşmış durumda Brent petrol. Bu arada altında da ciddi bir geri çekilme var. Öyle ki altın düşüyor, düşmeye devam ediyor. Dolar bazlı kaybı %5'i aştı bu sene başından itibaren. Hal böyle olunca gram altında bu geri çekilmelerden nasibini alıyor. Bakalım altındaki düşüşler sürecek mi? Merkez bankaları nasıl karar alacak söylemini uzun süredir konuşuyoruz. Japonya'dan açıklama var. Japonya Merkez Bankası yardımcısı enflasyonun bir hayli hareketli olduğunu ifade ediyor. Japonya önemli. Neden önemli? Japonya enflasyon oluşturamazken şu an orada da enflasyonun olduğu ve risklere karşı uyarıların mevcut olduğunu ifade ediyor UEDA. Bakalım Japonya enflasyon hedefini yakalayabilecek mi? Sadece petrolde ve altında satış yok. Küresel borsalarda da değer kayıpları var. Öyle ki teknoloji endeksleri önderliğinde düşüşleri görüyoruz. Nasdaq'ta ciddi geri çekilmeler yaşanıyor. Burada son dönemde halka açılan SpaceX'in geri çekilmeleri de konuşuluyor. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz.

0: BIST endeksinden itibarıyla görüntü eksiye işaret ediyor. 14.375 gelinen nokta. 14.000 puan seviyesi önemli olarak ifade ediliyor uzmanlar tarafından. %1.1'lik değer kaybıyla 14.400'ün altında. Şu an görülen seviye günün de en düşük test edilen seviyesi olarak kayıtlara geçiyor. Benzer bir görüntü BIST 500'de de var. Geri çekilmelerin boyutu %0.86'yı buluyor. 18.017 gelinen nokta, dar bant aralığı var. Gün içerisinde 18.200'ün üzerinde kalıcılık sağlayamadı. 18.201 yukarıda test edildi açılış sonrasında. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankacılık endeksi 18.600'ün altında konumlanmış durumda. Sanayi endeksi düşüyor. Turizm geri çekiliyor. Teknoloji satış yiyor. Gayrimenkulde de %0.85'lik geri çekilme var. Topyekün bir geri çekilmeden bahsedebiliriz. Öyle ki kimya %1.5'un üzerinde satış yerken madencilik endeksinde kayıpların boyutu %2.5'a yaklaştı. Bilişim %3.57 düşüş gösteriyor. Fiyatı en fazla artan şirketler Balsu Gıda taban oldu. Gen İlaç %6.5 artıda. Balsu Gıda dün de ilk sırada yer alıyordu. Bugün de yükselişler devam ediyor. Kardemir D grubu %2.3 primli. Margün Enerji, Efor Yapı sıralama. Efor Yatırım sıralama bu şekilde. Düşenlere bakalım bir de. Odaş Elektrik %8.94 geri çekilirken Rail Yatırım Holding %6.61 değer kaybı yaşıyor. Gesan'da da düşüşlerin boyutu %6'ya yaklaştı. Hektaş, Aselsan sıralamayı oluşturuyor. Endeksteki bu baskıyı neye bağlamak gerekir? Buz Portföy Genel Müdür Yardımcısı Serdar Orman bizlerle birlikte olacak. Konunun ayrıntılarını konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey. Merhabalar.
0: Tüm endekste geri çekilme var. Bankalarda Evet. Bunun ağırlığını hissediyoruz. BIST endeksinde de %1'i buluyor düşüşler. Hafta ortasındaki bu geri çekilmeleri yurt dışı ile korele mi düşünmek gerekir? Nasıl okumak gerekir?
1: Aslında sizin girişte belirttiğiniz gibi bu küresel enflasyon endişeleri ve yüksek faiz ortamı başta teknoloji hisseleri olmak üzere bütün global ölçekte bir satış dalgasına yol açtı. Dönem dönem bu teknoloji şirketlerin değerlemeleriyle ilgili soru işaretleri gündeme geliyor. Yine öyle bir dönem yaşıyoruz. Biraz evvel belirttiğiniz gibi SpaceX'in ilk halka arz değerinin açılış fiyatının biraz altına sarkması da bu son dönemki önemli gelişmelerden bir tanesi. Bir de bahsettiğim SpaceX $25 milyar bir tahvil ihracında bulunacak. 2031'den 2056'ya kadar bir program açıkladı. %5.35 ile %6.65 arasında değişen oranlarda bir tahvil programı, ihraç programı açıkladı. Bu teknoloji hisselerinin bu yüksek faiz ortamında önümüzdeki dönemde bu yatırımları nasıl finanse edeceği zaman zaman soru işaretlerine yol açıyor. Böyle bir dönem yaşıyoruz küresel piyasalarda. Önümüzdeki dönemde ABD'de iki tane daha büyük teknoloji odaklı halka arz gelmesi planlanıyor. Dolayısıyla bu tip endişelerin zaman zaman yükseldiği bir ortam yaşanabilir. Gerçi ABD tarafında bu yaşanan satış dalgasından sonra vadeli işlemlerde ufak bir toparlanma yönünde bir hareket görüyoruz. Belki oradaki toparlanma daha sonra global ölçekte diğer endekslere de yardımcı olabilir. Yurt içinde ise etkili olan haber akışından bir tanesi, en önemlisi belki de bu MSCI'ın endeks yapısı ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar, uyarılar. Kasım ayına kadar tekrar bir süre verdi bu gözden geçirmeler için. Fiili dolaşım oranları konusunda SPK'nın, düzenleyici otoritenin almış olduğu bazı önlemler var ama yine de MSCI bu konuda ciddi sorunlar olduğuna ilişkin uyarılarını yineledi. Burada şirket değerlemelerine ilişkin oldukça soru işaretlerini artıran diyelim bir gündem malzemesi var. Yani şirket değerleri, endekste yer alan şirket değerlerinin çok yüksek seviyelere ulaştığı, bazılarının bunu hak etmediği yönünde eleştiriler. Bu önümüzdeki dönem bu satış baskısını artıracak unsurlardan bir tanesi olabilir yerel ölçekte. Aslında bugün bu iki haber akışı, bu iki önemli haberin etkisini birlikte yaşıyoruz diyebiliriz. Diğer taraftan petrol fiyatlarında ciddi bir gerileme var. $75 seviyelerine çekildi. Aslında bu orta vadede enflasyon konusunda oldukça yardım edici bir etken. Ama Amerika'da bu en son Fed'in söylemlerinde de gördüğümüz gibi enflasyonun yüksek kalacağına ilişkiler ve faiz artırımlarının beklenenden daha fazla oranda olabileceği yönündeki beklentiler kuvvetlendi. Bu da işte faizlerde yüksek seviyeleri beraberinde getiriyor. Ancak burada benim dikkat çekmek istediğim, bizde bugün Macaristan Merkez Bankası bir faiz indiriminde bulundu. Daha evvel işte kuvvetlenen bir forint vardı. Bunun etkisiyle enflasyonda belirli bir gelişme kaydettikleri için orada aksi yönde bir harekete gidebildi Macaristan Merkez Bankası. Bizde de aslında TCMB'nin önümüzdeki dönem enflasyon konusunda ilerleme kaydettiğimiz takdirde benzer yönde hareket etme alanı olacaktır diye düşünüyorum. Şu ana kadar endeksi sürükleyen işte bazı belli başlı kağıtlar vardı biliyorsunuz. Savunma sanayi bunda ön plandaydı. Tüpraş, Aselsan gibi, Astor gibi kağıtlar, hisseler yükselişte öncü oldu. Öyle ki Aselsan'ın 100 endeksteki oranı %10.48 mertebesinde, bir maçta %7'lerde. Burada bugünkü düşüşte bakıyoruz, Aselsan'da %4.5'a yakın bir eksi var ve bir maçta da %2'lik bir eksi var. Aslında bu düşüşün, bugünkü düşüşün puansal eksi katkıları bu iki şirketten geliyor çoğunlukla.

0: Bu önümüzdeki dönemde faizlerde aşağı yönlü bir gevşeme olursa, böyle bir beklentimiz var, enflasyonda aşağı yönlü bir hareketle beraber biraz daha bankacılık, holding gibi yani endekste daha önceden ağırlığı daha fazla olan hisselere bir yönelim olabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Önümüzdeki dönemde böyle bir endekste yeniden bir yeni değerleme olabilir. Yani daha arka planda kalan hisselerin biraz daha ön plana çıktığı bir dönem yaşayabiliriz. Bu MSCI'nin uyarılığıyla da paralel yönde olabilir bu hareket. Tabii PC verisi çok önemli. Bu ABD'de enflasyonun gerçek anlamı konusunda Fed'in özellikle çok anlam yüklediği bir veri. Orada beklenti 0.3 oranında. Bunu piyasa en kısa vadede enflasyona yönelik yorumlama konusunda dikkatli takip ettiği bir veri olarak değerlendiriyorum. Yarın bunu göreceğiz. Eğer burada enflasyonda korkulacak derecede bir yükseliş anlamı vermeyeceğimiz veri ortaya çıkarsa biraz daha piyasalar rahatlayabilir. Altında bahsettiğiniz gibi ciddi bir geri çekilme var. Bu da tabii yüksek faizlerle orantılı bir geri çekilme. 4060 dolarlara kadar geldi. Bazı kurumlar sene sonu hedeflerini revize ettiler aşağı yönlü. Yani 4000 doların altına da ons fiyatında bir geri çekilme olabilir ama ben dip seviyelere yakın olduğumuzu düşünüyorum. Tabii yükselişler tepki niteliğinde şu anda kalacak gibi gözüküyor. Endekste de 15.200 seviyesine yakın seviyelerdeydik hafta başında. Bu gelen küresel teknoloji şirketlerine gelen satışla geri çekildik biraz. Küresel piyasalara uyumlu bir şekilde. Aşağıda bahsettiğiniz gibi 14.000 puanın hemen biraz üzerinde bir destek noktası var kısa vade. Yukarıda 15.000 puanlardan şu anda uzaklaşmış durumdayız. Ben bu bant aralığında bir hareket olacağını düşünüyorum. Bu hafta önümüzde ciddi bir halka arz şirketi beklentisi var. Yine transformatör üreticisi bir şirketin. Bu da piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Şu anda gözüktüğü evet. kadarıyla bazı veriler açıklandı. Hemen sözlerimi bitireyim. Beyaz eşya satışları Mayıs'ta %19 düştü. Yani çok fazla böyle ekonomik canlanma açısından umut verici pek fazla veri yok. Ama işte faizlerin ve enflasyonun seyri bize önümüzdeki döneme ilişkin belki hisse senetlerinde bir değişim olabileceğine ilişkin bir beklenti oluşturabilir. Onu ifade etmek istedim.
1: Serdar Bey, şunu da merak ediyorum. Çok kısa değerlendirmenizi rica edeceğim. Astor, BİM ve Aselsan'a değindiniz. Aslında evet. endeks düştüğü zaman bu şirketlerin payının büyük olduğunu uzun süredir görüyoruz. O zaman bizim borsa ağırlığı yüksek olan birkaç şirket düştüğünde düşer vaziyette bir görüntü mü çiziyor? Bunu nasıl okumak gerekir?
0: Aslında tam öyle değil. Bazen bu şirketlerde düşüş olduğu günlerde diğer yan kağıtlarda daha ufak ölçekli şirketlerde ciddi yükselişlerin olduğu günleri de gördük. Ama son bir senelik dönemi kastak da 1,5 seneyi değerlendirecek olursak bu savunma sanayinde ciddi bir dönüşüm oldu Türkiye'de. Aselsan doğal olarak burada ön plana çıkan bir şirket oldu. Teknolojiyi en fazla kullanan aslında bir teknoloji şirketi olarak da değerlendirmek lazım. 45 milyar dolarlara yükselen bir yükseliş yaşadı. Şu anda bugünkü piyasa değeri açısından baktığım zaman bugünkü düşüşte 36.7 milyar dolar biraz evvel baktığım piyasa değeri. Orada bu barış konusunda ABD ile İran konusundaki yakınlaşmalar, belki Rusya-Ukrayna'nın barış konusunda tekrar bir araya gelebileceği tarzı beklentiler. Orada bir miktarda bir realizasyonu beraberinde getiriyor. Geri çekilmeler normal karşılanabilir. Daha evvelki şirket büyüklüğüne baktığımız zaman, piyasa değerine baktığımız zaman şu anda dediğim gibi 45 milyar dolardan ciddi bir geri çekilme oldu aslında. Aslında benim kastettiğim yani endekslerde ağırlığı yüksek olarak nitelenebilen şirketlerin gerçekten yani şirket değerlerini hak edip etmediği değerindeki değerlendirmemize konu olan şirketler bence bunlar değil. Yani Aselsan, Astor, Tüpraş bunlar değil. Daha başka yani piyasada daha yakından takip edilen tabii hisseler var. Bu konuda soru işaretleri daha fazla. Yani orada belki tekrardan bir değerlendirme yapacaktır piyasa. Onun dışında işte biraz evvel bahsettiğimiz holdingler, bankacılık gibi sektörlerde tabii ki de eski piyasa değerlerine göre çok daha düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz ama ileriye yönelik enflasyon beklentilerindeki düzeltmeyle beraber ben endeksin yapısının biraz daha normalize olacağını düşünüyorum. Yani şu ana kadar alışagelmiş olduğu şekilde bu endeks sürükleyen belli başlı birkaç tane kağıtla, hisseyle olan sürecin artık sonlarına geldiğimizi düşünüyorum. Biraz daha farklı bir dönem yaşayacağız. Daha normalize olacak bir dönem olabilir önümüzdeki dönem. O yüzden bu enflasyon verisini ben önemsiyorum Haziran ayına ilişkin veriyi.

0: günlere yaklaşıyoruz bence.
1: Puls Portföy Genel Müdür Yardımcısı Serdar Orman bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Piyasalardaki bu görüntüyü konuşmaya devam edeceğiz. Bizlere One Portföy Portföy Yönetimi Direktörü Seyfullah Esen eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Yarınki PCE verisi piyasaları baskılıyor diyebilir miyiz? Küresel borsalar başta olmak üzere piyasalarda bir geri çekilme var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz piyasalardaki bu sert hareketleri?
2: Evet, yani geçtiğimiz ay manşet enflasyon Amerika'da 4,2'ye yükselmişti. Ardından bildiğiniz üzere geçen haftalarda Fed toplantısı oldu ve enflasyona dikkat çekti. Dolayısıyla bu toplantının ardından, yani yeni başkan Walsh'un ilk toplantısıydı, enflasyona dikkat çekmesinin ardından tabii yarınki PCE enflasyonu önemli olacak. Tahminlerine de baktığımızda aslında enflasyon beklentisini yükseltmiş durumda yani Fed üyeleri. Ve buna paralel olarak da tabii ki yani bir önceki Mart ayındaki toplantıda bu yıl bir faiz indirimi bekleniyordu. Şimdi o indirim kalkmış durumda ve normal politika faizine yükseltilmiş oldu. Dolayısıyla bir enflasyon faizlerde bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor. Yani bu kapsamda baktığımızda aslında enflasyon oldukça önemli, yakından takip edilecek yarın. Sadece yarınki değil, bundan sonraki enflasyon verileri de açıkçası oldukça önemli olacak.
1: An itibariyle Amerika'da baktığımızda karışık bir seyir var. Bu arada 10 yıllık ABD tahvili 4.48 seviyesinde. Burada özellikle altının baskılanmasındaki sebep yüksek kalacak faizler ve dolardaki güçlenme olarak yorumlayabilir miyiz? Daha önceki dönemde altın nasıl performans gösterdi diye baktığımızda 2011 yılında 1920 dolar seviyesini gördükten sonra yataylaşan ve 2015 yılında 1045 dolar seviyesine gelen bir ons altın grafiği görüyoruz. Bu da zirveden yaklaşık %45 aşağıda bir fiyat olarak kayıtlara geçmişti. O dönemde zirveden maliyetlenen yatırımcı 9 sene zararda kaldı. Şimdi 2-3 yıldır altında yüksek seviyeleri ve karları konuştuk ve altın daha ne kadar yükselebilir ki sorusunu gündeme getirmiştik ama son 4-5 aydır altında da baskı görüyoruz ve geldiği nokta 4000 dolar bandı. Nasıl okumak gerekir? Doların güçlü olması ve faize dair beklentiler altındaki bu fiyatları hangi noktaya getirebilir?
2: Yani tabii ki Trump başkan seçilmeden bir yıl önce başkan adayı olduğunu açıklamıştı. Dolayısıyla o zaman altın fiyatları 2000 dolar seviyesindeydi ons. Yani Trump'la birlikte tabii dolara güvenin azalacağını öngörüyorduk açıkçası. 1,05 euro dolar paritesi işte 1,20'lere kadar geldi. Aslında dolar değer kaybettiği için altın ciddi anlamda yükseldi. Tabi burada merkez bankaların da alışları oldu portföy dengeleme açısından. Bizim merkez bankamız dahil, özellikle Çin başta olmak ve Rusya başta olmak üzere. Ama hiç kimse de 5500 dolar seviyesine, yani 2 yıllık süreçte 2000 dolardan 5500 dolara yükseleceğini açıkçası öngörmüyordu. Beklentilerin biraz fazla üzerinde yükseldiği için şimdi bunun realizasyonunu görüyoruz diye düşünüyorum. Tabii etkileyen faktörlerden bir tanesi bu. Yani biraz fazla yükselmiş olması. İkinci faktör, evet, son özellikle toplantıdan itibaren Fed'in artık, yani tabii bu toplantıda şey de dikkatimi çekmişti. Yani genelde Fed başkanları yani hem istihdam önemli FED açısından hem de enflasyon önemli. Ama bu toplantıda yani şu sözü dikkatimi çekti. Yani istihdam birinci öncelik değil, enflasyona sanki daha fazla ağırlık verecekmiş tarzında bir açıklama yaptı. Ve %2 hedefine sadık kalacağını belirtti. Ve zaten enflasyon da yüksek olduğu için tabii faiz beklentilerini de yükseltmiş oluyor. Yani indirim beklentisi ortadan kalktığı için dolarda bir değerlenme görüyoruz. Euro dolar işte 1.15-1.16'lardan 1.14'lerin altına gerilemiş durumda. Tabii buradaki faktör ne? Yani yılın başındaki fiyatlanan faiz indirimi açıkçası olmayacak gibi görünüyor. Bu anlamda hani dolara biraz teveccüh var diyelim global piyasalarda. Ve dediğim gibi yani bu anlamda tabii bu da altın fiyatlarını otomatik olarak şu anda baskılıyor. Yani dolar, çünkü altını bir anlamda dolara bölerek fiyatlıyoruz bilindiği üzere. Doların güçlenmesi altının aleyhine bir durum. Ama bunu çok uzun
1: vadeli yapacak peki yani, yatırımcı? Çünkü uluslararası kurumlar da altına dair beklentilerini düşürüyor. Yani tetikte mi olmak lazım? Mesafeli mi olmak lazım? Arada böyle şeyler yapıyor.

0: ama uzun vadede altın kazandırır bakış açısı mı yoksa doğru? Hangisi doğru?
1: Şimdi bunun için altın neden yükseldiğine bakmak lazım. Yani sadece son 2 yıllık süreç değil, yani uzunca bir dönemdir açıkçası altında yükseliş trendi var. Yani genelde baktığımız aslında dolara güvenin azalması. Global borçluluk düzeyi çok yüksek ülkelerin toplamına baktığımızda. Ve bunu ödeyebilecek hani genel bir güçlü bir büyüme de açıkçası görmüyoruz. Dolayısıyla sizin ülkelerin bu borçları ödeyebilmesi için ne yapması lazım? Ciddi anlamda büyümesi lazım. Vergi gelirlerinin yani bütçelerinin fazla verilmesi lazım ki borçlarını düşürerek şey yapsınlar. Paraları değer kazansın. Şimdi bu ortamdan açıkçası uzak noktada. Yani Amerika'da kamu borcu gayri safi milli hasıl oranı %130'lara yakın seviyelerde. Bu da bir önemli risk faktörü. Yani bunu nasıl azaltılıyor? Eğer siz bunu büyüyerek, para kazanarak azaltamıyorsanız bir anlamda para basarak, enflasyon yaratarak azaltıyorsunuz. Şimdi bu gerçekler ortadayken dolayısıyla hani dolar uzun vadede çok değer kazanacak ve altın düşecek açıkçası diyemiyoruz. Bunu sağlayacak yani global borcu düşürecek bir büyüme ortamı da yok. Özellikle bu savaştan sonra yani benim hesaplarıma göre yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir global gayri safi milli hasıl üzerinde etkisi oldu. Yani 100 trilyon seviyesinde olduğunu düşünürsek yaklaşık %1,5'lık bir negatif etkisi var. Bunun yarısı bile tasarruf edilse diye düşünüyorum. Yaklaşık %0,5-0,7'lik bir büyümeyi aşağı çeken bir faktör. Yani şimdi büyüme aşağı gelirken, büyüme yavaşlarken ve borçluluk da hala yüksek seviyedeyken yani enflasyon açıkçası globalde çok ciddi anlamda düşüş beklemek çok kolay bir şey değil. Yani bu da borçları azaltmanın bir yolu olarak diye düşündüğüm için enflasyonda anlamlı bir şekilde açıkçası düşüş aşağı doğru geleceğini zannetmiyorum. Böyle olacaksa altın fiyatları da çok fazla gerilemeyecektir muhtemelen.
0: 4040 dolar seviyesinde %1,72 aşağı yönlü bir hareket var. 4022 dolar seviyesi ay içerisinde görülmüştü. 3800 dolarlar telaffuz ediliyor geri çekilmelerin sürmesi halinde. Sonra 3300 dolarların olabileceğine ilişkin kanaatler var. Siz bu senaryoları nasıl görüyorsunuz? Yani evet geniş bir perspektif çizdiniz ama yatırımcı burada hangi destek seviyelerini takip etmeli?
1: Yani psikolojik tabii 4025 belirttiğiniz gibi orayı görmüştü en düşük. 4000 psikolojik seviye dersek. Yani bir %10'luk aşağı doğru risk elbette var. Tabii burada ABD borsaları da aşağı geldiği için hani burada korelasyon da var. Yani fonların hani fon portföy yapılarının dengelenmesi anlamında bunu söylüyorum. Eğer bir fon işte hem altın taşıyor hem hisse senedi taşıyorsa ve hisse senetleri düştükçe örneğin fondaki altın oranı yükselmiş oluyor dolaylı olarak. Yani bu paralelde bunu dengelemek için hisselerle altın da korele olmuş oluyor ve altın fiyatları aşağı geliyor. Seviye olarak bahsedersek bence 4025-4000 destek. Yani bilmediğimiz bir şok durumunda evet %10'luk risk var ama yani yukarıdan aşağı doğru baktığımızda da 5500 seviyelerine yaklaşık %30 düştü. Yani %10'luk aşağı riskine karşılık %30 düştüğü için aslında dengeli bir seviyede. Yani bu seviyelerden almak çok anormal zarar ettirecek seviyeler olarak açıkçası görmüyorum orta uzun vadede. 4000 veya bir miktar altı seviyelerden tekrar toparlanması lazım. Yani daha fazla düşmesi için çok büyük bir global krize denk gelmesi lazım. Likidite krizine veyahut da ciddi derecede enflasyonun düşmesi lazım. Şimdi bu olmadığı için en azından enflasyon düşüşü tabii global bir şoku bilemeyiz hisse piyasalarında ama hani o ihtimal de biraz düşük açıkçası. Olursa zaten hani son krizlere baktığımızda kalıcı bir düşüş olamıyor. Çünkü neden? Bunun refah düzeyi üzerinde özellikle Amerika tarafında halkın alım gücü üzerinde ciddi etkisi oluyor ve hızlı şekilde para basılıyor. Yani dolayısıyla düşse bile kalıcı bir borsalarda düşüş yani o tarafta olmayacaktır. Eğer böyle bir senaryoda ani bir düşüş olabilir sadece. O da bir alım fırsatı yaratır düşünce.
0: Bu arada gümüşün ons fiyatı da 60 doların altına indi. %2,5'ları aşan bir değer kaybı var. Son görülen seviye $59.87. Büyüme ortamının zayıf olacağı bir süreç olarak önümüzdeki periyot değerlendiriliyor ve uluslararası kurumlar da bir miktar büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ediyor. Gümüş dediğimiz enstrüman zaten büyümeden nemalanan bir

0: enstrüman değil mi? Yani büyümeye dair beklentiler aşağı yönlü revize ediliyorsa gümüşte daha makul seviyeler, biraz daha baskılanan bir süreç gözlemlememiz gerekmez mi?
1: Evet, yani gümüşü değerleme yaparsak aslında daha önceki yayınlarda da belki belirtmişimdir. Yani gümüş bir anlamda %50 altın, %50 bakır gibi ortasında duran bir enstrüman. Çünkü tüketimin yarısı sanayide, yarısı kıymetli metal sektöründe değerlendirmek lazım. Dolayısıyla evet, tabii ki büyüme aşağı gelecekse gümüş altından daha fazla düşüyor. Yani bu tabii 100 doları geçtikten sonraki düşüşe baktığımızda gerçekten de gümüş altından daha fazla düştü ve yıllık ortalamalarda ancak şu aşamada gelebildi. Hatta yani 50 dolarlar bile eğer büyüme tabii ki aşağı doğru gelecek olursa mümkün olabilir. Yani tabii ki altın yükseldi ama gümüş bir yıl önce 25-30 dolarlardan yani 4 kat yükseldi. Yani bunu bu seviyeye çekecek bir ya tabii ki talep var hani altına alternatif olarak ama hiçbir zaman altının yerini tutamaz. Yani işte güneş enerjisi şeylerinde panellerinde kullanıldığı konuşuluyor. Evet doğru. Ama yani genelde şöyle bir şey de var. Yani bir maden herhangi bir anlamda çok yani bir anda kullanılırsa ve fiyat aşırı yükselirse özellikle piyasalar bunun yerine alternatif olabilecek başka madenler arıyorlar. Veyahut da bunu daha çok nasıl az kullanabiliriz diye araştırma yapıyorlar. Dolayısıyla bu sektör gelişse bile güneş panelinde örnek veriyorum sadece. Ama panel başına düşen gümüş kullanımı azalıyor. Hani dolayısıyla 100 dolarlara kalıcı olmayacağı açıkçası belliydi. Hani onu söylemek lazım. 4 katlık yükselecek bir kıtlık ortamı yok yani. Dolayısıyla 50 dolar seviyelerine gelmesi bence normal diye düşünüyorum. Biraz daha aşağı gelebilir yani altından daha fazla düşmesi normal.
0: Biraz borsaya da bakalım. Endekste de bir satış baskısı var. Bu baskıyla beraber 14.400'ün altına geldi. 14.354 günün en düşük görülen seviyesi. Bir de 100 şirketi rica edelim. Endekste ağırlığı yüksek olan şirketler baskıyı hissediyor. Hal böyle olunca da BIST 100 endeksinde de kayıpların boyutu %1'i aşıyor. An itibariyle 70 şirketin üzerinde şirkette düşüş var. Fiyatı en fazla geri çekilen şirketler Odaş Elektrik, Rail Yatırım Holding, Gesan, Hektaş, Aselsan, Europower, İz Enerji, Pasifik GYO, Altınay Savunma, Sasa, Kuyaş. Bugünkü fiyatlamayı nasıl değerlendirirsiniz? Bu baskının devam etmesini bekler misiniz?
1: Yani Haziran ayıyla birlikte aslında yükselişe başlamış endeks %10'dan fazla yükseldi o seviyelerde 15.000 zirve seviyesine yaklaştı. Buradaki temel motivasyon neydi? Tabii 7-8 Temmuz'da bilindiği üzere NATO toplantısı olacak ve Türkiye tekrar hani ön plana çıkmış olacak. Bu anlamda savunma sektörü ön planda olabilirdi. Aselsan'da bu yükselişi görmüştük. Artı yani bir şekilde zaten hani Trump İran savaşını uzatmak istemiyordu. Bunu şu anda da hani barış ortamı tam birebir aşma olmamış olsa bile en azından o risk ciddi derecede azalmış görünüyor. Çünkü Kasım'da seçimler var. Yani bir savaş ortamında yüksek petrol fiyatlarıyla Trump seçim kazanamayacağını biliyor. Dolayısıyla bu anlamda ciddi baskı var. Yani bu aşağı geleceği belirli olduğu için dolaylı olarak enflasyonda da düşüş hani bekleneceği için ve bu da paralel olarak tabii ki bizim merkez bankamızın yani %40 seviyelerindeki faiz oranlarını düşüreceğe yönelik beklentilerle birlikte yani iki beklenti açıkçası piyasayı yukarı çekmişti. Ne durdurdu? Bir, hedef seviyeleri biraz yaklaşmış olması 15.000 direnci. İki, özellikle Amerika tarafında gelen satış yani Fed'den sonra özellikle hani faizlerin düşürülmeyeceği ve enflasyon bir süre yüksek kalacağı geri kalsa bir şey olsa bile geri gelse bile faiz indirim beklentilerin ortadan kalkması artı SpaceX'in halka arzı tabii çok önemli bir şey. Yani hem halka arz için toplanan para hem de tahvil için topladığı para yaklaşık 200 milyar dolara yaklaştı diyebilirim. Yani 150 milyar doların üzerinde ve piyasadan ciddi anlamda bir para çekişi oldu. Bu bir. Yani diğer hisselere gidecek para azalmış oldu. İki, bir de SpaceX'in hani fiyatlamasını konuşursak yani 2 trilyon dolar seviyelerinde şu anda piyasa değeri. Hani Türkiye gayri safi milli hasılasının 1.6 trilyon dolar olduğunu düşünürsek yani fiyatlamanın ne kadar yüksek olduğunu düşünebilir, karşılaştırabiliriz.

0: Artı şirket 20 milyar dolar seviyesinde yıllık geliri var. Yani gelirinin 100 katından her ne kadar süper bir şirket olsa da, gelecek beklentisi çok olsa da yani bence çok ciddi bir pahalı bir şekilde halka arz edildiğini düşünüyorum. Tabii insanlar Elon Musk'a güveniyor bu tarafta. Yani Tesla'dan dolayı hani dediklerini yapan bir iş adamı ve mühendis olarak gözüyle bakabiliriz. Ama tabii Tesla'nın halka arzında bu şekilde bir değerleme yoktu ve
1: Yani
0: uzunca yıllar
1: oradaki geri
0: zarar verildi.
1: çekilme global borsaları etkiliyor. Bu da bize mi sirayet ediyor? İç
0: Ya
1: piyasaya
0: tabii ki
1: mı?
0: şimdi tabii yani halka arz fiyatının altına geldi mesela. Bu tür halka arzlar veya bu tür olaylar aslında bir dönemin sonu mu şeklinde soru işareti oluşturuyor. Acaba değerlemeler belli bir yani en yüksek seviyeye yaklaştı mı şeklinde tereddüt oluşturuyor. Açıkçası benim beklediğim bir şeydi. Yani belli biraz yükseldikten sonra düşeceği. Yani bir süre daha düşebilir. Hani çok uzun vadede elbette yükselebilir ama yani bu fiyatlama bence biraz anormal diye düşünüyorum. Tabii diğer teknoloji şirketlerde Amerika'da 25-30 fiyat kazanç oranlarında. Hadi diyelim onlar anlaşılabilir. Ama bu çok yüksek şu anda. Hem zarar var hem de sadece satışların 200 katı 100 katından işlem gören bir şirket. Bence biraz fazla yüksek fiyattan açıldı. Onun getirdiği satış özellikle bakarsanız Nasdaq'ta daha büyük satış oluyor. S&P %1 düşerken Nasdaq %3 düştü. Bizde de tabii etkisi Aselsan üzerinde oluyor. Sonuçta Aselsan savunma şirketi de olsa neticede bir teknoloji şirketi de sayılabilir. Değerlemelere o taraftan da bakmak lazım. Ve Aselsan da endekste ağırlığı en yüksek birinci derecede şirket. Tabii Aselsan düşünce piyasada düşüyor. Artı işte yani biraz önce bahsettiğim gibi FED nedeniyle orada faizlerin indirilmeyecek olması bir anlamda dolar üzerinde baskı hani bizdeki de tahvil faizler üzerinde de kısmen pozitif beklentileri biraz daha azaltmış oldu. Bunun ikisi birleştiği için bir satış görüyoruz şu anda.
1: Van Portföy, Portföy Yönetim Direktörü Seyfullah Esen bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İyi seanslar. Efendim piyasalardaki bu geri çekilmeyi değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek. Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye güvenliğe geçer. Sunlanda geçer.
1: Bu aralar güvenliğe geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Vurdum beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Yeni nesil gayrimenkul mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalar öne çıkan fiyatlamaları konuşacağız. Bizlere ekonomist Serhan Salman eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk Uğur Bey. Merhabalar.
0: Önce enflasyonu konuşalım. Son gelişmeler sonrası Haziran ve Temmuz'da enflasyon nasıl gelebilir? Bu arada Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten Apara yayınına katıldı ve bu iki ayda 1.5 %1 civarında enflasyonun olabileceğine ilişkin kanaatini dile getirdi. Aylık enflasyon %1'lere kadar gerileyebilir mi? Sizin bu anlamda öngörünüz nedir?
1: Şimdi kısaca geldiğimiz sürece bir bakarsak ilk 5 ayda %16,5 civarında bir enflasyon oluştu. İşte bu ayda 1,5 civarında bir gelirse 18-18'in biraz üzerinde bir enflasyon konuşuyoruz ilk 6 ayda. Buradan yıl sonunda işte piyasada konuşulanlardan anladığımız 30 civarındaki beklentiye bir 12 puan kalmış. Kabaca aylık %1,5-2 civarında bir enflasyonla %30'u yakalamak mümkün görünüyor geldiği nokta itibariyle. Bu matematik bakış. Şimdi değerlendireceğimiz konular şunlar bana sorarsanız enflasyon önümüzdeki daha hizmet enflasyonu nerede? Çünkü asıl bana sorarsanız kaynak talep odaklı ve bu hizmet tarafında ağırlıkla kendisini hissettiriyor konu. Mal tarafında daha kontrollü gidişat var. Bir, Amerika'nın bu İran'la anlaşması durumunda işte hem Hürmüz Boğazı tarafı hem de işte petrol akışının artık İran'dan tekrardan globale başlayabilme ihtimalleri petrol fiyatlarını önümüzdeki dönemde aşağıya doğru çekmeye başlayacak. Eğer bir barış olmasaydı işte 100 dolarları 150 dolarları konuştuğumuz bir dünyadan şimdi geldiğimiz yer 80 doların altı, buradan da aşağıya ne kadar zamanda gideceği. Öyle veya böyle operasyonel süreçlerini tamamladıkça ki geçen programda da konuşmuştuk, birkaç ay içerisinde yavaş yavaş gerilemeye devam etmesini, bu eğer şartlar aynı şekilde devam ederse düzelmeye, bunu bekleriz. Bu Türkiye açısından önemli bir gelişme. Neden? Enflasyona bu enerji tarafından gelebilecek şokları önümüzdeki dönem için bir miktar bertaraf etti. İki, belki yine konuşacağız. Hem altın fiyatlarına, işte kripto borsasına, buralara bakıyoruz. Emtia fiyatlarına bakıyoruz. Buralarda bir gerileme var. Dolayısıyla insanların varlıklarındaki bir rakamın aşağıya doğru gittiğini de konuşuyoruz. Bu ve buna benzer birçok konu harcama taleplerini öteleyebilir. Dolayısıyla hizmet tarafında da önümüzdeki dönemde bir miktar yavaşlama normal karşılanabilir diye düşünüyorum. Artı hem bunu sektörlere kırdığımız zaman, yani üretim tarafına baktığımızda oldukça yüksek faizler var. Ve bu faizlerin bir süre daha buralarda kalıcı olacağını görüyoruz. Yani Türkiye açısından belki iç dinamikler bu faizi aşağıya doğru getirme imkanını verebilir. Ama global taraf işte enflasyonist beklentilerin önümüzdeki dönemde yüksek olması sebebiyle buna belki de bize alan tanımayacak. Bu da hani faizin de yüksek seviyelerini koruyacağı anlamına geliyor. İnsanlar bu taraftaki, yani

0: para harcamak yerine bu parayı tutma eğilimini de arttıracaktır. Aynı şey şirketler için borçlanma eğilimini azaltacaktır. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman enflasyonda genel bir yavaşlamayı bekleriz. Bir de tabii ki çok konuşulmadı belki turizm tarafı. Turizm gelirlerinden de bir döviz girdisinin özellikle yaz aylarında daha fazla olacağını düşünürsek, enflasyon içinde döviz kontrollü bir enflasyon politikası olduğunu düşünürsek, şu dönem yani önümüzdeki yaz ayları enflasyonu destekleyici, aşağı yönlü destekleyici yönde olacaktır. Ama buradan hani yıl sonuna kadar 6 ay var ve dünyada bırakın Türkiye'yi, dünyada neler oluyor görüyorsunuz. Bunlardan gelebilecek ekstra şokları değerlendirmeye almazsak önümüzdeki dönemde bir miktar daha pozitif havayı konuşuyor oluruz. Ama yine de 30 veya 30'un altına da geliyor olsak bunlar oldukça bence yüksek enflasyon rakamları. Bunun daha aşağılara doğru gelmesi lazım. Biz buraları sabitlemiş gibi görünüyoruz yani 25-30 bandına. Bunun daha aşağıya nasıl çekileceği üzerine artık konuşmak lazım.
1: Söz konusu olabilir mi daha aşağıdaki seviye peki?
0: Bu tamamen bana sorarsanız önümüzdeki dönemin pozitif beklentileriyle olabilir. Ama geldiğimiz durumda yani hem kurun uzun süredir kontrollü şekilde hareket ediyor olması hem de faiz seviyesinin yüksek devam ediyor olması bunların ne kadar zaman daha bu şekilde devam ettirilebilecek olmasıyla bağlantılı. Eğer buradaki stabiliteyi biz böyle bir 3-5 ay 6 ay daha devam ettirebilirsek bu taraftaki korumayı bence o hizmet tarafındaki özellikle ataleti de kırmak adına önemli bir alan bize oluşturur. Dolayısıyla siz enflasyon ne zaman geri gelmesini beklersiniz derseniz yani ben artık bu yılın sonlarına doğru bundan ilişkili sinyalleri daha fazla alacağımızı düşünüyorum. Zaten buradaki görünüm benim de size 2027 için enflasyon rakamlarıyla ilgili bir şey söylememe sağlayacaktır. Ama şu anki görüntü 25-30 bandına sıkıştık gibi görünüyor.
1: Noktada tahvil faizlerini de konuşalım mı? 2, 5 ve 10 yıllıkların geldiği nokta ne anlama geliyor? Buradaki çünkü son dönemde yüksek bir seyir var. 2 yıl sonrası enflasyona dair görüntü, faize dair görüntüyü konuşuyorken tahvilleri konuşmazsak olmaz.
0: Bak, şimdi tahvil tarafında ben biraz daha farklı bir bakış açısı olacak. Neden diyeceksiniz? Tahvil bizimle ilgili son geçtiğimiz dönemde ülkeyle ilgili çok fazla yabancı raporlarda işte son dönemde işte Türkiye'nin bu politikalarına ilişkin bazı negatif yazımlar oldu diyelim ve bunların da yabancı yatırımcı nezdinde bir miktar bir satış baskısı getirdiğini düşünebiliriz. Ama önümüzdeki dönem hani bu pozitif veriler hemen bir iki ay üst üste iyi gelirse biz bir ay sonra başka bir dünyayı konuşuyor oluruz tahvil tarafında. Dolayısıyla tahvil fiyatlarının biraz daha gevşeyebileceği alanın önümüzdeki dönemde olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ne olacak? Türkiye'nin CDS'leri savaş döneminde de oldukça yukarıya gitmişti Türkiye ile ilgili risk algısı biliyorsunuz. Yani bölgede konumlanmış olması sebebiyle gerekse işte İran'dan gelen bazı tutumlar sebebiyle veya petrol fiyatlarının artışını bizim ödemeler dengesinde yaşayacağımız sıkıntılara işaret edilmeleri sebebiyle bundan ilgili bir sıkıntının oluşabileceği üzerinde konuşuldu. Ama şimdi bütün bunlar ortadan kayboldu ve biz neyi konuşmaya başladık son birkaç gündür? Ya işte bu enflasyon beklediğimiz kadar yukarıya gitmezdi. Artık bütün pozitif gelişmelerle aslında aşağıya yönlü de artık kırılmaya başlayabilir mi? Bunun da tahvil tarafına yansıması, özellikle risk algısının zayıflamasıyla beraber pozitif yönde olacaktır. Dolayısıyla ben burada biraz daha gevşemeyi bekliyorum.
1: Hisse senedi piyasası için görüntünü anlatır peki?
0: Hisse senedi piyasası uzun süredir, şimdi orada sektör sektör belki de ayrıştırma yapmak lazım. Çünkü önümüzdeki dönemin sektörleri ve geçtiğimiz dönemin sektörleri şeklinde ne demek istiyorum? Önümüzdeki dönem eğer işte bu savaşın kırılmasıyla ve İşte piyasalardaki bir miktar bu canlanmayla turizm tarafında belki hani havacılık tarafına bunun pozitif etkisini veya turizm tarafına bunun pozitif etkisini görüyor oluruz. Savunma sanayi oldukça bu yaşananlardan sonra da öne çıkacağı için orada pozitif etkiler olabilir. Bankalar oldukça kuvvetli görünümlerini bütün bu yaşadıkları döneme rağmen iyi götürdüler. Dolayısıyla banka tarafında yaşanacak her pozitif gelişmenin banka taraflarına, yani finans sektörü tarafına pozitif etki edebileceğini de bekleyebiliriz. Ama bunun dışında özellikle maliyetler yüzünden, hizmet maliyetlerinin yukarıya çıkması yüzünden, ücret seviyelerinin yarattığı

0: bazı firmalardaki baskılar yüzünden, kur seviyesi yüzünden genel bazı sektörlerde de işte tekstil tarafına olsun veya iş gücü yoğun diğer sektörler olsun oralardaki maliyet baskılarının da devam edeceğini düşünürsek böyle ayrıştırdığımız bir borsaya bu şekilde bakmak daha doğru olacaktır. Yani pozitif ayrışımları biraz dönemsel olarak değerlendirmek lazım. Ne oldu? Bana sorarsanız yani enflasyondaki gidişatı da gördüğümüz zaman borsa aslında genel itibariyle biraz daha değersiz kaldı. Yani genel olarak ben ne yönde beklentim olur? İyi haberlerin üst üste gelmesiyle genel borsa beklentisinin yukarı yönlü hareket etmesini daha olumlu görürüm. Daha yüzdesi olarak ağırlık veririm. Ama gelişmelerden etkilendiği için de burada da özellikle sektörel ayrımada bence yatırımcılarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle revaçta olan sektörler hem Türkiye'de hem globalde maliyetlerini iyi yöneten sektörler veya maliyet baskısından kurtulacağını bu gelişmelerle öngördüğümüz sektörler önümüzdeki dönemde öne çıkacaktır. Tabii burada yabancı yatırımcının da Türkiye'ye olan ilgisine dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü çok konuşuluyor. Dünyada faizlerin daha uzunca bir dönem yukarıda seyretmesi söz konusu. Keza mesela İngiltere Merkez Bankası 3.75'te tuttu. Yarın Fed beklentileri faiz artışı daha önce stabil olması, yıl sonuna kadar düşmemesi ve sonrasında da şimdilerde de bir faiz artışı yönünde bir beklenti var. Demek ki globalde de böyle daha yukarıda getirilerin olduğu Amerika veya diğer yabancı ülkelerde bir döngü var. Dolayısıyla buraları hani risk algısı açısından portföy ağırlıklarını arttırabileceğini
1: Evet.
0: düşünürsek, Türkiye'ye gelecek portföyünde biraz daha zayıflayabileceğini düşünürsek, bunun da yabancı algısındaki değişimlerle Türkiye'nin portföyün artmasıyla artışın hızlanabileceğini ama bu gelmezse de artışın yine olacağını ama kademeli olarak belli sektörlerde ağırlıkla yaşanacağını bekliyorum.
1: Selam Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesiyle alakalı Trump'la baş başa bir görüşmenin olabileceğini biraz önce ifade etti. Temmuz ayının ilk haftasında gözler Türkiye'de, Ankara'da olacak. NATO zirvesi özellikle risklerin yüksek olduğu böyle bir dönemde daha da büyük öneme sahip. Hisse senedi piyasasını değerlendirirken özellikle hikayelerden birinin bu NATO zirvesinden çıkacak olan sonuçların olabileceğine ilişkin kanaatler vardı. Ne dersiniz? Baş başa bir görüşmede çıkacak olan neticeler piyasalara nasıl yansıyabilir? Siz bu olası görüşmeye ilişkin neler söylersiniz?
0: Yani normalde ekonomiyle siyaseti biraz böyle ayrıştırarak bakıyoruz ama geldiğimiz günümüzde siyasi konuşmalarında ekonomi üzerine ciddi etkilerin olduğunu da görüyoruz. Şimdi bu taraftan bakarsak yani siyasi taraftan bakarsak bu görüşme gerçekleşirse eğer ki ben gerçekleşeceğine inanıyorum pozitif olarak mutlaka bizim piyasalarımıza yansıyacaktır. Çünkü dünyaya ne mesajını veriyorsunuz? Yani biz bu ülkenin yaptıklarını doğru buluyoruz ve bu ülkeler birbirleriyle ilişkilerini arttırma ve geliştirme taahhüdündeler gibi bir algı yönetiyor. Ki bu dünyanın en önemli devletlerinden birisinin başkanının bizim ülkemizdeki NATO zirvesini de bir fırsat bilerek bu görüşmeye de alan açması durumu da tamamen pozitif algılanacak bir durum. Bir de sizin Amerika ile olan ilişkileriniz ekonomik anlamda neyi getiriyor? Bugün baktığımızda Avrupa tarafına da bakalım, diğer ülkelere, Çin tarafına da bakalım. Ekonomik olarak en verimli ve en aktif olan ülke halihazırda Amerika. Yani ben önümüzdeki dönemin büyüme dinamikleri açısından, ülke içi dinamiklerine de baktığım zaman Amerika'nın biraz daha pozitif ayrışacağını ekonomik büyüme anlamında görüyorum. Dolayısıyla sizin bu ülkeyle yaşayacağınız ticarette de bu pozitif ayrışmanın size de bir pozitif etkisi illaki olacaktır ki ikili ilişkileriniz gelişiyorsa. Ayrıca bir savunma sanayi hikayesi var biliyorsunuz ve bunun çok önemi var. Türkiye uzun yıllar buraya çok ciddi yatırımlar yaptı ve meyvelerini topluyor. Burada ordusuyla veya savunma sanayinde de Türkiye'ye ilişkin olan bakışın, pozitif bakışın da buradan daha da pozitif olarak etkileyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu benim açımdan baktığımda bu önemli bir görüşmedir. Bu iki ülkenin yan yana fotoğraf vermesinin de dünyaya önemli bir mesaj olacağını beklerim.
1: Az vaktim kaldı ama Halkbank davasıyla alakalı olumlu sürecin yaşanması, Türkiye ve ABD ile ilgili gidişat adına önemli mesajlar da barındırmıyor mu zaten? Çünkü Halkbank da konuşulan konuların en başında geliyordu ve deyim yerinde ise çok önemli bir şekilde ve sorunsuz bir şekilde halloldu.
0: Çok güzel ifade ettiniz. Çünkü bu adımlardan aslında ilki diyelim. ve buranın bu şekilde geçmesi önümüzdeki dönemin adımları açısından da bence pozitif olacaktır. Ama hani hem bu uçaklarla ilgili beklentilerimiz, hem savunma sanayindeki başka beklentilerimiz, hem diğer ülkelerin bize pozitif bakış açılarına baktığımızda Amerika ile ilgili süregelen bazı konular vardı. Bu konulardan bir tanesi de Halkbank tarafıydı. Halkbank tarafı şimdi çözüldü. Bundan sonraki konulara da bakacağız. Bunun mesajı da şudur. Uzun süredir aslına bakarsanız Amerika'nın politikalarında birebir savaştan ziyade ekonomik anlamda formülleri masaya koyarak aslında ülkeleri pazarlık yapma stratejisi görünüyor. Ve
1: Evet.
0: Halkbank da geçmiş dönemde bununla bağlantılı bir konuydu. Demek ki diyor ki aslında yine bir globalde mesaj, ben ekonomik olarak bu ülkeyle ilgili bu stratejilerimden geri çekiliyorum. Bundan sonraki adımlarımızı da dolayısıyla atarız. Bu
1: Evet.
0: demek ki şöyle söyleyelim, uzun dönemli bir barışma ve pozitif ayrışmanın işareti.
1: Serhan Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Sağ olun. İyi seanslar diliyoruz. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la NATO zirvesinde baş başa bir görüşme gerçekleşebileceğine yönelik açıklamasıyla bu saat dilimimize nokta koyacağız. NATO zirvesinde olacak gözümüz. Bakalım Temmuz ayının ilk haftasında zirveden hangi neticeler çıkacak ve piyasalar bundan nasıl etkilenecek diyelim ve nokta koyalım.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.

0: kaçırma.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmeni

0: sizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
0: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
3: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
4: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Uçarsın bu fiyatlara.
8: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
9: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli ve Balıkesir 30, Sakarya 28, Bursa 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri 28, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 33. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Dumping. Dumping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Hami, Hami, Hami vuruyor ve gol! Muhteşem bir gol!
3: 30 yıl olmuş.
4: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
5: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
4: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
6: Tera Portföy paranın yönünü sunar.

0: Mutlu günler efendim. 24 Haziran Çarşamba günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette hareketli günlerden geçiyoruz, özellikle Orta Doğu'daki anlaşma haberleriyle birlikte ve bunun piyasalara yansımalarını görüyoruz. Hareketli ama bakalım bundan sonrası için neler bekleniyor? Elbette konuklarımızla da konuşacağız. Hem Türkiye için hem de küresel tablo için görüşlerini, yorumlarını sizlere aktaracağız. Ama öncelikle bakalım gündemde neler var, neler konuşacağız. Önce piyasalara bakalım. Piyasalardaki son tabloyu ekranlarınıza taşıyalım. Sonra da gündemi aktaralım. Borsada bugün %1.35'lik düşüş var. 14.347 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. Bakalım endekslere. BIST Banka'da %1'e yakın düşüş var. BIST Sanayi'de de keza aynı oranda düşüşleri takip ediyoruz. BIST Turizm'de %1.5'luk kayıp var. BIST Spor'da yatay negatif seyir devam ediyor. BIST Gayrimenkul'de %1'in üzerinde kayıp var. BIST Teknoloji'de ise %4.5'a yakın kayıp olduğunu görüyoruz şu an itibariyle. Diğer tabloya bakalım. BIST Sigorta'da yatay negatif seyir devam ediyor. BIST Kimya'da %1.6'lık düşüş var. BIST İnşaat'ta %0.8'lik kaybı görüyoruz. BIST Gıda'da %0.6'lık düşüş var. BIST Madencilik'te %1.6'lık kayıp ve BIST Bilişim'de %4.5'luk düşüşü takip ediyoruz şu an itibariyle. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere baktığımızda Balsu Gıda, Gen İlaç, Efor Yatırım, Margün Enerji ve DAP Gayrimenkul öne çıkıyor. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise Odaş Elektrik, Rail Yatırım Holding, Girişim Elektrik, Ektaş ve Aselsan sıralaması ekranlarınızda. Altın tarafına baktığımızda %1.5'luk düşüş var. 4047 dolardan işlem görüyor şu anda. Gün içerisinde 4042 dolara kadar düşmüştü. 4000 doların altına sarkar mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Petrol tarafına bakalım. Amerikan tipi ham petrolde 71 doların üzerinde bir fiyatlama var. %2.5'luk düşüş var. Brent petrolde de 75 doların altında bir fiyatlamayı görüyoruz. %3'e yakın düşüş var. 27 Şubat'tan bu yana en düşük tabloyu görüyoruz. Brent petrolde 75 doların altındaki fiyatlamayla, ki orada da geri çekilme devam ediyor gibi görünüyor. Evet. Piyasalarda tablo böyle. Bu piyasalardaki bu fiyatlamaları hangi gündem maddeleri değiştiriyor, etkiliyor, onları da konuşalım. İran krizinin kalıcı çözümü için desteğimizi sürdüreceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün partisinin grup toplantısında konuştu ve önümüzdeki dönemde İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz dedi Erdoğan. Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız ifadelerini kullandı ve bölgemize eğer barış gelecekse İsrail'e rağmen gelecek, bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak dedi. Ayrıca Erdoğan Trump'la NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olur diye konuştu. Bu arada Trump'ın da açıklamaları var. Amerikan Başkanı'nın Hürmüz'den geçiş ücreti alınmıyor dedi Trump yeni açıklamalarında. İran aksini iddia eden kışkırtıcı sahte haberlere rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden İran tarafından hiçbir geçiş ücreti, hiçbir sigorta masrafı ve hiçbir türde başka ücret talep edilmemekte veya alınmamakta dedi Amerikan Başkanı. Eğer bu yanlış bir bilgiyse müzakereler derhal sona erdirilecek. Bize böyle söylendi çünkü dedi Trump. Amerika ile İran arasında mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki ham petrol taşımacılığında da toparlanma işaretleri görülmeye başlandı. Haziran ayında Boğaz'dan geçen doğrulanmış petrol miktarı günlük 4.8 milyon varile ulaşırken bu rakam normal seviyelerin yaklaşık 3'te 1'ine karşılık geliyor. Bu arada Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da açıklamaları var. Enerji dönüşümü için hedef 200 milyar dolarlık yatırım dedi Bayraktar. Londra'da düzenlenen Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'nda konuştu. Uluslararası yatırımcılar ve finans dünyasının temsilcilerine yönelik ve Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2035 yılına kadar 200 milyar dolarlık bir yatırım hedeflediklerini vurguladı. Türkiye'nin enerji güvenliğinde rolü güçleniyor. Bu açıklamalarsa Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği Başkanı Andriana Nelkova-Çakak'ın açıklamaları. Türkiye bölgemizin daha geniş enerji haritasında seçkin bir konuma sahip. Birçok önemli arz alanı ve talep merkezinin buluşma noktasındaki konumu ona enerji kaynaklarıyla onlara bağımlı piyasalar arasında doğal bir bağlayıcı rolü veriyor dedi Çakak. İran-Amerika görüşmelerinde ise yeni aşamaya geçilecek. Önümüzdeki hafta Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları var. Kısa süreli aranın ardından teknik görüşmelere gelecek hafta yeniden devam edileceği, tarafların masadan kalkmadığı, görüşmelerin pazartesi veya salı günü yeniden başlamasının beklendiği açıklandı Pakistan tarafından. Bu arada Amerika'da Fed'in bundan sonraki tablosunu, tavrını merak ediyor. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamaları var. Fed Başkanı Kevin Warsh'a güven sinyali verdi ve İran krizinin yatışmasıyla birlikte enflasyonun gerileyeceğini öngördüklerini söyledi. Evet, piyasaları etkileyen haberler de böyleydi. Bir yandan da tabii bundan sonraki dönem için özellikle bu barış süreciyle birlikte petrol fiyatları enflasyonu nasıl etkileyeceği, enflasyondan dolayı da doğrusu faizin nasıl etkileneceği konusu oldukça konuşuluyor ve merak ediliyor. Bu noktada Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten'in açıklamaları var. Ağparaya özel, ekranlarınıza taşıyalım.
1: Biz aslında bugün lansmanı yaptığımız kartın üzerinde 1,5 senedir çalışıyorduk ama daha önemlisi biz Türk Hava Yolları ile işbirliğimizin 25. yılını tamamlıyoruz. Yani iş ortaklığının 25 yıl, yani çeyrek asır, çok önemli bir tecrübe, çok önemli bir iş ortaklığı ve çok başarılı bir ortaklığı. Onu bir lansmanla ödüllendirmek istedik kendi aramızda. Kartın özelliği daha fazla mil vermesinin ve birçok faydalarının yanı sıra aslında ilk kez Türkiye'de gerçek bir uçak parçasından üretilmiş bir kart olması, fiziksel olarak bir uçak parçası eritilerek bir kart oluşturuldu. Bundan da çok limitli bir şekilde üretildi. Aslında Türk Hava Yolları'nın kuruluş yılı olan 1933 artı bizim kuruluş yılımız olan 1946'nın toplamı kadar 3879 tane kart üretildi. Ama dediğim gibi bu daha çok simgesel. Geçmişten gelen tecrübemizin gelecek çeyrek asıra yönelişinin bir aracı gibi düşünün. Bu kutlamak için bir araya geldik o anlamda.
2: Efendim, Garanti Bankası için yılın ilk yarısı nasıl geçiyor?
1: Garanti Bankası'nın yılın ilk yarısı öncelikle Ocak-Şubat'a kadar çok iyi geçti. Savaşın çıkmasıyla beraber faizler beklentilerimizin, planladığımız biraz üzerinde oldu tabii ki. Bu karlı ve faiz marjını negatif etkiledi. Bütün sektörde de negatif etkiledi. Ama önümüzdeki dönem daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biraz planlarımıza 3-4 aylık bir rötar oldu diyebiliriz. İnşallah savaşın da bir yere gelmiş olmasıyla beraber ve enflasyon da hızla aşağı geleceğini umuyoruz ve düşünüyoruz. Gıda fiyatları aşağı gelecektir. Önümüz yaz sezonu ve aynı zamanda çok iyi bir tarım tecrübesi oldu bu sene. Duyduğumuz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla müşterilerimizden daha çok yağmur oldu ve bununla beraber enflasyon aşağı gelmesinin, faizin tekrar Ocak-Şubat'ta gördüğümüz rakamlara gelip daha da iyileşmesini bekliyoruz.
2: İlk çeyrek mali tablonuzu nasıl yorumlarsınız?
1: İçerik her zaman olduğu gibi sektörde ayrıştık diğer bankalarla kar marjında ama biz ölçeğimizden faydalanıyoruz. Çok büyük bir müşteri grubuna hitap ediyoruz. Örneğin kredi kartında ve POS üye iş yerlerinde Türkiye'nin bir numarasıyız. 14 milyon müşterimizde 20 milyon üzerinde kart var. Teknoloji yatırımlarımızı çokça yapıyoruz ama bizim müşteri grubumuz 30 milyonu geçtiğimiz için Türkiye'de her iki bankacılık müşterisinin birinden daha fazlası bugün bizim bankamızla çalışıyor. Ölçek çok önemli bizim işimizde. Çünkü aynı yatırım yapsanız da daha fazla yatırım yapma şansınız da oluyor. 30 milyon müşteriye bölmek maliyetler anlamında maliyet, kişi başı maliyeti, müşteri başı maliyeti aşağı çekiyor. O da bizim karlılığımıza yansıyor. Bir de biz müşteriyle yüzdesel olarak aktif büyüklüğümüz içerisinde müşterinin payı çok daha yüksek.
2: 2026'da Türk ekonomisi için Garanti BBVA

0: kuracağının baz senaryosu nedir? Enflasyon, büyüme ve dezenflasyon sürecinin seyri konusunda öngörüleriniz neler?
1: Tabii ki. Biz sene başlarken %4'e yakın bir büyüme öngörüyorduk ama savaşın çıkmasıyla faizlerin biraz daha yukarıda kalmasıyla bunun 3-3,5 bandında oluşacağını düşünüyorduk. Aynı zamanda savaşın çıkmasıyla beraber enflasyonu 30'a revize ettik. Yıl sonu faizinde 37. Ama bu önümüzdeki 2 ay çok çok önemli. Eğer enflasyon beklediğimiz üzere daha aşağı gelirse bunun daha aşağısında bir enflasyon ve faiz oluşumunu bekleriz yıl sonunda.
0: Kredi büyüme limitlerinin 2026 boyunca devam etmesini bekliyor musunuz? Bu bankanızın kredi büyümesi ve karlılık hedefleri nedir?
1: Öncelikle cevabı evet. Çünkü kredi demek aynı zamanda sistemde daha çok para demek. Para da enflasyon yaratıyor. Dolayısıyla kredi limitlerinin devam edeceğini öngörüyoruz. Bu da önemli bir araç ve başarılı bir araç bir anlamda. Her ne kadar sevmesek de günün sonunda biz bankalarda, müşteriler tarafında. Ama bu aynı zamanda sermayenin ve kredinin daha iyi kullanılması için de bir araç aynı zamanda. Biz ihracat ve yatırım tarafında biliyorsunuz limitler yok. Kredi kartı harcamalarında limitler yok. Biz enflasyona yakın bir kredi büyümesi bekliyoruz kendi tarafımızda da. Genel olarak planlarımızı çok değiştirmiyor. Bizim için zor olan kısmı gerçekten faiz marjının beklentilerden daha dar olması. Ama müşteri büyümelerimiz çok kuvvetli. Hedeflerimizin üzerinde bir müşteri büyümesi var. Dediğim gibi Türkiye'de her iki müşterinin birinden fazlasının bankayla çalışması ciddi bir ölçek yaratıyor. Şube sayımız aynı ve çalışan sayımız hatta daha fazlaydı geçen seneye göre. Dolayısıyla hani çok büyük bir ölçekle çok büyük bir müşteri grubuna hitap ediyoruz. Bu anlamda da bankanın rakamlarını, finansal rakamlarına pozitif etkileyeceğini düşünüyoruz.
0: Biraz önce enflasyonda 2 aylık dönem önemli dediniz. Bu 2 ayda enflasyona dair beklentiniz nedir?
1: Yani önümüzdeki 2 ay bir Haziran ayı için konuşmak gerekirse 1-1,5 bandında bir enflasyon beklentisi olacaktır. Bir sonraki ayda öyle bir beklenti içerisindeyiz. O banda gelmesi önemli. Önemli olan ama aynı zamanda sezonsallıktan arındırılmış enflasyonun aşağı gelmesi. Sezondan dolayı zaten enflasyonun aşağı gelmesini bekliyorduk. Ama yine de bunu gerçekleştiğini görmek çok çok önemli. Enflasyon beklentilerini kırmak kolay bir şey değil ama aynı zamanda savaşı nasıl devam ettiği, aynı zamanda emtia fiyatlarının ne olacağı da buraları etkileyen faktörler.
0: Jeopolitik riskler ve sermaye akımlarının seyri 2026'da bankacılık sektörünü nasıl etkiledi, nasıl etkilemeye devam edecek?
1: Açıkçası bankalar olsun, hazine olsun, sermaye piyasalarında borçlanma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Yani ülkemize olan güven üst düzeyde, bankalara olan güven üst düzeyde. Onun için sermaye piyasalarında bir sıkıntı yok. Hatta biliyorsunuz CDS'lerimiz ciddi bir şekilde aşağı geldi bugünlerde 220'lerde. Onun için borçlanma ve sermaye akışlarında bir sıkıntı görmüyoruz biliyorsunuz. Aynı zamanda dolarizasyon Türkiye'de %40'lara kadar düşmüş durumda bireysel müşteride. Bu da her zamankinden daha düşük rakam. Onun için sermaye akımları çok hızlı bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Ülkeye güven de var o anlamda. Önümüzdeki dönemde geçmiş de olduğu gibi faizlerin aşağı gelerek, ülke CDS'lerin primlerinde daha aşağı gelerek daha iyi bir fonlama maliyetinde oluşmasını bekliyoruz açıkçası.
0: Efendim, Haziran ve Temmuz ayında %1-%1,5 enflasyon görürsek dediğiniz gibi faiz indirim sürecine tekrar girer miyiz?
1: Ben Temmuz'da en azından faizin üst bandının daha aşağı geleceğini, bir gevşeme olacağını, politika faizi ya da bantta bir gevşeme olacağını düşünüyorum. Malum şu anda repo faizleri %40, politika faizi %37. 40'ın bile biraz gevşemesi, hem mevduat maliyetlerinin aşağı gelmesi hem de kredi faizlerinin biraz da olsa aşağı gelmesini pozitif şekilde etkileyecektir.
0: Kur riski, faiz riski ve jeopolitik risklere karşı bilanço yönetimi nasıl işliyor? 2026 makro senaryolarında stres test sonuçlarınız nedir?
1: Ya şöyle söyleyeyim, BDDK'nın 2000 yıllarından beri uyguladığı birçok regülasyon var biliyorsunuz, risk metrikleri var. Biz aynı zamanda bir Avrupa bankasıyız, İspanyol bankasıyız, 25 ülkede varız. Dolayısıyla bizim risk metriklerimiz ve stres testlerimiz aynı zamanda hem Türkiye'deki BDDK hem de Avrupa Merkez Bankası tarafından regüle. Bu anlamda biz herhangi bir senaryoda faiz, kur, her zaman bilançoyu hazır tutuyoruz. Risk almayan bir bankayız, muhafazakar bir bankayız. Ama bu ekonomik koşulların ne olduğundan bağımsız bir şey. Dolayısıyla sayıca çok fazla risk metriği vardır bizim takip ettiğimiz her zaman. Bütün 25 ülkemizde, BBVA'nın bulunduğu her ülkede metrikler takip edilir. Bu Amerika için de geçerli, İngiltere için de geçerli, İspanya için de geçerli. Onun için oralarda hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem de BDDK'nın beklentileri içerisinde de hareket ediyoruz.
0: Son olarak yabancı yatırımcı beklentiniz nasıl şekilleniyor? Savaşın bitmesiyle yabancının ülkemize girişi artacak mı?
1: Yani her zaman yabancı ilgisi var Türkiye'ye.

0: Yardımcısı Cemal Demirtaş konuğumuz olacak. Cemal Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi aslında Sayın Akter'in de söylediği faiz ve enflasyon konusunda önümüzdeki dönem için oldukça umutlu konuştu. Siz ne beklersiniz acaba? Şimdi özellikle tabii savaşın bir anlamda böyle hafif bir durulduğunu, sanki bir anlaşmanın olup, yani hala belirsiz açıklamalar var ama olacak gibi duruyor. Böyle bir tabloda acaba bundan sonrası için ne öngörürsünüz? Hem enflasyon açısından hem de faiz açısından bir artık bizim için bir avantaj, bir alan açılıyor mu?
1: Tabii ki öncelikle biz yılbaşına yine çok olumlu beklentilerle başlamıştık, hatırlarsınız Özlem Hanım. Ve olumlu beklentilerin arkasında en önemli sebep ciddi bir ekonomi programı var, enflasyona mücadele var ve önümüzdeki dönemlerde faiz inecek beklentisiydi. Enflasyon %23-24'lere inebilir. Faiz o da herhalde 30'lara doğru iner beklentisi vardı ya da hatta 28'lere öyle başlamıştık. 27 Şubat'ta İran olayı patlak verdi. Bir anda petrol fiyatları tabii 120'ler, 130'lar konuşulmaya başlandı. O da tabii bize ithalatçı bir ülke olarak ciddi bir negatif etkisi vardı. O noktada artık arada kaldık. Biz aslında Şubat ayından bu yana kadar geldiğimiz süreçte ki faizleri indirmemiz mümkün olmadı. %37 politika faizimiz var. Enflasyon beklentimiz yeniden %30'lara çıktı. %23'lerden. Şimdi yeni bir şeyin başlangıcında olabiliriz. Yani çok öngöremediğimiz negatif bir durum olmadığı takdirde ne olacaktır? Önümüzdeki yaz ayları artı petrol fiyatlarının inişi ki 75 dolarlar bir şekilde Şubat'taki fiyatlar. Bu biraz daha da aşağı gelebilir. Daha nihai anlaşmalara geldikçe. Bu da bize bir alan yaratıyor. Yeniden biraz ama bir hava yaratıyor. Tabii ama şey çok temkinliyiz. Siz de biraz önce bahsederken acaba barış olur mu? Çünkü bir gün uyanıyoruz barış var bir gün yok gibi ama ciddi bir yola gittiğini, girdiğini görüyoruz ki Şubat'tan beri de devam ediyor. O nedenle yavaş yavaş biz ki biz de Temmuz ayında beklentilerimizi gözden geçireceğiz. 85 dolara çekmiştik petrol fiyatı beklentimizi. Yıl sonu enflasyonu 30'larda çekmiştik. Şimdi bunları değerlendiriyor olacağız. Burada tabii bakış açısı ona göre şekillenecek. Ve o zaman faiz indirimi de gerçekten yeniden konuşma fırsatımız olacak. Çünkü biz bu bütün yaşanan stres testinden yine sağlam çıkmış oluyor olacağız. Çünkü uzadığı her dakika, faizin yüksek gittiği her dakika bizim için negatifte, orta ölçekli küçük şirketler için. O yüzden bir ışık doğdu orada. Bir süredir ışık görüyoruz. Özellikle enflasyonun düşüşü tarafında ki bu sene biraz meyve sebze tarafı son aylarda biraz olumlu etkilemeye başlamıştı. Desteklemeye başlamıştı. Hı hı. Yağışlar iyiydi. Bu tip faktörler vardı. Bir de tabii ki geçmiş yılların baz etkileri de yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. Şimdi hala dedim yani çok hızlı hareket halinde olmuyor hiç kimse. Ama biz Haziran'ı bitiriyoruz. Artık aylar da çok hızlı ilerliyor. Temmuz, Ağustos gibi. Temmuz'da çok emin olamıyorum ne kadar bir aksiyon alınır. Ama biz Eylül öncesi, işte Ağustos'ta en geç, yavaş yavaş petrol fiyatları burada kalırsa o zaman biz faiz indirim sürecinde bekleyebiliriz. En son beklentimiz yıl sonuna kadar 37 şeklinde gider şeklindeydi. Ama bunu bizim Temmuz ayı içerisinde değerlendirmemiz gerekecek.
0: Hı hı. Şimdi BOFA'dan da Türkiye analizi var. Onu da getirelim. Amerika-İran anlaşması ve petroldeki düşüş Türkiye için olumlu. Enerji fiyatlarındaki gerileme, enflasyon ve cari açık risklerini azaltıyor. Yaz aylarında sermaye girişleri ve rezerv artışı destekleniyor. Merkez Bankası'nın ilk adımı repo ihalelerini yeniden başlatmak olabilir diyor. Ekim ayında 100 bas puanlık faiz indirim için zemin oluşabilir. Amerika-İran anlaşması haberleri makro görünümü destekledi. Temmuz-Eylül döneminde enflasyonda baz etkisiyle kademeli gerileme bekleniyor. İş tarafındaki yavaşlama enflasyon risklerini dengeliyor diyor BOFA. Şimdi Ekim ayında 100 bas puanlık faiz indirimi diyor BOFA. Az önce Garanti BBVA Genel Müdürü Temmuz ayında gelişme olabileceğini söylüyor. Sizce en yakın ne zaman olur ve nasıl başlar acaba Merkez Bankası?
1: Şöyle gerçekten analize de katılıyorum bu arada. Yani o yöne doğru gidiyoruz ki yılbaşında da o havadaydık biz. Hı hı. Temmuz'da ki hava Temmuz'da biraz bakılır gibi geliyor. Ekim'e kalmaz diye düşünüyorum.

0: Yani öyle bir karar alınacaksa. Temmuz erken olabilir gibi, Ekim'de geç olur gibi geliyor. Eğer şu andaki trendi, yani 70 ile 75 arasında bir petrol dengesi kurup içeride ortalığın çok karışmadığı bir durum, siyasi tarafta bir öngörmediğimiz bir şey olmadığı varsayımıyla baktığımızda biz de herhalde Ağustos gibi bekleriz. Hala değerlendirme altında, onu söyleyebilirim ama Ağustos'ta herhalde biraz daha görürüz. Temmuz'da deneyebilir, eğer ellerinde güçlü bir sinyal varsa. Ki Merkez Bankası'nın elinde bizden çok daha fazla data var ve iletişimi gerçekten iyi yaptılar. Bu geçen dönemde daha hazırlıklı olduğumuzu da beyan ettiler zaman zaman. İyi yönetildi diye düşünüyorum. Rezervlerde hareketlenme olsa da, ama herhalde temkinli olurlarsa Ağustos, Eylül gibi bir faiz indirimi gündeme gelir. Bu arada tabii yurt dışı da izlenecek. Hı hı. ABD ve İngiltere ya da işte Avrupa'da da konuşulan konu, ki onların durumu farklı tabii. Onlar her şey, onların piyasaları çok da yüksek gitti. Birçok şeyler oluştu. Ama onların faiz indirimiyle ya da yükseltilmesiyle bizimki farklı. Biz epeydir yüksek faizde gittiğimiz için bizim için sanki bir ışık doğan, yılbaşında olması gereken, başladığını düşündüğümüz hareketin ikinci fazı için bir ortam oluştu. Her ne kadar şu anda piyasada tam bu hissedilmese de bunun ilk işaretleri var diyebilirim.
1: Peki şimdi tabii bir yandan da diyor ki işte sermaye girişleri yaz aylarında desteklenebilir. İşte rezerv artışı olabilir diyor BOFA. Şu anda da Mehmet Şimşek'le Karahan da Londra'da ve yabancı yatırımcılarla buluşuyorlar. Aslında böyle hani belirli dönemlerde sık sık gidiyorlar ve kritik dönemlerde aslında neyin nasıl olacağını söylüyorlar. Mesela şimdi bir barış dönemi ise eğer Türkiye ekonomisi bundan nasıl etkilenecek, nasıl fırsatları var anlatıyorlar yabancılara, ama yabancının dönüşü için tam zemin hazırlanmadı mı? Ne dersiniz? Yabancı biraz daha hızlı dönemez miydi Türkiye'ye?
0: Şöyle, şimdi yabancı birkaç açıdan bakabiliriz. Bir tanesi bono piyasası ve işte carry trade, ki carry trade'e olan, yani bir şekilde kısa vade, çok daha kısa vade, o tarafta bir ilgi var. Her zaman da olur Türkiye'ye. Çünkü şu anda gerçek anlamda reel bir faiz ödüyoruz. Diğer tarafta hisse taraflarında da bu arada biz hisse tarafında da bir ilgi görüyoruz. Yani bu ilgi derken işte mesela Aselsan dünya çapında bir şirket haline geldi. Ya zaman zaman jeopolitik gelişmelerle hareket etti, ama çok reel bir kabuk değiştiren bir şirket ve böyle bir şirketi savunma sanayisindeki bir şirket, çok yükselmiş gibi görünse de yatırımcı almaya başladı. Uzun vadeli yabancı da buna bu şekilde görmek istiyor yabancı. Yatırımcı. Burada neye bakacaktır? İşte enflasyonun düşüşüne olan inanç arttığı sürede, ki çok köşede kalmış hisseler var, onlara bakması gerekecek. Bir taraftan tabii şeffaflık konusu da Özlem Hanım önemli. Borsamız açısından zaman zaman oralardan eleştiri alıyoruz. MSCI gibi, işte IMKB 30'da bazen bile girmiş bazı hisseler görüyoruz. Yani anormal denebilecek fiyatlarda olabiliyor. Bu tip şeylere biraz daha şeffaflıkla, bizim piyasamızın işleyişine ilişkin soru işaretleri azaldığı takdirde, ki mesela para piyasalarında ya da Merkez Bankası ya da işte hazine o iletişimi çok iyi yapıyor. Ama hisse tarafı daha karışık şu aşamada. Ama bunun da birinci olayı şu olacaktır. Hem Borsa İstanbul hem SPK'nın bu konulara özen göstermesi önemli. Gerçekten de iyi işleyecek bir piyasa için önemli. Bazı şeyleri sorgulamalı. Öte yandan da baktıkça yatırımcıların ziyaretlerinin arttığını da görmüştük bu arada. Şu anda eğer biz o şeffaflık konularında, işte MSCI'nin eleştirileri, Endonezya'yı da eleştiriyorlar haklı olarak. Bizi de eleştiriyorlar. Bizim de kafamıza takılan şeyler oluyor. Ama yabancı yatırımcının Türkiye ziyaretlerinin ben arttığını gördüm. Hem geçen dönemde hem de şu anda. Aslında yerli yabancı tarafından ziyade ben akıllı para olarak bakıyorum. Yani bir para giriyor, yatırımlar doğru yere kanalize olursa, ki bunu da doğru şekilde yapıyor yani yatırımcı. Ya bono piyasasına da bir noktadan sonra girecektir. Bono da önemli. Çünkü asıl büyük piyasa orası.

0: Şey, daha gürültülü çocuktur borsa tarafı, çünkü endeks hareketlerinden. Ama diğer tarafta önemli, bunun için koşullar oluşuyor mu? Oluşuyor. Eğer biz yılbaşındaki şeyi yakalarsa, iki şart sonra söylerim ben size. Enflasyon ve faiz politikalarında istikrarlı duruş. İkincisi de genel piyasa işleyişiyle ilgili olarak endekslerde işte bizim de rahatsız eden hareketlerin arkasındaki sebepler incelenip normalize olması. Bu iki şey olursa piyasa açısından şu anda hep şunu da ben söylüyorum. Son 10 yılın acısını çıkarabilir piyasa. Çünkü reel değerler var. Faiz çok yüksek olunca ne oluyor? Faizde kalıyor para. Bir de bu realitesi var. Bir de şey olunca, yani değerlemelerle ilgili soru işaretleri olunca, çünkü bir yerde çok şişmiş hisse var, bir yerde çok ucuz var. Bunu da tartması zor oluyor benzerlik olarak. İşte bu iki konuyu halledersek gerçekten de bizim de hayallerimiz gerçek olacak diye düşünüyorum. Biraz böyle romantik bakıyor gibi görünüyor ama gerçekten de öyle. Yani borsa ileriye giderse ekonominin motor yağı, ben hep buna da inandım. Yani 1800'lü yıllarda Amerika'yı da Amerika yapan, ama bizim de bazı şeyleri göz göre göre düzeltmemiz gerekiyor bazı konuları. Bu konuda da hepimize bir görev düşüyor diye düşünüyorum Özlem Hanım. Ama açık önümüz, bunu da net söyleyebilirim.
1: Peki, şimdi bir borsayı görelim İrem. Şimdi son 10 yılın acısını çıkarabiliyor muyuz, ona bir bakalım. Şimdi özellikle geçen yılın, çünkü daha doğrusu bu yılın başında geçtiğimiz yıl o takıldığımız 11 binlerin üzerine çıkabildik ve dedik ki işte bu yıl artık 15 bin, 16 bin nereye giderse borsa gidebilir. Ama sonra işte bir savaş yaşadık maalesef. Bugün geldiğimiz noktada da 14.334 puandayız. Yani 15 binleri gördüğümüz tabloya da aslında çok uzak değiliz. Ama yani şimdi baktığımız zaman endeks başka bir noktada, sanki hisseler bambaşka bir noktada. Yani herkes böyle, yani endeksi çok baz alarak borsayı değerlendirebildiğimiz bir durumdan çıkmış gibi görünüyor BIST 100'e baktığımızda. Ne dersiniz? Şimdi yatırımcı neye bakarak yön bulacak kendisine? Ve tabii hani BIST 30'u da değerlendirirsek, acaba gerçekten BIST 30 bize böyle gerçekçi bir fotoğraf veriyor mu? Ne dersiniz?
0: Çok bence yerinde bir soru, konuda dediğiniz gibi endeks aslında nedir? Piyasanın yönünü gösteren bir indikatördür. O yüzden de endeksler vardır. Ama burada birkaç şey birbirine girdi. Şimdi bir nominal endeksler anlamını yitiriyor. Çünkü enflasyon üzerinde ortamda. Mesela bizim 19 bin hedefimiz yıl sonu. O günkü enflasyon beklentimiz 22 iken, 23 iken 19 binle şimdiki farklı anlam ifade ediyor. Ama nominal olarak orada tutuyoruz. Birincisi bu enflasyon etkisi anlamını getiriyor. Onun dışında borsada da bir temel hikayesi olan hisseler oluyor. Mesela İMKB 30'da. İşte Aselsan çok yukarıya çekmiş oldu. Endeksi destekliyor ama diğer hisseler gitmedi. Bir o faktörü var. O da teması ile ilgili. Bir de çok daha anlamlandıramadığımız işte Destek Factoring diye bir şirket. Factoring şirketi ve 23 milyar dolar piyasa değeri var. Ve bu bir iş bankası, Yapı Kredi ve Vakıf Bank'ın üçünün değeri toplamına gelmiş durumda. Ya bunu makul bir açıklaması olmayan kısmı var. İkinci benim hoşuma gitmeyen tarafı, Özlem Hanım, bu tarafı. Bu endeksi biraz daha garip gösteriyor. Bu zamanla çözülür bence. Ama öbür tarafta katılıyorum, endeks indikatör olmaktan çıkar gibi oluyor zaman zaman. Bu da sektörler arası değişim açısından. Bir tarafta mesela bir Tüpraş, Aselsan, bunlar giderken işte gıdası ya da işte başka sektörleri, telekomu geride kaldı. Bunlar normalleşir. Ama biraz daha garip fiyat oluşmaları, bunun önüne geçilirse önümüzdeki dönemde, bu biraz daha ortadan çıkarsa topyekün önümüzdeki günlerde biz enflasyonun düşüşüyle birlikte o zaman topyekün Türkiye hareketi göreceğiz. Bilmem anlatabildim mi? Yani bir temel dayanaklar var. Savaş ortamında bir şey alıp bir şeyi satıyorsunuz, nötrleşiyor ve endekste çok hareket görmüyorsunuz. Ya da belli bir şekilde tepede görüyorsunuz ama 2-3 hisseyle gitmiş oluyor. Ama bir taraftan da siz eğer önümüzdeki dönemde bakarsanız faizlerin düştüğü noktada o zaman bir koşuşturma olacak. Bu da yine iyimser senaryo gibi kalıyor. oluyor ama şimdi dolar bazında bakmanız gerekiyor fiyatlara. Birçok şirketlerin 500 milyon dolar piyasa değeri olan bir şirket aslında şu anda 3 yıl önce 5 yıl önce 1,5 milyar dolardı. Ki bunlar temel olarak küçülmedi. O yüzden bunun şeyindeyiz, çalkantısı içerisindeyiz. Gerçekten sizin için de bizim için de endekse bakmak zorlaştı. Ben endeksten ziyade şirket spesifik bakma taraftarıyım. Ama umarım önümüzdeki dönemde bu birkaç faktör ayrışırsa o zaman daha şey yapabiliriz. Dediğim gibi bir iki şeyi nötrleyen temel dayanağı olan var. Bir de temel dayanağı olmayanlar var. Bu rahatsız edici olan bu taraf. Bunu dışarı çıkartırsak öbür tarafta bu ikisi savaş ortamında bazı hisseler gider, bazıları iyileşir, bazıları ki bunları anlarız. Öbür tarafı işte anlamadığımız kısmı dışarı çıkarırsak. Bu böyle devam eder ama asıl işte bizim şu anda derdimiz enflasyon ve faiz konusu artı önümüzdeki dönem Türkiye'nin yönü. Bunları düşündüğünüz zaman o zaman biz topyekin hareketi göreceğiz. Yani şu andaki 16 bine 18 bin 19 bin bile bir şey ifade etmiyor. Biz şu faiz olayından kurtulursak enflasyondan ki önümüzdeki yıllarda seçim var ki hükümetin de burada bütün hedefi o olacaktır. Yani önümüzdeki dönemde çünkü enflasyonu düşürdüğünüz anda sizin için önemli bir güç faktörü olacaktır. O yüzden de biz bu önümüzdeki dönemde bu fırsatın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Ama burada herkese bir şey düşüyor. Yani bir görev düşüyor. Şirketleri zaten takip ediyoruz. Onların hareketlerini görüyoruz. Faizler düştüğü zaman etkilenmeyeceğini düşündüğünüz şirketler bile olumlu etkilenecek. Ya mesela perakende değil mi? Evet. Perakende ne alakası olabilir derseniz kredi kartı bir aylık para kasalarında duruyor gibi ama faiz ödüyorlar onun için. Yani alamıyorlar. O faizler düştükçe halka gidecek o. Yani böyle bir şey içerisinde gideceğiz. İşte o zaman bizim için o zaman bu gördüğümüz fiyatların şey olduğunu göreceğiz. Çok daha düşük noktalarda olduğunu göreceğiz. Bir taraftan da işte bazı yerlerdeki köpüklerde patlama durumuna gelecek. Çünkü bu yan etki olarak ortaya çıktığı için bunlar. Ama gün sonunda biraz daha şeye çıkacağız. Yani bu şeyi yeniden düşünebiliyoruz farkındaysanız. Yani petrol 80-90-100 dedikçe biz ne olur diye düşünürken şimdi bizim rüzgar arkamıza arkamızdan esmeye başladı. İyi bir şey bu ama istiyorum ya yine borsa açısından hiç görmediğimiz gibi eleştiriler almamız MSCI'den falan ki ben de 30 yıldır sektördeyim buraya kadar hiç gelmemiştik ki Endonezya örneği var önümüzde. Burada şiddetle hızlı bir şekilde bir önlem alınırsa ki şeyi başardık yani Merkez Bankası'na hazineye olan güvenin sağlanmasını başardık. Borsaya olan tarafı da sağlarsak o zaman çok daha da yüksek fiyatları göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii ben size bankaları soracaktım ama önce ulaştırmayı sorayım. Çünkü bir yandan petrol düşüyor ama havacılık özellikle ulaştırma hisselerinde o henüz o hava yakalanmış değil gibi görünüyor.
0: Doğru.
1: Ne dersiniz? Burada hani sürpriz yapacak sektörlerden birisi acaba ulaştırma mı olur? Gerçi sürpriz de denmez herhalde ama
0: toparlanacak.
1: Yani, evet, potansiyeli olan diyelim. Potansiyeli olabilecek hisseler midir?
0: Kesinlikle. Burada şöyle bir durum süreçten geçiyor. Şimdi bankacılık 27 Şubat'tan bu yana en fazla geri çekilen şeydi. Yüzde borsa çok düşmemiş gibi göründü bazı iyi ve kötü sebeplerden dolayı. Ama bankacılık %17 kadar geri gelmişti. Bu şimdi %6'ya toparladı banka. Havacılık tarafı ne yazık ki çok güçlü bir sektörümüz bizim özellikle Türk Hava Yolları global bir güç sahibiydi ama burada düşük petrol fiyatları bize güç vermişti. Şimdi bu bir anda yükseldiği noktada cidden bir hesap yapıyorsunuz. Bir anda şirketin bir çeyrekte bir milyar dolar falan bir şeyi zarara ulaştırabilecek bir durumdaydı. Şimdi petrol fiyatları düşüş etkisini biz üçüncü çeyreğe bakıyor olacağız. İkinci çeyrek ve üçüncü çeyrek bizim genelde iyi çeyreklerimiz havacılıkta. Şimdi şu anda tartma döneminden. Biz en son görüştüğümüzde iyi yönde sinyaller alıyoruz Türk Hava Yolları tarafında. Ama tabii ikinci çeyrek kayıp oldu ama üçüncü çeyrek kayıp olsaydı daha kötüydü. O nedenle biz sindirip fiyatları sindirdikçe bu tarafta da bir iyileşme göreceğiz. Çünkü ciddi gücü olan şirketler, TAV'ı da biz öyle görüyoruz. O da daha çok

0: işletmesi, havaalanı işletmesi, ama burada Pegasus biraz daha işi zordu eğer işler kötü gitseydi. Onları Allah muhafaza, durumlar çok daha zorlaşabilirdi. Çünkü havacılıktaki en büyük risklerden biri yüksek petrol ve bölgesel belirsizlikti. Ama şu aşamada biz orada yani böyle bekleyiş olarak, siz de haklı olarak yani niye hareket olmuyor diye sorabiliyorsunuz. Çok, biz de onu hep düşünüyoruz ama biz orada sindirme döneminde olduğumuzu, ki şu anda petrol fiyatları düştüğü için bile bizim piyasamız rally yapması gerekir. Ama bir şeylik de var, ona katılıyorum, bir rahatsızlık var. O rahatsızlık bazen çok geçici olur. Biraz da bekler. Biraz da tatlı geliyor herhalde yüksek faiz piyasalara. Bunun yavaş yavaş ineceği olan ilişkin beklenti arttıkça bu gibi sektörlerin de iyileşeceğini göreceğiz.
1: Peki son olarak, aslında az önce siz de hafif bahsettiniz perakende sektöründe, ama şimdi tabii enflasyonla birlikte en çok etkilenecek, enflasyon düşüşüyle birlikte aslında düşüşünü sağlayacak alanlardan birisi gıda, gıda perakendeciliği ve tabii vatandaşın tekrar tüketmeye yönelmesi konusu. Böyle baktığımız zaman orayı nasıl görüyorsunuz? Yani BİM'dir, ŞOK'tur, işte Ülker'dir hatta, yani hani bu alanlarda nasıl bir tablo görüyorsunuz?
0: Tabii. Öncelikle şu anda mesela şunu görüyoruz. Eğer faizler düşüyor olacaksa, aslında gıdası, perakendesi bir kere herkesin olumlu etkileniyor. Bazen şöyle bir algı oluşuyor. Sanki yüksek enflasyon perakendeciye yarıyor mu? Aslında realitede hiç kimseye yaramıyor. Ama ne yapıyor? Daha çok organize olan, iyi, büyük olanlar daha dayanıklı oluyorlar. Çünkü geleneksel pazar çok dağınık. Ve onlar aslında enflasyonu da düşük tutmasında etkili oluyor. Mesela BİM'e hep onu söylerim ben, iddia da ederim. Enflasyon eğer BİM olmasaydı çok daha yüksek olurdu. Şu anda gıda perakende tarafında bu faizlerin düşüyor olacak olması olumlu etkiler. Neden? Tüketici daha güçlü bir şekilde hareket eder. Ve perakendecilerimiz bizim burada şeyle verimli çalışıyorlar. ŞOK'u ben hep söylüyorum. ŞOK artık çok ucuz, ultra ucuz hale geldi. Böyle çok fırsatları da biraz da değerlendirmek gerekir diye hep bakıyoruz. O da mesela, ama ben 3 yıldır Özlem Hanım söylüyorum o hisseyi. Ama 5 yıl, önceki 5 yıldan sonra şimdi zamanı diyerek önermeye başladığımız. Oradaki yaklaşımımız da şu oluyor. Perakendeki şirketlerimiz gerçekten sağlıklı. Ama bu hem sağlıklı olup hem de çok ucuz kalmış olması. Ve yine iddiamız şu, organize perakende piyasadaki dünyanın her yerinde de bu şekilde belli bir noktada pazar payı alıyorlar, ama onları regüle etmek daha kolay oluyor. Baktığınız zaman çok dağınık piyasalarda daha verimsizlikler oluşuyor ve kontrolü daha zor. Bu aslında devlet açısından da sistemin kendi rekabet koşulları içerisinde olması iyi. O taraflarda iyileşme görüyorum. Mesela Ülker için de şu anda bakarsak hem yurt içi yurt dışı operasyonları var ve şu anda hiç olmaması gereken fiyatlarda. Ya bunu söylerken de geçmiş tarihini bilerek, Türkiye'deki pozisyonunu bilerek bunu söylüyorum. Buradaki şeylerin de sebebini anlamaya çalışıyorum ben zaman zaman. Ne oluyor? Kısa vadeli işte bazen piyasa beklentileri geriye geldiği zaman oluşan bir şey. Ama ben buralarda çok ciddi fırsat görüyorum. Bazen durup hareket eder ya piyasalar. Buralarda şey görüyorum. Yani çünkü ekonomideki sağlıklı gittikçe tüketim sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Ve bu şirketlerimizi, bu saydığımız şirketlerin hepsinde de önemli bir fırsat görüyorum ben. Burada özellikle ŞOK ve Ülker'i hep ön plana zaten çıkarıyoruz. İşte Tofaş gibi otomotiv sektörünü zaman zaman, Telekom'da Türksel, ortak özellikleri aslında nakitlerini yönetebilen, ekstra borç yapıları falan sağlıklı olan şirketler. Ben hep şuna dikkat edilmesini öneriyorum bir de yatırımcılara. Kısa vadeli borçları ne durumda şirketlerin? Şu 6 ayda en kritik noktalardan biri o. İşte bu şirketlerde o konu zaten değil, ama eğer şirketlere bakıyorlarsa, özellikle diğer şirketlere, o borç dengelerini nasıl yönetiyorlar? Çünkü son dönemeçteyiz. Bu dönem işte herkes tabii rahat çıkmayacak buradan. Çünkü kaldıraç olayı olduğu için bazıları ellerinde olmayan parayla iş yapanlar sıkıntı çekecek. Evet. Bu el değiştirmeler olacak belki ama gün sonunda mali yapısını iyi yöneten şirketler daha iyi noktaya gidecek.
1: Evet. Daha çok konuşacağız bu konuları, öyle görünüyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Benim için de keyifti.
1: Çok teşekkürler. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş konuğumuzdu efendim. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Kara Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Kara Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: bugündeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yandan savaşla ilgili durum, daha doğrusu barışa yönelmesi, bir mutabakatın imzalanması yönündeki durum netleştikçe, özellikle başta petrol fiyatları olmak üzere piyasalardaki göstergelerde de farklılaşmaya, düzelmeye başlıyor diyebiliriz. Özellikle petrol 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Brent petrol 75 doların altına sarktı. Tabii böyle olunca Türkiye'de enflasyon ve faiz konusunda da beklentisini, umudunu artırmaya başladı. Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya konuğumuz olacak. Ata Hocam hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Hocam şimdi petrol 75 doların altına sarktı. Böyle olunca tabii enflasyonda acaba nasıl bir tablo görürüz? Bizi nasıl etkiler? 3 Temmuz'da karşımıza ne çıkar enflasyon olarak? Ve tabii 23 Temmuz'da Merkez Bankası faiz konusunda bir adım atabilir mi? Alan açılır mı diye konuşmaya başladık. Ne dersiniz?
1: Enflasyon verisini son yıl zaten düşük gelmişti hatırlarsınız. Özellikle gıda başta olmak üzere. Dolayısıyla petrol fiyatlarının geri gelmesi bir miktar daha yardım edebilir ama asıl sorunumuz hizmetler enflasyonunun katılığıydı. Bu konu eşel mobil uygulaması dolayısıyla petrol fiyatlarının çok hürmüz boğazı etkisinin yansımadığını gördüğümüz için fiyatların geri çekilmesi enflasyonda %1'in altında görmemizi sağlamayacaktır. Yani 1-1,5 arası bir veri gelebilir açıkçası. Bu 1-1,5 arası veriyi daha aşağı çekebilmek için hizmetler enflasyonunu ve gıdadaki yapısal sorunları çözmemiz gerekiyor. Onlar henüz çözülmedi. Hizmetler enflasyonu enflasyonda ekonominin genel yapısından kaynaklanıyor. Onu da belirtelim. Hizmetler enflasyonda çünkü ücret artışları sene başında %30 yapıldığı için ücret artışları olmadığı halde ve kur baskısı olmadığı halde yüksek seyrediyor. Dolayısıyla ben %1,5 civarı bir şey yine bekliyorum ama çok fazla çok düşük bir veri beklemiyorum. Dolayısıyla bu ek düşüş 75 dolarlara giren Brent petrolün katkı vereceği ek düşüş faiz indirim kararını verdirtmeyecektir. Ya da verdirse bile çok o 50 ya da 100 bas falan gibi bir miktar olabilir. Onu henüz belki de konuşmak için erken çünkü bildiğiniz gibi kredi rate girişleri dinamiğine bağlı finansal sürdürülebilirliği ve orada son bir haftada giriş miktarının arttığını gözlemliyoruz. Yani aslında Hürmüz Boğazı'nın açılmış olması petrol fiyatları düşüşünün bir doğrudan etkileri var. Bir de dolaylı etkileri var. Dolaylı etkileri döviz kurundaki baskıyı taşıyabileceğimizi düşünen yabancı yatırımcı carry trade'den avantaj sağlamaya devam etmek istiyor. Bu son bir hafta belki 10 gündür girişleri arttırmış durumda. Bunun getireceği bir iyimserlik içinde faiz indirimi beklentisi artacaktır. Ama Temmuz veya Temmuz'dan bir adım sonra yapılabilir gibi gözüküyor bu çerçevede faiz indirimi.
0: Hocam şimdi tabii bu süreçte baktığımız zaman cari açıkla ilgili de önemli bir avantaj sağlayacak tabii petrolün düşüşü ama şu süreçte yaşadığımız yani yaklaşık 3 ay gibi bir sürede yaşadığımız bu şoklar acaba yıl sonundaki tabloyu ne kadar kötüleştirdi? Yani şimdi petrol inse de ya da eski tabloya dönülse de o arada yaşadığımız 3 ay yıl sonu etkilerini silebilecek bir tabloyla bunu telafi edebilecek mi Türkiye? Ne dersiniz?
1: Bunu yani böyle beklemek zor. Çok iyimserlik olur. Çünkü petrol fiyatlarının yüksekliği genel anlamda cari açıkta %1,5 belki %2 civarı bir beklentilerin ben safi kâsiye oranından bahsediyorum. Daha üstüne çıkmasına sebebiyet verdi. Bu 60 milyar dolar belki 65 milyar dolarlar fiyatlamalara girdi. Şimdi 75 dolara inmiş olması ve belki altına da belki sarkabileceği değerlendirirsek ama bu çok güçlü bir olasılık olur. Yani vermek olur, atamak olur, 75 doların altına ineceğini varsaymak. 80 dolarlar daha bence makul. Dolayısıyla 80 dolarlar güvenli kadar bir petrol fiyatı bir de cari dengeli tabii ki 100 dolarlara göre bir miktar iyileşme yapacaktır. Ama bizde cari dengeli başka sorunlar var. Senin sonu cari açığın 50 milyar dolarlarda kalması istiyorsak ya da daha aşağı sarkması istiyorsak bizim finansman tarafını iyi çözmemiz gerekecek. Yani özellikle hem finansman tarafı hem de cari açığı besleyen kanallar. Finansman tarafından baktığımızda tabii Yunus Boğazı kapanmasının etkisini sizlerle ilk konuştuğumuzda turizmden olacağını değerlendirmiştik. Turizmde olan aksamalar eğer telafi edilebilirse ki yıllık 62 milyar dolarlık bir turizm seyahat gelirimiz vardı. O zaman cari açıkta çok büyük bir açık cari dengeli açık gözükmez ama turizm gelirlerinde aksama meydana gelecek, seyahat gelirlerinde aksama meydana gelecek. Ben bir de tüketim harcamaları bir miktar aşağı gelse bile sermaye tüketim ithalatı özür dilerim. Sermaye ithalatını yine çok yakınında seyrediyor sermaye malı ithalatının. Bu tip yapısal problemlerimizin düzelmesi gerekiyor. Bunu özellikle vurgulayalım. Bir de son zamanlarda hizmetler sektörünün aşırı büyümesi dolayısıyla buradan elde edilen kârların yurt dışına çıkarılması bizim cari açığı finansmanımızda sekteye uğratmaya başladı. Dolayısıyla hizmetler sektörünün de böyle kendi başına ve kontrolsüz büyümesinin hem insan kaynağı olarak hem bir tür teşvikler veya kamunun düzenleme yapmaması, de facto alan oluşması gibi sorunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Dolayısıyla hizmetler sektörü çok ciddi ele alınması gereken bir sektör. Enflasyon ürettiği için burada da elde edilen karları yani yabancı yatırım özellikle doğrudan yatırım hizmetler sektörüne gidip buradan kar elde edip bu karı tekrar ülkenin içinde insan kaynağına aktarmıyor. Üretim süreçlerine sokmuyor ve dışarı çıkarıyor. Bunu verilerden görüyoruz. Bunların düzeltilmesi gerekecek. O yüzden toptan baktığımızda ekonomik programı uygulamaya girdiği 2 yıl, 2,5 yıl öncesine döndüğümüzde cari açıkta yapısal bir artış söz konusu. Bu gündüz boğazı etkileri bunda belki daha bir görünür kılmış olabilir petrol fiyatlarından ama bizim bu etkiler geçtikten sonra petrol fiyatları 70 dolarlarda kalıcı olsa bile cari açıkta problemimiz devam edecek. Çünkü tüketim malı ithalatımız yüksek, sermaye malı ithal edip bunu üretime çeviremiyoruz, katma değerli üretime. Bu döngüyü de finanse etmek için credit rate'e ihtiyaç duyuyoruz ve bu da yüksek faiz ödememize sebebiyet veriyor ve bunlar ekonomik dengesizlikleri arttırıyor. Ama bu pencereden bakmayıp da doğrudan finansal pencereden baktığımızda yani ülkemize gelen credit rate miktarının 9-10 milyar dolarlar olmasını iyi kabul edip hisse senetleri bazında değerlendirdiğimizde özellikle yurt dışı piyasalarda açık olan şirketleri o zaman iyimser bir tablo gözünüze çarpıyor olabilir. Özellikle kurum pek hareket etmemesi dolayısıyla. Ama arka planda ekonominin real işleyişinde bu ileriye sorunları biriktirmeye devam ettiğini gözlemliyorum. Bu konunun daha geniş ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Açığı kapatma yöntemimiz ekonomik olarak yani tam evet bu yöntemle bu açık kapatılır diyeceğimiz yöntem değil çünkü.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum değerlendirdiğiniz

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion. İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Uçarsın bu fiyatlara.
5: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli ve Balıkesir

0: Balıkesir 30, Sakarya 28, Bursa 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri 28, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 33. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Rize 26, Karabük 31, Samsun 28. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 30, Van 27, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 34 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföyü yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
3: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Senin koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: varan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de A numarada.

0: Piyasa notlarıyla karşınızdayız. Hafta ortasında piyasalarda hareketlilik hat safhada, altında 4000 dolar seviyesinin altındaki seviyeler görülüyor. Son 7 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçiyor. Gram altında bu düşüşlerden nasibini aldı. 5900 TL'nin altına indi. Petrol ciddi gerileme kaydediyor. Altın düşüyor. Borsalarda kırmızı bir görüntü var. Yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde PCE verisini takip edeceğiz. Bir yandan Donald Trump'ın mesajları var. Öte yandan bu makro gelişmeleri takip ediyoruz ve piyasalardaki sert hareketler de gündemimizde konuşacağız. Bizlere A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba Uğur Bey.
0: Merhabalar. Önce altını konuşalım. Sert bir geri çekilme var. Neye bağlamak gerekir?
1: Tabii altın tarafında uzun zamandır devam eden bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Özellikle burada dolar endeksindeki güçlenme hikayesi ve yeni başkanla birlikte aslında piyasaların daha şahin bir tonda konuşan FED başkanı, özellikle sözlü yönlendirmeleri kaldırması, Dotblatt'ta aslında kendisi bir yönelim belirtmedi ama FED üyelerinin aslında şahin duruşu ve yılın genelinde de 2 faiz artışı beklentisi tabii burada dolara yönelimi arttırıyor ve son dönemde aslında o geçtiğimiz dönemdeki ralliler gibi altın tarafında bir ralli görme olasılığımız artık çok düşük. O biraz daha olağanüstü bir durumdu ama bu döneme baktığımızda bu küreseldeki şahin görünüm tabii değerli metallere negatif yansıyor. Burada ons tarafında 4000 doların altındaki bir fiyatlama var. 3800 dolara kadar geri çekilebilir ama burada ilerleyen süreçteki hareket önemli olacak. Belki bu seviyeler tekrardan alım yönlü bir fırsat olarak yatırımcılar açısından da takip edilebilir. Tabii ki daha önce gördüğümüz gibi seviyeler değil ama bakıldığında yabancı kuruluşların gelen hedef fiyatlarında, revizyonlarında da aslında 5200 dolar, 5000 dolarla yıl sonu beklentiler arasında. Aşağı yönlü revize edilse de halen orada bir potansiyel olduğunu takip ediyoruz. Bu da bizlere
0: 3000
1: aslında,
0: doları görür mü altın? 16.
1: Yani şu aşamada görme ihtimali düşük. 3000 dolar ihtimalini. Yani ilerleyen süreçte tabii ki burada biz hani Warsh'un aslında faizlerle alakalı beklentileri her ne kadar şu anda şahin gözükse de onun istihdama vurgusu, veri odaklı gitmesi, bilanço küçültme yönündeki mesajları, yani faiz artışlarından ziyade burada belki en şahin tonu faizlerde sabit bırakmak da olabilir. Piyasa biraz bunu görmek isteyecektir. Buna bakacaktır. O yüzden altında 3000 dolar ihtimali biraz daha düşük ama 3800 dolar sonrası bir toparlanma ihtimali daha olası gözüküyor şu aşamada diyebilirim.
0: Niye zayıf peki?
1: Çünkü ilerleyen süreç açısından Fed'in bu kadar şahinleşmesi beklenmiyor. Yani Trump'ın daha önceki dönemine gittiğimiz zaman Powell'ın ilk açıklamaları çok sertti ve Warsh'u o getirdi. Ve burada Warsh'un da tüm dengeleri alt üst ederek aslında yeni bir düzen getirmek istediğini de biliyoruz Fed tarafına. O yüzden burada bu açıklamalarından da aslında konuşmalarından da veri odaklı gitmesi, yapay zeka istihdamı, yapay zekayla burada yönlendirme etkisi biraz daha 3000 dolar ihtimalini, yani o ons altındaki o geri çekilmenin o kadar hızlanması ihtimalini düşürüyor bence. Merkez bankaları da alımlarına devam ediyor. Çin'in de güçlü alımı var. Polonya'nın da alımları var. Yani bu süreçte bu etki ons altın fiyatlamasına o kadar aşağı yönlü etki etmez gibi duruyor şu aşamada. Tabii ki bugünkü koşullar sabit kalırsa yarın öbür gün başka riskler de olabilir. Çünkü baktığımızda biz yeni yılı öngörürken petrol fiyatlarının 110 dolara gelmesini beklemiyorduk. Bu kadar hızlı geri çekilme de piyasalar beklemiyordu. O yüzden şu aşamadaki konjonktürde o kadar geri çekilme beklentisi içerisinde değiliz.
0: 2011 yılında ons altın 1920 dolar seviyesini görmüş. Sonra 2012, 2013, 2014'te yaklaşık 100'er dolar bir geri çekilme yaşanıyor değerli metalde. 2015'te de 1045 dolara geliyor. Yani zirvesinden %45 gerilemiş son birkaç yıl içerisinde 2011'den itibaren. 2011 yılında zirveden altın alan, ons altın alan yatırımcı başa baş noktaya 9 sene sonra gelmiş. Kâra da 14 yıl sonra geçmiş. Şimdi 5600 doları yakın dönemde gören bir ons altın vardı. Evini satıp altın alan, arabasını satıp altın alan, mücevherini satıp işte pırlantaysa bunu sarı metale çevireyim diyen bir kitle vardı. Zirveden alım yapanlar için zor bir süreç başlıyor diyebilir miyiz? Yoksa çok kısa sürede tekrar o 5000 dolar seviyesinin üzeri mümkün olur mu?
1: Bunu bu kadar net söylemek şu aşamada oldukça zor. Burada Fed'in adımları, faiz politikaları bence önemli olacaktır. Ama zaten hali hazırdaki yatırımcı fiyatlamasına baktığımızda da daha önce altın tarafında çok hızlı geri çekilme de içeride bireysel yatırımcının aslında çok fazla altına da yöneldiğini de takip etmiştik. Yani orada altın yatırımcısı daha çok kısa vadeli volatil hareketlerdense daha uzun vadeli yatırım yapıyor. Yani aslında o geçtiğimiz yılın hikayesiydi, o kısa vadeli hareketler altın tarafında. O da fiyatlamayı çok hızlı geri çekti. Belki buradaki ekstra durum dediğim gibi merkez bankalarının altın alımları olabilir. Yani o daha önceki sürece göre. Çünkü burada özellikle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar daha sonraki süreç açısından da ülkelerin altın talebini arttıran bir unsur oldu. Bence burası esas hikaye olacaktır. Burası önemli olacaktır. Tabii yabancı yatırımcılar açısından da uzun vadeli hangi bakış açısıyla aldıkları önemli. Mutlaka zaten realizasyona gitmişlerdir eğer volatil hareketlerle kısa vadeli fiyat hareketiyle alan yatırımcı açısından, ama uzun vadeli geri çekilmeleri daha çok alım fırsatı olarak gören bir yatırımcı kitlesi var altının yatırımcı profilini incelediğimizde.
0: 3984 dolar seviyesi görülüyor. %3'lük bir değer kaybı var. Gün içerisinde bu seviyenin biraz daha aşağısını test etti. Kıymetli metalleri toplu verelim. Topyekun bir geri çekilme var. Gümüşte %6'ları buluyor değer kayıpları. Palladium ve platinde de düşüşler hakim. Gümüş de uzun bir aradan sonra 60 dolar seviyesinin altına sarktı. Bu iki değerli metale öyle günler gördük ki hücum edercesine yatırım yapan bir kitle vardı. Şimdi büyümeye dair öngörüler aşağı yönlü revize oluyor. Gümüş büyümeden etkilenen bir enstrüman değil mi? Yani büyümenin olduğu ortamda gümüşün yükselişlerini beklememiz gerekmez mi? O zaman daha zayıf bir büyüme ortamı gümüşte de daha zayıf bir fiyatlama anlamını mı taşıyacak?
1: Şimdi bugüne baktığımızda ya da düne baktığımızda birçok enstrümanda düşüş var. Yani değerli metaller tarafı geri çekiliyor, küresel risk iştahı düşüyor, piyasalarda çok ciddi geri çekilmeler takip ediyoruz. Şimdi Güney Kore endeksinde devre kesiciler çalıştı. Burada tabii onun daha çok içerideki dinamik hareketler önemli, ama bu Fed'in faiz politikası daha şahin görünüm paranın ana vatanı dolara dönüş hikayesini daha çok canlandırdı ve dolar endeksine ciddi bir hareket oldu. O yüzden buradaki geri çekilmelerin etkisi de bence bu diye okunabilir. Yani burada gümüş dediğiniz gibi özellikle büyüme yönündeki ciddi bir enstrüman ve bu noktadaki hareketlenmeler de gümüş tarafına daha fazla görmüştük. Yani daha önceki süreçte altından çok daha fazla ilerleyen bir gümüş değerli metal karşımıza çıkmıştı. Bu etki büyümenin aşağı yönü revize edilmesi tabii ki geri çekilmeler daha olası. Altının daha ön plana çıkacağı bir görünüm bence altın gümüş rasyosunda daha ön plana çıkabilir.
0: 3979 dolar ons altında gelinen nokta, gümüş 58 dolar 50 sent. Bir de küresel haritayı rica edelim. Siz Asya'daki borsalara değindiniz ama bunu biraz da SpaceX'in geri çekilmesine de tüm bu risk iştahının azalmasını bağlayabilir miyiz? Çok büyük bir halka arzı. 3 gün kadar yükseliş kaydetti. Son 4 gününe baktığımızda SpaceX'te kırmızı bir görüntü var. Halka açıldığı seviyenin de altına indi. Böylece SpaceX.
1: Evet, SpaceX tarafında halk arz edildiği süreçte çıkan raporlar aslında halk arz fiyatının da pahalı olduğuna yönelik mesajlar vardı. Raporlarda bunlar yayınlandı. Ama ona rağmen çok ciddi bir talep gördü ve bu ciddi talep sonrasında da geri çekilmeler normal. Dünya üzerinde aslında bakıldığında yapay zeka hisselerindeki geri çekilme etkisi bence daha ön planda. Güney Kore dedik. Güney Kore tarafında da aslında orada içeride henüz nakde dönmemiş getiriye bir vergi uygulanması durumu piyasalar açısından risk barındırdı. Özellikle son dönemde oldukça hızlı fiyatlanmış bir piyasa söz konusu KOSPI endeksinde ve bu da gelişmekte olan ülkeler açısından da bu da tabii değerlemelerin yükselmesi, kaldıraçlı işlemler o tarafta çok ciddi yükselmişti. Bireysel yatırımcıların burada bir miktar daha pozisyonlarını geri çektiğini ve negatif seyrin etkisini takip ettik. Bugün pozitife dönen bir görünüm var ama yapay zeka tarafında özellikle nakde dönme ihtiyacının da etkisiyle dolar endeksindeki güçlü yükselişle biraz piyasalarda bu hareketi takip ediyoruz. SpaceX bence başlangıç, yeni halka arzlar da olacak bu noktada yapay zeka anlamında. Büyük halka arzlar da bence Amerika tarafından beklenen nitelikte.
0: Piyasayı baskılar mı o büyük halka arzlar?
1: Tabii ki, yani burada piyasada oynaklığı arttırır. Zaten hali hazırda bence piyasalarda oynaklığın daha artacağı günler göreceğiz. Çünkü Fed'in hep piyasaları yönlendirdiği o görünümün artık tam tersine döndüğü, daha içe kapalı bir görünüm ve oynaklığın daha artacağı bir görünüm bence karşımıza çıkacak. Bu da piyasalardaki volatiliteyi arttıran bir unsur. Halka arz döneminde de volatilite arttırıcı bir etki oluşturabilir. Ama en önemlisi bu nakde dönme isteği, doların küresel piyasalardaki dolar endeksindeki ciddi artış piyasaları biraz aşağı yönlü baskılar gibi duruyor küresel endeks tarafında.
0: 13 ayın zirvesinde dolar daha ne kadar güçlenebilir? Bir de bu kadar güçlenmesi seçime giden Trump'ın lehine bir görüntü çizer mi? Çünkü sanki biraz daha onun politikası gereği daha zayıf bir dolar arzu ediliyordu.
1: Evet, burada bence piyasalar Warsh'u test etmek adına ve Warsh'un da açıklamalarında aslında bu kadar şahin tonda olması, piyasaların buna yönelik mesajları alması bence piyasaların test etmek isteyeceği bir süreç içerisinden geçtiğimiz için dolar endeks tarafındaki hareketliliği de buna bağlamak lazım. Orada 103-106 dolar ihtimalleri olası gözüküyor ama onun üzerindeki bir fiyatlama için şu anda henüz bir parametre yok. Belki Jackson Hole toplantısı var. Oradaki açıklamalar önemli olacaktır. Oradan piyasalar Warsh'tan mesaj almak isteyecek. Buna bakacaklardır. Biraz o tarafı bekler nitelikte olmaya devam edecek. Ama dolar endeksi çok hızlı bir yükseliş, 106'ların üzerine bir hareket şu aşamada çok olası gözükmüyor. Ama daha şahin açıklamalar gelir ve piyasaların istediği gibi Temmuz'da faiz artışına gidilir. O zaman daha sert bir görünümden bahsedebiliriz.
0: 101,5 şu an. 103 bile olsa 3800'ün altını görmez mi ons altın?
1: O kadar hızlı hareketlerle tabii geri çekilmeler olası olabilir. Ama o seviye teknik olarak da bir miktar daha alıma daha müsait gibi duruyor açıkçası. Tabii takip
0: Pariteyi
1: etmek
0: de
1: lazım.
0: Verelim. Euro-dolar paritesi. Şimdi dolar güçleniyor. Euro aleyhine bir fiyatlama. Paritenin de tabii akıbeti ne olacak merak ediliyor. 1.10'lar konuşuluyordu. Daha önce bu ekranlarda katılımcılar da değerli uzmanlar da 1.10'lara işaret etmişti. Sizin öngörünüz pariteye yönelik nedir? Dolar endeksi ve altını konuşmuşken Euro-Dolar paritesini konuşmadan olmaz.
1: Tabii ki. Euro-Dolar tarafında daha önceki süreçte Euro lehine görünümün bir miktar daha tersine döndüğünü takip ediyoruz. Dolar endeksindeki bu güçlü yükseliş hareketi sonrasında. Bu görünümde tabii biz tersine dönme hikayesi. Yani Euro lehine bir görünüm beklentisi şu aşamada düşük. Bir miktar daha dolar endeksindeki üçlü seyir Fed'in faiz politikasına yönelik olumlu mesajlar. Buradan alınacak mesajlarla yönelim burada biraz daha artacaktır. ECB faiz artışına gitse de buradaki nokta esas belirleyici Fed'in yönelimi olacaktır. Piyasalar biraz daha buna odaklanacak ama uzun vadede Fed'in faiz artış beklentisinin bir miktar daha törpüleneceği bir görünüm benim beklediğim bir senaryo diyebilirim.
0: Yani siz faiz artışı beklemiyorsunuz bu sene?
1: En az bir faiz artışı ihtimal dahilinde ama sonrasında Warsh'un açıklamalarından da faiz indirimleri en azından sabit bırakması daha olası gözüküyor
0: yani
1: diyebilirim.
0: O zaman uzun bir süre sadece bu seviyede kalması bile piyasaların bu hale gelmesine etkili olduğu anlamını mı çıkarmamız gerekiyor?
1: Piyasalar şu aşamada faiz artışlarını aslında fiyatlıyor. Yani iki faiz artış beklentisini fiyatlıyor. Onun biraz daha sönümlenmesi, belki bir faiz artışıyla yılı kapatmamız Warsh'un daha önceki açıklamalarından da, piyasaların aslında Trump'ın açıklamalarından da ve seçime gideceğimizi de düşünürsek daha olası gözüküyor. Petrol fiyatları da çok hızlı geri çekildi. Bu da önemli bir parametre. Kasım'daki seçimler açısından da orada fiyatlamaları yansıması açısından da bir süre var. O yüzden burası daha olası gibi duruyor.
0: Verelim tekrar altın fiyatı. Yatırımcı altını merak ediyor. 7 ay aradan sonra 4000 dolar seviyesinin altını gördü. Gittikçe derinleşiyor satışlar. 3967 dolar seviyesi ons altın %3.5 aşağıda. Ve çizgili grafiği de ekrana taşıyalım. 58 dolar 32 sentte gümüşün ons fiyatı, altın, gümüş, paladyum, platin baskıyı yiyor hafta ortasında. Günlük grafikte günün en düşük test edilen seviyesi 3669. Yani şu anki gördüğü seviye yaklaşık 200 dolarlık bir geri çekilme görüyoruz günlük bazda. Şimdi 3900 dolara kadar salınması 3800 senaryosunu mu beraberinde getirir? Bir de biz şu ana kadar bazı gelişmeleri baz alarak konuşuyoruz. Mesela yükselemeyen altın yatırımcısı nezdinde bir paniği beraberinde getirip bir dalga da öyle satış bizlere gösterir mi?
1: Tabii burada eğer içerideki yatırımcıdan eğer piyasayı belirleyici olarak bahsedersek evet bir panik satışı olabilir ama burada bence bu kadar hızlı yükselişlerin arkasındaki hareket de merkez bankalarının güçlü alımları. Bence dolar altın tarafında, ons altın tarafındaki esas belirleyici bu taraf olacaktır. Yani merkez bankalarının satışa döndüğünü eğer görürsek o zaman daha hızlı bir geri çekilme söz konusu olabilir.
0: Hindistan mesela ithalatı durdurmuştu. Çin sanki alımı biraz yavaşlatmıştı.
1: Evet, orada
0: ama

0: sebepler. Panik satışından ziyade orada geri çekilmelerde alım olarak görülme daha olası gözüküyor. En azından içerideki Türk yatırımcının psikolojisine baktığımızda.
1: İşte iki ihtimalli de sormak isterim. Ons altın 3.970 dolar seviyesinde, gram altın 5.950 TL seviyesinde. Bu seviyelerdeki altını pahalı olarak nitelendirir misiniz, yoksa yok makul seviyeye geldi denilebilir mi?
0: Bence henüz makul seviyeye gelmedi. Çünkü dışarı baktığımızda yarın PCE verisi alacağız. Fed'in aslında kişisel...
1: Yani bu fiyatın içerisinde o fiyatlama yok mu daha? PCE'nin fiyatlaması.
0: Bence henüz yok. Yani oradaki gelecek olan veri önemli olacaktır. O veriye veri de fiyatlamaların arasına girecektir. O yüzden bir miktar daha geri çekilme sonrasında alım olarak değerlendirilebilir, ama öncesinde biraz daha veri odaklı gitmek, verilere bakmak daha önem arz edecektir altın yatırımcısı açısından.
1: 1700 dolar yaklaşık zirvesinden geriledi ons altın. Şu anda da yaklaşık %3,5 değer kaybı var. Gram altın uzun bir aradan sonra 6000 TL'nin altına yine geldi. Buradaki gram altın 24 ayar gram altın, 22 ayar gram altın tabii daha da düşük seviyelerde, birkaç 300-400 lira oynuyor. 5500-5400 TL bandında olduğunu zannediyorum. Çeyrek altında da %3,3'lük bir düşüş var. Buradan hisse senedi piyasasına geçelim. BIST 100'de de baskı devam ediyor. Endekste %1,3'leri bulan değer kayıpları var. Hali hazırda 14.328 puan seviyesine geldi. Gün içerisinde 14.327 puan seviyesi. Bu seviyeler en düşük seviyeler olarak kayıtlara geçti. Nasıl okumak gerekir? Endeksteki baskıyı da biraz önce global ölçekte anlattığınız senaryoyla ilişkilendirebilir miyiz?
0: Hem o hem de açıkçası baktığımızda son dönemde bankacılık endeksi güçlü yükselişler sağladı. Yani 2 haftalık üst üste %20'nin üzerinde bir yükseliş vardı. Burada bir miktar daha kar realizasyonları söz konusu. Bu da endeksi tabii geri çekiyor. Küreseldeki hava, özellikle oradaki geri çekilmelerde içeride Borsa İstanbul'a da negatif fiyatlamayı beraberinde getiriyor. Yani 14.600 seviyesi bizler için önemliydi. Onun altında bir fiyatlama var. 14.200 teknik olarak da önemli bir seviye. Tekrar yani yeni ayla birlikte, aslında Temmuz ayıyla birlikte yeni zirveler tesis edebileceğimiz bir Borsa İstanbul görünüm bence var. Haziran ayı enflasyonu %1 maksimum şu anda beklenti. %0,89'la. O yüzden bu hem gıda enflasyonu tarafındaki geri çekilme, enerji maliyet kalemindeki geri çekilme enflasyonun aşağı yönlü eğilimini destekler nitelikte. Temmuz'da bir faiz indirimi beklemesek de Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalelerine tekrar başlaması aslında faiz indirimleri 37'den fonlama anlamına gelir. Bu da piyasalarda beklenti fiyatlaması açısından pozitif bir görünüm sunabilir, ama küreseldeki negatif hava ve MSCI'ın uyarısı da vardı. O da önemli tabii ki.
1: Neydi o uyarı? Niye önemli?
0: Şöyle, daha öncesine gittiğimizde aslında Killer Holding ile başladı burada. Fiili dolaşım oranına düzenlemeler getirdi. Sizlerle yayınlarda konuştuk. Sonraki süreçte de aslında bu uyarı biraz daha risk. Özellikle buradaki işlem aktivitesi tarafında aslında piyasanın daha şeffaf hareket etmesi açısından da yapay fiyatlanma hareketleri ne de endişesine de vurgu yapan mesajlar var. Açığa satışın uzun süredir kapalı olmasına yönelik de aslında burada bir uyarı vardı. Bilgi akış notunu negatife çevirdi ve Kasım 2026'ya kadar aslında piyasalara, Türkiye piyasalarına bir süre tanıdı. Bu ama hani Kasım 2026'dan sonra bir değişiklik anlamına gelmiyor. Eğer beklenen bir düzenleme gelmez ise eğer, o zaman bir denetim aslında denetime gireceğine yönelik mesaj, ama biz zaten hali hazırda fiili dolaşım oranındaki düzenlemelerle, atılan adımlarla bence buradaki düzenlemeler gelebilir. Son dönemlerdeki bu fon hareketlenmeleri, piyasadaki o yapay hareketlenmeler hep konuşulan konu başlıklarıydı. MSCI'dan da buna yönelik bu uyarı geldi. İlerleyen süreçte de bence çeşitli düzenlemeler piyasalara gelebilir. Zaten bu açıklamaları biz ekonomi yönetiminden de, Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarından da buna yönelik adımları aslında biz MSCI'dan daha önce almıştık. O yüzden bu hareketlenme bir uyarı mahiyetinde, ama kısa vadeli korku yaratabilecek bir unsur değil. Sadece teknik bir düzenleme olarak okunabilir.
1: 77 şirkette an itibariyle düşüş var. İnanılmaz bir geri çekilme. Odaş Elektrik %9,67 değer kaybı yaşarken Rail Yatırım Holding %9 düşüyor. Hektaş'taki düşüşlerin boyutu %8,5'ları buluyor. Aselsan endekste hali yüksek olan şirket %5,23 düşüş gösteriyor. Europower, Gesan, CVK Maden, Sasa, Petkim, Türk Altın İşletmeleri, Pasifik GYO ve Petkim'de fiyat aşağı yönlü hareket ediyor. Bu şirketlerin fiyatı en fazla düşen noktada. Sadece 21 şirkette şu an artı bir fiyatlama var. Balsu, Genil,

0: Aç, Gürsel Turizm, Margün Enerji, Efor Yatırım, Kardemir D grubu. İlk iki tanesinden sonra zaten %2 civarında bir fiyat artışı ve %0.5, %1 civarında bir yükseliş o 20 şirkette de. Aselsan %5'lik bir düşüş gösteriyor. Endeksi baskılayan faktörler arasında vurgulayabilir miyiz?
1: Tabii en önemli endeksi baskılayan hisse senetler arasında endeks ağırlığı yüksek olması nedeniyle son dönemdeki hareketlenmelerde jeopolitik riskler artsa da azalsa da Aselsan tarafındaki yukarı yönlü hareketleri takip etmiştik. Dışarıdaki o yapay zeka fiyatlamasına, teknoloji fiyatlamasındaki negatife dönüş içeride de bizim hisselerimize yarıyor. Aselsan da bundan etkilenen şirketlerden bir tanesi. Endeks tarafındaki geri çekilme de aslında bakıldığında BIST 100'deki ağırlığı nedeniyle de ağırlıklı bu taraftan geliyor. Bankacılık tarafında da negatif seyir var. Bu da önemli. Ama dünün hikayesinde biz tümde hala para girişinin olduğunu takip ediyorduk. Yani para çıkışı anlamında şu anda bir hareketlenme söz konusu değil. Ama genele yayılan bir düşüş etkisi var. Bugün yükselen hisseler hareketi de bence önemli. İlerleyen süreçte de etki olabilir. Örneğin Tofaş bu hafta özelinde de ciddi bir güçlü yükseliş yakaladı. Böyle benzer ayrışan şirketler, hisseler var. Gıda Perakende de geri çekilme beklentimiz var ama BİM ve Migros bugün bir miktar daha dün ve dün hikayesi de pozitif ayrışan taraftaydı. Ama daha önce hızlı yükseliş gösteren şirketlerde bugün bir miktar daha geri çekilme var. Tüpraş tarafı zaten petrol fiyatlamalarının etkisini de konuşuyoruz. O etki biraz daha genele yayılmış gibi duruyor.
0: Sektörel anlamda en fazla bilişim ve teknoloji düşüyor şu an. %4 ikisinde de düşüşler. Şimdi altındaki düşüşü söyledik. Gümüş düşüyor. ABD borsaları son günlerde kırmızı. Borsa İstanbul'un görüntüsü de bu şekilde. O zaman yatırımcı neye yatırım yapacak? Yani hepsi düşerse hangisi bir adım öne çıkacak?
1: Şu anda hepsi düşüyor ve nakit daha ön plana çıkıyor. Yani paranın tam olarak nereye gideceğine bence veriler sonrasında karar verilecek. Gelen veriler sonrasında piyasadaki yönü göreceğiz ama içeride Borsa İstanbul'un hikayesi bir miktardan farklı. Temmuz'da NATO zirvesi var. Trump'ın Türkiye'ye gelmesi söz konusu, açıklamalarından bunu takip ediyoruz. Bu müzakere süreci, görüşmeler, yeni anlaşmalar belki gelebilir. Ve yabancı yatırımcı açısından da paranın nakde dönme hikayesi gelişmekte olan ülkeler fırsat verir ve burada içeride Borsa İstanbul'daki hareketlenmeler de söz konusu olabilir. Bence yatırımcılar açısından burada bir miktar daha endeks ağırlığı yüksek şirketlerdeki hareket ön plana çıkacağı bir görünüm. Özellikle işte burada bankacılık belki faiz indirimleriyle birlikte GYO tarafı hareketlenebilir. Ulaştırmada bilanço beklentileri negatif olsa da oradaki jeopolitik risklerin azalması belki o tarafı destekler nitelikte. Gibi sektörler hareketlenebilir. Yatırımcıların biraz daha buraya dikkat etmesi lazım. Bu geri çekilme bazı hisse senetlerinde alım fırsatları oluşturabilir.
0: Ağırlık nasıl olmalı? Borsanın ağırlığı?
1: Borsa tarafında Borsa İstanbul'daki ağırlığı bir miktar daha artması söz konusu olabilir. Değerli metaller tarafındaki bu geri çekilme hikayesinin devamını beklediğimiz için belki orada bir miktar daha azalış söz konusu olabilir. Sektörel olarak da baktığımızda bankacılık tarafındaki geri çekilme miktar daha alım fırsatı yatırımcı açısından da oluşturuyor. Bir de şu hikaye de var. Yani bu faizlerdeki indirim beklentisi de sanayi tarafı da son dönemde hızlı geri çekildi. Belki orada ihracat şirketleri açısından da pozitif bir fiyatlama beklenti söz konusu olabilir. GYO'lar yani burada Suriye'nin yeniden yapılanması söz konusu. Burada bu hikayede hareketlenebilecek sektörler belki çimento sektörü de ön plana çıkar bir görünüm bizlere sunabilir.
0: Peki bu tarz bir görüntü sene sonuna dair nasıl ipuçları veriyor? Yani hala evet 14.300 bandındayız. Sene içerisinde 15.500'ler görülmüştü. Biz sene içerisinde en yüksek hangi seviyeleri görebiliriz? 15.500 tepede göreceğimiz nokta mı? Yani öyleyse de insan diyor ki ya %4, %5 için mi bu yatırımcı borsaya gelecek? Bu noktada hangi seviyeler siz biraz daha yakından takip edilmelidir dersiniz sene sonuna kadar?
1: Şimdi yıl sonunu buradan netleştirmek çok zor. Çünkü bakıldığında birçok parametre hızlı değişiklik gösterebiliyor. O yüzden net bir nokta hedef belirlemek oldukça zor. Bakıldığı zaman haftalık bazda %60 kazandıran hisse senetleri de var. Belki buradaki fiyat hareketlerini yapay olarak adlandırabiliriz ama Borsa İstanbul'daki BIST 100'deki fiyatlamayı dikkate almadan şirket bazlı, sektör bazlı gitmek daha önem arz edecektir. Dediğiniz gibi 15.000 2500'e gelmek aslında bir hedef, yüksek bir hedef değil. Burada ki yıl sonunda 12 ay sonrası tahminlere bakıldığında, yani şirket hedef fiyatlarında, aracı kurumların raporlarında paylaştığı hedef fiyat

0: 19 binler gözüküyor. O yüzden 17 binler çok olası fiyatlamalarda. Mevduata baktığımızda da 17 binin üzerinde zaten orada bir getiri sağlanması lazım ki getiriden bahsedebilelim. O yüzden bu etki bir miktar daha bu beklentiler daha 17 binler söz konusu olabilir. Onun üzerindeki bir fiyatlama görebiliriz. Ama yeni gelişmeler olmazsa negatif yöndeki fiyatlamalarda görmezsek.
1: Sene başından bu yana endeks dolar bazlı yaklaşık %21 yükseldi. Ama BIST yüzde işlem gören şirketlerin 43 tanesi negatif ayrışmış. Yani bir 10 tanesinde de %10'ları aşan bir değer kaybı var. Yani bu şirketlerde ufak az buz şirketler değil, yüksek montanlı şirketler, otomotiv şirketlerinden %32 değer kaybı yaşayan dolar bazlı grafiklerde yine önemli firmalar var. Buradaki ayrışmayı nasıl fark etmesi gerekiyor yatırımcı? Yani o 100 şirkete belki de yatırım yaptı düşenler içerisindekilere de ve şu an negatif bölgede. Yani genel itibariyle şu değerlendirmeler yapılıyordu. BIST 50 hisselerine yatırım yapılsın, BIST 100 hisselerine yatırım yapılsın. Son dönemde de BIST 30 kağıtları deniliyordu ama bunu BIST 30 kağıtları için de ifade edebiliriz. 30 şirketin 7-8 tanesi iyi getiri sunmuş yatırımcısına. Kalan 20 tanesi kayıp olan da var, düşüş olan da var, yatay olan da var. 5 aylık enflasyon %15.63, 5 aylık enflasyonun altında bir performans gösteren de var.
0: Tabii orada fiyatlamanın bu kadar anomali göstermesinin en büyük etkisi bence likitte eksikliği, içeride yabancı yatırımcı eksikliği. Bence bu kadar hızlı oynak fiyatlamalarda da MSCI'nin uyarısının aslında buradaki önemini de fark ediyoruz. Yani bu dediğiniz gibi çok daha hızlı yükselen endeksten çok daha yüksek fiyatlamalar gösteren, pozitif yönde fiyatlamalar gösteren şirketler de var. BIST 30 tarafında da böyle şirketler var. BIST 50'den de ziyade BIST 30'da da var. O yüzden buradaki bu anomaliyi tabii yatsınmamak lazım. Burada da ciddi bir kazanç var ama volatilite burada çok yüksek. Yatırımcıların gerçekten risk seviyesini koruyarak riskini doğru yönetebileceğine inandıkları pozisyonlara girmeleri önemli. Buna dikkat etmekte fayda var. Sektörel bazı ayrışmalar biraz daha rasyonel fiyatlamalarda önemli olacaktır. Umuyoruz ki bu süreçte, bundan sonraki süreçte daha rasyonel görünümleri konuşabileceğimiz bir Borsa İstanbul görünümü olur tabii. O yüzden çok da net bir şey söylemek çok mümkün değil.
1: Bugünkü düşüşlerle birlikte BIST 30'da bu yıl %35 civarında yükseliş kaydetti. BIST 100'e göre daha pozitif bir görüntü var. 16.587 puan seviyesi BIST 30 endeksinde gelinen nokta. Bakalım hem fiyatlamalar hem de gelişmeler bizi nereye doğru itecek. Çok teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
1: Küresel kanatta yaşanan fiyatlamaları ve gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Philip Capital'e gideceğiz. Metin Taşçıoğlu bizleri bekliyor. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: İnanılmaz bir geri çekilme var altın fiyatlarında. 4000 dolar seviyesinin altına indi. Sadece altın değil, gümüş, palyadyum, platinde de kayıpların boyutu bir hayli arttı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu geri çekilmeleri?
2: Şöyle özetlemek lazım. İki pencereden bakıyor piyasalar. Bir tanesi doların değeri ne olacak ve dolarla değerlenen diğer emtiaların fiyatlamalarını nasıl yapacak? Bu konuda bir yön arayışı olduğunu söyleyebiliriz. Son aslında beklendiği gibi Walsh'un gelişi ve ilk toplantısında yaptığı açıklamalar biraz belirsizliği artırıp atacağı adımların piyasalardaki etkisini çoğaltmaya çalışacak bir Fed başkanı profili çizdi. Piyasanın da böyle bir ön yargısı vardı zaten kendisine karşı. Bunu doğrulamış oldu açıkçası. Burada tabii enflasyonla mücadele etmek ve büyüme konusunda yardımcı olmak konusunda iki tane görevi var. İstihdamdaki kaybı da engellemek gibi bir aslında uzun vadeli üzerinde olması da politikacılara ait olsa da böyle bir misyonu da olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla bu tarafta sanki biraz daha sıkı bir para politikası izleyeceğine dair bir izlenim doğurdu ve fiyatlamalar da bu yönde gerçekleşti. Bu teknoloji rallisi yapmakta olan borsalarda bir miktar kar realizasyonu getirdi. Hem de bu yapay zeka tarafındaki aşırı ilginin bir balon oluşma şüphelerini ortaya çıkartmış oldu. Güvenli liman alışları bir miktar Amerikan bonoları tarafında alımlar getirdiğine şahit olduk. Oradaki oranlarda bir geri çekilme oldu. Bonoların fiyatlarının yukarı gittiğine şahit olduk. Şu anda piyasaların temel beklentisi diyelim, nakit varlıklara daha yakın durmak.

0: istiyor. Cash is the king mottosuyla devam etmek istiyor. Bu dolayısıyla burada dolara kaçış, doları da endeksinin de 101'in üzerine çıkması ve orada kalıcı olduğuna dair bazı işaretler veriyor olması tüm bir fiyatlamaları getirdiğini söyleyebiliriz. Anlamı şu, altın, gümüş gibi değerli metaller tekrardan faiz enflasyona karşı mücadele etmede merkez bankalarının faizleri faiz silahını çekmeleri sonrasında bir süre baskı altında kaldılar ve bu ters yönünde bir market sentiment oluşuncaya kadar, piyasa beklentisi oluşuncaya kadar da bu trendlerini sürdürmeleri beklenebilir açıkçası. Çok da şaşırtıcı olmamak lazım. Tabii zira Körfez'deki ülkeler ve İran'ın da yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıkları üretim yapısında harcayacakları paraları bulmak amacıyla da ellerindeki altın stoklarını kullanıp nakde dönmeye çalışacaklarına dair savaştan bu tarafa bir beklenti, bir fiyatlama da vardı. Bunları da hep alt alta yazdığımız zaman kısa vadede doların değer kazandığı, buna paralel olarak da altın ve değerli metallerin değer kaybettiği bir dönem bizi bekliyor gibi gözüküyor. Tersi çevirecek şeyler nedir? Buradaki trendleri durdurup konuştuklarımızın tam tersini yapabilecek. Onlar da malum enflasyon mücadelesinde bir başarı sağlamaları sonrasında hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem Amerikan Merkez Bankası'nın daha gevşek bir para politikası izleyeceklerine dair bir sinyal vermeleri durumunda buradaki trendler tersine döner. Ancak bu oluncaya kadar biz buradaki trendlerin yine aşağı yönlü olacağını tahmin ediyoruz açıkçası. Ve tabii ki kalıcı bir ateşkes anlaşmasına da ihtiyacımız var. Zira önümüzde bir 60 günlük bir dönem başladı ama burada nihai kesin bir ateşkes anlaşmasına, bir barış anlaşmasına ulaşmamız oldukça mücadeleli bir dönem sonrasında olacak. Ama iyi haber, bu görüşmeler birinci, yani haber bültenlerinde birinci sıradan ikinci sıraya düştü ekonomi açısından. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki gemi enerji taşıyan gemi geçişleri yavaş yavaş normale dönüyor. Bekleyenler, girmeye çalışıp yük almaya çalışanlar. Dolayısıyla yani piyasalar açısından bu kalıcı ateşkes anlaşması ile ilgili, barış anlaşması ile ilgili gündem piyasalar açısından birinci sırada değiller, ikinci sıradalar. Onu da söyleyebiliriz. Bu ne zamanki bir kalıcı bir ateşkes anlaşmasına bağlanır, o zaman hem merkez bankalarının alımlarının geldiğine şahit oluruz. Bir miktar dövizin, doların değer artışının yavaşladığını ve altın ve gümüş gibi değerli metallerinde tekrardan talep görmeye başladığına şahit oluruz. Ama dediğim gibi önümüzde bunların gerçekleşmesini görmemiz gereken bir süre daha var.
1: Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu bizlerleydi. Metin Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.

0: Efendim, teknolojinin her safhasını konuşuyoruz. Yapay zeka, teknoloji, öyle ki hisse senedi piyasalarında bile teknolojinin, bilişimin geldiği noktayı masaya yatırıyoruz. İşimizi kolaylaştırıyor mu, zorlaştırıyor mu, iş imkanını arttırıyor mu, azaltıyor mu? Son raporlar bu anlamda yapay zeka ilişkin ne anlatıyor? Değerlendireceğiz. Bizlere Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kaan Özhelvacı eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey.
0: Dernek olarak yapay zekayla, özellikle teknolojiyle alakalı önemli raporlar, çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Gerçekten pandemiyle birlikte teknolojinin hayatımızdaki etkisi hızlı bir şekilde kendisini hissettirdi. Her geçen günde hayatımızın her noktasında olduğunu fark ediyoruz. Bu kapsamda yapay zekanın geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve Ege Genç İş İnsanları Derneği olarak da bu konuyla alakalı nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?
1: Uğur Bey, öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Sizi ve bizleri ekranları başında izleyen A-Para izleyicilerine, kendim şahsım ve temsil ettiğim kurum Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle dediğiniz gibi aslında teknoloji akımını iyi anlamak gerekiyor. Sanayi

0: sanayi devrimleri arasında 100 sene, 80 sene, 70 sene, 60 sene derken bu süre azalmaya başladı. Artık öyle bir pandemiden bu yana öyle bir dönem yaşıyoruz ki belki son 100 senede yaşadığımız değişimi bunun önümüzdeki 10 senede yaşıyor olacağız. Bu yüzden biz ülkenin gençleri ve geleceği olarak bu konularda hep raporlar üretiyoruz. En son raporumuz gibi bir girişimcilik raporu oluşturmuştuk. Bu hemen akabininde bir NEET raporu oluşturduk. Ne eğitimde ne istihdamda gençler. Bu da 127.8 OECD arasında birinci olduğumuz bir konu ve oluşturduğumuz rapor OVP'ye girdi. Orta vadeli plana girdi 2026-2028 yılları arasında.
1: Hangi kapsamda OVP'ye girdi?
0: Bu NEET raporumuz. Ne eğitime ne istihdamı olan gençler. Yaklaşık
1: yani 5,5 istihdam milyon, bazlı girdi
0: rapora. İstihdam bazlı evet. Yani nasıl bu iş gücü piyasasına tekrar 5,5 milyon ev gencine tekrar geri kazandırırız. Biz bunun için politika önerileri oluşturmuştuk. Sağ olsun hükümet tarafında da güzel bir destek gördü ve bunun için ülkece şu an çalışıyoruz aslında baktığınızda. Hemen akabininde bu yapay zeka değişimlerinden yola çıkarak bir yaratıcı yıkım kavramını ortaya çıkardık ve bununla ilgili bir rapor oluşturmaya başladık. Nedir bu yaratıcı yıkım? Onu anlatmak isterim izniniz olursa. Aslında 1942'de Joseph Schumpeter'in ortaya attığı bir teori. İnovasyonun ve o dönemin en önemli iktisatçısı olan Joseph Schumpeter'in teorisini tekrar ortaya çıkardık. Aslında bir
1: neydi o teori?
0: Yaratıcı yıkım eskinin yerine yeninin alması. Hmm. Eski yapıların yıkılıp yeninin alması. Çünkü bugüne kadar fiziksel bütün işler dönüşmeye başladı. Artık zihinsel işler dönüşmeye başlıyor ve teknolojinin hızıyla şu an ciddi bir dönüşüm içerisindeyiz. 2030 yılında yaklaşık 15.4 trilyon dolarlık piyasalara bir yapay zeka etkisi bekleniyor. Yine tam bu noktada 5 trilyon dolarlık bir robot pazarı öngörülüyor. Tabii ki de bunlar bütün düşünce setlerini, iş yapış şekillerini, yetkinlikleri dönüştürmeye başlıyor. Biz de bu noktada bu raporu özellikle ortaya çıkardık ki politika yapıcılara bu konu hakkında ülkemizi 5,5 milyon ev genciyle nasıl buluştururuz? Bunun için ülkenin yarınları için bir çıktıda bulunduk. Çünkü bazı işler ortadan kalkıyor. Bazı mesleklerin içeriği değişiyor. Bazı beceriler hızla değer kaybediyor. Aynı zamanda yeni işler, yeni sektörler, yeni girişimler ortaya çıkıyor. Dediğim gibi dün en büyük risk değişimi kaçırmaktı Uğur Bey. Bugün asıl risk çoktan değişmiş bir dünyada başarı ölçütünü eski kurallarla ölçmek.
1: Buna bir devrim diyebilir miyiz? Mesela siz sanayi devrimine atıfta bulundunuz. Dünyada belli aralıklarla farklı noktada gelişim hususunda şeylerin olduğunu vurguladınız. Ne bileyim ateşli silahların kullanılması, sanayi devrimi, işte makineleşme, daha önceki dönemlerde tarihte gördüğümüz, takip ettiğimiz, okuduğumuz hususlar, yapay zeka ve teknoloji pandemi sonrasında böyle bir devrime imza atıyor dersek herhalde yanılmış olmayız.
0: Çok haklısınız. Çok güzel ifade ettiniz. Aslında matbaa, elektrik hepsinden bu yaşadığımız bütün dönüşümlerden çok daha büyük bir dönüşüm yaşıyoruz ve çok hızlı bir değişim dönüşüm yaşıyoruz. Bu dönüşümlere de hazır olmak gerekiyor. Tabii ki dediğim gibi düşünce setleri değişmeye başladı. İşverenin beklentileri değişmeye başladı. Bu nedenle biz de Egeat'ta bir think tank çalışmamızda yaratıcı yıkım sürecinde 300 dönüşüm çağında iş gücü ve beceri fırsatlar raporumuzu ortaya çıkardık ki risk altında olan grupları tespit edip bu yetenekleri kazandırmak bizim önceliklerimizden biri oldu.
1: Şimdi yeni iş imkanı yapay zeka tanıyacak mı ya da daha büyük işsizlikleri mi beraberinde getirecek? Ya da farklı bir noktada da şöyle bir parantez de açılıyor. Teknolojinin, bilgisayarın, yapay zekanın doğru kullanılması halinde çok faydalı olabileceğine ilişkin kanaatler de var. Siz raporda bu hususlara da yer verdiniz mi? Yani hem belli yaş aralığındaki gençlerin yapay zekaya olan ilgisi, bu ilgi kapsamında onları bu durum başarıya mı götürecek? Doğru kullanabiliyorlar mı ya da kullanabilecekler mi? Ya da aksi takdirde bir başarısızlık yapay zekadan kaynaklı mı olacak? Evet. Bu da önemli sorular arasında yer alıyor.
0: Çok doğru, güzel bir sual. Aslında baktığınız zaman biz şu an yapay zekayı en yoğun kullanan ülkeyiz. Üreten demiyorum, en yoğun kullanan ülkeyiz. Çünkü bizim genç nüfusumuz
1: İnşallah
0: var.
1: İyi bir şeydir.
0: Çok güzel bir şey. Çünkü en azından umut vaat ediyor bu konu bizler için. Çünkü iki büyük ülkenin teknoloji savaşını izlediğimiz bu dönemde bizler için sevindirici bir haber.
1: Şu yüzden inşallah iyi bir şeydir dedim. Biz finans işi yaptığımız için maalesef fotoğraflarımızı bizmişiz gibi kullanıyorlar. Adımıza sahte hesaplar açıyorlar. İşte ya da

0: başka bir şeyleri yapay zeka ile oluşturuyorlar. Biz başka noktada sanki bulunuyormuşuz gibi eylemlerde de bulunuyorlar. İşte aslında iyi noktası ve kötü noktasına yönelik de böylece örnekler de vermiş oluyoruz.
1: Kesinlikle. Aslında işin etik tarafı çok önemli. Avrupa şu an bunun regülasyon tarafını iyi bir şekilde ele alıyor. Tabii ki çok ilginç bir veri vermek isterim size. Buyurun. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 geleceğin meslekleri raporunda dünyada yaklaşık 170 milyon yeni pozisyonun yaratacağı ve yaklaşık 92 milyon pozisyonun yok olacağını görüyor. Bu ne demek? Yaklaşık 78 milyon yeni iş kolu ortaya çıkıyor. Dediğim gibi insanlık şu an matbaa, elektrik ve internetin toplamından çok büyük bir yıkım yapıyor. Tam bir saf yıkım. Aslında biz bu yüzden bu konuyu yaratıcı yıkım olarak kullandık ama güzel haber, ülke olarak çok yoğun bir şekilde yapay zeka kullanıyoruz. Bu teknolojiyi takip ediyoruz. Diğer bir taraftan oyun endüstrisinde de başarılı işler yapmamız aslında girişimcilik tarafına ne kadar önem verdiğimizin güzel bir göstergesi. Şunu da eklemek isterim Uğur Bey. Biz bu konuya çalışmaya başladığım, rapor oluşturmaya başladığımızda 2025 senesinin ilk günleriydi. Ve biz bu raporu, bu fikri atmaya başladıktan sonra 2025 yılında Nobel Barış Ödülü, aslında bu çok ünlü Joel Mokri ve Philip Agnew'un ve Peter Ovitt'in yaratıcı yıkım teorisine gitti. Aslında ne kadar doğru bir noktada ülkenin yarınları için kafa yorduğumuzun güzel bir göstergesi oldu.
0: Şunu merak ediyorum. Biz yapay zeka kullananlar noktasında ilk sırada yer aldığımızı siz ifade ettiniz. Yapay zeka üretme noktasında peki nasıl bir durumdayız? Yani sanayide 4.0 diyoruz, sanayide teknoloji hamlesi diyoruz, üretimde teknoloji, üretimde yapay zeka ya da işte bu sefer bu değişimi, bu dönüşümü kaçırmayalım. Biz de bunda varız diyebilelim. Bunun altını kalın kalın çiziyoruz. Peki eylemlerimiz ve bu konuda attığımız adımlar bu konuyla alakalı nerede olduğumuzu gösteriyor?
1: Aslında biz güzel bir yoldayız. Çünkü daha bundan 3 gün önce hükümetimiz tarafından bir yapay zeka raporu, 900 sayfalık bir yapay zeka raporu çıktı. Bu ne demek? Ekosistem birleşiyor. Bir toplayıcımız var demek. Aslında biz de bu tarafta bir sivil toplum örgütleri olarak katalizör görevi görüyoruz. Tabii ki bu iş kamu, özel sektör, üniversite çok bacaklı bir iş. Yani bunu hep birlikte yönetiyor olmamız lazım. Dünyaya baktığınızda zaten şu an bütün savaşların kökeninde enerji konusunu görüyorsunuz. Çünkü ciddi bir enerji ve su tüketiminden bahsediliyor. Tabii ki bunları yapmak için şu an altyapı hazır mı? Sadece bizde değil. Dünyanın hiçbir yerinde bu altyapı hazır değil. Tabii ki bütün yatırımlar, bütün stratejiler buna uygun şekilde yapılıyor. Biz de ülke olarak bu stratejileri doğru, bu hamleleri doğru atarsak, nitekim yeni raporumuz çıktı. 3 gün önce yapay zeka raporu çıktı Türkiye'nin. Bence bu raporu herkesin okuması gerektiğine yürekten inanıyorum. Biz de gençler olarak ne yapabiliriz? Ülkenin yarınları için, geleceği için nasıl bir taş tuğla koyabiliriz? Bunun için çalışıyoruz aslında.
0: Ege İş İnsanları Derneği olarak çıkardığınız rapor her yıl yinelenen bir rapor mu? Her yıl aynı konuda mı rapor çıkarıyorsunuz? Geçen sene de mi yapay zekaydı? Bu sene yapay zeka diyorsunuz. Biraz orayı da detaylandıralım mı?
1: Olur. Öncelikle bir mesela örnek veriyorum. 3-4 sene önce biz bir Çin'i anlamakla ilgili bir rapor oluşturmuştuk. Hemen akabinde bir melek yatırım ağımız var. Bugüne kadar 2000'e yakın girişim dinleyip yatırım yaptığımız bir melek yatırım ağımız var. Türkiye'deki en başarılı 2025 yılında melek yatırım ağı oldu. Aslında bu da güzel bir durum. Bu yüzden İzmir'in bir girişimcilik raporunu yazmıştık. Hemen akabinde biraz önce bahsettiğim ne eğitimde ne İstanbul olan gençlerle ilgili bir rapor yazdık. Artık geldiğimiz noktada da hepsi bunların aslında bağlantılı ilerliyor ve politika önerileri de bununla bağlantılı ilerliyor. Şu anda da değişen meslekler, değişen nitelikler, işveren çalışandan ne bekliyor? Bununla ilgili bir rapor hazırladık. Çünkü şunu doğru anlamak lazım. Gençler şunu söylüyor. Biz istediğimiz işi bulamıyoruz. İşveren de diyor ki biz aradığımız yeteneği bulamıyoruz. Aslında burada bizim amacımız bu yetenekleri doğru yönetip işverenlerle meç etmek ve 5,5 milyon ev genciyle bu yeni yetenekleri buluşturup ülkenin sıçramasını sağlamak.
0: Orta vadeli programda yaklaşık 950 bin yeni istihdam hedefleniyordu. Yani ortalama 1 milyon desek 3 senede orta vadeli program 3 yıllık açıklanıyor. 3 yıllık OVP programındaki yeni istihdam beklentisi ortalama 3 milyondu.
1: Doğru.
0: Tabii bu nüansları kaçırmamak gerek. Biz gençler nezdinde yapay zekayı ya da yapay zekanın geldiği noktayı değerlendirmek

0: diyoruz ama siz önemli bir hususa temas ettiniz. İşverenin aradığı kriter dediniz. Acaba işverenler ya da biraz daha 40 yaş üzeri çalışanlar, 40 yaş üzeri patronlar teknolojinin geldiği noktayı kabulleniyor mu, farkında mı, yoksa o kesim, o yaş aralığı hala eski tecrübelerle mi işleri çözmeye çalışıyor?
1: Yine doğru anlamak gerekiyor. Aslında şu an dünyada karar verici yaşı 61. Bu yüksek bir yaş. Şu an raporumuzun bulgularından biri bu. Teknolojiyi ve dijitalleşmeyi işletmeden uygulayan işletme sayısı %16. Bu gerçekten şu an düşük ilerliyor. Ve yapay zeka ile yapılan projelerin 2025 sonu rakamını söyleyeceğim. %95'i şu an hatalı ve istediği sonuca ulaşmıyor. Bunun sebebi şu. Biz şu an yapay zeka ile ilgili işletmelerimizde yanlış soruyu soruyoruz. Ben yapay zekayı nasıl kullanırım değil. Benim şirketteki problemim ne? Aslında problemi tespit edip buna göre veriyi toplayıp yapay zekayı işletmemize entegre edersek asıl başarının buradan geleceğine inanıyoruz. Şimdi gençlerle ilgili sorduğunuz soru da buluşturduğumuz 3 tane yetenek gerekiyor aslında. Birisi bilişsel yetenekler, ikincisi yeşil beceriler, üçüncüsü de sosyal ve bilişsel beceriler. Aslında bu tarafta şu an biz dünya ile rekabet ederken dijitalleşmemizi uygulamazsak, yeşil dönüşüm belgelerimizi uygulamazsak, çünkü bizim en büyük pazarımız Avrupa, %45 en büyük ihracatımızı Avrupa yapıyoruz. O yüzden işletmelerimizde yeşil becerileri, enerji sertifikalarımızı en iyi şekilde kontrol ediyor olmamız lazım. Bu da %2 gibi bir oranda çok düşük kalıyor maalesef. Ama yavaş yavaş bunun farkındalığı olmaya başladı. Bu dönüşümün güzel bir tarafınız. Çünkü hükümet de yaptığı yeni raporuyla işletmelere ve ülkeye yön veriyor durumunda bu noktada.
0: Bahsettiğiniz tüm ayaklar çok önemli. Hepsi tek başına bir program konusu, tek başına milyon dolarların döndüğü hususlar. Mesela yeşil dönüşüm, inanılmaz bir alan, üretim, sanayide teknoloji, yapay zeka, bilişim, yenilenebilir enerji, enerji, hepsinin birbiriyle ilintili oluşu konunun ne kadar değerli olduğunu da gösteriyor.
1: Evet. Ben bu dönemi küreselde belirsizlikler dönemi olarak adlandırıyorum. Bu yüzden gerçekten çok konsantre ve ekosistemin tüm ayaklarıyla hareket etmemiz gerekiyor. Dediğiniz gibi şu an dünyayla yarışmamız için 300 dönüşüm diye bir kavram var. 300 dönüşüm kavramı da şudur. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve tüm bu dönüşümleri sağlayacak insan profilini yarattığımız toplumsal dönüşüm. Biz bu 300 dönüşüm kavramını oturtursak, tabii bunun en hızlandırıcısı, en büyük hızlandırıcısı yapay zeka. Biz bu 3 ayağda otursak gerçekten Türkiye şahlanmaya devam edecektir.
0: İnşallah. Bakalım bu süreçte neler göreceğiz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kaan Özelvacı bizlere eşlik etti. Yapay zekayı ve istihdamı değerlendirdik. Böylece süremizin de sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Karun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: Kalmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?

0: kartları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Yeşil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliği ile bir dünya markasının parçası olun.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
4: Kredi çekmeden,
3: faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
6: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
5: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
6: Para bedavadır.
7: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
8: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
5: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
9: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: Apar ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bize sorunla karşınızdayız. Bu hafta örnekler üzerinden emekliye yeni ek ödeme hesabı yapacağız. Faruk Erdem'le birlikte ve sorularınıza cevap vereceğiz. Bize sorun@apara.com.tr adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Evet, ilk örnek üzerinden hemen başlayalım isterseniz.
1: Şimdi önce bir bu ek ödeme nedir istersen biraz ondan bahsedelim. Hani emekliler biliyor ama biraz tekrarlamış olalım. Şimdi Temmuz ayı yaklaşıyor. Dolayısıyla emeklilerin ve memurların yılın ikinci artışını alma dönemleri de gelmiş oluyor. Bu biz bazı hesaplar yaptık seninle. İşte Haziran enflasyonunun da etkisiyle zaten Mayıs enflasyonuyla birlikte 5 aylık enflasyon %16.61 çıkmıştı. Haziran enflasyonuyla birlikte bunun 18 ile 19 arasında olacağı artık aşağı yukarı kesinleşmiş durumda. Memurlar açısından da baktığın zaman %14-15 civarında bir artış olacak. Herkes hesabını buna göre yapabilir. Tabii hükümet başka bir formül düşünmezse, yani bir refah payı vermesi, bunların eşitlenmesi gibi bir formül düşünmezse 6 aylık enflasyon %18 ile 19 arasında bir rakam çıkacak. Bu tabii hem maaşları artırırken aslında emeklilerin aldığı ek ödemeleri de artıracak. Ek ödemene emekliler bir süredir vergi iadesi diyebileceğimiz bir ek ödeme alıyorlar. Maaşlarının %4'ü kadar alıyorlar. Bunu memur emeklileri de alıyor, Bağkur emeklileri de, SSK emeklileri de, herkes alıyor. Belli bir skalanın altındaki maaşlarda ise, yani işte 14-15 bin lira civarında olacak o skalada Temmuz'dan sonra %5 olarak uygulanıyor ama o daha çok az sayıda emekli ilgilendiriyor. Ama %4 çoğunluğa %4 uygulanıyor. Şimdi maaşlar artınca maaşın üzerinden %4 ek ödeme ödendiği için ek ödemeler de artacak. Bizim aslında yaptığımız örnekler bunlar. Biraz da aslında bu artışların kök maaşa yapılacağını anlatmaya çalışacağım. Onu ikinci örnekte anlatalım. İstersen önce şunu bir anlatalım. Şu anda 30 bin lira maaş olan bir emekliyi düşünelim. Bu emekliye 1200 lirada %4 1200 lirada ek ödeme veriliyor ve bankaya 31.200 lira yatırılıyor. Ama işte Temmuz'da artış olacağı zaman bu artış bu 31.200 liranın üzerine değil 30.000 liranın üzerine, yani onun gerçek maaşının üzerine yapılıyor. Evet. Yaptık, %18 diye bir tahminde bulunduk. Yeni kök aylı 35.400 lira oldu. Şimdi bunun %4'ü alınacağı için 1200 liralık ek ödeme de 1416 liraya çıkmış oldu. Dolayısıyla bu emekli için bankaya yatırılacak para 36.816 lira. Evet. Ocak'ta bu emekli için 35.400 liranın üzerinden artış yapılacak. Sonra yeniden ek ödeme hesaplanacak. Şimdi bir sonraki grafiği verirse arkadaşlar, orada aslında bu 20.000 liranın altında maaş alanlar için önemli bir hesap yapacağız. Çünkü onlar 20.000 lira alıyorlar ama gerçek maaşları farklı. Yani kök maaşları var. Dolayısıyla artış da bu kök maaş üzerinden yapılıyor.
0: Evet.
1: İşte bu emeklinin maaşı 15.000 lira olsun. Şu anda, yani Temmuz öncesi. Hı-hı. 600 lira 15.000 liraya göre 600 liralık bir ek ödeme alıyor. 15.600 lira oluyor. Ne oldu? Taban maaş 20.000 lira. Dolayısıyla bu emeklimize 20.000 lira yatırılacağı için 4.400 lirada hazine desteği yapılıyor. Seyyanen bir ödeme yapılıyor bu emeklimize ki böyle 3-4 milyon emekli var. Şimdi yeniden bu taban maaş belirlenecek ve bu hazine destekleri de artacak. Şimdi bu emekli açısından %18 zam olduğunda nasıl hesap yapacak ona bakalım. 15.000 liralık kök aylığın üzerine yapılacak. Dolayısıyla 17.200 liraya çıkacak. Kök aylığı. Ek ödemesi 708 lira olacak. Bunun %4'ünü aldık. Yeni taban aylıkta %18 arttı diyelim ve 23.600 lira oldu. Dolayısıyla hazine desteği de artmış oldu. 5.692 lira hazine desteği verilecek. Hı hı. Ve 23.600 lira alacak. Şimdi emekliler şunu düşünebilir. Ya ben nereden bileyim kök maaşım nedir, ek ödemem nedir? Bunu nasıl öğrenebilirim diye. Çünkü netice itibariyle gidiyorlar, sadece bankadaki kartını sokuyor. İşte orada 20 bin lira görüyor, 31 bin lira görüyor, 33 bin lira görüyor, neyse. Şimdi E-Devlet'e giriyoruz. Arama bölümüne emekli aylık bilgisi yazıyoruz. Emekli aylık bilgisi. Emekli ödeme bilgisi ayrı.
0: Aylık bilgisi farklı.
1: Aylık bilgisi farklı. Aylık bilgisinde daha detay var. Ödeme bilgisinde o ay alacağınız maaş görünüyor. Aylık bilgisine girdikten sonra orada bir net maaşınızı görüyorsunuz. Yani kök aylığınızı görüyorsunuz. Ek ödeme miktarınızı görüyorsunuz. Ayrıca eğer maaşınız böyle düşükse size yapılan hazine desteğini de görüyorsunuz. Ve bankaya yatırılan miktarı da görüyorsunuz. Böyle bir döküm. Ya ben hiç bu e-devlete de giremiyorum, bunu da göremiyorum, yine de öğrenmek istiyorum diyorsa bir emekli, alo 170'i arayabilir. Oradaki arkadaşlar yardımcı olacaklardır. Ya da bir dışarı çıktığında en yakın sosyal güvenlik kurumu müdürlüklerine uğrarsa orada da kendisine maaş dökümü verilir. Hem kök maaşını görür hem ek ödemesini görür. Dolayısıyla yapılacak artışın da nasıl yansıyacağını kolayca kendisi hesaplayabilir. Biz de buradan yardımcı oluruz. Ama tabii biraz Temmuz'un 3'ünü beklemek lazım. Herkes de o tarihi bekliyor şu anda. Ya aşağı yukarı 20 milyondan fazla insanı ilgilendiren bir enflasyon rakamından bahsediyorum. İşte 16-17 milyon Sosyal Güvenlik Kurumu'nda dosya var. İşte dul yetim maaşlarıyla birlikte emekliler, SGK'lılar, SSK'lılar, Bağkurlular, emekli sandığı emeklileri. 4-5 milyon civarında kamu görevlisi var. Yine 1 milyona yakın sosyal yardım alanlar var. İşte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi. Dolayısıyla aşağı yukarı 20 milyon kişi, üçer kişi desen 60 milyon.
0: Evet, Türkiye'nin nüfusu zaten
1: Türkiye'nin nüfusu neredeyse 86 milyon nüfusumuz evet. var. Dolayısıyla neredeyse Türkiye'nin çocukları çıkartırsan tamamını ilgilendiren rakamlardan bahsediyoruz. Evet. Hani öyle basit konu da değil. Yani 60 milyon insanı ilgilendiren rakamlardan bahsediyoruz. O yüzden Temmuz'un 3'ünde açıklanacak. Haziran enflasyonu çok önemli Ahmet. Dolayısıyla bu birçok insanı ilgilendiriyor. Herkes şunu merak ediyor. Temmuz'un 3'ünden sonra bu taban maaş kaç lira olacak? Bu biliyorsun yasayla oluyor. Mecliste 15 Temmuz'da kapanma durumu var. Dolayısıyla 15 Temmuz'a kadar da bunun bir mesai yapacak meclis. Hem taban maaş mesaisi yapacak. Bir karar verilirse işte belki işte bir ek artış refah payı şeklinde o da yasayla çıkacak. O yüzden de şu önümüzdeki 15-20 günden sonra biz de bayağı bir mesai yapacağız. Temmuz'un 3'ünde açıklanacak bu oranlardan sonra hesaplamalarımızı yapacağız inşallah.
0: Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi sorularımıza geçelim. Tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Sorularınızı bu mail adresine yollayabilirsiniz. Ekranda da göreceksiniz mail adresimizi. Şimdi ilk sorum Yasin Yiğit'in sorusu. Özel bir çağrı merkezinde çalışıyorum. 3 yıldır polis okulunu kazandım. Ayrıldığım zaman kıdem tazminatı alabilir miyim? Alamazsam ne yapmam gerekir?
1: Şimdi şöyle, polis okulunu kazanmak ya da memur olarak atanmak bunlar kıdem tazminatı alma gerekçesi olarak sayılmıyor. Dolayısıyla hani siz bu 3 yıllık tazminatı hani ben polis okuluna gidiyorum diye alamazsınız maalesef. Yapacak da bir şey yok. Burada tek şey hani istifa ederek tazminatı almanın yolu emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olmak. Bunları tamamladıysanız yani prim sayısı, yıl neyse o zaman alabilirsiniz. Onun dışında hani memur olacağım ya da polis okuluna gideceğim diye tazminat alınmıyor maalesef.
0: Devam ediyorum. Erol Yalçın. Annem 2 Mayıs 2014 sigorta girişli, 1969 doğumlu, 3966 gün primi var, %40 engeli var. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi şöyle, rapor alması lazım %40 ve üzeri engeli olduğuna dair. Bunun da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanması lazım. Bütün bunlar gerçekleşirse 18 yıl 4680 günle emekli olur. 18 yıl aşağı yukarı tamamlanmış 2022'de. Ama primde 4680 güne ulaşması lazım. O da ulaşırsa ve rapor onaylanırsa emekli olur. Engelli emeklilikten bahsediyorum. Yani burada bir mahallen emeklilik yok.
0: Turan Kısa. 1978 doğumluyum. Sigorta girişim 1995. 4200 günüm var. EYT'den faydalanabilir miyim? Nasıl emekli olur?
1: Faydalanabilir tabii ama burada bir 17 yaş sigortası görünüyor. O tabii çıraklık ya da staj değilse EYT'li olmuşsunuz zaten. Hani uzun vadeli sigorta kullanılan bir prim yatırılmışsa 5750 gün gerekiyor. Onlar tamamlanınca emekli olursunuz.
0: Coşkun İnanoğlu, 6 Aralık 1980 doğumluyum. 11 Kasım 1999 girişliyim. En başta 4500 gün SGK, sonra 2200 gün Bağkur. Son dönemde de 580 gün SGK'lı çalışmaktayım. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi şu son dönemde SSK'lı oldum diyor ya, buna evet. Devam etsin. Hani en az 3,5 yılı da tamamlaması lazım 1261 günü ve toplamda da 7000 güne ulaşacak. 60 yaşını bekleyecek. Daha 2040'a kadar zaten o SSK'yı doldurur.
0: Evet.
1: Yaşı 1980'li olduğu için söylüyorum. 2040'ta emekli olacak.
0: Mehmet Karadurak. 1978 doğumluyum. 1999 Ağustos ayında askerliğimi yaptım. Askerlik borçlanmasını yapsam sigorta başlangıcımı geriye çeker mi? 2003 memuriyet girişim var.
1: Şöyle, birincisi 2003'ten sonra geriye çekse de EYT'li olamazsınız. Bir işe yaramaz. İkincisi, evet, memurlarda askerlik borçlanması işe giriş tarihini geriye çekmiyor. Yani bu 2000 yılı da olsaydı hani geri çekip EYT'li olabilir miyim? Maalesef memurlarda böyle bir hak yok. Değişik davalar açıldı. O davalardan da bir sonuç çıkmadı. Hani böyle Bağkurlarda ve SSK'larda var ama memurlarda yok. Zaten burada o hak olsa da EYT'li yapmıyor sizi. O yüzden 2003'e göre 60 yaş 9000 günle memuriyetten emekli olacaksınız.
0: Murat Türkmen. Yaşım 49. Sigorta girişim 2013. Primim 4220 gün. Ne zaman emekli olurum demiş.
1: Tabii biraz geç sigortalı olmuş, evet, arkadaşımız. Dolayısıyla 2008 sonrası olduğu için 7200 güne ihtiyacı var. Bir 20 yıl çalışacak. Zaten 61 yaş şartı var. Yani 11 yılı var. Dolayısıyla yaş için o 11 yılda da 7200 güne ulaşır zaten. Yaşı dolduğunda da emekli olur.
0: Evet. Devam ediyorum. Levent Pelit. 1983 doğumluyum. Prim günüm 4788. Giriş tarihim 5 Eylül 99. 4A tescil başlangıcım 2000. Hizmete başlamam 2002. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 2002'ye bakacağız. Hani 2000'de tescil olsa ki prim yatırılmamış olsa da çok geçerli olmuyor ama şu 5 Eylül 99'da ne olmuş onu bilmiyoruz tabii. Hani giriş diyor, çalışmış mı çalışmamış mı, keşke orada bir çalışılıp da prim yatırılmış olsa EYT'li olacak.
0: Evet.
1: Ama hizmete başlamam 2002 diyor. Belli ki 2002'de prim yatmaya başlamış. Ondan önceki o iki tarihte ne olmuş onu bilmiyoruz. Arkadaşımız da zaten yazmamış.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz bu 2002'yi dikkate alacağız ve 60 yaş 7000 günle emekli olacak. Ama bu 5 Eylül 99'da ne olduysa onun peşine düşsün. Çünkü orası onu EYT'li yapar. 5975 günle yaş şartı olmadan emekli olur. Yoksa 2043'ü bekleyecek,
0: evet,
1: yani.
0: Evet. Arzu Döner. 1973 doğumluyum. 2008 Şubat'ta bir aylık sigorta girişim var. 2013'te isteğe bağlı Bağkurlu oldum. 9 sene ödedim. 2022'de işe girdim. Son 2,5 senedir sigortalı olarak çalışıyorum. Toplam 4100 gün primim var. Ne zaman emekli olur?
1: Evet, bu sigortalı çalışmaya devam etmesi gerekiyor, evet, netice itibariyle. Çünkü hani Bağkur'dan kurtulmak için 2,5 sene dolmuş. Bir sene daha en azından çalışması lazım. 3,5 sene. 3,5 yılı tamamlaması lazım ama toplamda da zaten 7000 güne ihtiyacı var. Dolayısıyla onların hepsini toplayacak, çalışacak, 7000 günü tamamlayacak ve 58 yaşını bekleyecek.
0: Burhan Mermer. Eşim 1966 doğumlu. 2005 Bağkur girişi var. Sonra SSK'lı çalıştı. Toplam 5700 günü var. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi tabii Bağkur olduğu için biraz Bağkur fazlaymış gibi görünüyor. Ama SGK'lı çalıştı diyor. Ne kadar çalıştı onu bilmiyoruz. Onun 3,5 yıl olduğunu varsayalım ya da 3,5 yıl olması gerektiğini söylüyorum. Çünkü 5700 gün var, zaten 7000 güne tamamlaması lazım. Dolayısıyla 60 yaşında, 58 yaşında emekli olur eşi. Zaten yaş tamam da hani şurada bir SSK'lı çalışması lazım. 3,5 yılı tamamlaması lazım. Eğer 7000 günü tamamlamayayım derse o zaman 4500 günle emekli olur ama 25 yıl 2030'u bekleyecek. Evet. Yine de 3,5 yılı tamamlaması lazım.
0: Evet. Peki, Erdem Pusat. 1989 doğumluyum. 2010 Aralık ilk girişim. 4500 gün SSK,

0: mahallen emekli olacak. Mahallen emekli olduktan sonra çalışılmıyor tabii. Maaş kesiliyor.
1: Devam ediyorum. Ali Kemal Seven. 1976 doğumluyum. Sigorta girişim 1995. 5730 günüm mevcut. Temmuz ayının 10'unda emeklilik düşünüyorum. Yıl sonunu beklesem emeklilik hesaplamasında maaşım düşer mi? Kurumda çalışıyorum.
0: Şimdi şöyle. Temmuz ayının 10'unda emeklilik düşünüyorum diyor ya. Ağustos'tan itibaren maaşı bağlanacak. Evet. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 5 ay. Siz yani yıl sonunu düşünüyorsanız aralığı 5 tane maaş kaçıracaksınız. Şimdi Temmuz'da zam da var. Diyelim taban maaş 25 bin lira oldu. 5 tane 125 bin lira bir kere kaçıracaksınız en az.
1: Evet.
0: Maaşınız bilemiyorum belki 30 bin lira belki 40 bin lira olacak. 200 bin lira para kaçıracaksınız yine. Ne gerek var? Yani maaşınız düşse ne olur, çıksa ne olur? Hani zaten o 200 bin lira, diyelim ki maaşınız 2 bin lira artacak Aralık evet. ayın Ocak'ta başvurduğunuz için. Ki artmayacak da onun da hesabını yaparız. Siz 200 bin lirayı bu 2 bin ne kadar zamanda? 100 ayda çıkartabileceksiniz. Doğru. O yüzden ben hep onu söylüyorum yani. Tarih geldiğinde gidin emekli olun. Niye maaş kaçırıyorsunuz?
1: Doğru.
0: Burada da hiç bu hesaplara girmeyin kardeşim. Yani gidin Temmuz'un ayın 10'daysa gidin başvurun. Ağustos'ta maaşınız bağlansın 5 tane fazladan maaş alın. Temmuz zammı maaşınıza eklensin.
1: Evet.
0: Ocak'ta yeniden artış var. Ocak'ta da artıştan faydalanın.
1: Peki, Ergin Bozkurt, 1974 Türkiye doğumluyum, 1985'te ailece Almanya'ya gittik. Okul bittikten sonra 1992 Haziran'da çalışmaya başladım. 99 Eylül'de Alman vatandaşı mavi kartlı oldum ve 2022 Mayıs ayına kadar Almanya'da çalıştım. Yani 30 yıl çalıştım. 2022 Haziran'dan sonra Türkiye'ye yerleştim ve çalışmaya başladım. Şimdi 9.37 prim günüm var. Halen çalışıyorum. SGK'lı olmak için kaç gün prim lazım ve gerisini borçlanabilir miyim? Hangi prim üzerinden borçlama yapabilirim? 3600, 4000, 5400, 7200 günden mi?
0: Şimdi 92 ile 99 arasındaki 7 yıl var ya, hı hı. bir kere onu borçlanabilir. Yani Türk vatandaşı olarak çalıştığı yılları borçlanabiliyorsunuz. Alman vatandaşı olduktan sonraki süreyi borçlanamıyorsunuz. SSK'lı, bunlar da Bağkur sayılıyor. SSK'lı olabilmek için de bu 37 gün prim 1261 güne çıkması lazım. Yani 3,5 yılı tamamlamanız lazım. Dolayısıyla bu primler tamamlanacak. Tabii yaş şartı da var. Önce bir 3,5 yıl çalışın. Sonra o borçlanmaları yapın. 5400 günü tamamlayın. 2022 girişiniz tabii 2022'den geri gidecek borçlandığınız kadar. Dolayısıyla bir 61-62 yaş size gerekecek.
1: Ahmet Dramalı. 5600 günüm var. 2006 sigorta girişliyim. 1981 doğumluyum. Sigortalı çalışanım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 2006 girişli. Dolayısıyla 7000 gün ve 60 yaş gerekiyor. Henüz primler tamamlanmamış. Yaş da dolmamış. 2041'e kadar bunu 7000 gün yapalım. 60 yaşında emekli olurum.
1: Ya. Adem Pehlivan. 1981 doğumluyum. 1997 staj. 1997-98 yılında normal SGK girişim var. Kendi işimden dolayı 2016-2022 yılları arası Bağkur'a geçmek zorunda kaldım. 1349 gün ödedim. 2022 yılından sonra tekrar SGK'lı olarak çalışmaya başladım. Bağkur'u 100 gün fazla ödediğim için emekli olamazsın dediler. 5753 gün SGK ve 1349 gün Bağkur'um var. Toplam 7103 günüm var. Nasıl ve ne zaman emekli olurum?
0: Evet, maalesef yani o 3,5 yılı geçtiği için Bağkur artık Bağkur şartları oluşmuş. SGK'dan emekli olmak için yani 1261 gün daha SSK'lı çalışması lazım.
1: Evet.
0: Bağkur'dan emekli olması için ise 9000 güne ihtiyacı var. Hani 1261 gün SSK'lı çalışmak mı, 1900 gün Bağkur ödemek mi? İkisi arasında bir karar verecek ve günlerini dolduracak. Yapacak bir şey yok. Yani kural böyle. Evet, 100 gün, bir gün bile olsa fark etmeyecekti. Hani Bağkur kapsamına girmeyecekti. Girmiş. Onun hesabını o zaman yapmak lazım. Yani biz hep şunu söylüyoruz zaten. Emeklilik planlarınızı şimdiden yapın.

0: Bunlar emekliliği planlamak demektir. Siz buna dikkat etmeniz lazım. Bu kurallara dikkat etmek lazım. İleride ben şu yılda şu da çalışırsam şu şekilde emekli olurum şeklinde planlama yapın. Zaten hani bize gelen sorulara baktığın zaman hani bir 10 yıl 20 yıl sonrasını da soran izleyicilerimiz var. Evet. Dolayısıyla bu planlamayı yapmak lazım. Özellikle bu şekilde farklı kurumlarda çalışmış olanların mutlaka emeklilik planlarını erken yapmaları lazım. Yani işte 100 gün fazla Bağkurlu olduğu için 1900 gün daha prim ödeyecek. Bu ne demek? Aşağı yukarı 5 yıl demek yani. 5 yıl geç emekli olmak evet. demek. 5 yıl fazla maaş almamak demek. Ciddi bir mağduriyet ama kendi hatası burada. Hata demeyelim ama işte bu biraz da bu işlerle ilgilenmemek bu yani. Sonucu getiriyor. Hep onu söylüyorum yani buradan bir kere daha tekrarlayalım Milli Eğitim Bakanımıza. Yani ortaokulda mı olur, lisede mi olur? Haftada bir gün, bir saat, ne bileyim o hani eğitimciler buna karar verir. Seçmeli ders olabilir ama bir sosyal güvenlik dersinin olması lazım okullarda gençlerin. Yarın bir gün iş hayatına atıldıklarında neyle karşılaşacaklarını bilmeler lazım. En azından emeklilik nedir, prim nedir, sigorta nedir? Evet. Bütün bunları biliyor olmaları lazım. İş kazası nedir? Dolayısıyla hani Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir şey yaparsa seçmeli olur, seçmeli olmaz. Yani onu eğitimciler karar verir ama epeydir ben bunu talep ediyorum. Çok önemli. Yani çocuklar mezun olduklarında, iş hayatına atıldıklarında en azından temel olarak çalışma hayatıyla ilgili kural ve kaideleri biliyor olmaları lazım. Bu da önemli.
1: Evet.
0: Eskiden hani Milli Güvenlik Dersi diye bir ders vardı. Biz rütbeleri öğretirlerdi. Askere gittiğimizde o rütbeleri tanıyor olurduk ama kızlar da öğrenirdi evet. mesela.
1: Albaylar geliyordu.
0: Evet. Zaten. Dolayısıyla şimdi de hani uzmanların verebileceği bir ders. Dolayısıyla çocuklara bu bilgileri vermek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Evet buyurun. Peki. Araya bir parantez açmış olduk.
1: Evet. evet. Peki mailden devam edelim.
0: Lütfen.
1: Vedat Kaya'nın sorusu. Eşim ön lisans hemşire olarak 2007 yılında 4B statüsünde devlet memuru oldu. 2011 yılında emekli sandığına geçiş yaptı. Toplam 6400 gün prim ödemesi var. %61 engelli raporu var. 1973 Mayıs doğumlu. Çalışırken lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mevcut durumda 1. derece 3. kademe. En iyi şartlarda nasıl emekli olur?
0: Şimdi tabi burada birkaç ihtimal var. Hani bu %61 engel sonradan mı oldu, baştan mı oldu? Baştan olduysa engelli emeklilik imkanları var. Eğer sonradan olduysa malulen emeklilik imkanları var. Bu tabi rapor onaylandı mı, onaylanmadı mı? Bütün bunlar bir alternatif o tarafta.
1: Evet.
0: Hiç rapordan bahsetmeden, hani bu engellilik oranından bahsetmeden zaten 7200 günü doldurması lazım. 58 yaş şartı var. Dolayısıyla hani eğitim emeklilik yılını değiştirmiyor. Netice itibariyle memuriyetten 58 yaşında ve 7200 günde emekli olacak. Ama işte bu engellilik meselesi değişirse orada yaş şartı ortadan da kalkıyor. Belli evet. bir yıl ve primle engelli emeklilik olabiliyor. Mahallen emeklilikte daha farklı. Orada yaş da yok. Belli bir primle emekli olunuyor. Ama tabii hepsinin bu raporların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanmasına bağlı.
1: Evet. Devam ediyorum. Nejat Özer. 1969 doğumluyum. 2001 yılı Bağkur başlangıcım var. Aralıksız olarak bugüne kadar 25 yıl prim ödedim. Kaç yaşında emekli olur?
0: 60 yaşında emekli olur. Ona da pek bir şey kalmamış.
1: Ersoy
0: Primler tamam.
1: Evet.
0: diye kabul ediyoruz 25
1: evet.
0: yıl.
1: Evet. Ersoy Akbulak sormuş. Doğum tarihim 20 Temmuz 1966. Sigorta girişim 1985.
0: 85. Evet.
1: 3800 prim günüm var. Yurt dışı borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olurum? Emekli olursam Almanya'da tam gün çalışabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, bu primle emekli olabilirsiniz yani 60 yaş şartıyla.
1: Evet.
0: 3600'den emekli olursunuz. Yurt dışı borçlanması yapmadan. Ama emekli olursanız Almanya'da çalışamazsınız.
1: Evet, Emel Saraçoğlu'nun sorusu. 1980 doğumluyum, kadınım. 1999 Kasım girişliyim. 1043 SSK, 5000 günümde Bağkur. Son 90 gündür

0: SSK'lı çalışıyorum. Emekli olabilir miyim demiş.
1: Olamazsınız. Hani EYT'yi kaçırmışsınız. Bir de Bağkur çok fazla. Siz bu 90 günü 1261 güne çıkartın. Evet. Hani 3,5 yıla çıkartın. ve 58 yaşında emekli olursunuz.
0: Evet. Peki. Devam ediyorum. Bekir Enes'in sorusu. 1987 doğumluyum. 5215 prim günüm var. Sigorta açılışı 2004, başlangıç 2007 demiş. Ne zaman emekli olurum? EYT ne zaman olur?
1: EYT'li değilsiniz zaten. EYT 99 öncesi biliyorsun. Evet. Dolayısıyla 2004'te açılmış, sonra ne olmuş bu 3 yılda hiç bilmiyoruz.
0: Başlangıçta 2007
1: dersek, evet. Her halükarda 2004 de olsa 2007 de olsa 60 yaş ve 7000 güne ihtiyaç var. Yani 2047'de emekli olursunuz. O zamana kadar da zaten 7000 gün dolur.
0: Evet. Eda Kavaklı. Eşim 1985 doğumlu, 2006 girişli. SGK 6030 gün. Ne zaman emekli olur?
1: Burada da bir 60 yaş gerekiyor ve 7000 gün gerekiyor. Primler de eksik. Yaş zaten eksik. Dolayısıyla evet. Her ikisi de dolacak. Eşiniz 2045 yılında inşallah sağlıkla emekli olsun. Evet.
0: Erdinç Ertemel. 1 Mart 1969 doğumluyum. 1985 yılı sigorta girişim var. 3641 günüm var. Sigortadan ne zaman emekli olurum?
1: Bu primle 60 yaşında. Yani ama mutlaka ben tam emekli olayım derse 5225 güne ihtiyacı var. Yani çalışmaya devam ediyorsa bunu 5225 güne tamamlayıp emekli olabilir hemen. Ya da ben artık çalışmıyorum derse 3600 günde yeterli. 2029'da 60 yaşında doğum gününde 1 Mart 2029'da emeklilik müracaatı yapabilir.
0: Evet. Abdullah Gürses. Yurt dışında yaşıyorum. 2 Mart 1966 doğumluyum. 1 Ocak 1983 SSK girişim. 1260 gün primim var. Emekli veya yaştan emekli olabilmem için neler yapabilirim?
1: Şöyle, şimdi yurt dışında yaşamak başka şey, çalışıyor olmak başka şey. Erkekler yaşadıkları yılları değil, çalıştıkları yılları borçlanıp satın alabiliyorlar. O yüzden yurt dışında çalıştığınız ve Türk vatandaşı olarak çalıştığınız yılları satın alabilirsiniz. Bu 1260 günün üzerine koyup 5400 güne tamamlayabilirsiniz. Evet. Ve 61 yaşında da emekli olursunuz.
0: Hanife İncal. 1979 doğumluyum. 2005 işe başlangıcım. 6533 prim günüm var. 3 çocuğum var. 58 yaşından önce nasıl emekli olurum?
1: 58 yaşından önce emeklilik yok burada. 2005 girişine göre mümkün değil. Hatta prim de eksik. Onları da 7000 güne tamamlamak lazım. Çocukları borçlanıp 7000 güne tamamlayıp artık çalışmanıza da gerek kalmayabilir. Ama her halükarda 58 yaşını bekleyeceksiniz.
0: Hasan Tutak, 1970 doğumluyum. Sigorta girişim 1 Eylül 1986. Şu an için toplam 4384 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi evet, orada da bir 16 yaş sigortası var değil mi?
0: Evet
1: 16 yaş. Eğer 70 doğumlu 86. Staj değilse ya da çıraklık değilse 5300 gün gerekiyor. Şurada 1000 gün kadar süre kalmış. 1000 gün kadar, ki 3 yıl kadar bir süre çalışıp primleri tamamlayın ve EYT'den emekli olun. Yok ben çalışamıyorum, edemiyorum diyorsanız bu primle de 60 yaşını beklemeniz lazım. Başa dönüyorum, 16 yaşındaki sigorta uzun vadeli sigorta kollarındansa, çıraklık ya da stajsa başka bir hikaye yazılacak.
0: Evet. Ömer Doğan. 1992 doğumluyum, memurum. 2013 işe girişim. Kaç yaşında emekli olacağım?
1: 61 yaşında emekli olacak.
0: Peki devam ediyorum.
1: Biraz memuriyette 25 yılı tamamlamak gerek.
0: Evet. Devam ediyorum. Leyla Baran. 1978 doğumluyum. 4100 günüm var. EYT'liyim ve prim günüm eksik. 93 girişliyim. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 93 girişine göre 5600 gün gerekiyor. Priminin eksik olduğunu o da biliyor zaten. 1500 güne ihtiyaç var. Şöyle, 1993'ten sonra bir doğumunuz ya da iki doğumunuz varsa mesela 1400, iki doğumdan 1440 gün satın alabilirsiniz. Evet. Ve hemen emekli olursunuz varsa, yani eğer çocuk. Yoksa çalışacaksınız ve

0: ve 5600 günü tamamlayacaksınız. Ama ben artık çalışmıyorum diyorsanız bu primle de emeklilik mümkün, ama bu sefer 58 yaş şartı devreye giriyor. 2028'i beklersiniz. Ama bana sorarsanız hani primleri eğer doğum borçlanması da tamamlayabiliyorsanız çok daha avantajlı bir emeklilik olur.
1: Evet. Şammaz Avan. 1983 doğumluyum. 2002 sigorta girişim var. 7035 gün sigorta primim var. 60 yaşı bekleyeceğim. Sigorta primi devam ederse emekli olduğumda farklı maaş mı alırım yoksa aynı mı alırım?
0: Devam ederse tabii nasıl devam edeceği önemli. Eğer yüksek primler yatırılırsa yüksek maaş alırsınız. Düşük yatarsa, yani asgari ücret yatarsa çok bir şey değişmez hayatınızda. Emekli maaşı anlamında söylüyorum. O yüzden de eğer imkan varsa yüksekten yatırmak lazım. 60 yaşına çok var.
1: Evet.
0: Yani 2043'te
1: 17 evet. Sene galiba. Yasemin Töre. 1977 doğumluyum. 1998 yılında şirket kurdum. Bağkur başlangıcı yapmadım. 2006'da sigortalı olduğum İHA'ya başvurduğum zaman EYT'den emekli olabilir miyim?
0: Ama Bağkur yok. Neyi İHA edeceksiniz? Hani ödemediğiniz bir Bağkur yok. Şimdi İHA dediğin şey, siz Bağkur'a başlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bağkur primi. SGK diyor ki bana getir prim yatır. Siz de yatırmıyorsunuz. Borç birikiyor. Sonra o günleriniz donduruluyor. Borç da siliniyor. Sonra siz diyorsunuz ki ya bunlar bana ihtiyaç var. Geleyim ben bunları tekrar ödeyeyim şimdiki paradan. Hı-hı. Şimdiki asgari ücretten ve satın alayım diyorsunuz. Ama burada ortada bir Bağkur yok. Gidip evet. Neyi canlan? Yani ölen bir şey yok ki ihya edesiniz. Evet. Dolayısıyla hiç Bağkur yapmamışsınız. 2006'ya göre de eğer SSK ise 7000 gün 58 yaş, Bağkur ise 9000 gün 58 yaş şartlarınız var. Burada EYT yok.
1: Evet.
0: Maalesef.
1: Evet. Köksal Bey, 7 Temmuz 99 için hizmet tespit davası açtım. Zaman aşımı nedeniyle red geldi. 2000 SGK girişim kademeli çıkar mı?
0: Evet, maalesef kademeli diye bir şey yok. İşte burada da bu hizmet tespit davalarında da zaman aşım var. 10 yıldır 5 yıla düştü. Dolayısıyla ona da dikkat etmek lazım. Geçmişte insanlar sigortası çalışmışlar ama bunun peşine düşmemişler. Şimdi bu EYT meselesi çıktıktan sonra tabii önem kazanmış. Bağkur'da da aynı şey. Geçmişte şirket kurmuşlar, iş yeri açmışlar ama Bağkur'a gitmek de akıllarına gelmemiş ya da önemsememişler. Bak şimdi az önceki bir önceki izleyicimizde olduğu gibi EYT'yi kaçırmış. O zaman Bağkur'a gidip en azından bir Bağkur numarası alsaydı bugün EYT'li olacaktı. Dolayısıyla hani böyle bir umut işine de kapılmayın lütfen, kademeli vesaire. Primlerinizi doldurun kardeşim ve yaşınızı bekleyin. Hani böyle kademeli diye bir emeklilik sistemi yok. Öteden beri anlatıyoruz. Böyle bir değişiklik için hazırlık da yok. Yani söylentilere, internet haberlerine çok aldanmayın. Böyle bir şey yok. Yani hesaplarınızı ona göre yapın. Evet.
1: Peki tekrar mailde dönüyorum. Ümit Özdemir sormuş. SGK girişim 1997. Gün sayım 6900. 25 Aralık 1983 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum diye sormuş Ümit Bey.
0: Şimdi 15 yaşında bir sigorta var.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu sigortanın ne olduğunu da yazabilir mi bize mesela? 15 yaşında ne yaptınız da siz sigortalı oldunuz?
1: Evet. Hatta 14 galiba. 83 doğumlu.
0: Evet, 14 yaşında. Evet. Evet. Çırak mıydınız? Staj mıydı? Neydi? Dolayısıyla prim dolmasına rağmen bak emekli olamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Diyelim ki bu 97'deki giriş gerçekten 14 yaşındaki giriş uzun vadeli sigorta kollarından. Bu sefer 25 yıl 18 yaşında başlayacağı için 2001'de başlıyor. 25 yılı bunun üstüne koyacaksınız. 2026 olacak. Bu yıl İşe ilk girdiğiniz, yani 97'de ilk girdiğiniz tarih neyse o tarihte emekli olursunuz. 25 yıl o zaman da olacak. Ama hala 14 yaşındaki sigortanın durumu çok önemli tabii. Onunla ilgili bilgi verirse onu da söyleriz.
1: Evet. Orhan Balkan. SGK öncesi doğum yapan ev kadınlarına doğum borçlanması diye bir kanunun çıkması sizce adil olmaz mı? Ve böyle
0: olmaz.
1: Bir kanun. Evet.
0: Yani şöyle, evet.

0: Devam et.
1: Ve böyle bir kanun çıkarma ayrıca ev kadınlarının isteğe bağlı ödedikleri primleri 4B'den 4A'ya dönmesi gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz demiş.
0: Birincisi adil olmaz. Niye? Zaten kanunun hani kanunun amacı çocuk dünyaya getirdiği için çalışma hayatından uzak kalınan süreleri satın almak üzere bu düzenleme var. Yani anne çalışmaya başlıyor, doğum yapıyor, çalışma hayatından uzak kalıyor. O süreyi satın alıyor. Ha, öncesinde zaten bir çalışma hayatı yok. Dolayısıyla satın alacağı bir süre de yok.
1: Evet.
0: Ama böyle talepler var. Elbette hani ben onu söylüyorum. Şimdi eşitlik adalet değil. Yani adil mi diye sorduğu için hayır dedim. Yani eşitlik değil bu. Çünkü çalışma hayatına başladıktan sonra doğum yapanla başlamadan önce doğum yapan arasında bir eşitlik sağlarsanız adalet olmaz. Ama annelerimiz önce çocuk sonra kariyer yapmış birçok anne. Onlara bir hak verilmesi gerekir mi? Gerekebilir. Bununla ilgili talepler var. İkincisi neydi soru orada?
1: 4A olsun. 4B'den 4A'ya dönmesi gerekiyor demiş.
0: Yani niçin gerekiyor onu bilmiyorum. Hani o gereklilik ne? Çünkü kendi priminizi ödediğiniz zaman siz bağ kurulu olmuş oluyorsunuz. Yani iş yeri açmış gibi, bir şirketin ortağı olmuş gibi kendi priminizi ödüyorsunuz. Yani bir hizmet sözleşmesiyle bir yerde çalışmadığınız için kendi priminizi ödüyorsunuz. Dolayısıyla bunun hizmet sözleşmesiyle bir yerde çalışanla aynı olması, orada da eşitlik, adalet olmaz.
1: Evet. Peki az önce soru soran seyircimiz Vedat Kaya, hatırlatayım isterseniz sorusunu. Eşim ön lisans hemşire olarak 2007 yılında 4B statüsünde devlet memuru oldu demişti. %61 engeli vardı. Tekrar mail atmış. Engel durumu hastalık kaynaklı olup çalıştıktan sonra ortaya çıktı. Kendi kurumunda, sağlık kurumundan %61 engel durumu raporu alındı. Vergi dairesine kayıt yaptırıldı. Emekli maaş kesintisi olmadan emekli olabilir mi? Bu şartlarda nasıl emekli olabilir?
0: Vallahi buna işte dediğim gibi kurum karar verecek. Yani evet. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun o raporu onaylaması lazım. Ondan sonra maullen emeklilik devreye girer. Hani vergi indirimiyle mi emekli olmak istiyor, maullen mi emekli olmak istiyor, o ayrımı yapması lazım. Dediğim gibi eğer bir heyet raporu varsa, bunu da kurum onayladıysa emeklilik için başvursun. Yani hani kesinti olması diye bir şey yok. Ödenen prim kadar emeklilik maaşı hesaplanacak.
1: İsa Uçar, 1987 doğumluyum, 2007 sigorta girişliyim, 5200 gün primim var. Ne zaman emekli olur?
0: 7000 günü önce tamamlayacak.
1: Evet.
0: Sonra da 60 yaşını bekleyecek. 2047.
1: Ahmet Şancı'nın sorusu. 4 Ağustos 1987 doğumluyum. Sigorta girişim 10 Aralık 2005. Şu an çalıştığım iş yeri sezonluk işçiyim. İşe giriş tarihim 2009'un 6. ayı. Haklarımı alabilir miyim demiş.
0: Tam soruyu anlayamadım. Ben, yani 2009'da bir iş yerine girmiş.
1: Evet.
0: Sezonluk çalışıyor.
1: Sezonluk işçiyim. İşe giriş tarihim de 2009.
0: Haklarım
1: demiş.
0: Dediği hani sözleşme neyse hani
1: evet.
0: Sezonluk sözleşme yapıyor. O sözleşme neticesinde size vaat edilen haklar ödenmediyse elbette alabilirsiniz tabii.
1: Evet. Devam
0: haklardan kasıt ne onu anlamadım.
1: Evet. Herhalde çıkmak mı istiyor tam anlaşılmadı.
0: Tazminat
1: Ahmet Şancı
0: meselesi ise
1: evet. Tekrar mail
0: şöyle,
1: atarsa
0: süreli sözleşmeli çalışmalarda bu sürekli tekrarlanıyorsa
1: evet.
0: O sözleşmeler yani mesela turizm çalışanları için söyleyeyim. Otelde çalışıyor arkadaşlarımız. Gidiyorlar her yaz aynı otelde çalışmaya devam ediyorlar sezonluk. Hani sözleşme süreli de olsa devam eden bir sözleşme. Onlar toplamda bir yılı geçince kendi isteği dışında işten ayrılırsa kıdem tazminatı hakları oluyor. İzin hakları da oluyor. Hani süreli evet. Sözleşmelerde böyle bir durum var. Ama ben geldim seninle bir anlaşma yapıyorum. 6 aylığına anlaştık. Beni 5. ayda çıkartırsan o kalan 1 ayı da ödemek zorundasın. Tazminat öyle oluyor. Ama 6 ay anlaştık. 6 ayın sonunda daha da eyvallah dedim. Hı hı. Bana vaat ettiğin parayı verdiysen orada başka bir hak talebim olmuyor. Yani.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Ersoy Akbulak az önce bir mail atmıştı. Doğum

0: Tarihim 20 Temmuz 66, sigorta gelişim 1985, 3800 prim günüm var. Yurt dışı borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olabilirim? Emekli olursam Almanya'da tam gün çalışabilir miyim diye sormuştu. Tekrar mail atmış, şunu soruyor. Yurt dışı borçlanması yapmadım. 3800 prim günüm var. Sigorta girişim 1985, doğum tarihim 1966. Bu primle emekli olabilir miyim? Olursam yurt dışında tam gün çalışabilir miyim?
1: Onu da cevapladım. Bu primle 60 yaş şart. Evet. İle emekli olursunuz, yurt dışında çalışamazsınız. Yani Türkiye'de emeklilik maaşı alabilmek için yurt dışından kesin dönüş yapmak şartı var. Kesin dönüşten kastım valizi alıp gelmek değil. Orada herhangi bir gelirinizin olmaması lazım.
0: Evet. Şunu da eklemiş, SGK'ya sordum, olabilirsiniz dediler. 3 kez farklı SGK müdürlüğüne sordum, evet. Fakat sizde,
1: ben size kuralını söyledim. Evet. Artık hani sizin dosyanıza bakıp farklı bir cevap verdilerse dosyanıza bakıp vermişlerdir, onu bilemiyorum.
0: Evet. Peki devam ediyorum yine mailden. Doğan Akgül, önceden son emekli olmaya 10 yıl ve üzeri kadar çalışıldığında emeklilik maaşı yükseliyordu. Şimdi 8900 günüm var. Son 12 yılım kamudan bağlanacak. Maaş 30.000. Çalışmalı, emekli olunmalı şu an. İşçi olarak kamudayım demiş.
1: Şimdi kimisi bunu 3,5 yıl diyor. Kimisi 5 yıl diyor. Kimisi 10 yıl diyor. Böyle bir şey yok. Emekli maaşı hesaplama sistemi belli. İlk günden son güne kadar bütün maaşlarınızın ortalamaları alınarak belli bir formülasyonla emekli maaşınız belirleniyor. O yüzden son 10 yıl yüksek olursa filan, evet, son 10 yıl da olsa, son 1 yıl da olsa, son 2 yıl da olsa ne kadar yüksek maaş alırsanız o kadar emekli maaşınız artar.
0: Evet.
1: Yani elden geldiğince yüksek prim ödemek gerekiyor. Ama hani son 10 yıl beni kurtarır gibi düşünmemek lazım. Öncekiler de hesaba katılıyor.
0: Evet. Evet. Peki Gülsüm Özden'in sorusuyla devam ediyorum. 15 Nisan 1961 doğumluyum. 1 Ocak 2004 girişim. 6.570 prim günüm var. Hala aktif çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum?
1: Çok bir şey kalmamış. Yaş tamam. Burada işte 430 gün sonra, yani aşağı yukarı işte 1,5 yıl sonra emekli olabilirsiniz artık. Hayırlı olsun.
0: Mehmet Çıracı. 21 Nisan 2006 sigorta girişim var. 5816 prim günüm var. Askerlik ödemedim. Tazminat için prim kaç olmalı? Askerlik ödemesi yapmış olsam fiyat ne çıkar demiş.
1: Şimdi şöyle, tazminat için de emeklilik için de 7000 gün gerekiyor. Evet. Dolayısıyla emeklilik için ayrıca 60 yaş şartı da var. Askerlik ödemesi yapsanız aylık brüt asgari ücretin en az %45'ini ödeyeceksiniz. Aşağı yukarı 13 bin lira civarında bir para ediyor. Yani 18 aylık bir askerlik borçlanması 240 bin liranın üzerinde bir para eder. 250 bin liraya yakın bir para eder.
0: Ya.
1: Bu yıl için söylüyorum. Asgari ücret artınca o da artacak. İsmet... Her ay için asgari ücretin %45'i ödeniyor en az.
0: Evet. İsmet Akkuş. Sigorta girişimi 2002, 7200 gün sigorta sürem var. Askerlik borçlanmasını ödersem emeklilikte maaşım artar mı? Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi zaten priminiz dolmuş. 60 yaşını bekleyeceksiniz. Boşu boşuna gidip az önce söylediğim gibi 250 bin lira vermenin anlamı yok. O 250 bin lira sizin maaşınızı arttırmaz. Diyelim ki arttırıyor. Diyelim ki 1000 lira arttırdı maaşınızı. 250 ay sonra verdiğiniz parayı geri almış olacaksınız. Çok akıllıca bir şey olmaz. Boşuna para ödemeyin. Priminiz tamam. Yaşınızı bekleyin. 60 yaşında emekli olun.
0: Evet. Devam ediyorum. Nur Saruhanoğlu. 1968 doğumluyum. 3900 günüm var. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi sigorta girişini yazmamış izleyicimiz. Hem doğum borçlanması yapamayacağını hem de emekli olup olamayacağını söyleyemiyoruz. Çünkü hangi tarihte işe girdiğini bilmiyoruz. Ama doğum borçlanması az önce de söylediğim gibi sigorta olduktan sonraki doğumları borçlanabilirsiniz. 3 çocuk borçlanabilirsiniz. Her bir çocuk için 2 yıl satın alabilirsiniz belli şartlarda. 2160 gün eder o da. O yüzden de böyle bir avantaj var kadınlarda. Tabii çocukların yaşaması lazım. İki, çocukların arasında da 2 yıllık süre olması lazım ki o 2 yılı satın alabilirsiniz. Yani çocukların arasında 1 yıl varsa 1 yıl satın alabiliyorsunuz. Ama toplamda 2000

0: 160 gün, 3 yıl, 6 ay, 6 yıl satın almak, 3 çocuk için 6 yıl satın almak mümkün. Evet.
1: Mehmet Başak, 1978 doğumluyum, 1999'da askerlik yaptım, 2005 Nisan SGK girişim, askerlik borçlanmasıyla YTL olabilir miyim, 6000 günüm var.
0: Evet, bir kere bu günü 7000 yapacaksınız, yaşı da 60 yapacaksınız. Hani askerlik 99'da yapılınca böyle de bir yanlış bilgi var, hani askerliği yaptığınız tarihe dönmüyor. Evet. Askerlik borçlanması yaptığınızda işe girişiniz, borçlanma yaptığınız gün kadar geriye çekiliyor. Yani diyelim bir yıl yaptınız, 2005 oluyor 2004. Dolayısıyla burada da 99 öncesine çekemeyeceksiniz, 5 yıllık bir askerlik yok. Dolayısıyla size yeterli olamayacaksınız, 60 yaş 7000 günle emekli olacaksınız. Evet.
1: Alihan Barlas, 1 Eylül 1999 işe girişliyim. 4704 SGK primim var. Askerlik borçlanması ödersem Bağkur primi olarak mı sayılır yoksa 4A olarak mı sayılır?
0: Şimdi o borçlanmaların ne sayılacağı çok önemli değil. Yani eksik priminize borçlandığınız süre ekleniyor. Sizin nasıl emekli olacağınızı son 3,5 yıldaki çalışmalarınız belirliyor. Siz son 3,5 yılda eğer Bağkurlu olursanız o eklenen primler Bağkur primi gibi emekliliğinize yansır. SSK'lı olursanız SSK olarak yansır. Dolayısıyla siz askerliğinizi borçlanın. Zaten EYT'li olmuşsunuz. 5975 güne ihtiyacınız var. Sonra bu 5975 günü SSK'lı olarak tamamlayıp emekli olun.
1: Evet. Peki, devam ediyorum. İlhan Bozkurt. Eşimin 6000 günü var, şu an çalışmıyor. 2000 SGK başlangıçlı doğum ödemesi yaparak borçlanma yapılabilir. 7000 güne ulaşmak için 1000 gün daha dışarıdan prim ödemek mi mantıklı, doğum borçlanması mı? Hiç ödeme yapılmazsa 4500 günden emekli olduğunda 7000 güne göre ne kadar az maaş alır?
0: Şimdi şöyle, burada mantıklı olan şu: eğer eşiniz 58 yaşını doldurmuşsa hemen 1000 günlük bir doğum borçlanması yapıp emekli olmasını sağlarsınız. Dolayısıyla 1000 günü birden satın almak gibi bir fırsat var. Ay ay ödeyip 1000 gün beklemek fırsatı var. 3 yıla yakın bir süre. Evet. Dolayısıyla burada mantıklı olan doğum borçlanması yapın ve 1000 günü satın alın. 58 yaş dolmuşsa da emekli olur. 4500 günden de emekli olabilir ama niye 1000 gün dururken, hani 6000 günü 7000 güne tamamlamak dururken kısmi emekli olasınız? Evet. Orada da yine 58 yaş gerekiyor ve 25 yıl gerekiyor. 25 yılda olmuş. Burada kararı siz verin. Evet. Tabii ki 7000 güne göre daha az maaş olur.
1: Ya. Peki, devam ediyorum. Bilal Şahin Ulusoy. Bağkurluyum, 2 Ağustos 99 girişliyim, 1980 doğumluyum, 7989 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: EYT'li olmuş arkadaşımız ama tabii Bağkurlu. Netice itibariyle 9000 günü tamamlayacak. Burada da işte 1000 gün kadar bir süre ihtiyacı var ve emekli olacak EYT'den.
1: Evet. Peki, son sorumuzdu bu da Faruk Bey. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, bu haftalık bize sorunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.

0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli ve Balıkesir 30, Sakarya 28, Bursa 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri 28, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 33. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Rize 26, Karabük 31, Samsun 28. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 30, Van 27, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 34 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Ödemeler dengesi. Bir ülkedeki bireylerin, firmaların ve devlet kurumlarının belirli bir dönem içinde diğer ülkelerin bireyleri, firmaları ve devlet kurumlarıyla gerçekleştirdiği uluslararası işlemlerin parasal değerlerini gösteren hesap tablosu.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Yeni Nesil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında. DNR.

0: Fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz

0: ateşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Ağparada.
1: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

Mutlu akşamlar. Ahbar ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z raporu programıyla karşınızdayız. Haziran ayının son 4 işlem günü kaldı. Petrol düşüyor, altın baskılanıyor, borsalarda hareketlilik var. Bir tarafta enflasyon ve faiz gündemi, diğer tarafta NATO zirvesi, Trump'ın Türkiye ziyareti. Yani piyasalar bu yaz sadece ekonomik verileri değil, diplomasi ve jeopolitiği de fiyatlamaya devam edecek. Bu arada Temmuz'da kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye değerlendirmeleri var. Kısacası bu yaz rehaveti mi yaşanır yoksa yaz rallisi mi yaşanır, bu soruya yanıt arayacağız. Daha fazlasını aktaracağız. Hazırsanız Z raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamaları vardı bugün. Trump'la NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak dedi Erdoğan. İki lider 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde bir araya gelecekler. Bir diğer önemli manşetimize geçelim. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesi halinde Temmuz ve Eylül aylarında

0: Politika faiziyle fonlama faizlerinde aşağı yönlü adımlar atılabileceğini söyledi. Ve bir diğer manşetimiz, ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden hiçbir geçiş ücreti alınmadığı konusunda kendilerine bilgilendirme yaptıklarını açıkladı. Trump sosyal medya hesabından İran'la devam eden müzakerelerdeki gündem başlıklarına ilişkin bir paylaşım yaptı ve İran aksini iddia eden kışkırtıcı sahte haberlere rağmen ABD'ye Hürmüz Boğazı geçen gemilerden İran tarafından hiçbir geçiş ücreti, sigorta masrafı veya başka herhangi bir ücret talep edilmediğini veya alınmadığını bildirdi değerlendirmesinde bulundu. Ve son manşetimize geçelim. ABD-İran hattından gelen çelişkili barış sinyalleri ve Fed'in faiz artışı beklentileriyle spot altın 3996'ya kadar geri çekildi. Son 7 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu böylece. Gümüş fiyatları ABD Merkez Bankası faiz artışına devam edeceği beklentileri ve yatırımcıların riskli varlıklardaki kayıplarını karşılamak amacıyla emtia pozisyonlarının azaltmasıyla son 6 ay sonra 60 doların altına indi. Petrolde de savaştan bu yana ilk kez 75 doların altı görüldü diyelim ve böyleydi manşetlerimiz. Şimdi BIST 100'e bir bakalım. Bize ne anlatıyor haftanın ortasında? 14.360 seviyesini görüyoruz. %1.23'lük bir geri çekilme var. Gün içerisinde en yüksek 14.557 seviyesini test etti BIST 100 endeksi. En düşükse 14.327 seviyesini test etti diyelim ve sektör endekslerine bir göz atalım. Sektörel tabloda BIST Banka yatay pozitif, BIST Sanayi %1'in üzerinde, hemen üzerinde negatif tarafta. BIST Turizm %1.75 düşüyor. BIST Teknoloji'de %4'ü aşan %4.58'lik düşüş var. BIST Gayrimenkul'de %1.16'lık düşüş varken BIST Spor'da da %0.77'lik bir geri çekilmeyi görüyoruz. Bir ikinci sayfaya da göz atalım. BIST Sigorta'da da geri çekilme var. BIST Kimya %1.84'lük geri çekiliyor. BIST İnşaat yatay negatif. BIST Bilişim %4.58 geri çekiliyor. BIST Madencilik %2.80 negatif tarafta ve BIST Gıda'da yatay negatif diyelim ve buradan info yatırıma gideceğiz. İnfo Yatırım'dan İnfo Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan bize yayınımızda eşlik edecek. Kendisine bu tabloyu soracağız. Bugün elbette hareketli bir gündü. Tolga Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Aslan Hanım, yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Borsa İstanbul'da satış baskısını gördüğümüz bir gündeyiz aslında. Son günlerde küresel piyasalara da paralel bir geri çekilme hikayesi karşımıza geliyor. Şimdi BIST 100 endeksi bugün aslında biraz pozitif başlamıştı ama devamında geri çekilmeleri gördük. Önce bir hafta ortasında endeksin değerlendirmesini yaparak başlayalım.
1: Tabii. Genel olarak siz de zaten yayının başında çok güzel bahsettiniz. Endeksleri, yani daha doğrusu riskli varlıkları baskılayan, zaten uzun zamandır da gündemimizi meşgul eden Amerika-İran savaşı vardı. Burada bir mutabakat geldi ancak böyle hala diken üstünde bir pozisyon var. Yani yatırımcılar hala orada bu konu bitti, kapatıp kenara koyuyoruz diyebileceği bir güven seviyesine değil. Tam anlamıyla bu gündemi takip ederken bir yandan da yeni Fed Başkanı Warsh'un ilk toplantısıyla beraber bir miktar piyasalar negatif fiyatlanmaya başlandı. Burada tabi biliyorsunuz aslında Warsh çok negatif sinyaller vermedi piyasaya. Ancak 9 tane üyenin Ekim'deki toplantıda faiz arttırım yönünde oy kullanmış olması bir miktar piyasaları şaşırttı ve dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket riskli varlıklarda da yine sizin bahsettiğiniz gibi aşağı yönlü bir hareket oldu. Endeks tarafında da açıkçası dün de yayında bahsetmiştik. Bir miktar geri çekilme var. Sizin de değindiğiniz gibi aslında globale paralel, yani biz kendi özelimizde satış ettiğimiz değil. Genel olarak bütün dünyada rastlığımız riskli varlıkların satış yemesiyle beraber biz de satış yiyorduk. Önemli bir destek bölgesine geldik. Bir ara destek bölgesine. 14.350-14.400 aralığı bizim için önemli bir destek. Eğer burada tutunamazsak ilk etapta 14.000'e kadar bir geri çekilme de olabilir diye düşünüyoruz. Açıkçası bugün bir miktar böyle satıcılı olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü çok fazla hacim olmasını da beklemiyorduk. Çünkü yarın esas Fed ile alakalı beklentileri şu anki negatif beklentileri perçinleyecek ya da terse çevirebilecek bir data açıklanacak Amerika'da. Kişisel tüketim harcamaları verisi. Burası çok önemli bir veri olacak yarın. Çünkü sonrasında tekrar riskli varlıklar tarafında, yani Fed'in faiz arttırımı konusuyla alakalı aksi bir düşünceyi piyasaya mesajlayabilecek başka bir gelişme yok önümüzde. Yani Temmuz ayı biraz bu veri sonrası sıkıntılı geçebilir. Ya da iyi bir, yani düşük bir PCE verirse, kişisel tüketim harcamaları verirse, tam tersi piyasalardaki bu fiyatlamayı bir miktar tersine çevirebilir. Dolayısıyla yarınki veriyi görmeden piyasalarda net bir yön aramak doğru olmaz. İlk etapta endeksin şu anda 14.350-14.400 aralığında bu destekte tutunuyor olması önemli. Yarın PCE verisiyle beraber hem global tarafta neler olacağını hem de BIST 100'ün buna nasıl tepki vereceğini izliyor olacağız.
0: Şimdi PCE verisi dediniz. Şimdi burada petrol ve altına da değinelim istiyorum. Bugün petrol 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. 75 doların altına geriledi. Şimdi bu hikaye bize ne anlatıyor? Petroldeki bu savaş döneminden önceki seviyelere gerileme ne anlatıyor, bunu sormak istiyorum. Ve altında da düşüş bugün 3,5'u geçti. 4000 doların altını test etti. Neler söylemek lazım?
1: Tabii şimdi petrolle altını şu anda maalesef ayrı tutmamız gerekiyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş olumlu, çok önemli. Burada tabii Amerika, İran, İsrail üçgeninde önümüzdeki günlerde ne gelişme olacak bunu bilmiyoruz. Yani kırılgan bir anlaşma yapısı var biliyorsunuz şu anda. Yani herkes amalarla birbirine evet dedi. Ama bunu bir kenara koyacak olursak, petrol fiyatının burada olması ve burada eğer kalıcı olursa genel olarak piyasalar için pozitif bir şey. Çünkü evet, bir miktar enflasyonu etkiledi bütün dünyada, bizde de öyle. Ama en azından bir öngörülebilirlik oluşması, petrol fiyatlarında artık bu düşüşün kalıcı olması piyasalar için pozitif bir işaret olacak. Altına gelecek olursak, FED tarafının tabii bir miktar agresif fiyatlanıyor olması. Çünkü biliyorsunuz bu FOMC toplantısı sonrası işte bazı yabancı aracı kurumlardan işte 2 tane 3 tane faiz artırımı gelebilir gibi açıklama gelmeye başladı ki sene başında biliyorsunuz herkes senenin ikinci yarısında Fed'den, daha doğrusu Ekim toplantısında bir tane faiz indirimi bekliyordu. Şu anda piyasada fiyatlamalara baktığımızda bir faiz artırımı fiyatlanıyor. Ancak yabancı aracı kurumlardan gelen mesajlar daha agresif tonda. Bunun biraz ekstra bir panik yarattığını düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz altın ve özellikle gümüşte sert yukarı hareketler olurken Amerika'daki ve Çin'deki borsa yatırım fonlarının bunda büyük etkisi vardı. Bireyseller bu borsa yatırım fonlarına giriyorlardı. Borsa yatırım fonları da girip karşı tarafta altın gümüş alıyorlardı. Şimdi bir miktar burada yatırımcılarda, özellikle bireysellerde bu borsa yatırım fonlarından çıkışlar gözlemleniyor. Bir miktar panik var FED sonrası. Bununla beraber de altında gümüşte aşağı yönlü hareketler görüyoruz. Yarın soft gelebilecek bir PCE verisi altındaki bu düşüşü sonlandırabilir. Ama tam tersi kuvvetli bir PCE verisi gelirse tabii yüksek enflasyon ihtimali FED'deki faiz artırım ihtimallerini daha yukarı çekecek beklentileri. Dolayısıyla da altında bir miktar daha negatif seyir gözlemleyebiliriz. Yarınki PCE verisi özellikle altın açısından da çok kritik olacak. Borsalar kadar kritik.
0: Evet, şimdi bir de biz sektörel ayrışmaya da bakalım istiyorum. Genele yayılan da bir negatif hava var aslında bugün de baktığımızda. Peki yatırımcı tam da bu noktada ne yapmalı? Şimdi yarınki PCE verisi bekleniyor, evet. Yatırımcıya neler, yani yatırımcı ne yapmalı bu dönemde?
1: Ya şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yarınki, şu anda bir süredir aslında sizinle uzun zamandır yayınlarda konuşuyoruz. Uzunca bir süredir aslında Borsa İstanbul'da dünyaya paralel hareket ediyor. Yani global tarafta olumlu hava olduğunda biz de ona ayak uyduruyoruz. Tam tersi negatif bir gelişme olduğunda, yani global tarafta borsalar negatif fiyatlandığında biz de buna ayak uyduruyoruz. Son günlerde de bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla yarınki PCE verisini görüp eğer düşük bir PCE verisi gelirse yurt dışında da pozitif havanın oluşunu gördükten sonra artık yavaş yavaş burada Borsa İstanbul'da pozisyon alıp özellikle ikinci çeyrek finansalları olumlu beklenen, ikinci çeyrekte pozitif ayrışabilecek şirketler tarafından bir miktar maliyetlenmek doğru
0: Tolga
1: olabilir.
0: Bey, bir virgül koyalım Borsa İstanbul'un kapanışına, bakalım devam edelim. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Ve Borsa İstanbul hafta ortasında 14.331 puandan bir kapanış gerçekleştiriyor. %1.43'lük bir düşüş var. İşlem hacmine baktığımız zaman 139.4 milyar TL'ye işaret ediyor işlem hacmi de. Tabii hafta ortasında böyle bir kapanış neye işaret ediyor? Tolga Bey, hem kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim, hem de bu kapanış ve bu işlem hacmi bize ne anlatıyor?
1: Piyasalarda hem Amerika-İran anlaşması olmasına rağmen o aradaki gerginliğin devam ediyor olmasının verdiği endişe, bununla beraber Fed'in faiz artırımı ile alakalı oluşan endişeler şu anda bu satışı destekliyor görüş olarak. Hani demin de bahsettiğimiz gibi yarınki

0: iyisi verirse çok önemli olacak. Bugün kapanışı baz almaktan ziyade yarınki PC verisi sonrası genel olarak hem global taraf nereye evrilecek hem BIST 100 nereye evrilecek onu gözlemlemek önemli olacak. Ancak ben şöyle düşünüyorum Aslan'ım. Yarınki PC yüksek gelse dahi piyasanın şu anda Fed'in yılın devamında faiz artırımı yapma ihtimaliyle alakalı çok agresif yaklaştığını düşünüyorum. Çünkü burada iki tane nokta var. Birincisi enflasyonda bir savaş etkisi oldu ve Fed şu anda normalden uzak bir şekilde piyasadan daha pesimist gözüküyor. Yani şunu ima ediyorum. Şu anda konsensus ekonomistlerin sene sonu Amerika'daki enflasyon ile ilgili beklentisi 3.1 iken Fed'in kendi tahmini 3.3. Hatta 2027 ile ilgili de piyasa konsensüsü 2.5 enflasyonken Fed'in şu anki tahmini 2.7. Fed şu anda biraz ekstra pesimist ve bunun olması beraber piyasalarda biraz ekstra negatif fiyatlıyorlar diye düşünüyorum. Ancak enflasyonda bir savaş etkisi ve petrol fiyatları etkisi var biliyorsunuz. Enerji fiyatları sadece petrol sadece petrolden ibaret değil. Birçok şeyin fiyatını etkiliyor biliyorsunuz. İşte lojistik tarafında etkiliyor. Dolayısıyla petrol fiyatları eğer bu seviyelerde kalıcı olursa, 80 doların altında kalıcı olursa Ağustos sonrası yani Temmuz ayı enflasyonuyla beraber Amerika'da da enflasyona biraz normalize olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda istihdam tarafında da son 1-2 datada Amerika'da bir iyileşme vardı. Ancak bunda Dünya Kupası etkisi de var biliyorsunuz. Amerika'da bir Dünya Kupası oynanıyor. Dolayısıyla dönemsel istihdamlar da yaratıldı. Ben tekrar hani yarınki PC'yi düşük gelse dahi çok moral bozmamak gerektiğini Temmuz ayının bir genel olarak riskli varlıklarda maliyetlenme ayı olabileceğini düşünüyorum. Hem Borsa İstanbul tarafında eğer yarın PC'yi yüksek gelir piyasalar satıcılı olursa satışlar gelmeye devam ederse ikinci çeyrek finansallarında olumlu ayrışabilecek şirketlerin maliyetlenmek için çok güzel bir fırsat oluşabileceğini düşünüyorum Temmuz'da. Aynı şekilde metaller tarafında da bu gelen satışların hiç portföyüne metal taşımayan yatırımcılar için uygun seviyelerden maliyetlenme fırsatı yaratacağına inanıyorum.
1: Tolga Bey, hafta ortasında böylece değerlendirmiş olduk. Çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. İnfo Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan'dı konuğumuz.

0: 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi, ülkenin liderleri ve 8 devlet başkanı kritik süreçte Ankara'da olacak. Başkentteki NATO zirvesi hazırlıklarına yakından bakalım işte detaylar.
1: NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara A'dan Z'ye NATO zirvesine hazırlanıyor.
2: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor. İşte bu yolu liderler kullanacak. Ankara Havalimanı'ndan çıkan liderler buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Öte yandan yol kenarında ise peyzaj çalışmaları bir yandan da devam ediyor.
1: 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'ya geliyor.
2: NATO liderlerinin ve protokolün kullanacağı yollar tamamlandı ancak yol kenarlarında halen daha çalışmalar sürüyor. Özellikle atıl vaziyette bulunan noktalara paneller yerleştirildi ve zirvenin başlangıcıyla birlikte bu panellerde NATO zirvesini anımsatan görseller olacak.
1: Zirve kapsamında ülkelerin heyetleri ve bürokratları da Ankara'da olacak.
2: Dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında 36. NATO zirvesi oldukça kritik bir öneme sahip. Bu nedenden dolayı oldukça önemli güvenlik tedbirleri alındı. Tabii ki güzergahlarda da bu güvenlik tedbirleri sıkı sıkıya uygulanıyor. Öte yandan tabii ki liderlerin ve protokolün kullanacağı bu yollarda, bu güzergahlarda da kötü görüntülerin önlenmesi hasebiyle çeşitli tedbirler alınıyor. Ve tabii ki bazı bariyerler yerleştiriliyor. Bu bariyerler üzerinde de hem ülkelerin bayrakları hem de tabii ki NATO'yu simgeleyen önemli görsellerin ve temanın yer alması bekleniyor.
1: Güçlü bir basın ordusu da NATO zirvesini takip edecek. NATO'da verilecek mesajlar dünyadaki gelişmelere damga vuracak.
2: Yeni açılan Ankara Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı NATO zirvesi için oldukça iki önemli lokasyon. Bu nedenden dolayı her iki noktada da oldukça önemli çalışmalar yapılıyor. Esenboğa Havalimanı'nın hem içerisinde hem de çevresinde ilave tedbirler alınıyor.
1: Ankara'ya gelecek olan misafirlerin zirve marjını sorunsuz geçirmeleri için her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplandı. Güzergahlardaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.
2: Burası Esenboğa Havalimanı yolu, diğer bir adıyla

0: da işte bu gibi eksiklikler asfalt çalışmasıyla birlikte tamamlandı. Yaya korkuluklarında ise şu an itibariyle boyama faaliyeti devam ediyor.
1: Güzergahtaki eski yapılarda NATO hazırlıklarından nasibini aldı.
0: Hazırlıklar kapsamında protokol yolunun hemen yan tarafında bulunan birçok boşluk aslında panellerle birlikte kapatıldı. Bunun yanı sıra yolun kenarında bulunan eski binaların dış cephesi de ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde boyandı.
2: Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ekonomi gündemine ilişkin Apar'ın sorularını yanıtladı. Akten enflasyonda düşüşün süreceğini ifade ederek Haziran ve Temmuz için enflasyonun %1 ile 1,5 olabileceğini vurguladı. Faizlerde ise Temmuz'da gevşeme beklediğini söyledi.
3: Türk Hava Yolları ile birlikte havacılık ve ödeme sistemleri alanında yeni bir uygulamayla bir kart geliştirdiniz. Bu özel projenin detayları neler? Diğer kartlardan hangi özellikleriyle ayrılacak?
4: Evet, biz aslında bugün lansmanı yaptığımız kartın üzerinde 1,5 senedir çalışıyorduk. Ama daha önemlisi biz Türk Hava Yolları ile işbirliğimizin 25. yılını tamamlıyoruz. Yani iş ortaklığının 25 yıl, yani çeyrek asır, çok önemli bir tecrübe, çok önemli bir iş ortaklığı ve çok başarılı bir ortaklığı. Onu bir lansmanla ödüllendirmek istedik kendi aramızda. Kartın özelliği daha fazla mil vermesinin ve birçok faydalarının yanı sıra aslında ilk kez Türkiye'de gerçek bir uçak parçasından üretilmiş bir kart olması. Fiziksel olarak bir uçak parçası eritilerek bir kart oluşturuldu. Bundan da çok limitli bir şekilde üretildi. Aslında Türk Hava Yolları'nın kuruluş yılı olan 1933 artı bizim kuruluş yılımız olan 1946'nın toplamı kadar 3879 tane kart üretildi. Ama dediğim gibi bu daha çok simgesel, geçmişten gelen tecrübemizin gelecek çeyrek asıra yönelişinin bir aracı gibi düşünün. Bu kutlamak için bir araya geldik o anlamda.
3: Efendim, Garanti Bankası için yılın ilk yarısı nasıl geçiyor?
4: Garanti Bankası'nın yılın ilk yarısı öncelikle Ocak-Şubat'a kadar çok iyi geçti. Savaşın çıkmasıyla beraber faizler beklentilerimizin, planladığımız biraz üzerinde oldu tabii ki. Bu karlı ve faiz marjını negatif etkiledi. Bütün sektörde de negatif etkiledi. Ama önümüzdeki dönem daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biraz planlarımıza 3-4 aylık bir rötar oldu diyebiliriz. İnşallah savaşın da bir yere gelmiş olmasıyla beraber ve enflasyonun da hızla aşağı geleceğini umuyoruz ve düşünüyoruz. Gıda fiyatları aşağı gelecektir. Önümüz yaz sezonu ve aynı zamanda çok iyi bir tarım tecrübesi oldu bu sene. Duyduğumuz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla müşterilerimizden daha çok yağmur oldu ve bununla beraber enflasyon aşağı gelmesin, faizin tekrar Ocak-Şubat'ta gördüğümüz rakamlara gelip daha da iyileşmesini bekliyoruz.
3: İlk çeyrek mali tablonuzu nasıl yorumlarsınız?
4: İçerik her zaman olduğu gibi sektörde ayrıştık diğer bankalarla kar marjında, ama biz ölçeğimizden faydalanıyoruz. Çok büyük bir müşteri grubuna hitap ediyoruz. Örneğin kredi kartında ve POS üye iş yerlerinde Türkiye'nin bir numarasıyız. 14 milyon müşterimizde 20 milyon üzerinde kart var. Teknoloji yatırımlarımızı çokça yapıyoruz ama bizim müşteri grubumuz 30 milyonu geçtiğimiz için Türkiye'de her iki bankacılık müşterisinin birinden daha fazlası bugün bizim bankamızla çalışıyor. Ölçek çok önemli bizim işimizde. Çünkü aynı yatırım yapsanız da daha fazla yatırım yapma şansınız da oluyor. 30 milyon müşteriye bölmek maliyetler anlamında maliyet, kişi başı maliyeti, müşteri başı maliyeti aşağı çekiyor. O da bizim karlılığımıza yansıyor. Bir de biz müşteriyle yüzdesel olarak aktif büyüklüğümüz içerisinde müşterinin payı çok daha yüksek.
3: 2026'da Türk ekonomisi için Garanti BBVA'nın baz senaryosu nedir? Enflasyon, büyüme ve dezenflasyon sürecinin seyri konusunda öngörüleriniz neler?
4: Tabii ki. Bir sene başlarken %4'e yakın bir büyüme öngörüyorduk ama savaşın çıkmasıyla, faizlerin biraz daha yukarıda kalmasıyla bunun 3-3,5 bandında oluşacağını düşünüyorduk. Aynı zamanda savaşın çıkmasıyla beraber enflasyonu 30'a revize ettik. Yıl sonu faizinde 37. Ama bu önümüzdeki 2 ay çok çok önemli. Eğer enflasyon beklediğimiz üzere daha aşağı gelirse bunun daha aşağısında bir enflasyon ve faiz oluşumunu bekleriz yıl sonunda.
3: Kredi büyüme limitlerinin 2026 boyunca devam etmesini bekliyor musunuz? Bu bankanızın kredi büyümesi ve karlılık hedefleri nedir?
4: Öncelikle cevabı evet. Çünkü kredi demek aynı zamanda sistemde daha çok para demek. Para da enflasyon yaratıyor. Dolayısıyla kredi limitlerinin devam edeceğini öngörüyoruz. Bu da önemli bir araç ve başarılı bir araç bir anlamda. Her ne kadar sevmesek de günün sonunda biz bankalarda, müşteriler tarafında. Ama bu aynı zamanda sermayenin ve kredinin daha iyi kullanılması için de bir araç aynı zamanda. Biz ihracat ve yatırım tarafında biliyorsunuz limitler yok. Kredi kartı harcamalarında limitler yok. Biz enflasyona yakın bir kredi büyümesi bekliyoruz kendi tarafımızda da. Genel olarak planlarımızı çok değiştirmiyor. Bizim için zor olan kısmı gerçekten faiz marjının beklentilerden daha dar olması. Ama müşteri büyümeleri

0: Biz çok kuvvetli, hedeflerimizin üzerinde bir müşteri büyümesi var. Dediğim gibi Türkiye'de her iki müşterinin birinden fazlasının bankayla çalışması ciddi bir ölçek yaratıyor. Şube sayımız aynı ve çalışan sayımız hatta daha fazlaydı geçen seneye göre. Dolayısıyla hani çok büyük bir ölçekle çok büyük bir müşteri grubuna hitap ediyoruz. Bu anlamda da bankanın rakamlarını, finansal rakamlarına pozitif etkileyeceğini düşünüyoruz.
1: Biraz önce enflasyonda 2 aylık dönem önemli dediniz. Bu 2 ayda enflasyona dair beklentiniz nedir?
0: Yani önümüzdeki 2 ay bir Haziran ayı için konuşmak gerekirse 1-1,5 bandında bir enflasyon beklentisi olacaktır. Bir sonraki ayda öyle bir beklenti içerisindeyiz. O banda gelmesi önemli. Önemli olan ama aynı zamanda sezonsallıktan arındırılmış enflasyonun aşağı gelmesi. Sezondan dolayı zaten enflasyonun aşağı gelmesini bekliyorduk. Ama yine de bunu gerçekleştiğini görmek çok çok önemli. Enflasyon beklentilerini kırmak kolay bir şey değil. Ama aynı zamanda savaşı nasıl devam ettiği, aynı zamanda emtia fiyatlarının ne olacağı da buraları etkileyen faktörler.
1: Jeopolitik riskler ve sermaye akımlarının seyri 2026'da bankacılık sektörünü nasıl etkiledi, nasıl etkilemeye devam edecek?
0: Açıkçası bankalar olsun, hazine olsun, sermaye piyasalarında borçlanma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Yani ülkemize olan güven üst düzeyde, bankalara olan güven üst düzeyde. Onun için sermaye piyasalarında bir sıkıntı yok. Hatta biliyorsunuz CDS'lerimiz ciddi bir şekilde aşağı geldi bugünlerde 220'lerde. Onun için borçlanma ve sermaye akışlarında bir sıkıntı görmüyoruz biliyorsunuz. Aynı zamanda dolarizasyon Türkiye'de %40'lara kadar düşmüş durumda bireysel müşteride. Bu da her zamankinden daha düşük rakam. Onun için sermaye akımları çok hızlı bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Ülkeye güven de var o anlamda. Önümüzdeki dönemde geçmişte olduğu gibi faizlerin aşağı gelerek, ülke CDS'lerin primlerinde daha aşağı gelerek daha iyi bir fonlama maliyetinde oluşmasını bekliyoruz açıkçası.
1: Efendim, Haziran ve Temmuz ayında %1-%1,5 enflasyon görürsek dediğiniz gibi faiz indirim sürecine tekrar girer miyiz?
0: Ben Temmuz'da en azından faizin üst bandının daha aşağı geleceğini, bir gevşeme olacağını, politika faizi ya da bantta bir gevşeme olacağını düşünüyorum. Malum şu anda repo faizleri %40, politika faizi %37. 40'ın bile biraz gevşemesi, hem mevduat maliyetlerinin aşağı gelmesi hem de kredi faizlerinin biraz da olsa aşağı gelmesini pozitif şekilde etkileyecektir.
1: Kur riski, faiz riski ve jeopolitik risklere karşı bilanço yönetimi nasıl işliyor? 2026 makro senaryolarında stres test sonuçlarınız nedir?
0: Ya şöyle söyleyeyim, BDDK'nın 2000 yıllarından beri uyguladığı birçok regülasyon var biliyorsunuz, risk metrikleri var. Biz aynı zamanda bir Avrupa bankasıyız, İspanyol bankasıyız, 25 ülkede varız. Dolayısıyla bizim risk metriklerimiz ve stres testlerimiz aynı zamanda hem Türkiye'deki BDDK hem de Avrupa Merkez Bankası tarafından regüle. Bu anlamda biz herhangi bir senaryoda faiz, kur, her zaman bilançoyu hazır tutuyoruz. Risk almayan bir bankayız, muhafazakar bir bankayız. Ama bu ekonomik koşulların ne olduğundan bağımsız bir şey. Dolayısıyla sayıca çok fazla risk metriği vardır bizim takip ettiğimiz her zaman. Bütün 25 ülkemizde, BBVA'nın bulunduğu her ülkede metrikler takip edilir. Bu Amerika için de geçerli, İngiltere için de geçerli, İspanya için de geçerli. Onun için oralarda hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem de BDDK'nın beklentileri içerisinde de hareket ediyoruz.
1: Son olarak yabancı yatırımcı beklentiniz nasıl şekilleniyor? Savaşın bitmesiyle yabancının ülkemize girişi artacak mı?
0: Yani her zaman yabancı ilgisi var Türkiye'ye. Farklı enstrümanlarda oluyor. Zaman zaman savaş olduğu dönemdeki gibi swap tarafında daha fazla ilgi oluyor. Daha sonra bono piyasasına geliyorlar. Kademe kademe geliyorlar biliyorsunuz. Hisse piyasasında daha azlar ama her zaman belli bir oranda yabancı var. Özellikle emekli fonları dahil olmak üzere. Yabancı ilgisinin artmasını bekliyoruz. Özellikle faizlerin aşağı gelmesiyle, enflasyonun aşağı gelmesiyle. Türkiye'nin önündeki en önemli konu enflasyon. Çünkü daha düşük enflasyon daha güçlü bir büyüme, daha güçlü bir sermaye akım demek.
2: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir adım attı. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen sentetik kıymetli taşların satışında şeffaflık zorunlu hale getirildi. Pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik ibaresi zorunlu oldu.
3: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretimi olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Söz konusu ibareler ürün etiketlerinde, sertifikalarda, faturada, internet sitelerinde ve tüm reklamla tanıtım materyallerinde görünür şekilde yer alacak.
4: Kuyumcular gibi hizmet veren yerler

0: sattığı ürünler gerçekten değerli, paha olarak değerli. Oradaki alıcının yanılgısı, satıcının yanılgısı ciddi anlamda büyük maddi tahribatlara neden olabiliyor aile bütçelerinde. O yüzden bu tarzdaki denetlemeler, düzenlemeler tabii ki alıcıya daha şeffaf bir hizmet sunmak anlamına geldiği için pozitif.
1: Yeni düzenleme kapsamında ayrıca sentetik kıymetli taşlar fiziksel satış noktalarında doğal taşlardan ayrı vitrin veya bölümlerde sergilenecek. E-ticaret platformlarında ise ayrı kategori altında satışa sunulacak. Ticaret Bakanlığı uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. Kurallara uymayan işletmelere 2026 yılı için 28.620 liradan 858.620 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bakanlık denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
2: Dünya Kupası'nda sadece futbol değil, ekonomiler de karşı karşıya geliyor, ancak sahadaki tablo ekonomik gücün her şeyi demek olmadığını gösteriyor. Yaklaşık 20.8 trilyon dolarlık ekonomiye sahip Çin, 2026 Dünya Kupası'nda yer alamıyor. 2.7 trilyon dolarlık Rusya da turnuvanın dışında kalan dev ekonomiler arasında bulunuyor. Buna karşılık ekonomik büyüklüğü birkaç milyar dolarla ifade edilen Yeşilburun Adaları ve Curaçao futbolun en büyük sahnesinde mücadele ederek tarih yazıyor.
1: Dünya Kupası'nda sadece takımlar değil, ekonomiler de yarışıyor. Ancak sahadaki sonuçlar paranın her şey olmadığını gösteriyor. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, 20 trilyon dolara aşan milli geliriyle Çin, Dünya Kupası'nda yok. 2.7 trilyon dolarlık ekonomiye sahip Rusya'da yok. Buna karşılık ekonomik büyüklüğü Çin'in binde biri bile etmeyen ülkeler futbolun zirvesinde. Nüfusu yarım milyon civarında olan Yeşilburun Adaları, milyarlarca dolarlık futbol endüstrilerine sahip ülkelerle aynı sahayı paylaşıyor. Birkaç milyar dolarlık ekonomiye sahip Curaçao da Dünya Kupası sahnesinde. Dev ekonomiler tribünden izlerken küçük ada ülkeleri sahada tarih yazıyor. Ortaya çıkan tablo çarpıcı. Ekonomik güç futbolda avantaj sağlıyor. Ancak Dünya Kupası'na giden yolu garantilemiyor. Çin ve Rusya'nın trilyonlarca dolarlık ekonomileri turnuvaya yetmezken, Yeşilburun Adaları ve Curaçao gibi mütevazı ekonomiler dünyanın en büyük futbol vitrininde yerini alıyor. Dünya Kupası denince akla devler gelir. Brezilya, Arjantin, Almanya, ama bu kez sahne iki küçük ada ülkesinin. Haritada yerini göstermek bile zor. Nüfusları birçok futbol stadını bile doldurmuyor. Ama onlar dünyanın en büyük futbol sahnesine çıkmayı başardı. Karayiplerin küçük adası Curaçao, Afrika açıklarındaki Yeşilburun Adaları, yani Kapo Verde. İki ülkede tarih yazdı. İlk kez Dünya Kupası'na katıldılar. Curaçao'nun nüfusu sadece 156 bin. Kapo Verde'nin ise yaklaşık yarım milyon. Ancak hayalleri sınırlarından çok daha büyüktü. Elemelerde dev rakipleri geride bıraktılar. Şimdi ise dünyanın en iyileriyle aynı sahnedeler. Bir yanda milyonlarca nüfusa sahip futbol devleri, diğer yanda küçücük ada ülkeleri. Futbolda bazen trilyonlar değil, doğru sistem, yetenek ve inanç kazanıyor.
2: Şimdi kısa bir ara.

Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Ağ Para. X, Ağ Para TV. Facebook, Ağ Para. Instagram, Ağ Para. YouTube, Ağ Para.

0: Amerika Birleşik Devletleri savaşın ekonomik etkilerine karşı yeni bir koruma kalkanı oluşturuyor. Washington yönetimi enerji fiyatlarından tedarik zincirlerine kadar uzanan geniş bir alanda ekonomiye olası krizlere karşı güçlendirecek adımlar atıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef, tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması. Hazine Bakanı Scott Bessent, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşlar, salgınlar ve jeopolitik baskılara karşı dayanıklı tedarik zincirleri kurmak zorunda olduğunu belirtti. Bessent, kritik sektörlerde dışa bağımlılığın azaltılacağını vurguladı. Enerji cephesinde ise Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı dikkat çeken bir adım attı. Nükleer enerji kapasitesini artırmak amacıyla 5 projeye toplam $17,5 milyar koşullu kredi sağlanacağı açıklandı. Plan kapsamında 10 yeni büyük ölçekli reaktörün devreye alınması hedefleniyor.
0: Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Erencan Umut, ABD-İran anlaşmasının piyasalara yansımalarını ve beklentilerini değerlendirdi. İzleyelim.
2: Piyasa en kötüsünün geride kaldığını çok uzun bir süre zarfı içerisinde fiyatlıyordu. Bugün gelmiş olduğumuz noktada işte hani biz söylüyorduk ya, tahvil getirileri mi acaba doğruyu fiyatlıyor, hisseler mi doğruyu fiyatlıyor? İkisinde de aslında bir miktar doğruluk payı var ama hisse senetlerinin, yani hisse endekslerinin, borsaların savaşın sonuna geldiğimiz, hatta sonlanmış olduğuna ilişkin yapmış oldukları fiyatlamalarda daha haklı oldukları ortaya çıktı. Çünkü biz bugün gelmiş olduğumuz noktada bakıyoruz, müzakereler devam ediyor. İki taraf da, yani müzakerelerde bir aksama söz konusu olsa dahi masadan kalkma noktasında hiçbir şekilde istekli değil. Çünkü İran masadan kalktığında bombalanmaya devam edecek, daha bir geriye gidecek. Zaten yıllardır Amerikan ve Batı blokunun yaptırımlarıyla uğraşan bir İran var. Artık bu işin de sonuna gelmişken alabileceğimizi alalım. Tavizi alabildiğimiz tavizi, koparabileceğimiz tavizi kopartalım ve yolumuza bakalım noktasında. Trump'ın meselesi daha karışık, daha karmaşık bir nokta içerisinde işliyor. Orada da hepimizin malum bir Kasım seçimleri var. Petrol fiyatlarında çok keskin bir yükseliş hareketinin ardından Amerika'da benzin fiyatlarında da çok ciddi bir yükseliş hareketleri söz konusu oldu. Her ne kadar hane halkının harcanabilir geliri içerisinde akaryakıt harcamaları işte bundan 5 ila 10 yıl öncesi seviyelere göre çok daha düşmüş olsa da, yani benzin fiyatlarındaki, akaryakıt fiyatlarındaki keskin yükseliş hareketleri 10 yıl önce siyaseti daha bir etkileyebilirdi. Hane halkını daha bir etkileyebilirdi. Bugün tabii ki etkiliyor ama 10 yıl öncesine göre değil. Ama en nihayetinde yine de bu hane halkının harcanabilir gelirinde bir tırpanlanma anlamına geldiği için ve önümüzde çok yakın bir sürede bir ara seçim olduğu için Trump da elinden geldiği kadar İran'a diz çöktürmek ve petrol fiyatlarını aşağı doğru getirebildiği kadar getirme noktasında çalışmaları devam ediyor. Piyasalar da zaten bunu gördüğü için en ufak aksaklıkta bile çok ciddi bir reaksiyon vermektense yol kazası olarak nitelendirilen, dile getirdiği bir yorumlama içerisinde. Yani bunun ben bu şekilde devam edebileceğini ve en nihayetinde bu görüşmelerden bir nihai sonucun çıkabileceğini düşünüyorum. En kötünün geride kaldığına ilişkin oluşan algının en azından şu dakika, şu an itibariyle kuvvetle muhtemeldir ki haklı olduğunu düşünüyorum.
0: ABD borsalarında teknoloji hisselerinde satış dalgası derinleşiyor. Özellikle yapay zeka ve yarı iletken sektöründe yaşanan sert düşüşler Nasdaq endeksini baskı altına aldı. Yatırımcılar teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına yönelik yüz milyarlarca dolarlık harcamalarını ne zaman gelir ve kâra dönüşeceğini sorgulamaya başladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri borsalarında teknoloji hisseleri sert satış baskısı altında. Yapay zeka rüzgarıyla rekor seviyelere ulaşan teknoloji devlerinde yön aşağı döndü. Yatırımcılar artık milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarının ne zaman kazanca dönüşeceği sorusuna yanıt arıyor. Bu belirsizlik teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı. Özellikle çip üreticileri darbenin merkezinde yer aldı. Nvidia başta olmak üzere yarı iletken şirketlerinde sert kayıplar yaşanırken teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi de geriledi. Tesla ve Alphabet başta olmak üzere sektörün öncü şirketlerinde de değer kayıpları var.
3: Her zaman finansal piyasalarda bir moda akım olur ve bu moda akımın sonunda da

0: bir yıkım oluşur. Ama açıkçası ben yapay zeka tarafındaki fiyatlama hareketlerinin genel anlamda bir yıkımla karşılaşacağını düşünmüyorum.
1: Piyasaları tedirgin eden tek başlık yapay zeka değil. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi de teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Yüksek faiz ortamı gelecekteki büyüme beklentileriyle değerlenen teknoloji şirketlerinin cazibesini azaltıyor. Son dönemde yaşanan güçlü yükselişin ardından yatırımcılar kar realizasyonuna yönelmiş durumda. Teknoloji hisselerindeki satış dalgası yalnızca Wall Street'te sınırlı kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan düşüş Avrupa ve Asya piyasalarına da yayıldı. Teknoloji şirketlerinin açıklayacağı yeni bilançolar piyasaların yakın takibinde olacak.
2: Çin'in önde gelen e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba, ABD Savunma Bakanlığı'na karşı dava açtı. Şirket, Pentagon'un kendisini Çin ordusuyla bağlantılı şirketler listesine dahil etmesine itiraz ederek kararı yargıya taşıdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki teknoloji gerilimi mahkemeye taşındı. Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Pentagon bu yılın başlarında Alibaba'yı Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler listesine dahil etmişti. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Alibaba söz konusu kararın hiçbir hukuki ve fiili dayanağı bulunmadığını savundu. Şirket Çin ordusuyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddederken listeye alınmasının ticari faaliyetlerine ve uluslararası itibarına zarar verdiğini belirtti. Pentagon'un hazırladığı liste doğrudan yaptırım anlamına gelmese de şirketler üzerinde ciddi yatırım ve iş ortaklığı baskısı oluşturuyor. Alibaba mahkemeden Pentagon kararının iptal edilmesini ve şirketin listeden çıkarılmasını talep ediyor. Dava sürecinin Washington'la Pekin arasında teknoloji alanında süregelen rekabeti daha da derinleştirebileceği değerlendiriliyor.
2: ABD Enerji Bakanlığı ülke genelinde 10 büyük ölçekli nükleer reaktörün devreye alınmasını hızlandırmak amacıyla uygun kriterleri karşılayan 5 projeye toplam 17.5 milyar dolarlık kredi sağlanacağını açıkladı. Detaylara bakalım.
3: Amerika Birleşik Devletleri temiz enerji için tarihi bir adım attı. Enerji Bakanlığı nükleer enerji için 17.5 milyar dolarlık dev bir kredi paketini onayladı. ABD'de elektrik üretimi büyük oranda kömürle sağlanıyor. Ancak bu dev endüstriden çıkan gaz ve suya akıtılan kirlilik doğaya ciddi zarar veriyor.
4: Diğer ülkeler şu anda yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla ağırlık verirken Amerika Birleşik Devletleri ise yenilenebilir enerji kaynaklarından uzaklaşıp kirli eski fosil yakıtlara daha fazla ağırlık veriyor. Dolayısıyla kömür, petrol veya doğalgazı diğer ülkelere ihraç etmenin uzun vadede bize bir şekilde fayda sağlayacağı düşüncesi hiç mantıklı değil.
3: İşte bu yüzden Trump yönetimi yenilenebilir enerji kaynaklarına dev bütçeler ayırmaya odaklandı. Nükleer enerji için planlanan 17,5 milyar dolarlık kredi 10 yeni nükleer reaktörün inşasını hızlandıracak. Enerji Bakanlığı bu finansman sayesinde projelerin 3 yıl erkene çekileceğini duyurdu. Peki bu dev yatırım Amerikan halkına nasıl yansıyacak? Kurulacak reaktörler 10 milyon hanenin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak güçte. Uzmanlar nükleer reaktörlerden çıkacak enerjinin daha uygun fiyatlarla da halka sunulabileceğini öngörüyor. Üstelik temiz enerji kategorisinde nükleer reaktörler küresel ısınmanın da önüne geçecek. Ancak ABD'de bu krediyi almak kolay değil. Şirketlerin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Finansmana erişmek isteyen enerji devleri proje başına 1 milyar dolarlık öz sermaye taahhüt etmek zorunda.

0: Karadeniz turizmini uluslararası pazarda daha görünür kılmayı hedefleyen Black Sea Tourism Hub 10-11 Aralık'ta Trabzon'da düzenlenecek. Etkinliğin detayını Türkiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Topaloğlu Apara'ya değerlendirdi. Turizmde yıl sonu hedeflerine ulaşacağız dedi.
1: Black Sea Tourism Hub aslında dediğimiz Karadeniz turizm buluşma noktası. Yani bizim bu turizm profesyonellerin, ajantacıların, uluslararası tur operatörlerin, DMC'lerin beraber bir araya geldiği, buluştuğu, merkezde buluştuğu bir nokta. Yani Trabzon'da yapacağız inşallah bunu ve Ramada Plaza Otel'de 10-11 Aralık'ta bütün turizmcileri bir araya getirecek bir proje.
2: Peki efendim, Körfez ülkeleri başta olmak üzere Karadeniz'e ilgi gösteren pazarlarda bu yılki beklentileriniz neler?
1: Şöyle, aslında biliyorsunuz biz bu Trabzon'u ilk yapmamızın sebebi de aslında başka şehirleri de düşünüyoruz. Ama Trabzon'un ilk hedefi burada bütün Körfez ülkeleri Trabzon'a direkt uçuşların olması. Daha sonra Balkan ülkelerinin, Azerbaycan'ın direkt uçuşları başlaması. Şu an öğrendiğimiz kadarıyla da Irak pazarında direkt artık Trabzon uçuşları başlaması tabii bölgeyi canlandırıyor. Trabzon'u daha güçlü hale getiriyor ve Ulaştırma Bakanımızın belirttiği gibi ileride büyük gövdeli uçaklarında artık Trabzon'a ineceği bilgisini verdi. Bu da bizim için çok büyük gelişme. Demek ki bu ilginin daha çok artacağını gösteriyor.
2: Peki efendim, Türkiye genelinde otellerde doluluk oranı şu an yüzde kaç seviyesinde? Yaz sezonunun bu oranın hangi seviyeye ulaşmasını bekliyorsunuz?
1: Aslında bakanımız zaten gerekli açıklamaları yapıyor. Türkiye'de doluluklarımız şu an inişi çıkışı devam ediyor. Hedefimiz tabii ikinci Türkiye, yani bölgenin ikinci yarısında, sezonun ikinci yarısında daha güçlü olmasını bekliyoruz. Biliyorsunuz hem güneyimizde hem kuzeyimizde savaş vardı. Rusya-Ukrayna savaşı. Güneyde de İsrail'in ve Amerika'nın İran'la çatışması bizi tabii olumsuz etkiledi. Tabii biz güçlü ülkeyiz. Bunları atlatacağımızı inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için projemizi ortaya koyduk ve bölgeyi canlandıracağımızı düşünüyoruz. Kuzeyimizde hem güneyimizde savaş var. Yani turizmin hedefi güven ortamıdır. İnsanların güven içerisinde seyahat etmesi, orada gelip oradaki gastronomisini incelemesi, bölgeyi incelemesi, kültürel açıdan bakması, bunlar bizim hepimiz için çok önemli işler. Yani insanlar için en önemli kriterler bunlar. Tabii ki biraz düşüşler yaşadık ama yıl sonu hedeflerine ulaşacağını inşallah inanıyoruz.
0: Zeray GYO konut satışları için katılım finans modelini devreye aldı. Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şüheda Turoğlu sistemin detaylarını ve gayrimenkul sektörüne ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İzleyelim.
3: Efendim hoş geldiniz. Önce sektör değerlendirmesi alarak başlayalım. Öncelikle maliyetler ne durumda? Üretim talepleri karşılayabiliyor mu ve bu sene sonu için beklentiniz nedir?
4: Maliyetler son dönemlerde seyrini biraz daha yatay seviyeye taşımış durumda. Geçirdiğimiz enflasyon süreci biraz para politikalarıyla birlikte aslında kendini gösterdi ve başarıyla yıl sonuna kadar sonuçlanacak faizlerde de ciddi düşüşler yaşanacak gibi görüyoruz. Özellikle konut sektörü olarak bunu bekliyoruz. Olmasını da umuyoruz. Sene sonu için biraz daha iyi bir seviyeye gelmiş olacağını, önümüzdeki sürecinde 2027 yılı itibariyle daha verimli geçeceğini öngörüyoruz. Aslında talep hep var. Arzda bir daralma yaşandı. Arzdaki daralmanın sebebi ise maliyet artışları oldu. Dolayısıyla burada faizlerin geri gelmesiyle birlikte talep de yoğunlaşacaktır. Sene sonu 1,5 milyona ulaşma ihtimali çok yüksek ama şu an sadece ülke genelinde yabancı müşteri, yani öncesinde yapılan yabancı satışların biraz ivmesi düşmüş durumda. Bu boyutta yabancı satışlarla desteklenirse bu rakamları görmemiz mümkün olur.
3: Peki Zeray olarak siz bu yıl için ne kadarlık bir üretim hedefliyorsunuz? Yeni projeleriniz olacak mı ve şu an satışlarınız nasıl gidiyor?
4: Satışlarımız oldukça iyi, sektör ortalamasının üzerinde ama proje hacmimizden kaynaklı daha iyi nasıl geliştirebiliriz diye düşündüğümüzde Zeray katılım finans modelini devreye aldık. Bununla birlikte satış yememizin ciddi oranda, ciddi ölçüde artacağını düşünüyoruz. Çünkü tüketici açısından çok cazip bir model. Burada tamamen faizsiz, 60 aya kadar vade seçeneği sunabiliyoruz. Üstelik anahtar teslim projelerimizde hemen anahtar teslimatı ve hemen tapu teslimi sağlayabiliyoruz. Geri kalan ödemelere şirket bünyemizde herhangi bir faiz olmadan devam edebiliyoruz. Bu sistemi yeni devreye aldık. Bugün hatta ilk defa kamuoyuna duyurduk. Muhtemelen geniş mecralı bir duyurusunu da sağlayacağız. Çünkü model çok avantajlı olması nedeniyle devam eden projelerimizde peşinatı bile taksitlendirerek aslında hem konutu en başta belirliyoruz, hem fiyatı en başta belirliyoruz, hem de peşinatı taksitlendirerek tamamen yatırımcıya özel, yatırımcının faydasına

0: tabii ki şirket yararını, satış ivmesini arttıracak bir kazan kazan perspektifi çiziyoruz.
1: Efendim, geçen yılın sonunda halka açıldınız. Tabii 6 aylık bir zaman geçti. Bu 6 ayı nasıl geçirdiniz finansal anlamda?
0: 6 ay güzeldi. Şirket anlamında GYO'dan sonra kurumsal yapımız daha da güçlendi. Artık bakış açımız sektöre bakış açımız, sektörün bize bakış açısı farklılaştı. Burada dolayısıyla finansal süreçlerimizde oldukça şeffaf ve rahat yürüttük diyebilirim.

0: Petrol fiyatlarında geri çekilme devam ediyor. Bugün 75 doların altını test etti petrol fiyatları. Şimdi beklentileri Haluk İzzet Mutlu'dan dinleyeceğiz. Ekranlarınıza taşıyalım.
1: Gelen açıklamalar ya da yaşanan olaylar bazen bu tahminleri boşa çıkartabiliyor. Şimdi baktığımız zaman Amerika'da temsilciler meclisi ve senato sırayla bu savaş yetkileriyle alakalı bir karar aldı. Ve İran'a savaşın durdurulması konusunda bir sınırlama getirdi. Şimdi bu tip haberler petrol fiyatlarının aşağı doğru gelmesi için tabii ki bir itici güç olur. Ama burada esas olan konu artık şu. Bu saatten sonra İran petrol piyasasına dönüş yapacak mı? İran varlıklarıyla alakalı ne gibi kararlar alınacak? İsrail, Amerika-İran görüşmelerine yeniden sekte vuracak mı? Tabii ki Rusya-Ukrayna savaşının durumu, yani jeopolitik gelişmelerin etkisini analiz etmeye devam edeceğiz. Evet, petrol fiyatları aşağı yönlü hareketini devam ettirebilir. Şu anda Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği açıldı. Bunu daha da hızlandırmaya çalışıyorlar. Bunlar devam ettiği sürece, yani bu haber akışı bu haliyle devam ettiği sürece 70 dolarlara doğru bir geri çekilmeyi görebiliriz. Ama büyük bir ihtimalle bu 70-75 dolar arasında da belirli bir süre kalırız. Burayı hazmetmesi gerekir. Çünkü şunu unutmayalım, olay sadece ne ekonomik bir olay değil, aynı zamanda açıklamaların, İsrail faktörünün çok net bir şekilde ön planda olduğu bir durum. Bundan evvel biliyorsunuz ateşkes anlaşması yapılmıştı, protokol imzalanmıştı ama İsrail'in Lübnan saldırılarından dolayı İran ateşkes anlaşmasının durdurulduğunu açıklamıştı. Arkasından görüşmeler devam etti. O sırada tekrar bir dalgalanmalar yaşadık piyasalarda. İşte bu tip dalgalanmaları da göz önünde bulundurarak 70 dolar 75 dolar arasında, 70 dolar 77 dolar arasında Brent tarafında bir fiyatlama görebiliriz önümüzdeki dönemde.
0: Ve yarının piyasa takvimini aktaralım. İçeride brüt döviz rezervlerini göreceğiz. Euro bölgesi tarafında ECB aylık rapor, ABD tarafında çekirdek kişisel tüketim fiyat endeksi, gayri safi yurt içi hasıla çeyreklik, kişisel tüketim harcamaları aylık ve çeyreklik kişisel tüketim harcamaları birinci çeyrek verilerini göreceğiz diyelim. Ve Z raporunu böylece burada noktalıyoruz. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Com tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli ve Balıkesir 30, Sakarya 28, Bursa 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri 28, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 33. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Rize 26, Karabük 31, Samsun 28. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 30, Van 27, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 34 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: EFS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
0: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
7: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
8: Ama gelen giden yok işte.
9: Bu da tamam.
10: Kolay gelsin.
11: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
12: Aslında biz onlara gidiyoruz.
13: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş...

0: Ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
3: hadi. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
4: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin

Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Disponibilite. Merkez Bankası'nın bankaların kabul ettiği mevduata karşılık kasalarında tutulmasını zorunlu kıldığı parasal karşılıklardır. Ankes zorunlu olmadığı halde disponibilite zorunludur.

0: küpünde, yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey, jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
2: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz

0: bekletecek. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Ankara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: herkese merhaba. Bugün Türk Çağdaş Sanatı'nın en dikkat çeken ressamlarından biri olan sevgili Çağatay Odabaş konuğum. Hoş geldin Çağatay.
1: Hoş buldum.
0: Ne güzel seni burada görmek.
1: Aynı şekilde yani seninle, senin programında olmak çok güzel. Çünkü insan yakın bir dostuyla böyle bir programda olunca kendini daha iyi ifade etme fırsatı buluyor. Onun için nazik davetin için ben teşekkür ederim.
0: Ya çok teşekkürler. Ne mutlu bana. İyi ki buradasın. Çok güzel projelerim var. Dinlerken çok heyecanlandım. Şimdi izleyicilerimize de aktaracağız.
1: Tabii ki.
0: Ama en baştan başlayalım istiyorum ki izleyicilerimize daha doğru anlasın. Senin E.T. filmiyle başlayan hayalin ve sonrasını senden dinlemek istiyoruz.
1: Tabii,
0: kaç
1: tabii.
0: yaşındaydın?
1: 1984. Yani şimdi geriye dönüp bakınca tabii seneler geçmiş. O yıllarda filmlerin yıllar sonra Türkiye'de vizyona girmesinden dolayı kaynaklanan bir durumdan dolayı 1984 yılında Steven Spielberg'in E.T.'si Süreyya sinemasına geliyor. Şimdiki Süreyya operasına. Hı hı. Ve ben o zaman 4 yaşındayım. Annem beni alıyor, o filme götürüyor. İşte bütün bu önündeki kitap olsun, seninle birlikte geçirdiğimiz bir sürü sergilerimiz var biliyorsun. Bunların hepsinin başlangıcı işte o film.

0: gibiydi aslında. O film belki de küçük 4 yaşında bir çocuğun içindeki ışığı, ateşi yakan bir film oldu. Ve oradan sonra her şey buraya gelmeye başladı.
1: Ama ne, yani zaten ikonik filmlerin ikonik sahnelerini çok güzel resmediyorsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Tekniğin de şahane. Tekniğini de soracağım evet. birazdan ama Christopher Nolan'ın filmlerinden Marvel karakterlerine ama daha neler var?
0: Çok var. Yani ben bunu sohbetlerimizde de hep söylüyorum. Sinema bir derya deniz. İçinden bir şey çıkartmak istedikten sonra inanılmaz bir çeşitliliği var. Şimdi çok güzel isimler söyledin. Christopher Nolan gibi günümüz ana akım sinemadan bahsettin. Ama bunun yanı sıra Tarkovski gibi, Haneke gibi ki benim en sevdiğim yönetmendir. Bergman gibi, Hitchcock gibi inanılmaz derin yönetmenler de sinemada muazzam tatlar bırakıyor. Ondan da bir tat çıkarabilmek bir yetenek bence. Ondan da çıkarabilmek. Bu şeye benziyor. Her gün bir restoranda aynı restoranda aynı yemeği yiyemezsin. Farklı yemekler, farklı tatlar istersin. Sinemada bize bunu sunuyor. Farklı yönetmenler. Hepsi birer şef gibi. Hepsi bize bir tabak hazırlıyor. Yemeği bildikten sonra bence hepsi çok lezzetli.
1: Çok haklısın gerçekten. Peki pointillism. Yani senin tekniğini bize nasıl anlatırsın? Nasıl bir teknik bu?
0: Ya bunu şöyle anlatayım. Bu tarif benim çok hoşuma gidiyor. Bunu ben genelde çok tekrar ediyorum ama pointillism ufak parçaların bir araya gelmesinden oluşan bir sanat akımı, sanat yöntemi, tekniği. Şimdi bana en çok sorulan soru şu. Ya bir filmdeki bir sahneyi donduruyorsun. Bunu tekrar neden hani resmediyorsun? Şimdi burada iki tane şey devreye giriyor. Bir, sinemanın o hep söylediğimiz akışkan bir bünyesi, bir bedeni var. Yani girdiğiniz zaman filmi izliyorsunuz, film akıyor gidiyor. Onun içinden bir anı çıkartmak, bir anı dondurmak benim için önemli. Peki diyeceksin ki ya bunu bir anı çıkarttın, dondurdun, bunu parçalara bölüp tekrar neden yapıyorsun? Bunun en güzel cevabı yine çocukluğumuza dönelim. Hani burada da Tarkovski'ye bir selam çakalım. Tarkovski der ki çocukken yaşadığımız şeyler yetişkinlikteki hayatımızdaki olaylara yön verir der. Şimdi bir Lego'yu düşün. Bir mağazaya gidiyoruz, bir kutu Lego alıyoruz. Lego'nun üzerinde diyor ki işte bunun içinde bu itfaiye aracı var veya bu uzay gemisi var. Tamam, kutuyu açıyorsun, paramparça. O itfaiye aracının olacağını bile bile o parçaları birleştiriyorsun. Yani sonucu bilerek yapıyorsun onu. İşte benim resimlerim de öyle. O sonucu bilerek o sahneyi yeniden noktalarla inşa etmek bana muazzam bir haz veriyor. Tabii yine seninle hep sohbetlerimizde geçen şey bunun tabii inanılmaz uzun bir sürede olması. Çok. Yani ona bir emek, ona bir bedensel ve zihinsel bir emek harcanması da bu işin hem niş olmasını hem de benim için kıymetli olmasını sağlıyor. Hı
1: hı. Rekorun nedir peki? En uzun süren eserin ne kadar zaman aldı?
0: Şöyle, benim büyük 4 metre boyutunda bazı eserlerim var. Onlarda tabii 700 bin nokta, 800 bin nokta gibi sayılar. Onların hepsi tek tek handmade olarak yapıldığı için böyle büyük eserlerim var yani.
1: Ne kadar zaman aldı? Şu rekor merak ediyorum. Tabii. Çünkü George Sirach'a geleceğim. Onun çünkü tabii, en meşhur eseri çok böyle yıl sürmüş.
0: Tabii. Şimdi şöyle, benim atölyemde tabii ki beni asiste eden bir ekibim de var. Ama bu asiste eden ekip bana rutinlerde yardımcı oluyor. İşin herhangi bir nihai kararı veya işin gidişiyle ilgili kararlar hepsi bana ait. Burada bir ekiple birlikte girdiğimizde aralıksız bir şekilde de yaptığımızda yani o boyutta bir iş 3-4 ayı buluyor tabii ki. Yani bir de şu var sevgili Funda, yani bir işin içine girip sürekli onda çalışmak o da yoruyor bazen. Tabii. Onun için ben genelde birkaç eseri aynı anda yapıyorum. Yani birkaç eser biraz onun üzerinde çalışıyorum. Çünkü bir yerden sonra bazı şeyleri göremiyorsunuz. Yanlışlıklar olmaya başlıyor. Onun önüne geçmek için farklı farklı eserlerde devam etmek beni hem zihinsel olarak dinlendiriyor hem de o heyecanını daha sıcak tutuyor.
1: Ya bu kadar nokta nokta nokta nokta bu biraz delilik değil mi Çağatay?
0: Tabii. Sence neden? Şimdi bundan herhalde 3-4 yıl önceydi değil mi? Bir NFT macerası vardı.
1: Vardı.
0: Nerede
1: evet.
0: şu anda o NFT'ler? Hiçbiri yok.
1: Yok.
0: Şimdi teknoloji geliştikçe burada bak çok kıymetli bir stüdyodayız. İnanılmaz teknolojik bir yerdeyiz. Hı hı. Teknoloji inanılmaz imkanlar sunuyor. Ama sanatın içine bunu entegre etmeye başladığın zaman NFT gibi yapay zeka gibi şeyleri içine koyduğun zaman

0: insan duygusunun verdiği kararların önüne geçiyorsa eğer, bu bir sanat eseri midir? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Çünkü kararı sen vermiyorsun, işlemi sen yapmıyorsun. Nerede peki bunun içindeki sanat? Yani sanatçının ona harcadığı o hard work dediğimiz, yürek işi dediğimiz şey nerede? O yoksa olmuyor. İşte seneler önce NFT furyası çıktı, yok oldu gitti. Şimdi yapay zeka ile şeyler çıkıyor, bunlar da sönümlenecek. Ama handmade olan her zaman kalıcı olacak. Emek harcanmış, duygunun emekle birlikte tuvale yansıtıldığı şey her zaman kalıcı olacak. Yani şu anda yapılan yapay zekalar 5 yıl sonra belki çöp olacak. Ama 10 yıl sonra hala bir Rembrandt, hala bir Caravaggio, Caravaggio olacak. Bir Rothko, hala Rothko olacak.
1: Her yani zaman.
0: Bu çok önemli bir şey. Teknoloji geliştikçe handmade her zaman kıymetli ve özel olur. Dolayısıyla benim üzerinde durup insanları şaşırtmak istediğim, paylaşmak istediğim o işte binlerce nokta bu. O binlerce noktanın bir araya gelip sunmak istediği duygu da bu.
1: Ama hiç kolay olmuyor gerçekten.
0: Tabii, çok zor.
1: Ben izlerken senin yaptığın işleri hayretler içerisindeyim.
0: Ben
1: çünkü
0: dün gece,
1: çok büyük emek.
0: Tabii dün gece 3.30'da çıktım atölyeden. Yani ben çoğu zaman eve gittiğimde kızımı bile göremiyorum. Yatmış uyumuş oluyor. Belli bir eseri oluşturmak için veya sanatçı olmak için yapılan belli fedakarlıklar mıdır? Evet, belli fedakarlıklardır. Bunun kıymeti bu mudur? Evet, bence budur. Ben şu anda bulunduğum konum ve gücüm itibariyle istesem 50 tane 60 tane asistan tutup onlara da bu işi yaptırabilirim. Ama bu değil işte. İşin başında olmak, onunla birlikte yoğrulmak, o noktaları tek tek sabırla koymak. Yani ben çok genç yaşta katarak ameliyatı oldum. Yani gözlerim özlerim bitti
1: çok
0: artık yani.
1: Çok geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim. Ama bu bedeli ödemeden o için işin içindeki değerli, kıymetli hale getiremiyorsun. Ya tıpkı Michelangelo'nun Sistine Şapel'in tavanını boyarken çektiği acı gibi.
1: Çok haklısın. Biraz da tarihini konuşalım istiyorum. Tam bu pointillizm 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları
0: tabii,
1: mı,
0: tabii,
1: Sirah'dan
0: tabii.
1: mı? Sen nasıl anlatırsın bize?
0: Sevgili Funda, aslında bu ve bunun benzeri akımların çoğunun çıkış noktası aslında nedir biliyor musun? İnsanlık tarihine baktığımız zaman fotoğraf makinesinin icadı ve görüntülenme teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte sanatçıların, daha doğrusu insan dediğimiz o içindeki sanat olgusunu taşıyan varlığın farklı bir şeyler üretme çabasıyla ortaya çıkan şeyler. Bu kimisi bunu noktayla yaptı, kimisi bunu çizgiyle yaptı, kimisi bunu boyayla yaptı. Soru şu olmaya başladı. Fotoğraf makinesi bir sanatçının yaptığı bir eseri çok çabuk bir sürede o görüntüyü veriyorsa, o görüntüyü bu sefer sanatçının görerek ne hissettiğini yapması önemli olmaya başladı. İşte bu noktada senin bahsettiğin isimler gibi noktayla bunu yapan, çizgiyle bunu yapan, farklı boyama teknikleriyle yapan, soyut dışa vurumcular, işte soyut ekspresyonistler, bir sürü akım çıkmaya başladı ve sanat böyle zenginleşmeye başladı. Aslında demin söylediğimizin tersine, teknolojinin dokunuşuyla sanat bir yerde farklı bir ivme kazandı. Fotoğraf makinesinin icadıyla birlikte. Dolayısıyla bu pointillizm de bu dönemlerde çıkan izlenimcilerin izledikleri doğayı, tabiatı ve insan davranışlarını nasıl resmedeceğini gösterirken yaptığı bir teknikti bu. Aslında şimdi baktığımız zaman 2026 yılında diyeceksin ki ya Çağatay, aslında sen 2026 yılında yaşayan bir sanatçısın. Bu kadar geçmişteki bir tekniği tekrar neden kullanıyorsun? Ben naçizane bu tekniği kendimce geliştirdiğimi düşünüyorum. Kendi renklerimi işin içine kattım. Biliyorsun ki benim resimlerim sadece benim paletimdeki 7 renkten oluşuyor.
1: Evet, 7 renk.
0: Evet. O 7 rengin bir araya gelmesiyle o zenginliği ortaya çıkartmaya çalışmak. O noktaların inanılmaz derecede perfeksiyonist bir mühendislik çalışmasıyla bir araya gelmesi, çok hassas dokunuşlarla bir araya gelmesi, belki o geçmişteki tekniği daha üst seviyeye taşıma çabalarımın sonucu oluyor.
1: Bir de her eserin bir tane.
0: Evet, o işte içerik kısmı. Şimdi
1: peki bir filmden bir sahne mi? Yani o filmden başka sahne olabilir mi?
0: Evet, bu çok güzel bir soru. Bu şöyle, her filmdeki karakter aslında bir defa. Çünkü karakter burada önemli olan şey. Şimdi buraya kadar biraz tekniği konuştuk. İçeriye bakacak olursak, o karakterin bir anı, bir duygusu. Yani şimdi ben mesela burada seninle sohbet

0: ederken bile seni bir film gibi görüyorum. Ve senin jestlerin, mimiklerin seni belki de en estetik haline nasıl algılayabilirim ve onu nasıl tuvale yansıtabilirim? Aynı şekilde filmde de bunu hissediyorum. Veya bazen de o figürü belki de çok çirkin resmetmek istiyorum. Yani çünkü o film bana onu işaret ediyorsa oradan çok çirkin bir anını çıkartmak istiyorum. Ama bunu bir kere seçiyorum ve bunu bir daha yaptığın zaman onun doğasına aykırı oluyor. Yani o karakteri bir kere yapmak, yönetmenin tercihleri arasından bir tane bir şeyi seçip çıkartıp onu tekrar ölümsüz bir hale getirmek. Benim derdim o. Onun için her filmdeki karakter yalnız bir defa.
1: Bir tane, ama bunu sürdürebilmek zor olmalı. Çok çünkü zor. İnsanlar biliyorum ki koleksiyonerler seni zorluyor bu
0: çok
1: konuda.
0: Çok zor, evet çok hani zor.
1: Ve ben, ikinci olmalı
0: tabii,
1: diye.
0: Ben de şöyle bir şey oluyor, işte bana da yap. Ben hemen şunu söylüyorum. Bir kere ondan bir tane daha yapmamın sende olmasını isteyecek misin? Yani bir tane olması varken bunu anlatıyorum. Bazen de artık çok başa çıkamıyorum. Onu almış olan koleksiyonerin telefonunu veriyorum. Onu ara, ondan al diyorum.
1: Aa, bu çok iyi.
0: Bu çok başımıza geliyor. Mesela
1: müzayedeye çıkıyor mu?
0: Çıkıyor tabii ki, arada çıkıyor. Ben genelde bunu kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Hı-hı. Benim galerim Ruzi Galeri ile biz bunu kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu zamana kadar yapılmış yüzlerce resim var. Bizim kontrolümüzün dışında olan çeşitli, hayat öyle bir şey sunuyor ki koleksiyonerlere de, ekonomik sebepler, başka sebepler, aile ayrılıklarından dolayı tabii ki müzayedelere çıkıyor.
1: Ne hissediyorsun? Müzayedeye çıktığı zaman bir sanatçı eserini gördüğü vakit ne hissediyor?
0: Şunu hissediyorum. Şimdi benim işlerim çok niş. Demin bahsettiğim gibi senin de bir sürü arkadaşın, senin vesilenle, çok teşekkür ederim sana burada da bir kere daha, senin de vesilenle, senin de pek çok arkadaşın benim eserlerime sahip oldu.
1: Ama herkes seni çok seviyor. Ah,
0: sağ ol,
1: gerçekten bu arkadaş olduğumuz
0: sağ
1: için
0: ol.
1: Değil. Çağatay Odabaş eserinin sahibi olmak bir değer.
0: Teşekkür
1: gerçekten
0: ederim.
1: Çok
0: mahcup ediyorsun.
1: Bir şey.
0: Şimdi o süreçleri biliyorsun. Hani o resmi ne kadar zor seçiyoruz, ne kadar zor yapıyoruz. Evet, o sahne mi, bu sahne mi, diyorum ki böyle olmalı, şöyle olmalı, onun yapım süreçleri. Dolayısıyla o resmin içinde benim o resmi yaparken harcadığım işte gözyaşı, kahkaha, yediğim yemek, içtiğim çay, bu programa geldim, konuk oldum, şu an atölyede bir resim var. O resmin içinde de bu program olacak. Her bir anı o resmin içinde. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki o resim tekrar bir müzayedeye çıktığı zaman hani buruk bir şey oluyor. Yani niye? Hani keşke o kişi de kalsa diye. Ama tabii bende oran çok düşük. Yani hı hı. Müzayedeye çıkması veya başka bir şekilde yer değiştirmesi çok düşük oranlarda oluyor. Benim en büyük şansım, eserlerimle koleksiyonerlerim çok fazla empati kuruyor. Çok fazla bağ kuruyor ve genelde %97-96'lık bir oranda gittiği yerde o duvarda yıllarca kalıyor. Ve hepsinde bir hikayesi oluyor. Tabii. Yani mesela buradan da selam yollayalım. Türkiye Otomobil Federasyonu Başkanımız, evet, sevgili dostumuz Eren Başkanımız.
1: Eren İşler Toprağı'nı.
0: Onun evinde mesela müthiş bir
1: çok
0: eserim
1: güzel
0: var.
1: Güzel bir iş var.
0: Şimdi o eser, şimdi Eren Başkan bana bir gece bir video yolladı ve benim eserimle birlikte Jean Todt yan yana var. Jean Todt'a falan imzalatıyor. Yani şimdi bu o kadar güzel bir anı ki bir sanatçı için. Şimdi Eren Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Hem hayatında o eserime yer verdi, hem de onu Jean Todt'la paylaştı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu hikayeler bir araya gelince o eser gerçekten gittiği yerde çok uzun yıllar kalıyor yani.
1: Hı hı. Ama şeyi merak ediyorum, bu çok uzun süredir aslında sorduğum da bir soru. Müzayedeye çıkıyor olması bir eserin, o eserin piyasasını düşürüyor mu?
0: Kimi zaman düşürmeye çalışıyor.
1: Aha.
0: Ama yaptığınız iş unik bir işse veya özel bir işse zaten o her zaman değerini buluyor.
1: Tabii ki.
0: Burada şu var. Şimdi müzayedeye sadece ben çıkmıyorum ki. Müzayedeye Mehmet Güler yüzde çıkıyor. Bence
1: tabii.
0: Türkiye'nin bir numaralı sanatçısı. Abidin Dino da çıkıyor. Ve satılmıyor. Şimdi Mehmet Güler kötü bir sanatçı da mı satılmıyor? Hayır. Her resmin bir alıcısı vardır.
1: Var.
0: Şöyle, bu bir alıcısı vardır derken bunu ticari anlamda söylemiyorum. O resmin hikayesini yaşamak isteyen bir insan elbet vardır. Ha, o resimle bir yıl sonra denk gelir, ha bir gün sonra denk gelir. Ama o resimle mutlaka bir insan buluşur ve o resim onunla yüzyıllarca kalır. Yani Avrupa sanat tarihine bakalım, bu böyle olmuştur. Ama o resimle o insanın denk gelme süresi kimi zaman o müzayede olmayabilir. Yani müzayedeye Halil Paşa çıkıyor, satılmıyor. Yani
1: evet,
0: bu onun kötü olması veya piyasasını düşürüyor anlamına gelmez. O anki

0: farklı bir Çağatay Odabaş sergisi olmuş. Çünkü mumlar var.
1: Evet.
0: Ya film sahnelerinden mumlar var. Evet. Ama senden dinlemek istiyoruz. Çünkü çok inovatif de bir sergi olmuş. Birçok duyumuza hitap ediyor.
1: Çok teşekkür ederim. Yani şimdi bu şu anlamda önemli bir sergi oldu. Ben bu sergiye kadar 7 yıllık bir sürede bir sergi yapmamıştım. Çünkü istediğim şartların sağlanması, istediğim ortamın sağlanması, bu derinliği anlayacak bir galerinin ortaya çıkması, bu bir zaman aldı. Bunun sonucunda Ruzi Galeri ve Ruzi Galeri'nin kurucusu sevgili Esra Çevik'le bir araya geldik. Ben bu projeyi anlattım ve inanılmaz heyecanlandı. Ve kendisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada şunu yaptı Ruzi Galeri ve Esra Çevik. Bu işte bu serginin bu kadar ses getirmesini bu sağladı. Al sana bir galeri, dört duvar, burada bir sergi yap demedi. Bunu nasıl daha üst seviyeye taşırız uğraştı. Galerinin fiziksel mekanı çok avantajlı. Biz bunu en iyi şekilde kullandık. İki katlı galeri. İşte ilk kata geliyorsun, ilk katta daha modern, contemporary bir ortam. Üst kata çıkıyorsun, daha bir nasıl diyeyim, geçmişe referans veren bir dekorasyonla. Şimdi alt kata girdiğin zaman alt kattaki eserler daha günümüzü anlatanlar. Üst kata çık üst katta daha geçmişe referans veren eserlerdi. Bunun müziklerini, bu serginin müziklerini sevgili Rahman Altın yaptı. O da ilk bizim projemizdir. Bir serginin böyle bir özel bestesinin, müziğinin olması.
0: Kesin ödül alabilir. Rahman ne yapsa ödül alıyor çünkü.
1: Tabii tabii. Sağ olsun Rahman abi, o heyecanımızı bizle birlikte yaşadı. Galeriyi inanılmaz dekore etti Esra burada. Yani bir görüntü yönetmeni gibi davrandı. Yani her duyuya hitap eden şey yaptık. Özel bir koku tasarladık. İçeriye girenler o mum kokusunu hissedebilsin diye. Ve buradaki mumların her biri, burada yaklaşık 60-62 tane eser vardı. Her bir mum yine her bir sinema filminin içerinden çıkartılmış bir mumdu. Yani neydi? İşte giriyorsun, bir mum görüyorsun ama yanında bir kare kod var. O kare kutu telefonunla okuttuğun zaman o mumun olduğu sahne telefonunda çıkıyor. İşte nedir? Schindler List'ten bir mum. İşte Godfather'dan bir mum. Kubrick'in Barry Lyndon'dan bir mum. Demin bahsettik Tarkovski Nostalgia'dan bir mum. Alien filminden bir mum. Yani mumun o kadar bir zamansızlığı var ki sinemada. 1400 yıllarda geçen bir filmde de bir mum var. 2100 yılında geçen Alien filminde de bir mum var. Aslında yönetmenler bunu çok enteresan görüntülemiş. Yani mumun zamansızlığı ve insan yaşamına benziyor olması benim böyle bir seçki yaratıp böyle bir sergi oluşturmama vesile oldu.
0: Ne kadar zamanını aldı?
1: Bu çok zaman aldı gerçekten. Yani bunu bir kere kafada sindirmek, bunu üzerinde durmak, o resimleri tekrar oluşturmak. Yani geçmişe bakarsan böyle bir 2-3 yıllık bir süre. Ayrıca sergi temposuna girdiğimizde de yani böyle 24 saat falan çalıştık yani Esra ile. Yani Ruzi Galeri'nin burada çok büyük emeği var. Hani sevgili Esra Çevi'ye, galeri direktörümüz sevgili Polina'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle insanüstü bir tempoyla çalışıp bunu ortaya çıkardık. Ama kalıcı olabildiğini düşünüyorum. Hı hı. Ben hep şunu söylüyorum. Hani biz bir şeyler yapıyoruz ama bunun sanat olup olmadığına ve kalıcı ve ölümsüz olup olmayacağımıza gelecek nesiller karar verecek. Robert De Niro'nun çok güzel bir sözü vardır. Filmi yaparız, izleyiciler alkışlar ama gelecek nesiller onun sanat olup olmadığına karar verir diye.
0: Çok doğru.
1: Bu da öyle. Yani kalıcı bir şey bıraktığımızı düşünüyorum. Yani bir 20 yıl, 30 yıl sonra bile biri diyecektir ki ya Etiler'de, Ruzi Galeri'de Çağatay Odabaşı'nın mum sergisi vardı diye hatırlanacak. Şimdi biz Ruzi ile yola çıkarken şunu da yapabilirdik. Çok güzel sinemadan kadın yüzleri, yakışıklı erkeklerden oluşan bir sergi seçkisi de yapabilirdik. O da ses getirirdi ama hayır. Yani Ruzi Galeri'deki böyle bir sergiye gelen bir insan Çağatay'ın daha önce hiç görmediği bir şeylerini görsün istedik. Yani figür beklerken mum resmi karşına çıkıyor. Onun evet. için çok şaşırdı insanlar ve çok da güzel geçti ve buradaki bazı eserlerde çok önemli yerlere gitti.
0: Müthiş bir vizyon. Çok tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Duyduğum kadarıyla zaten birçok önemli koleksiyona girmiş bu eserler.
1: Evet, evet.
0: Devlet koleksiyonunda var.
1: Evet. Buradan da bir kez daha çok çok teşekkür etmek istiyorum. Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy,

0: Sayın Kültür Bakanı Yardımcımız Batuhan Mumcu, onların destekleriyle ve tensipleriyle Devlet Resim Heykel Müzesi'ne buradaki bazı eserlerimiz girdi. Ama beni esas heyecanlandıran şey, yine Sayın Bakanımızın da uygun görmesiyle Beyoğlu'ndaki İstanbul Sinema Müzesi'ne iki eser ben hazırladım.
1: Çok güzel.
0: Evet, hatta hangi eserler olduğunu da burada senin programında ilk defa söyleyeyim. Oraya tabii ki Türk sinemasından çok özel iki eser hazırladım. Şimdi o benim için çok daha duygusal oldu.
1: Eşkıya
0: neden
1: mı geliyor
0: musun?
1: Yoksa?
0: Yok, daha derin.
1: Ya.
0: Şimdi sinema müzesinde tek bir sanatçı olmak, o benim için çok büyük bir onur oldu gerçekten. Çünkü diğer müzelerde pek çok sanatçı ile birliktesin ama sinema müzesinde tek benim eserlerim oldu. Oraya Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı ve Halit Refik'in Gurbet Kuşları filminden iki sahne hazırladık. Birinde sevgiyi ve aşk temasını ve insan ilişkileri, diğerinde ise Türkiye'deki bir göç olayının ve sosyolojik onun yansımalarını anlatan bir filmden bir sahne tercih ettik. Bu eserlerimizi de bitirdik. Zannediyorum önümüzdeki yazın bitimiyle birlikte izleyiciler müzede bunları da görebilecekler.
1: Merakla bekliyoruz. Şu an hemen görmek istiyorum. Yani. O kadar merak ettim ve çok güzel filmler seçmişsin gerçekten.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Çok beğendim. Peki Jennifer Lopez sizin de koleksiyonunda bir Çağatay Odabaş var. Bu nasıl oldu?
0: Evet, bu gerçekten bu da ya yani çok uzun bir projeydi. Buradan yine onu da saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Sevgili Şafak abi, Şafak Çak. Hı hı. Bence Türkiye'de gerçekten bir marka ve gerçekten bir başarı hikayesi o da.
1: Gerçekten
0: sırf Jennifer Lopez değil, pek çok Hollywood yıldızıyla iş yapıyor. Onların evlerine çeşitli tasarımlar yapıyor. Jennifer Lopez gibi önemli şarkıcıların sahnelerinde önemli dekorlar gerçekleştiriyor. Şafak abi bunu bana ilk geldi söyledi. Dedi ya böyle bir şey yapalım dedi Lopez'e. Tabii dedim ama hani bunu nasıl yapacağız diyeceğim falan filan. Yani bir kere karar vermek çok güç oldu. Yani kadının resmini yapacağız. O çok güç. Yani onun filmlerinden bir sahne bulabilmek, seçebilmek. Onu düşün. Ya yani onu düşünmemiz zannediyorum Şafak abiyle bir buçuk yılımızı falan aldı. Biz bunu böyle gizliden devam ettirirken ya şu mu olsun bu mu olsun falan derken. Sonra Netflix'te Hustler diye bir filmi var onun. Bir gerçek hikayeyi anlatıyor. Bir dansçıyı canlandırıyor. Orada Lopez çok güzel gerçekten yani. Görüntü olarak da çok güzel. Tam o kadının enerjisini yansıtan bir şey. Oradan bir sahneyi seçtik. Onun menajeriyle görüşmeleri yaptık, şeylerini yaptık. Onun üzerine eseri yaptık. Yolladık ama çok stresli, çok zor. Yani gerçekten çok zor bir şeydi yani. Ama sağ olsun Şafak abi de bana güvendi, destek oldu bu konuda. Bayan Lopez'in koleksiyonunu onu kazandırdık. Bayağı da büyük bir iş yani. Böyle şu bizim arkadaki ekranlar kadar falan, 2,5 metre falan bir iş bayağı.
1: Çok büyük. Ama zaten genelde senin eserlerin çok büyük oluyor. Değil mi?
0: Evet.
1: Daha güzel anlaşılıyor bu.
0: Ya çok güzel bir şeye değindin ya Funda. İşte insan arkadaşıyla sohbet edince program daha güzel oluyor. Şimdi büyüklük çok önemli bir şey. Gerçekten bir şeyin abidevi olması, büyüleyici olması, ya önüne geçtiğin zaman dev bir portre onun içinde kayboluyor gibi olmak çok önemli bir şey. Ama bence bir ressamın mahareti 2,5 metrelik bir resmi de yapabilmek, kendi aynı dilini küçücük bir tuvalde de yapabilmek, bu çok önemli bir şey. Ya benim şimdi 2,5 metrelik, 3 metrelik, 4 metrelik de eserlerim var. Daha yeni Katar'da bir koleksiyona benim şöyle ufacık eserlerim girdi. Minnacık böyle ufak eserler. Sadece sinema karakterinin gözlerinden oluşan bir seri böyle. Şimdi o çok önemli bir şey. Bunu mesela Türk resminde çok iyi ustalar yapıyordu. Mesela bunu en iyi yapanlardan biri Avni Lifici'di. Geçmişe bakarsak, günümüze bakarsak Mehmet Güleryüz gibi, Ergin İnan gibi sanatçılar bunları çok iyi yapıyor. Yani hem büyük işte kendi duygularını ifade edebiliyor hem de küçücük bir alanda. Bu ne aslında biliyor musun? Duygularını her alanda ifade edebilme gücü ve yetisinin olduğunu gösteriyor o sanatçının. Onun için bazen 2,5 metrelik bir resim seni son derece büyülerken, bazen dev gibi duvarda belki ufacık bir resim sana çok büyülü geliyor olabilir yani. Onun için eserlerim genelde büyük boyutlarda ama bazı çok küçük işlerde beni çok heyecanlandırıyor onları yapmakta.
1: Onları da şu an çok merak ettim. Evet. Hemen

0: görmek istiyorum yayın sonrası.
1: Tabii ki.
0: Peki o sahneye karar vermek çok zor değil mi?
1: Çok zor. Sen şimdi burada bu kadar kıymetli bir program yapıyorsun. Bütün deneyimlerini konuklarınla burada paylaşıyorsun. Burada bir konuk seçmek senin için ne kadar zorsa benim için o sahneyi de seçmek o kadar zor. Acaba bir filmin içindeki karakteri anlatan bir sahne mi olmalı yoksa filmi anlatan bir sahne mi olmalı? Bu çok güç bir şey. Ama burada tabii ki sanatçının hani kendi ilkel duyguları, dürtüleri devreye giriyor. Yani onunla kurduğun ilişki, empati, onda görmek istediğin şey, hangi anı durdurmak istediğin şey. Bazen bir yönetmen üzerinde çok araştırma yapıyorum. O yönetmenin neden o oyuncuyu, neden o sahneyi veya neden o görüntüyü tercih ettiği üzerine kafa yoruyorum. Okuyorum, yazıyorum, çiziyorum. Onun neticesinde yani bütün bunların süzgecinde çıkıyor o bir anı seçmek. Bu bazen kimi zaman işte burada mumlarda olduğu gibi bir filmden bir objenin çıkması da oluyor. Yani çok anlamsız bir obje çıkabiliyor. Mesela demin bahsettik, Michael Haneke'nin filmlerinde öyle çok enteresan sahneler vardır. Kamera bir anda bir kahvaltı sahnesinde bir tabak cornflakes'e odaklanır. Yani o çok önemli bir andır aslında yönetmenin tercihi için. Bazen öyle bir sahneyi de seçtiğimde oluyor. Öyle bazı eserler var. Onları da biraz kendime saklıyorum aslında.
0: Evet. Güzel. Peki haftada kaç film izliyorsun?
1: Çok.
0: Yani en son kere, ne izledin?
1: En son ne izledim? O kadar çok izliyorum ki yani sürekli bir kere atölyede çalışırken sürekli bir şey dönüyor. Hani şunu izledim, bunu izledim değil ya, hani hangisini en son izlediğimi hatırlamıyorum. Dün 3 tane şey izledim.
0: Sinemada en son ne izledin? Yani
1: sinemada en son ne izledim? Bakayım en son. Ya maalesef en son Superman'i izledim galiba. Bu yeni Superman'i hiç beğenmedim. Onu izledim.
0: Ben Michael Jackson'a gittim yeni, çok öneririm.
1: Ona
0: gerçekten
1: gideceğim.
0: Çok güzel ve bence bir Michael Jackson eseri yapmalısın.
1: Evet, onun üzerinde çalışıyorum zaten. Ona kesinlikle gideceğim. Çünkü şeyden de ben çok güzel bir sahne yapmıştım, Bohemian Rhapsody'den.
0: Onun
1: gibi bir film o da. Tabii ki şimdi şeyi çok heyecanla bekliyorum. Christopher Nolan'ın Odyssey'i tabii ki çok heyecanla bekliyorum.
0: Nolan'ın Ağustos'ta galiba geliyor değil mi?
1: Evet, Ağustos, Temmuz'da. Nolan'ın dünyasında çok enteresan tercihleri var. Çok enteresan bir şey. Yani harika çocuk diyor.
0: O da senin gibi aslında. 5 yaşında mı başlıyor
1: tabii.
0: Yönetmenliğe çekmeye? Sen de olsun aslında.
1: Çok gelenekselci, analog yöntemler kullanıyor. Şimdi mesela burada da teknik arkadaşlar var. Onlar da bilir. Çok inanılmaz teknolojik cihazlar varken adam böyle boynunda $40'lık eski bir cep televizyonuna benzer bir ekran taşıyor falan, ondan falan izliyor. Böyle. Çok analog bir adam. Cep telefonu falan kullanmıyor. İşte enteresan bir dünyası var. O analog dünyayı da kendi hikayelerine çok iyi yansıtıyor. Çok kıymetli bir yönetmen. Tabii ki sinemanın son 20 yılındaki o ivmesini sağlayan adamlardan biri. Oppenheimer döneminde sinemalar pandemiden çıktıktan sonra Oppenheimer'la bile inanılmaz bir ivme kazandırdı. Yani o kadar ağır bir filmle bile bunu başarabildi. Bence çok kıymetli bir yönetmen ama mesela ana akımda çok daha değişik adamlar var. Mesela ben David Fincher'ı çok beğenirim.
0: Ben de çok severim.
1: David Fincher işte Seven gibi, Fight Club gibi muazzam yapımlara imza atmış bir adamdır. Onun da sinema kariyeri aslında çok enteresan. Başlangıcı ilk uzun metrajlı filmi Alien. Alien 3'ü veriyorlar ve mahvediyor. Ve sinemaya küsüyor. Sonra tekrar galiba Seven'la tekrar geliyor. Bu yönetmenler tabii ki inanılmaz bir heyecan veriyor. Şimdi bak burada konuşurken...
0: Ben Tarantino'da vardı, hatırlıyorum.
1: Tarantino'da var, evet. Tarantino hatta Kill Bill yapmıştım.
0: Kill Bill vardı,
1: Kill Bill
0: evet.
1: Birinci filmden bir tane yaptım, ikinci filmden. Birinci filmdeki de Allianz koleksiyonunda, global koleksiyonunda, Allianz'ın global koleksiyonunda. Bazı büyük şirketler benim eserlerimle çok güzel bir uyum yakalayabiliyorlar. Yani bunu şirket koleksiyonlarında, binalarında çalışanlarıyla birlikte sunmaya çalışıyorlar. Bana şu şekilde geliyorlar mesela, o beni çok heyecanlandırıyor. Ya biz işte yeni bir bina yapıyoruz. Bu binada genç bir çalışan nüfusu olacak. Onların görüp heyecanlanabileceği bir film sahnesi yaratabilir miyiz diye geliyorlar. Bu projeler beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü düşünsene, binlerce çalışanı olan bir holdingde her gün eserinle birebir bağ kuruyor. Ben mesela sosyal medyayı açıyorum böyle. Instagram'da hiç tanımadığım insanlar resimleri paylaşıyor o binadan. O da çok inanılmaz bir enerji getiriyor insana.
0: Senin eserini gören zaten hemen tanıyordur. Bu bir Çağatay, evet. O da başlıyor. Öyle bir özelliği de var bence. Zaten değerli yapan da bence bu. Peki sana genelde yönetmen sinemasıyla mı geliyorlar? Yani ben atıyorum işte Tarantino'nun filmlerini çok seviyorum. Ondan bir eser yapalım diye mi geliyorlar? Yoksa bu filmi çok seviyorum, buradan bir eser yapalım diye mi geliyorlar?
1: Funda, yine beni tabii çok iyi tanıdığın için çok güzel sorular soruyorsun. Çok teşekkür ederim. Her ikisi de oluyor. Genelde oyuncular üzerinden daha çok geliyor.
0: Yani şu beni şaşırttı.
1: Oyuncu, evet, yani bazı oyuncular var. Bunların tabii ki çok seven bir kitlesi var. Yani bunlar kimlerdir? İşte bilindik isimler, Al Pacino gibi, Robert De Niro gibi oyuncular. Bir de çok sinematografik, estetik bir yüzü olan ve bunu sinemaya çok iyi yansıtmış, bunu çok iyi kaba tabirle sinemada pazarlamış oyuncular var. Scarlett Johansson gibi. Hı hı. Bunlar üzerinden tabii ki geliyor talepler. Ama tabii ki buradaki en önemli konu şu. Bana bir talep bile gelse, ben o kıymetli koleksiyonerle oturuyorum, sohbetler ediyorum, birbirimizi tanıyoruz. Neden o filmi bana sorduğunu özellikle soruyorum. Ve ben kendi inanmadığım bir filme bir sahneyi asla yapmıyorum. Yani orada anlatıyorum, ben bunu yapamam. Çünkü bununla ben bir bağ kuramıyorum. Bazen de şöyle oluyor. Yine senin bahsettiğin gibi bir koleksiyoner, bir yönetmen veya oyuncu düşünerek bana geliyor. Ben ona yapmayı düşündüğüm eserlerin eskizlerini gösteriyorum. Bazen bambaşka bir şeyde karar kılabiliyor onları görünce. Çünkü benim atölyemde çok geniş bir eskiz arşivim var. Hı hı. Ve gelenlere çok fazla şey sunabiliyorum. Ya sırada bak bunu yapacağım, şunu yapacağım, sırada bu var diye onları gösterebiliyorum. Bazen onların içinden bambaşka şeyler seçenler oluyor. Dediğin gibi yani yönetmen de geliyor, oyuncu da geliyor, sahne de geliyor. Hı. Bana ama size bir şey soracaksındır mutlaka. En çok sorulan ne? Değil mi?
0: Evet.
1: Evet, en çok sorulan film, söylüyorum, çok enteresan gelecek sana belki. Al Pacino'nun Kadın Kokusu filmi.
0: Aa.
1: Evet, bana en çok, yani ben bir istatistik çıkartsam şu anda herhalde, bana en çok sorulan o. O da buradan selam yolluyorum. Faruk Kütük isimli çok sevdiğimiz bir koleksiyonerimiz de. Hı hı. Ya çocuğa ne teklifler geldi yani, inanılmaz o resmi almak için. Çünkü ben o filmden tango sahnesini yapmıştım. Hı hı. Tabii ki çok önemli bir sahne. Yani filmin en iyi duygusunu anlatan, neden filmin adının Kadın Kokusu olduğunu, aslında o tango sahnesinin ardında gizli olduğunu anlatan sahnedir o. Onun için bana en çok sorulan o. Ha, onun dışında tabii şeyler de oluyor. İşte Godfather, Scarface gibi o tarz şeyler
0: Braveheart.
1: De oluyor. Braveheart.
0: Onu ben Karadeniz'de Ovid Dağı'nda gördüm. Şoka girdim yani.
1: Ya bak.
0: Karadeniz'de bir kayağa gidiyorum, bir dağa ve otele girdim.
1: Kaç
0: karşımda,
1: bin metrede değil mi?
0: Ya kaç bin metrede yani 2000 küsür rakımlar ve ben
1: daha
0: karşımda.
1: Daha
0: da yüksektir. Evet, mutlaka ben böyle. Çağatay Odabaş, evet.
1: Ya, senin bana fotoğraf yolladığın o günü hatırlıyorum.
0: Benim fotoğrafım hala onunla duruyor yani. Orada onu görüyor olmak da
1: ya
0: beni
1: şimdi
0: çok
1: bu
0: mutlu
1: o kadar
0: ediyor.
1: Bak ne kadar güzel bir anı, seninle ne kadar güzel bir anımız. Ya düşünsene, bir otele gidiyorsun yani ve o otel inanılmaz butik bir otel.
0: Evet.
1: Sevgili Ruşen Ekşi'nin.
0: Ruşen Ekşi'nin.
1: Gidiyorsun, içeriye giriyorsun, kar, kış, kıyamet, o resmin oraya çıkabilmesi bile bir macera zaten.
0: Evet.
1: Ve çat diye o resim karşına çıkıyor. Yani bu benim için o kadar güzel bir duygu ki, şimdi onu yaşamak, bak kaç yıl geçmiş burada konuşuyoruz. O işte naizane senin o eserle bağ kurabilmen, duygun ve o eserin de kendini gösterebilmesi, seninle birlikte sarılabilmesi, o işte benim için en büyük zenginlik. Demin bahsettiğimiz gibi her şeyin bir tane olması ve onun o dağın tepesinde olması, bak bunu biz biliyoruz ve birkaç yıl geçmiş burada konuşuyoruz. Yani bu işte müthiş bir güç yani. Ruşen de buradan selam.
0: Buradan selam olsun gerçekten.
1: Ruşen şimdi yeni bir resim aldı. Atölyede bitirdik. Aa! Daha paylaşmadık. Haftaya falan paylaşacağız. Muhteşem
0: resim, yine
1: bir,
0: çok orijinal bir
1: çok
0: sahnedir
1: orijinal
0: diye
1: bir
0: düşünüyorum.
1: Şey aldı. Yine böyle dev gibi 2,5 metre bir şey.
0: Ay ne güzel. Aslında sen bir kulüp kursan da insanlar hem
1: Federico
0: böyle...
1: Fellini'den bir eser hem de.
0: Aa,
1: evet. Bir hafta sonra falan paylaşacağız eseri.
0: Derin.
1: Tabii. Tabii çok güzel.
0: Güzel.
1: Marcello Mastroianni'nin bir sahnesi.
0: Ay şu an...
1: İtalya'nın Tarık Akan'ı.
0: Galiba çok kıskandım şu anda. Gerçekten. Bir de diyorsun ya benim eserim, herkes bence senin eserlerine sarılmak istiyor. Peki

0: Türkiye'deki şimdi galeri, koleksiyoner ve sanatçı üçgeni nasıl buluyorsun?
1: Şimdi bunu biraz açalım gerçekten hazır burada bu keyifli sohbeti yapıyorken. Şimdi burada gerçekten ben geriye dönüp baktığım zaman bu sene benim 25-26. yılım. Ben çok genç yaşta bu piyasanın içine girebilme şansını elde ettim. Sevgili Ertan Mesci'nin Artizan Sanat Galerisi vardı. Ben 2000 yılında orada sergi yapmıştım. Benden sonraki sergi Mehmet Güleryüz, Alaaddin Aksoy Komet sergisiydi. Yani ve ben o zaman yaşım 20 idi. Herkes şaşırmıştı. Ya 20 yaşında bir çocuk bu galeride nasıl sergi yapıyor diye. Sevgili Ertan Mesci bana o zaman o şansı tanıdığında onu da çok eleştirmişlerdi. Ama zannediyorum ki şimdi Ertan Bey, ya işte bakın gördünüz mü, ben bu çocuğun elinden tuttum, ne kadar doğru bir karar verdim diyebiliyordur insanlara, sağ olsun, eksik olmasın. Şimdi oradaki büyük ustalara baktığımız zaman onlara göre şu anda biz daha çok imkana sahibiz. Nedir? Daha fazla galeri var, daha fazla fuar var, daha fazla müze var. Ha, yine yeterli mi? Yetmiyor tabii ki. Ama bunun yanı sıra hem gerek teknolojinin gelişmesi hem de bunu maalesef üzülerek söyleyeceğim, çok fazla güzel sanatlar fakültelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte çok da fazla sanatçı iddiasında olan insan ortada oluyor. Dolayısıyla bu bir kirlilik yaratıyor. Bu hem koleksiyoner için hem galerici için eleme için bir mesai harcamasını gerektiriyor. Şimdi düşünsene, senin bir galerin var veya bizim Ruzi Galeri'de de oluyor. Yani haftada onlarca, yüzlerce dosya geliyor, portfolyo geliyor. Yani bunların içinden iyi bir şey bulabilmek bu sefer zor bir hale geliyor. Çünkü teknolojik kolaylıklar, demin bahsettiğimiz gibi biraz niteliği düşük güzel sanatlar kurumlarının olması biraz fazla olmaması gereken şeylerin ortada dolanmasına sebep oluyor. Ama bunlar da elbet elenecektir. Yani demin başa saralım. Robert De Niro'nun dediği gibi, zaten gelecek nesiller hangisinin iyi olup olmayacağına, hangisinin arkasında bir felsefe olup olmayacağını zaten gelecek nesiller karar verecektir, sanatçıları tanıdıkça. Dolayısıyla soruya tekrar dönecek olursak, bir piyasa var. Evet, bu piyasanın ciddi dinamikleri var. Bu piyasada eserlerini sunabileceğin, koleksiyonerlerle paylaşabileceğin çeşitli ortamlar da var. Ama işte burada hem koleksiyoner, galerici, sanatçı üçgeninin çok doğru kurulması, doğru kararlar verilmesi, galerinin sanatçının arkasında durması, sanatçının galerinin emeklerini hiçe saymaması, bunu özellikle söylüyorum. Bunlar ve koleksiyonerin buna ikna olması, bu çok önemli bir şey. Doğru yaptığın zaman her zaman eserin koleksiyonerle buluşur. Ben pandemi dönemi oldu. Pandemi döneminde bile insanlar benim eserlerime ulaşmak için bana ulaştılar. O zaman dedim ya, bir şeyleri demek doğru yapabiliyorum ki hani bu kadar sıkıntılı ortamda bile insanlar benim sanatımla bir güç kazanmaya, hayatlarına bir renk katmaya çalışıyor dedim. Dolayısıyla piyasada baktığımız zaman bence en önemli şey doğru iş yapmak, yaptığın işin arkasında durmak ve bunu doğru şekilde sunmak çok önemli. Ama burada tabii ki ben hep şöyle bir formül söylerim. Hani bir mikserin içine %40 oranında, mikserin içinde %40, %50 oranında işte yetenek koyacaksın, şans koyacaksın %20, %30 oranında ve ilişkiler %20, %30 oranında. İşte o %100'lük oranı basacaksın, karışım o. Yani çok iyi resim yapabilirsin ama bunu kimseye sunamadıktan sonra yok olur gidersin. Çok kötü bir ressam olursun, iyi ilişkilerin vardır, bir sergi yaparsın, iki sergi yaparsın, yine yok olur gidersin. Veya iyi ressamsındır, iyi ilişkilerin vardır ama işte şans dediğimiz faktör o yoktur. Yine kendini ifade edecek bir şey bulamazsın, yine yok olur gidersin. Sanat tarihine baktığımızda da bu da böyle. Şu anda usta olarak gördüğümüz kişiler hep ilişki, yetenek ve şans faktörlerinin bir araya gelmesiyle sanat tarihinde kalıcı olmuşlardır.
0: Çok güzel anlattın gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Hepsi bütünüyle çok
1: Çok
0: kıymetli.
1: çok çok
0: Peki
1: önemli.
0: çağdaş sanat dünyasının geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun ülkemizde? Çünkü ben görüyorum çok genç koleksiyonerler çıktı ve onlar inanılmaz eserler topluyor.
1: Biz geçen hafta 17 yaşında bir koleksiyonere eser sunduk.

0: onun koleksiyonuna dahil ettik. Bu bizi o kadar heyecanlandırdı ki neden ve bu kardeşimiz çok donanımlı. İki arkadaş geldi. İkisi de birbirinden pırlanta gibi. Sevgili Doruk ve Rüzgar, buradan da analım onları da. Çünkü o çocuklar 40-45'li yaşlarına geldiklerinde müthiş bir koleksiyon sahibi olacaklar. Yani aileleri de öyle bir yetiştirmiş ki bu kardeşlerimizi. Yani bu çocuklar gelip benden Çağatay abi işte Marvel, Avengers bilmem ne falan demediler. Yani çok enteresan filmler konuştuk, çok enteresan sahneler konuştuk. Ve Clint Eastwood'un eski kovboy filmlerinden bir sahne seçtik mesela. Şimdi bu çok kıymetli bir şey. Böyle bir nesil gelecek. Şu anda 17, 20, 25 yaşında olan bir koleksiyoner tabanı oluşacak ve bunlar önümüzdeki 30 yılı taşıyacaklar. Tıpkı şu anda 60 yaşında olan koleksiyonerler nasıl bu işe yeni başladıklarında bir heyecanla başladılar ve 2000'li yıllarda bir taşıma yaptılar, bir koleksiyon taşıdılar ve görevlerini bitirdiler. Çünkü onlar da doydular artık. Hani bir şey yaptılar, bir seçki oluşturdular ve artık onlar da köşelerine çekildi. Şimdi bu yeni gelecek nesil bence bunu sağlayacak ve ben bu yeni gelen neslin içindeki bu 20'li yaş jenerasyonunun az sayıda bunlar ama çok niş zevklerinin olduğu, çok kültürel olduğu, yani çok Anglo-Sakson düşüncelerinin olduğunu gördüm ve bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Hatta yani o çocuklar benim atölyeme geldiği zaman, bu dediğim grup, o 20'li yaş grubu, bana da inanılmaz bir enerji veriyorlar. Yani kendilerinin hem o gençliği, şimdi ben de bakıyorum, ben 46-47 yaşındayım, acayip bana şey veriyor. Yani onlarla sohbet etmek, film konuşmak, sanat konuşmak, çok çok inanılmaz bir şey var. Bence bunlar taşıyacak zaten önümüzdeki çağdaş sanatı. Bir de bu gerekiyor Funda. Yani evet, bir devir daim, bir görev değişimi gibi. Yani sırf tıpkı nasıl demin bahsettiğimiz Mehmet Güler Yüzer, Kometler, Alaaddin Aksoylar nasıl kıymetliyse Türk resminde, Ergin İnanlar, nasıl otantik ve özgün sanatçılarsa bunlar, bunlar bayrağı taşıdılar bir yere. Şimdi bunlar 80'li yaşlarındalar artık. Artık yavaş yavaş onlardaki yükü de biz alıp, biz onların görevini yapmaya başlayıp hem sanatı taşıyacağız hem de toplumu zenginleştirmeye çalışacağız. Çabamız bu yönde olacak.
1: Kesinlikle katılıyorum. Aktarılmalı bizden sonra gelen nesillere. Aslında şu an anne babalar da koleksiyonlarını hep çocukları için yapıyorlar.
0: Tabii. Yani biz de yapıyoruz eşimle. Yani
1: çok güzel.
0: Benim evime, ya benim evimde bir tane bile benim resmim yok. Çünkü ben istiyorum ki benim kızım farklı şeyler görerek büyüsün. Yani çocuk ne yapacak benim resmimi görüp, yani zaten görüyor şey. Hatta bu sergide şey falan dedi. Baba bir tane bize satın alsana dedi. Benim resmim için diyor. Bizde hiç yok çünkü. Ya biz evimize benim resmimi asmıyoruz. Yani hani bazen bir tane bir şey asıyoruz falan. Başka sanatçıları görsün. Yani gözü, duyguları, ruhu başka sanatçılarla beslensin istiyorum. Biz otoportre koleksiyonu yapıyoruz. Naçizane böyle bir küçük bir koleksiyonumuz var. Ben otoportrenin sanatçının kendini ifade etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Onun için öyle ufak bir seçkimiz var. Senin bahsettiğin gibi anneler, babalar bu koleksiyonu yapıp çocuklara sunacak, evet, ya. Çocuklar bir sonraki nesil olarak taşıyacak bunu yani.
1: Aynen öyle. Bu çok önemli. Peki hep koleksiyon konuştuk. Aslında senin de çok şahane. Funko, pop, evet, koleksiyonun var. Hatta Back to the Future. Bu koleksiyon tutkun ne zaman ortaya çıktı? Ne zaman toplamaya başladın bunları?
0: Koleksiyon tutkum çok uzun yıllardır var. Yani bu tabii ki benim hani o bahsettiğimiz çocuklukta bu E.T.'yi izlemeyle başlayan bir serüven ve işte 80'li yıllarda büyüyor olmamız, video kaset dönemiyle yoğruluyor olmamız, tabii ki o sinemaya, ana akım sinemaya ve o ana akım sinemanın sunduğu kahramanların bizim hayatımıza girmesi çocukluğumuzda bizi tabii çok etkiledi. Dolayısıyla büyüyünce tabii onlarla ilgili bir şeyler toplamak çok büyük bir heyecan yaratıyor. Benim Bir E.T. koleksiyonum var. O da senin gibi çok kıymetli, değerli basın şeylerinde çıktı. Bir hiç gün yüzüne çıkarmadığım bir Back to the Future koleksiyonum var. Onu da
1: merak ediyoruz.
0: Seninle paylaşmayı çok istiyorum. Bir de bir Superman koleksiyonum var ama en önemlisi aslında Back to the Future. Çünkü ben Back to the Future'ın müthiş bir film olduğunu düşünüyorum. Zaten birinci film

0: sinema akademisinde de Amerika'da senaryo yapısı ders olarak okutuluyor. O inanılmaz bir yapısı var onun. İçinde olmayı çok isteyeceğim bir film gerçekten. Bir zaman yolculuğu bu kadar zekice anlatılabilirdi ancak. Onun için onunla ilgili eşyalar, objeler toplamak beni çok heyecanlandırıyor. Bir de ben şuna inanıyorum. Yani bir sanatçısın, yani ressamsın, heykeltıraşsın. Ya sabahtan akşama kadar resim yap, heykel yap, bu böyle olmaz. Kendini bir şeylerle beslemen, farklı bir şeylerle onu doyurman lazım. Şimdi benim bir avantajım var. Zaten sinema cepte. Sinemayla bir haşır neşir olduğum için sürekli eserlerimi de ondan çıkarttığım için besleniyorum ama yine böyle farklı bir şeylerle uğraşmak, kendini doyurmak bence bir sanatçı için çok önemli. Mesela bak hiç unutmuyorum, rahmetli Balkan Naci İsimiyeli çok çok kıymetli bir hem ressam olarak hem hoca olarak çok kıymetli biriydi. Ve benim Marmara Güzel Sanatlar Fakültesini tercih etme sebeplerimden biridir. Bir Ergin İnan, iki Balkan Naci. Bunlar çok kıymetli hocalardır. Çok önemli isimler yetiştirmişlerdir. Balkan Naci'nin mesela rahmetlinin atölyesine gittiğin zaman böyle tavanda böyle asılı Osmanlı makas koleksiyonu vardı. Kilit koleksiyonunu yapardı mesela. Ya onları bulmak, onları araştırmak, o makasların geçmişteki maceraları kesme, biçme onu çok besliyordu ve o eserlerine de yansıyordu. Diyeceğim o ki yani sanatçıların kendini besleyecek bir uğraşılarının olması gerektiğini düşünüyorum. Ben naçizane işte dediğim gibi Back to the Future koleksiyonu vesaire onlarla kendime şey yapmaya çalışıyorum. Bir de biraz da işte müzikle alakam var. İşte onunla uğraşıyorum. Hı hı. Bu şekilde.
1: Peki Ninja Kaplumbağaları buldun mu?
0: Buldum.
1: Gerçekten mi?
0: Ya Ninja Kaplumbağaları şöyle bulduk. Buradan yine ona da selam söyleyelim. Benim Avusturya'da bir koleksiyonerim var, Rüya Hanım. Çok o da çok özenliş işler alır. Sağ olsun Avusturya'da buldu, getirdi bize.
1: İnanılmaz. Galiba evet. 1991.
0: Tabii, tabii.
1: Rafael ve Michelangelo.
0: Tabii. Ya bu şey de çok güzel. Ya şimdi demin bahsettim ya, koleksiyonerlerimle o dostluğu kuruyorum ya. Buradan yine bir selam yollamak istiyorum. Ya İrina Namlıcı diye bir koleksiyonerimiz var. O da mesela bana şey bulmuştu. Japonya'dan bir yerden 1982 yılına ait Iti bardakları.
1: Aa, çok
0: buluyor,
1: güzel.
0: Getiriyor. Yani şimdi insanlar seni tanıyınca sana gelen hediyeler de öyle olmaya başlıyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Diyorum ki ben o zaman, ya ben eserlerimle bu insanların hayatında bir yere dokunmuşum. Ya düşünsene, o insan yurt dışına çıkıyor ve yurt dışında diyor ki Türkiye'ye dönerken Çağatay'a götüreceğim şey şu olmalı, bu olmalı deyip onu bulup getirip sana sunuyor. Bu işte yaptığımız o eserin izleyiciyle ne kadar fazla bağ kurabildiğiyle alakalı bir şey bence.
1: Çok güzel, çok değerli bir şey. Çağatay, iyi ki geldin. Aa. Çok güzel bir sohbet oldu. Zaman nasıl geçti inan anlamadık bile. Başarılarının devamını diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Ben davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Yani sen çok kıymetli bir arkadaşımsın. Ya inan burada böyle program gibi değildi. Sanki seninle yine böyle atölyede sohbet ediyormuş gibi rahat rahat konuştum. Kendimi ifade edebildim. Bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Çok zarifsin.
1: Güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin.
0: Sağ ol.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden.

0: TV bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
5: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
6: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
7: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
6: Kadınlar da olmalı tarımda.
5: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
7: Tarlaya girmeye başladık.
5: Traktör sürmeme.
8: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
9: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olmasın.

0: Yakıt alacağız yine, yandık.
1: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli ve Balıkesir 30, Sakarya 28, Bursa 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri 28, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 33. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Rize 26, Karabük 31, Samsun 28. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 30, Van 27, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 34 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.
4: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
5: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
6: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
4: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
7: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
8: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

BIST 50 Endeksi. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 50 paydan oluşur. Ve BIST 30 Endeksine dahil payları da kapsar.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge,
2: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
1: Melis Kızılaslan,
3: Leyla Gencel niye olmasın, yapalım lütfen.
1: Ve Barış Özdemir'le.
4: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
1: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.

0: hiç istemem.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Ankara'da.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: atalarımızın güçlü silahı çepirin çaresini çağlardır bulan olmadı yüce obar. Bu bilgi o vakitlerde olduğu gibi imdi de yalnızca bizim elimizde. Kumlar düştükçe zehrin etkisi çıkacak. Alpago, ya size tacı getirecek ya da çepirin değdiği soyu ölecek.
1: İkisi de işime gelir. Sayına'dan haber var mıdır?
2: Yolda olduklarını biliriz yüce obar. Ancak Sayına ve sizin için getirilen kadın köleler baskına uğramışlar. İtbaraklar öldürülmüş. Köleler de kaçırılmış.
1: O halde Sayına gelene kadar yenilerini hazırlayın.
3: Hanım, obara elçi mi yollasak?
4: Olmaz Darışata. İt diş gösterdi mi kurt diz çökmez. Biz ölsek de o taç obarın eline geçmeyecek.
5: Bir taçtır gider durur. Zamanında parçalayıp yok etseydik şimdi bunlar başımıza gelmezdi.
3: Eğer obar tacı başına takar ise sürülerce itbarak onun buyruğuna girmek için gelir. Eğer tacı parçalayıp yok eder isek o vakit çok daha fazlası bizden intikam almak için gelir.
4: Gelecekleri varsa görecekleri de var.
6: Sana bir şey sormak isterim.
7: Tabii.
6: İtbaraklar sizi oraya gelecek bir kadın için götürürlerdi. Öyle demiştin.
7: Evet. Barakan'ın soyundan gelirmiş. Adı Sayına.

0: Nereden gelirmiş?
1: Bilmiyorum. Ancak kendi aralarında bizi kurtardığınız ormanda geceleyip Sayın Ayı ve yanındaki it barakları bekleyeceklerini konuşurlardı.
0: Emin misin duyduğundan?
1: Evet.
2: Beni sevmezsin bilirim. Yaşadığın her şeyin sorumlusu olarak beni görürsün. Her ne kadar kabul etmesen de sen benim üçüncü oğlumsun.
3: Sen yaşadığım değil, yaşayamadığım her şeyin sorumlususun. Iskaladığım bütün sevinçlerin sebebi sensin. Hem unutma ki Ulu Yarbab'ı it barak belası yüzünden ertelendi. Onları geldikleri yere geri gönderir göndermez İlk iş seni yargının önüne çıkaracağız. Ama merak etme, yargılanmadan kılına bile zarar gelmeyecek. Önce Ulu Yarbab'ın karşısına çıkacak. Sonra yaptığın her şey için tek tek en ağır cezayla cezalandırılacaksın.
2: Batuha.
3: Sus. Han babam ve kandaşlarım bu durumdayken bu konuyu daha fazla konuşup Göktengir'i öfkelendirmek istemem. Gün gelir, yaran da kurur, acın da azalır. İnsanoğlunun azalmayan acısı mı var? Teyze, bana bak. Anam öldüğünde küçücük bir çocuktum. Dilsiz kaldım. Öksüz kaldım. Eksik kaldım. Ama zamanla yaram kabuk bağladı. Seninki de öyle olacaktır. Böyle olmak zorunda.
0: Unutma ki sen bir hansın. Sana umut bağlayan koca bir budun var. Diri olmak, güçlü kalmak zorundasın. O iç soylular, onlardan intikam almadıkça acım dinmez. Onları acımdan sildiğim vakit öfkem diner, öç almış olurum, yüreğim de hafifler, öfkem de diner. Öcün, öcümdür hanım.
3: Öcün, öcümdür teyze. Saltuğun kanı yerde kalmayacak. İt barakları yeryüzünden sileceğiz. Tıpkı Oğuz Kağan gibi. Hiç merak etmeyesin.
4: İt baraklardan haber var Yüce Obar. Sayına geliyor, karşılama için çıkalım mı?
5: Hayır. Onu burada, kendi tahtımda karşılayacağım. Obar kimsenin ayağına gitmez. Hadi.
0: Kimse söylediklerimin dışına çıkmasın. Hanımızın ve tekinlerin hayatı Sayın Ana'nın söyleyeceklerine bağlıdır.
6: Merak etme Akkuz.
3: Sayına gelmezse o vakit ne yaparsın?
7: Gelecek. Sadece sayına değil, bütün itbarak kadınları da gelecek. Tek tek.

İşaretimi bekleyin. Ne pahasına olursa olsun, Sayın Ay'ı elimizden kaçırmak yok.

masum insanların canını almam Sayın Ağa. Saklanma Sayın Ağa.

yakmadığın sürece canını yakmam. Sayın Ağa!

öldürmeye kalkmazsan sana kılıç düşürmem demiştim. Bileğine o kadar çok mu güvenirsin? Biliriz. Prensesler kılıç kullanmayı pek bilmez. Yolun sonu mudur?

0: Bilirim Kaya. Canını yanar, bilirim. Ben de iyi değilim. İnsan en büyük kötülüğü en sevdiğine yaparmış. İmdilik tek dileğim iyileşmendir. İyileştikten sonra sana bir iyilik yapacağım. Her gün gözüme bakmaktan kurtaracağım seni.
1: Sen ne dersin Güzeli?
0: Şşş, hareket etme.

0: onca baharlık evdeştiğimiz için kırma beni. İyileşmene bak kıya. İyileşmene bak.
1: Senin gideceğini bilirken ben nasıl iyi olurum Yüzel'e? Nasıl?
0: Olursun Kaya. Yalan söylemeyen biriyle daha iyi olursun.
1: Yüzel'e?
0: Hatta sana oğul verebilecek biriyle.

0: Budunumuzun atası Barak Ağa'nın torunu, İt Barakların son prensesi. Kaç bahar bu anı bekledim. Kavuştuk işte. İt Baraklar gelecekte bu anı, bu kavuşmayı kutlu bir gün olarak anacaklar.
1: Yanılıyorsun Obar. İt Baraklar Barak Han'ın tacını çaldırdığın için seni hep kötülükle anacak. Senin anılacağın tek şey bu olacak.

0: Bense Sayın Ağa, ben olmasaydım ata toprağımız Batı Gök Hanlığı'nda hala Türklerin tuğu dalgalanacaktı. Ve sen de hala gizlenerek yaşıyor olacaktın. Ben it barakları yeniden var edecek yüce obarım. Prensesin seyisi değilim.
1: İt barakları tekrar bu topraklara toplayacak tek şey atamın tacıdır. O olmadan nasıl budununuzu bir araya getirip var edeceksiniz?
0: Barak Ağa'nın tacını da intikamını da almama çok az kaldı. Neler duydun bilmem ama duyduklarına değil göreceklerine inan.
1: Duyduklarım senin atan Barak Ağa'nın tahtındayken hep yenilgi aldı.
0: Bundan yana kaygın olmasın. Kendi gözlerinle göreceksin.
1: Budunumuz asırlardır bekledi. Daha fazla bekleyecek vakti yok. Bilirsin. İt baraklar benden haber bekler. Yaşayan son prensesi olarak benim bir emrimle harekete geçerler.
0: Bilirim.
1: Sen in de tacı bulmaya bak. Obar. Elini çabuk tut. Yoksa it baraklar senin etrafında toplanmak için değil, sana hesap sormak için buraya gelecektir.
2: Obar önlemini almış, ağacın yanına en iyi it baraklarını yerleştirmiştir. Emin olmadan hareket etmeyeceğiz. İçerideki çeşidimiz haber verecek.
3: İt barakların içinde çeşidimiz mi var?
2: Sayın Hanım'ın yerine çeşidimizi koyduk. Yanındakiler de it barak kılığına girmiş gökbenler.
3: Kolay olmayacak. Çok da tehlikelidir. Ama han babamla kardeşlerim bu durumdayken denememiz gerek.
2: Elbet. Ama o ağacı çok iyi koruyorlardır. Akılcı davranmalı, onları şaşırtmalıyız.
4: Nasıl yapacağız?
2: Onlar bizim tüm gücümüzle karayandan saldıracağımızı düşünür.
3: Bu sebeple iki kola ayrılacağız. Bir koldan karayana, ağaçtaki reçineyi almak için giderken diğer koldakiler de Kızılyan'a baskın verecek.
5: Evet Yüce Obar. Rus Kinezi prensesi en yakın vakitte evdeşiniz olarak gönderecek. Çok yakında Türklere karşı büyük bir zafer kazanacağınıza inancı sonsuz. Hatta prensesle evliliğinizin düğün armağanını da önden vermek ister.
0: Neymiş o armağan?
5: Barak Ağa'nın tacı.
0: Barak Ağa'nın tacı mı?
5: Çeşitlerimizden aldığımız bir...

0: Tengri cezalandıracak. Yaptıklarınızda kimi zaman beni utandırdınız, kimi zaman yaraladınız. Ama çoğu zaman da beni gururlandırdınız, bana kıvanç verdiniz. Şimdi büyük bir oyuna hazırlanırız. Bu oyunun sonunda yaşamımızı kaybedebiliriz. Ama Budun elbet sonuna kadar yaşayacaktır. İrhan'ın ve Tegin'in de istediği budur. Demir. Ökberlerle konuştun mu? Her şey hazır mı?
1: Her şey hazırdır ambalam. Meraklanmayasın.
2: Sessiz olun. Yüce var.

0: çağırdığımızda bizi tanıyabilirler. O yüzden bizden çok size iş düşer. Sen, gözün bende olsun. İşaret verdiğimde önümüze geçmeye, bizi kapamaya çalışın.
1: Buyurun Drakkız.
2: Ulular ulusu, koca Acun'un gök tengrisi. Yapraklara değdirdiğin nefesin gelsin, güç versin. Alpaguhan ve tekinlerini.
3: Şu sağ taraftaki çalıların arkasına gizleneceksiniz. İşaretimle ok yağmuruna başlayacaksınız. Sen ve gökmenleriniz de şu sol yandaki çalıların arkasına gizleneceksiniz. Öyle bir ok yağdıracaksınız ki başlarını kaldıramayacaklar. Yalanla bense tam bu noktada olacağız. Ama oktan başlarını kaldırıp üstümüze gelemeyecekler. İçeride kim sürükücü o var?
4: Varak elçisinin dediği vakitten önce geldik. Bir oyun yoksa taç tez vakitte elimde olacak.
5: Her yana baktık hiç yok. Ne taçtan ne de eski gündenin kanından hiçbir iz yok.
6: Bir tik obarın eline geçti. Biz görevimizi yaptık. İmdi saraya haber edelim. Haydi.
4: Alpogu Hanım. Göğü dinledim. Toprağı dinledim. Suyu dinledim. Duydum ki beklenen düşman beklenmeyen vakitte gelecek. O yüzden buyruğunuzu gece çökmeden yerine getirdim. Buyurduğunuz gibi ağacı 40 parçaya böldüm.

Titiğin söylediği doğrudur. Bu taşlar, bu tozlar... Taç. Tacın.

0: almayacak mısınız bizi içeri?
1: Geçin. Acele edin biraz. Haydi. Yerden kaldırmayın bakışlarınızı.
2: Hatun, sen dur hele.

0: Yaman! Ne yaparsın? Sak dur!
1: Aklım hakkınızda sırmamdan elite gelir.
0: Onlar için sağ kalman gerek. Haydi aslanım! Haydi!
2: Canını öyle bir alacağım ki yalvaracaksın bana.
3: Düşün de görürsün.
4: Haydi kızlar!

intikamı için hepinizin kanını akıtacağım. Hepinizin! Kim soruyor?

Sakın, sakın Teginlerim, gözlerinizi kapatmayın. Sakın uyumayın. Dayanacaksınız. Kendiniz için değil, evdeşleriniz için değil, doğacak Teginleriniz için değil, halkınız için, budununuz için dayanacaksınız. Oğul, dayan. Bilirim, Batıla ile Akkız ağaçta kireçineyi getirecekler. Ama ola ki gözünüzü kapatırsanız, son nefesinizi esenlikle verin. Esenlikle verin. Varlığımız, budunumuza feda olsun.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli ve Balıkesir 30, Sakarya 28, Bursa 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri 28, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 33. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Rize 26, Karabük 31, Samsun 28. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 30, Van 27, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 34 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
4: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
8: Ajet. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz.

0: avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz gecenin ucuna halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
2: Jüriyi
0: aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara'da.
4: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

orada. Ashrakam'ın dediği ağaç. Bu it baraklar çok fazladır.

Sakın, sakın gözlerini kapatma Alpaguhan. Sen uyuyamazsın. Sen uyursan budum başsız kalır.

0: Bu sefer elimden kurtulamayacaksınız. Hepsinin canını istiyorum. İşittiniz mi? En çok da Akkız'da Batugan'ın.
1: Sen bu Acun'a yenilmeye gelmişsin. Obar. Gel. Gel ki bozgunlar azıksız kalmasın.
0: Tanrı Çora, beni sevdanıza, devletinize, budununuza bozgun yaşatmak için görevlendirdi. Bunun için buradayım.
2: Eğer o Tanrı dediğin Çora'nın yanına varabilirsen, o zaman kurarsın düşünü.
1: Şimdi ne yapacağız? Çalıların arkasına Gökben yerleştirdim. Dikkatli olun. Hadi Doktor Akkız. Siz resineyi yetiştirin. Biz bu iş soylulara haklarız.
3: Gökmenler!
0: Salın!

0: işe yaramaz. Görmez misin?
1: Bilirim. Acın aklını kördüğümü yapıp dilini zehirlediğinden böyle konuşursun. Ancak sakin ol. Gök Tengri'yi de öfkelendirme.

0: gözlerin. Kaya. Aç şu ayağım. Gel.
1: Gökten 20 alkışlar olsun.
0: Hanım. Hanım.

Neden peşlerine düşmezsiniz? Aa! Ne işe yararsınız siz? Ne işe yararsınız? Ha? Bundan böyle Ak Kız'la ve Batugay'la dövüşüp de kellesini getirmeyenin kellesini ben alacağım.

bilinsin ve işitilsin. Acımak yok, affetmek yok, cezasız bırakmak yok.

Obor'un namına leke sürmenin cezasını çekeceksiniz!

0: Hanım. Ne olur konuş, bir şeyler söyle. Yalvarırım. Timur. Kaya. Bir şeyler söyleyin.
1: Ulukan Arçuray.
2: İyileşeceksiniz Alpogal. Reçineyi yetiştirdiler.

Titirmişler resmini. Dağılmışlar Ahmet Eginleri.

0: uçmağa varacaksın diye çok korktum Kaya. Çok korktum.
1: İyileştiğimde giderim demiştim.

0: gitmek ister misin?
1: Senin iyiliğin için. Seni üzmemek için.
0: O zaman tezahür edeyim. Oh, çevir zehrini dinden versinler bedenime. Sen yeter ki yanında kal.
2: Yardım edersin.

0: kızın eliyle ulaştı imdadımıza. Candaşlarının da yardımıyla sağalttılar bedenimizi. Şimdi onların emeğini boşa çıkarmamak ve aldığımız her sorunun hakkını vermektir ereğimiz. Şimdi düşmanın düşünmesine fırsat tanımadan çeper illetine tutulmadan önce kurduğum oyuna devam edeceğiz. Ve it barakları Acun'dan sonsuza dek sileceğiz.
1: Akkız ve Batuga. Artık muştunuzu herkesle paylaşmanın vakti gelmiştir.

Yunkam'ın yanında olanlardan söz ediyorum. Siz gitmeden biliyordum olacakları.

0: Barak Han'ın torunu olduğunu sakın unutma. Attığın her adımda, söylediğin her sözde bunu hisset. Sen hissedersen herkes hisseder. Buyruk senindir Akkız. O barayı Barakların gözünden düşürebildiğin kadar düşür. Onun gözden düşmesi oyunumuzu kolaylaştırır. Onu adamlarının önünde sıkıştırabildiğin kadar sıkıştır. Etrafında kışkırtabileceğin kim varsa kışkırt. Unutma, en korkak it bile köşeye sıkıştığında düşüncesizce saldırır. O bar düşüncesizce saldırırken yaptığı hatalar adamlarının ona olan güvenini azaltacak. Bizim de istediğimiz tam budur.
1: Anladım Akkız. Tas etme. Tek olduğu için elimden gelen ne varsa yapacağım.
0: Sana güvenirim Alçın.

Hoş geldiniz Yüce Obar. Budunumuzun umudu. İtbarakların hanı. İtbarakların hanı olarak üstüne düşeni yaptın mı? Atam Barak Han'ın tacını Türklerin elinden alıp bize getirdin mi?

0: Artık susma vakti değildir Yüce Obar. İtbaraklar vereceği muştuyu bekler.
1: Size muştu getirmeyi çok isterdim. Ama getiremedim. Bunu söylerken yüreğim yanar. Türkler Barak Han'ın tacı.

0: Sen ne dersin Obar? Ne vakittir atan Barak Han'ın tacını bulamadın. İmdiyse tacın yok olduğunu dersin. Tacı bulma umudumuzun sonsuza kadar yok olduğunu dersin.
1: Bir de nasıl olur? Acımız olma sağlığımız da yok olur.
0: Ben sana demiştim. Atam Barak Han'ın tahtına ancak tahta yaraşır bir han oturabilir diye. Tahtı hak etmediğini gösterdin. Tacı sonsuza kadar kaybettin. İt barakların düşlerine bitirdin.

Prenses Sayına'nın dedikleri doğrudur. İt barakların düşlerini karşılıksız bıraktım. Barak Han'ın tacını yok etmelerine engel olamadım. Doğrudur. Ama kimi vakit yaşanılan kötü bir olayın daha iyi sonuçları olur. Bugün de öyle oldu. Tacın yok edilmesiyle Acun'daki tüm it baraklar öç alma gerekliliğini öğrenecek. Tacın peşine düşmemiz bile düşmana büyük korkular yaşattı. Kendimizi görmeyi, onların da açıklarını görmemizi sağladı. Barak Han'ın tacını yok etmekle bize matem yaşatmış olabilirler. Ancak çok daha güçlü olmamızın önünü açtılar. Kinimizi bilediler. Bir araya gelmemiz için bizi uyardılar. Tüm Acun'a haber saldım. Tacın yok edildiğini duyan Acun'daki tüm it baraklar akın akın bu topraklara geliyor. Hepimiz bir araya geldiğimizde Türkleri Acun'dan sileceğiz. Sileceğiz.

0: Eğer dediklerim doğruysa Obar, hepimizi mutlu eder.
1: O vakit mutlu ol prenses. Dediklerim doğrudur.
2: Bugüne kadar gerçeğe bel bağlayan Akkızlı Batuga, bu imde ulular ulusu kamın kuşaklarıyla birbirlerine de bel bağladılar.

0: soluk aldıkça sevginiz sürsün. Soyunuz budunumuza yararlı olsun.
1: Bazuga yeğenim olsa da Akgaz Dağ Hanlığı'ndan olduğu için biz kız tarafıyız. Madem ki oğlunuz Akgaz'ı çok ister, o vakit isteklerimizi yerine getirin. Alpagoan.
0: Elbette. Benim oğlum Akgaz'la birlikte yeniden hayat buldu. Onu tanıdıktan sonra mutlu oldu. Akgaz'la Batuga'yı kavuşturmak için ne gerekirse yaparım.
1: Akgaz'ı Batuga'ya vermek için tek bir şey isterim. Alpagoan.
0: Herkesin içinde söz veririm çobana. Ne gerekirse yaparım.
1: Onların mutluluklarından başka hiçbir şey istemem Alpagoan. Ancak onların esenlikle yaşaması biraz da sana bağlı.
0: Ağzındaki lokmaya bakılırsa isteğin büyüktür.
1: Haklarında iyi ya da kötü ne duyarsan, onları yargılamadan, denemeden karar vermeyeceğine söz vermeni isterim. Kandış'ın, Tılsım'ın yaşadıkları oğlunun ve gelininin yazgısı olmasın Alpagoan. Benim kız tarafı olarak tek isteğim budur.

0: Dikkat, basamak.
1: Gelmedik mi daha?
2: Az kaldı, sabret.
1: Nereye gideriz?
0: Gel, sabret biraz. Gel.
1: Gayrı açarım gözünü.
0: Sakın.

Ben de ailemi çok severdim. Anamı, babamı, kandaşlarımı. Sonra babamla iki ayrı budundan gibi birbirimize uzak bakar olduk. Anam göçtü Bağcım'dan. O geniş ovalar düşleyen küçücük çocuk bu ıssız tünellerin içinde bir başına kaldı. Ne bir gören vardı beni ne de bir duyan. Bir tek bu taş duvarlar duydu yüreğimden geçenleri. Ben de içimden geçen ne varsa.

Sevdişinin oğullarının canına bir şey olsaydı beni suçlayacaktın. Göktengri'ye alkışlarımın, yakarışlarımın yetmediğini söyleyecektin. Şimdi onları gerçekten kurtaranların hakkını verebilecek misin? Bugüne kadar eksik gördüğün Batuga'ya, her vakit suçladığın Akkız'a Göktengri'den alkışlar dileyecek misin? Doğrunun peşinden mi gideceksin? Yanlışta mı kalacaksın? Vera. Önemli olan senin ne dediğin, ne gördüğün ya da ne ettiğin değildir. Onlar senin kendinle olanlardır. Önemli olan Göktengri'nin bildikleridir. O herkesin yüreğinden geçeni bilir ve hakkını ona göre verir. Senin yarlığını da ona göre verecektir. Unutma Vera. Sadece olacak olanlar olur.

0: Anca bahardır. Esenlik bulamam danışata. Evde çalırım. Ardından iş çevirir mi diye kuşkuluyorum. Ardımı dönerim. Bekler baş kaldırır mı diye kuşkuluyorum. Sarayda kalırım. Budunda düzen bozulur mu diye kuşkuluyorum. Saraydan çıkarım. Saray karışır mı diye kuşkuluyorum.
1: Büyük başın ağrısı büyük olur hanım. Senin başın ağrıyacak ki budun rahat etsin. Sen tasa edeceksin ki budun esen kalsın.
0: Doğru dersin danışata. Ama vaktiyle tek tasamız. Düşmanın ne zaman geleceği ya da bizim düşmana nasıl gideceğimizde. Ama indi öyle mi? Ne vakit dışa dönsek içten sıkıntılar patlar. Ne vakit içe dönsek dıştan akınlar başlar. İndi biz pusatlarımızı alıp düşmanla savaşmaya hazırlanırken düşman böcek olup boynumuzdan sokar. Biz nerede yanlış yaptık danışadı?
1: Suda yüzen balıklara bakar iken herkesin gözü en büyük balıkta olur hanım. Onu izlerler, onu yakalamak için tuzaklar kurarlar. Öyle ki küçük balıklar esenlik içinde yüzer iken büyük balık her vakit kendine kurulan tuzaklarla boğuşmak zorunda kalır. Bir vakit yeterince büyük değildik. Akınlara gider, akınlardan gelir idik. Biz yola çıktığımız vakit düşmanlar bizi bilir idi. Diğer vakitler kendi halimizde yaşar gider idik.

0: Sen devleti öyle büyük bir hanlık yaptın ki herkesin gözü bizi görür oldu. Yaşadığın sıkıntıların nedeni gök hanlığının büyüklüğündendir. Kendine haksızlık etmeyesin. Yüreğini dertle doldurmayasın hanım. Geçecek. Bugünler geçecek. Birlikte kavuşacağız. Yeni esenlik dolu baharlara.
1: Sağ olasın hankası. Bugün canımı kurtardın. Yine.
2: Bugün biz bir sürü insanın canını kurtardık. Sen olmasaydın o ağaca varamazdık.
1: Sen olmasaydın da reçineyi alamazdık. Birlikte ettik. Ne ettiysek birlikte ettik.
2: Kuşaklarımız da öyle der.
1: Sana söylemiştim. Kuşaklamış dolandığımızı herkes görecek diye. Şimdi gök hanlığı gördü. Babamın oyunu tutunca bütün acını duyuracağım.
2: Şu ilk barak belasından kurtulalım da bütün acım bilmese de olur.
3: Eyvah. Kandaşım. Hele benim kandaşıma bak hele. Kuşak bağlamış.
1: Bundan korkardım işte.
3: Ben de böyle mutlu olurum. Alış artık.
1: Sen mutlu ol da biz her şeyin alışırız.
2: Bu kadar ağır tütsünün size zarar vermesinden korkarım. Yüreğim o kadar yanar ki Zaha. Ancak bu kadar ağır tütsüler beni rahatlatır. Herkes mutlu. Ak kızla Batuga. Gülseli ile Kaya. Vera bile yargıya rağmen Alpaguan tarafından bağışlandı. Neyi mutlu olmasınlar ki? Hepsini seven bir evdeşi var. Ben sevilmeye layık değil miyim?
4: Olur mu öyle şey? Siz prensessiniz. Sevilmeye, sayılmaya en layık olan sizsiniz.
2: Bana tutkun dedi. Herkesin yanında bana tutkun dedi. Tutkun öldüğünde onu unutacağımı düşündüm. Onu unutup beni evdeşi gibi seveceğini düşündüm. Yanıldım Zaha. Ama artık yanılmayacağım. Prenses. Ölüm haberi geldiğinde yüreğim albızlara azık olmuşçasına acımıştı. O beni güneşten koruyan gölgem. Yaslandığım dağımdı dedim. Şimdi anladım ki canımı acıtan onun ölümü değilmiş.
4: Neymiş prenses?
2: Atalarımın en büyük düşmanı Türklerin sarayında bir başıma kalmakmış meğer beni üzen.
4: Size bu yaptıkları affedilecek şeyler değil. Çin sarayından birileri duyarsa babanızın da gözünden düşersiniz.
2: Öyle bir şey yapacağım ki babam da soyum da acım var oldukça gurur duyacak benimle. Temur'a ve tüm gök hanlığına unutamayacakları bir ders vereceğim.
5: Alacağın olsun hakkısı. Biz siz kuşak bağladın.
6: Etme sırma. Ben nereden bilirdim Esri Günkam'ın gönül bağımızı kuşakla bağlayacağını.
1: Niye gücenirsin sırma? Ulukam kuşakları bağlayacağı vakit hakkız. Bekle Kaman'a. Candaşlarım da gelsin diye mi bekleyecekti?
6: Ha

0: yaşa.
1: İyi o vakit. Kuşak bağladığınızda birlikte olamadık. Artık düğün toyunuzda birlikte oluruz. Sahi, düğün toyu ne vakit?
0: Şimdi düğün toyunun vakti değildir.
2: Şu itibarak belasını bir atlatalım Sırma. Elbet kuracağız düğün toyumuzu. Doğru dersin Tekin. Düşmanı yok etmeden düğün toyu kurmayın.
1: Evet. Bizim toyumuzu kana buladılar ama bu candaşların var oldukça kimse sizin toyunuza gölge düşüremeyecek.
3: Hele kendinize gelin. Nedir bu mutsuzluk böyle? Siz yeni evdeş olmuşsunuz. Kandaşınla akkız kuşak bağlamış. Utanmaz mısınız üzülmeye? Gözlerinize bakın. Gözlerinizin içine bakın be. Gördünüz mü? Bu koca Acun'da insan yüreğindekiyle evdeş olduğu zaman ona uçmak gibi gelinmiş. Uçmakta tasa yoktur. Ben bunu yaşayamadım. Bundan gayrı da yaşayacağımı sanmam. Ama olsun. Sizi böyle mutlu görmek bana güç verir. Kandaşlıkta, candaşlıkta öyledir. Demek sen bizden habersiz kuşak bağlarsın ha?
4: Bizden habersiz kuşak bağlarsın ha?
5: Tekinlerim, Alpaguan hepinizi taht odasına çağırır.

0: Gök Tengri, kimi vakit bizleri türlü sıkıntılarla sınar. Kimi vakit evdeşimizle, kimi vakit balalarımızla, kimi vakitse canımızla sınanırız. Şimdi bizler canımızla sınanırken devletimiz de han soyunun varlığıyla sınandı. Sınandık ama yıkılmadık. Sallandık ama düşmedik. Gök Tengri'ye alkışlar olsun ki biz de devletimiz de bu sıkıntılardan kurtuldu. Var olasınız.
1: Varlık budundandır hanım.
2: Budunumuz var olsun.
3: Alkışlar olsun.
4: Gök Tengri'me alkışlar olsun.
3: Alkışlar olsun.
0: Şimdi ilk baraklar başımıza çepir velasını sardı, biz de üstesinden geldik. Düşmanın kurduğu bu oyuna daha büyük bir oyunla karşılık verme vaktidir. Biz de öyle yapacağız. Kuracağımız oyun akıl gerektirdiği kadar çok sayıda gökmen de gerektirir. Çolpan Han, Saltuk'la birlikte destek istediğiniz beylerden destek alamamışsınız. Nedendir?
4: Gidebileceğimiz tüm beyliklere gittik. Destek alınacak tüm beyliklerden destek aldık Alpaguan. Destek vermeyenler vaktiyle babalarının başlarını uçurduğunu beklerdi. Şimdi mi bir olmak aklına geldi Alpaguan'ın dediler. Ne dediysek, ne kadar dil döktüysek de destek vermediler. İntikam hırsıyla dolular. Bir daha sakın ola ki gelmeyin, kapımızı çalmayın. Ola ki gelirseniz Alpaguan'ın babamıza yaptıklarını biz de onun gönderdiklerine yaparız dediler. Onları ikna etmek mümkün değil.
5: Benedir. Senin ve budunum için bu tehlikeyi göze alırım. Bu uğurda kellem gidecekse de sana ve budunuma feda olsun.
0: Beyler itibaraktan yalnızca bizim için geldiğini sanırlar. Şimdi onlar kapıları kapattıkça siz onları uyaracaksınız.

0: Şimdi bir Hanoğlu'na yarışır şekilde gidip onları uyarasın. Hazırlıklar başlasın.
1: Tamam babam. Çarşıtlarımızdan aldığımız bilgiye göre it baraklar akın akın gelinmiş. Pek yollarda kalmamış.
0: Yarından tezi yok, kurduğumuz oyunu işlemeye başlayalım. Batı gök yabgılığına ulaşan iki yol nefte döşensin. Bu it soyluları Kızıltamı'ya göndermenin vaktidir.
2: Hanım, bütün oyunu üstüne kurduğunuz bu nefler nereden ve ne şekilde alınmıştır?
0: Rus varlıklar verdi. Ulayıcının yardımıyla.

0: Bera Hatun. Demek istedin sanki. Yanlış mı duydum yoksa?
1: Doğru duydun Çolpar. Ulu Ece dedim.
0: Benim gökhanlığından başka yurdum yoktur hanım. Sen ve oğullarım için her şeyi yaparım. Her türlü yardımı isterim.
1: Ancak
0: babam artık Ulu Ece olmadığımı öğrenmiş. Göksaray'da yargı bekleyen bir varek kadınıyken ne sözümün ne isteklerimin Rus varek kinezliğinde bir karşılığı yoktur.
1: Eğer Ulu Ecelik tacını yeniden takmak istersen onu hak etmelisin. Nefler geldiğinde taç yeniden senindir. Nefler geldiğinde

0: Ben size hiç arkamı dönemeyecek miyim? Size hiç güvenemeyecek miyim?
1: Yüce Uvar, güveninizi boşa çıkarmamak için ne gerekiyorsa yaptım.
0: Ne gerekiyorsa yaptın demek Barsuk. Ne yaptın? Ağaca ulaşmalarına mı engel oldun? Buradan kaçmalarına mı engel oldun? Ne yaptın? İki koldan saldırarak sizi tuzağa çekmişler. Sen de akılsızca tuzağa düşmüşsün Barsuk.
1: Siz tacı almaya giderken adamlarımızın çoğunu götürdünüz Yüce Ovar. Ben burada güçsüz kaldım.
0: Demek ben gittim diye güçsüz kaldın. Öyle mi Barsuk? Bu yüzden mi ağacı koruyamadın?
1: Ağacı koruyamadım ama sizin yokluğunuzda Batıgök'ü kaybetmemek için elimden geleni yaptım Yüce Ovar. Kaybetmedim de.
0: Demek Batıgök'ü kaybetmedin. Doğru. O vakit iyi bir ödül hak ettin. Sana ödülünü vereyim.

0: yaşadığın sürece hatanı unutturmayacak bir ödül. Bundan böyle hata yapacakken bu ödül aklına gelsin, Barsuk.
1: Asma artık yüzünü.
2: Sana daha yeni kavuşmuşken gitmene yüreğim hiç razı gelmez Kaya. Hem böyle tehlikeli mi görünüyor?
1: Bunu yapman gerek Gülsel'im. Babam bana artık hiç güvenmez. Yaptığı oyunları da benden gizler. Onun güvenini yeniden kazanmam gerek. Bana bir şey olmayacak. Merak etme.
2: Yine de senin için çok korkarım. Hem beni bu kadar sevdiğini bilmezdim. Gebelik yalanımı bile affettin. Ben senin yüzüne bakamazken sen gözlerimin içine bakıp bana gitme dedin. Bu benim için çok değerlidir Kaya. Bana bağırsan, kızsan bu kadar sızlamazdı yüreğim.
1: Bu sarayda nasıl yok sayıldığımı en iyi sen bilirsin. Eksik olan Batuga'yı da. Ama herkes onu seviyordu. Kolluyordu. Destekliyordu. Temur da öyle. Anam dışında kimse sevmedi beni. Güvenmedi. Hatta gün geldi. Anam bile arkamdan işler çevirdi. Yalan söyledi. Ama sen... Sen her daim... Benim yanımda oldun Gülsel'im. Sen beni sevdiğin için... Kaybetmemek için yalan söyledin. Senin yalanların... İmdiye kadar duyduğum en masum olanlardı. Hem... Seni... Kaybedecek olma ihtimali... Beni çok yaraladı. Bundan sonra ne olursa olsun birbirimizden bir şey saklamayalım. Benden sakladığın başka bir şey var mı? Sevdiğim.
2: Senden sakladığım hiçbir şey yoktur. İmdiden sonra da olmayacak. Sevdiğim. Ama o beklerin karşısına tek çıkmana yüreğim razı gelmez Kaya. Hem önce babam Özmen Bey'e gidip onun desteğini alsan daha iyi değil mi? Ben de seninle gelirim. Hem babamın sözü o beklerin üzerinde geçerlidir. Tüm mallarını babamın pazarında satıp kazanç sağlarlar.
1: Seni böyle bir tehlikeye atmam. Hem benim de böyle bir vaktim yok zaten. Kuzu Bey'i gönderirim. Merak etmeyesin.
3: Gitti yine tacı ver hatuna verdi. Nasıl olur, nasıl güvenir kız?
4: Hakkı vardır Batuka. Evdeştir. İnsan evdeşine inanmak ister. Aynı yastığa baş koyduğu insana güvenmek ister. Teginlerinin anasının hain olduğunu kabullenmesi zordur.

0: Yaptığım onca şeyden sonra ev dişi bile olsa anlamam ben nasıl güvenir.
1: Güvenmezse nasıl ayakta kalır? Savaşacak gücü kendinde nasıl bulur? Ev dişine bile güvenmeyen bir han etrafından şüphe ederse hem kendine hem devlete zarar verir. Bana kalırsa almak o anı o yüzden her şeyi içinde boğar.
0: Güvenmezlerse yani.
1: Güvenmek için denemekten başka çaresi yok derim. Yanılmak için bir şans verir. Düşman etrafımızı sarmışken odunun dillendirmesini de istemez.
0: Yine de benim içim almasın.

0: Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Uçarsın bu fiyatlara.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
6: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
13: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
14: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
13: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
15: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
13: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
16: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge.
17: Temel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
16: Melis Kızılaslan.
18: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
16: Ve Barış Özdemir'le.
19: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
16: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
20: Ne bekliyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
16: Ve Yağmur Rıza.
21: Ben bir.
16: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Almanya'da.

Şunları ver. Nasıl sular dağları aşıp yolunu bulursan, nasıl göçmen kuşlar yurduna geri dönerse, bu taç da döner dolaşır, ecesini bulur. En soğuk geceler bile aydınlığa kavuşur. Ama o ayazı bir de tek başına çekene sor demişler. Bir vakit taç elimden alındığında kimin ne olduğu belli oldu. Oğullar.

haddini bilmez küneler bile adam tanımaz oldu. Şimdi bu tacın gerçek sahibinin kim olduğunu, kim olacağını bilirsiniz. Attığınız her adımda, içtiğiniz suda, yediğiniz aşta, bunu aklınızda tutun. Şimdi de, sonra da Ulayıcı benim. Hanım, hoş geldin.

0: yeniden uyum sağlamışsın. Vera, söyleyeceklerim iyice belli. Ben herkesin içinde sözümü tuttum, sana tacını geri verdim. Sakın bana bir daha yanlış yapma. Gözünün yaşına bakma. Senden aldığım şey yalnız tacın olmaz. Ben bir kez evdeş katil oldum.
1: Hanım.
0: Sakın bir daha yanlış yapmayasın. Ben diyeceğimi dedim.

0: Herkesin içinde gururumla oynamak ne demekmiş? Görecek o Timur. Bunu yanına bırakmayacağım. Ben onun canını kurtarayım, o beni rezil etsin.
1: Haklısınız prenses.
0: Evet, ben bir prensesim. Kimse bana bir hiçmişim gibi davranamaz. Kimse bana köleymişim gibi davranamaz, hiç kimse. Bu sarayı başına yıkacağım Timur. Hepinizin başına yıkacağım.
1: Çin'den yardım mı isteyeceksiniz? Bu yüzden Melci'yi bekleriz.
0: Hayır. Kendi soyumun da kanını akıtmadan çözeceğim bu işi. İmdi anlarsın.

0: Neden? Neden baba, neden? Neden? Neden tacı verdin ona? Neden yine olayca yaptın? Neden güvenirsin ona?
1: Bazen işbirliği yapmak için güven gerekmez. Vaktiyle Çin'le, indi de Rus fareklerle anlaşma içerisindeyiz. Güvenir miyim? Asla. Ama devlet böyle yönetilir.
2: Alpaguan. Alpaguan. Vera Hatun'a güvendiğin kadar soydaşlarına güvenmedin.
0: Hala kime güvenip kime güvenmeyeceğini bilmez gibisin.
1: Karşında kim olduğunu unutma, Batuga. Nasıl ki bedeni baş yönetirse, devleti de han yönetir.
0: Senin baş olduğun doğrudur. Ama Vera Hatun da boyun olmak ister. Unutmayasın ki Alpaguan, boyun nereye dönerse baş da oraya bakar.
1: Batuga! Oğlum olduğun için seni gözetirim. Ama hala han olan benim. Hanınla böyle konuşamazsın.
0: Anlamam. Bilirim. Batuga biraz keskin konuşur ama söyledikleri doğrudur. Bunca ettiğinden sonra Ulayıcı'ya güvenmek sence doğru mu?
1: Bazen güvenmediklerinle yan yana yürümen gerekir. Bir düşmanı yok etmek için öbür düşmanla sırt sırta vermen gerekir. Devlet böyle yönetilir.
2: Güçlü insan düşmanını değil, öfkesini yenendir. İmdi birbirimize düşman.

0: vakti değildir. Alpaguan bir oyun kurduysa destek olmak gerekir.
1: O vakit gün doğduğunda nefleri olduğu yerden alıp düzenin kurulması gerek. Onun için hazırlıklar başlasın.
0: Buyruk senindir Han. Nefleri önce güvenli bir yere yerleştirip sonra düzeneyi kurmak daha doğru gelir.
1: Öyle yapın daha iyi.
0: Gün doğanda neflerin olduğu yere gidersiniz.
2: Yüce Obar. Devletimizden size
3: Ben izin verince konuşacaksın. Hangi cesaretle karşıma çıkarsın? Geçen geldiğinde de esenlik sunup önüme altınları yığıp sonra bana kurulan tuzağa ortak olmadınız mı?
2: Tuzak mı?
4: Bilmez gibi bakma bana! Soydaşım Meijin taş sandığını önüme koyup sonra beni pusuya düşürmediniz mi?
2: Doğrudur Cevbar. Tam da bu yüzden buradayım. Türkler o gün size oyun kurarken prensesimiz Meiji'nin de canını hiçe saydılar. Pusaksız bir şekilde senin önüne attılar onu. Kimse Çin prensesini yem gibi tuzağa gönderemez.
3: Bu da Çin'in yeni oyunu mu?
2: Hayır, Yüce Obar. Prensesimiz Meijin de kendisine yapılanlardan sebep Türklerden intikam almak için önemli bir haber getirmemi istedi. Prensesimizin dediğine göre Alpaguhan it barakların kökünü kazmak için Rus baraklardan çok fazla neft almış.
3: Ne dersin sen?
2: Türklerle Rus baraklar it barakların soyunu ateşlere yakmak için birlik olmuşlar.
3: Bütün bunların Çin oyunu olmadığını nereden bileceğim? Türklerle Rus baraklar durduk yere niye işbirliği etsinler?
2: Durduk yere mi? Türklerle Rus baraklar ilk kez işbirliği yapmazlar Yüce Obar. Rus barak elçisi tacın yerini size söylerken de Türklerle işbirliği içindeydiler. Tacın sen gitmeden parçalanacağını bilirlerdi. Tek istekleri seni Batı gökten çıkarıp Batı gökü zayıf bırakmaktı. Alpaguhan bunu Vera'nın eliyle yaptırdı.
3: Demek Rus varlıklar da bana oyun eder. Hem dost görünür hem de düşmanımla işbirliği eder. Bundan böyle elçilere de güvenmeyeceğim. Eğer yalan söylüyorsan kolay öldürmem seni. Günlerce acı çeker, öldürmem için yalvarırsın.
2: Yalan söylemem Yüce Obar. Tek amacım yardım etmektir.
3: Rus Varek de öyle söylemişti. Şimdi bana neftlerin yerini söyleyeceksin. Ben neftleri alıp gelene kadar burada esirim olacaksın.

0: Beni çağırmışsınız Prenses Sayın'a.
1: Seni daha yakından tanımak istedim Barsuk. O bar mı yaptı? Bana sakın yalan söyleme Barsuk. Ben Barak Han'ın torunuyum. Her şeyi duyar, her şeyi bilirim.
0: Doğru duymuşsunuz Prenses Sayın'a. O bar yaptı.
1: Tam da düşündüğüm gibi. Gerçek bir han, kendi başarısızlıklarının cezasını asla başkasına çektirmez. Ve o bar, atam Barak Han'ın tahtına yaraşır bir han değil. Oysa sen zor vakitte sorumluluk alan gerçek bir itbarak savaşçısısın. Ve o barın olamadığı gerçek bir han olabilirsin. Eğer o barın yerinde sen olsaydın, Barak Han'ın tacı şu an elimizde olurdu. O yüzden kendini onun uşağı gibi görme. Bilmelisin ki Yüce Barak Han'ın torunu Sayın'a seni çok daha yükseklerde görmek ister.
0: Öyle düşünmenize sevindim prenses. Ancak...
1: Benim ne düşündüğüme önem ver Barsuk. O barın tahtta oturup oturamayacağı, Türkleri yenip yenemeyeceği kesin değil. Ancak ben hep Barak Han'ın torunu Sayın olarak kalacağım. İt Barakların sevgilisi ve herkesin saygı duyduğu tek kişi benim. Bunu unutma.

0: Görürüm ki sustukların yüreğine ağır gelir Gülsel Hatun. Seni böyle hüzünlendiren nedir?
1: Harcuray ana. Nasıl da duyarsın sesimi? Bu koca sarayda kimse işitmez beni. Nasıl anlatsam bilemem. Hem her şey yoluna girdi derim. Hem de bir şeyler yüreğimi sıkar. Bunaltır beni.
0: Dil, gönüldekileri anlatmakta ne kadar çaresiz kalsa da konuşmak, paylaşmak derman buldurur belki. Anlatasın Arşura'ya.
1: Kayo. Kayo'yla olan bağımız her geçen gün daha da güçlenir. Ona olan sevgim her geçen gün daha da artar. Onun da bana olan sevgisini görünce evdeşime olan bağlılığım güçlenir. Ama onunla büyük bir aile olamamak, ona evlat verememek yaralar beni.
0: Hüznünü hissederim Gülsel Hatun. Bu derdi ana yüreğinde çok derin duyarsın. Senin yüreğin ana yüreği gibi tertemiz, saf güzelliklerle doludur. Bunu, bu masumiyeti gözlerinin ışığında görürüm. Sesindeki kırılganlıkta işitirim. Allah neşedir. Edeşleri birbirine bağlar. Ancak

0: Senin evdeşinden bahsederken ki sesinde bile hep sevincini duyarım. Bu Acun'da herkesten kaçıp birbirinin üreğine sığınmış da kocaman bir aile olmuşsunuz. İki evdeş üreğin birbirine böyle yuva olması onları çok büyük bir aile yapar. Bu çok özel ve kıymetli bir bağdır.
1: Ne güzel. Ne güzel söylersin Avcı Oyan'a. Üreğim serinletirsin.
0: Güzel Hatun. Sen hep böyle kalasın. Senin kötülükler barındırmadığın, umutlar yeşerttiğin, tertemiz yüreğin bu gök sarayın çatısı altında var oldukça gök tengri, gök hanlığını da kötülüklerden koruyacaktır.

0: Nebahane soluk sola kalmışsınız.
1: Defteri yerleştirirken ilk baraklar geldi, son anda çıktık.
2: Bak kız haklı çıktı. Gelebileceklerini söylemişti.
3: Bak kız gelirlerse engel olmayın, girsinler demeseydi hepsinin kanını akıtırdım ya.
2: Sen doğru olanı yaptın Yaman. Gerçek sandıkların Nefter'in ellerinde olmaları bizim oyunumuza yarar.
1: O vakit gün doğanda Nefter'in olduğu yere gidersiniz. Ben de pusu kuracağımız yeri gidip görürüm.
4: Öyle yapalım.
2: İyi. O vakit ben de gökmenleri alırım. Nefter'i yeni güvenli yere taşırız.
1: Siz de yerine sahteleri yerleştirirsiniz.
5: Nefter'in çalınacağını mı düşünürsün? Neden bu oyun?
1: Vakit kimseye güvenme vakti değildir. Rusvarek bize yardım etti, destek oldu. Ama hala düşmanımız. Eğer düşmana sırt sırta vereceksek önce arkamızı kollamamız gerekir. Siz zehirlendiğiniz vakit Nefter'i gökmenler taşımış. Bu kadar tehlikeli, bu kadar önemli bir şeyin yerini bizden başkasının bilmesi doğru gelmez.
4: Ne?
0: Madem Nefter'in çalınacağından korkarız, neden sadece yerlerini değiştirmeyiz? Neden sahtelerini koyarız?
2: Çünkü kardeşim, düşmanı ancak onları da yönetirsek yenebiliriz. Bununla düşmana büyük bir darbe vurmuş olacağız. Öyle değil mi Hakkız?
1: Öyle.
4: Demek istediğim işte budur. Haydi o vakit.
2: Hakkız'ın dediğini yapmasaydık, şimdi gerçek Nefter itibarakların eline geçmiş olacaktı. Gerçi bu hem iyi hem de kötü oldu.
0: Kardeşim, ne geçer aklından?
2: İtibaraklar Nefter'in saklandığı yere baskın verince anlamış olduk ki içimizde bir çeşit vardır. Ve bu çeşidin kim olduğunu öğrenene kadar hepimiz tehlikedeyiz.
0: Doğru dersin. Bundan gayrı gözümüzü dört açmak gerek.
2: Evet. Yaman, sen sahte Nefter'in ön sırasına asıllarını yerleştirdin mi?
3: Her şeyi dediğiniz gibi yaptık. Ama kurtulmak için Nefter varillerinden bir tanesini devirmek zorunda kaldım.

ateşte can verdiğini göreceğiz.

0: Çayır çayır yanacaklar. Kendi leflerinde öldüreceğim bunları. Tüm acımı saracak ölülerimin kokusu. Hem sayıca bizden az olacaklar. Hem artık elimizde büyük bir güç var. Şimdi it baraklara karşı koymanın imkanı yoktur.
1: Gök Hanlığı'nın yiğit bekleri. Hepinize esenlik dilerim.
2: Esenliğin senin olsun Kaya Yapgu. Ben buradaki beyler seninle burada konuşmaktan utanç duyarız. Baban Alpagu Han'ın yaptıklarından sonra hangi yüzle buraya gelirsin?
1: Buraya gelme sebebim ne babamın yaptıkları ne de ufak taht kavgaları. Buraya daha büyük dertlerin çözümü için geldim. Gök Hanı'nın oğluyla konuşmayacak mısınız?
2: Gök Hanı'nın oğlu haber gönderdi, toplandık. Çünkü kutlu töremiz konuk olarak geleni kapıda koymamayı buyurur. Ama bil ki beglerin hiçbiri burada olmak istememektedir.
1: Töre hepimizin töresi, budun hepimizin budunudur. Begler birbirine danışmazsa, budun birbirine yanaşmaz. Bizlere düşen sıkıntıları gidermektir.
2: Sıkıntılar giderilemeyecek kadar büyüktür Kaya Yapgu. Alpaguan bilmez mi ki begleri öldürüldüğünden beri budunları öç kovalamaktadır? Bütün bunlar ortadayken bir de teginlerinden birini buraya mı gönderir?
1: Öncelikle beni dinleyesiniz begler. Geçmişte yaşanılanların savunulacak bir tarafı yoktur, bunu bilirim. Ancak tüm beglerin desteğine ihtiyacımız vardır. İtbarak illeti kapımızda. Şimdi bir şey yapmazsak hiçbirimizin kellesi yerinde durmaz.
2: Beglerimizin kellesi de yerinde değildir Kaya Yapgu. Ve bunun nedeni itbaraklar değil, Alpaku Han'dır.
1: Aynı yerde dönüp durmanın bir yararı yoktur Kubat Bek. Anlamaz mısınız? Artık durum Gök Ordu'yu ilgilendirmekten çıkmıştır. İtbarakları yok etmezsek sen biz değil, tüm Türk soyu tehlike altındadır. Bu yüzden senin bilgeliğine umut bağlarım Kubat Bek. Bu uğurda tüm begleri birleştirebileceğine umut bağlarım. Bu savaşı ancak bir olursak kazanabiliriz.
3: Hakkınız haklı çıktı hanım. İtbaraklar nefleri ilk sakladığımız yere baskın verdiler. Hakkınızın sayesinde nefler hala bizdedir.
4: Düşmanla savaşırken aynı anda içimize yerleştirdikleri dostlarını da bulmalıyız.
5: Kim söylemiş olabilir o itlere? Bunu öğrenmek gerek.
6: Biz Türkler sırtlan yatağına devlet kurmaktan korkmamış, nice budunla devlette savaşıp varlık göstermişiz de kendi içimizdeki hainlerle baş edememişiz. Dün varlardı, bugün de yarın da var olacaklar. Artık herkesten şüphelenme vaktidir.
7: Herkesi bilmem. Ama benim hakkımda tek bir kişi vardır Alpaguan.
6: Kimdir?
7: Mera Hatun. Ulu Ece. Rusların eşidir. Nefler karşılığında araba yüküyle gümüş almıştır. hazinemizi boşaltıp bizi güçsüzleştirmiştir. Şimdi de neftleri çaldırmıştır. Bir taşla iki kuş vurmuştur. Tacını aldığınız için intikam alır Alpagohan.
6: Vera bunu yapmış olamaz. Bunu yapmayacak kadar akıllıdır. Eğer yapacak bile olsa, bizim bunu düşünebileceğimizi bildiğinden yapmaz. Çoban.
5: Tamam. Eğer Ruslara ait bir iz yoksa, o yapmıştır.
3: Kardeşim, han babam doğru söyler. Berhat, anan şüpheleri üstüne çekecek bir şey yapmaz bu vaziyetteyken. Hain başkasıdır.
6: Şimdi bize bu oyunu oynayan her şeyi tek tek düşünür. Bu oyunuyla herkesi kirletir ama ona çamur bulaşmaz.
5: Barak Ağa'nın torunu. Ormanda yakaladığımız. Onu sorguya çekelim.
4: Sayın Ağa. Saraya getirilirken canına kıymış.
5: O halde neftlerin yerleştirilmesiyle görevli olan tüm gökbenleri sorguya çekelim.
6: Yok. Şimdi içimizdeki hainlerle uğraşacak vaktimiz yok. İtbaraklara karşı oyunumuzu oynamanın vaktidir. Neftlerin yerini öğrendilerse nereye düşeceğimizi de öğrenmişlerdir. O yüzden oyunumuzu değiştireceğiz.
4: Sahte olduklarını bilmezler hanım. Senin ne işin var burada? Batı gökten çıktığını, buraya geldiğini gören oldu mu?
8: Yok, kimse görmedi. Size bu kadar önemli bir bilgiyi Didik'le gönderemezdim. Hmm. İt barakların bizden çaldığı nefler. Onların yerine o bara Çin elçisi söylemiş.

0: Аз я вас мина.
1: Ney?
0: Bilmezmiş gibi davranma. Çin elçisine haber veren sensin.
1: Sen ne dersin Temur? Evde şimdi neyle suçlarsın?
2: Beycin, oyun oynamayı bırak. İtbarakları haberi sen uçurmadın mı?
1: Hanım, siz ne dersiniz? Bunca yıllık gelininizim. Kendi babamdan çok sizi baba belledim. Çin'den çok gök sarayı yuva belledim. Size nasıl ihanet ederim? Nereye suçlarsınız beni?
0: Beycin, bilirim. Seni sevmediğim için, evdeşim olarak görmediğim için hep benden öc almak istersin. Bu kadarını yapacağını ben bile beklemezdim. Hepimizi öldürmeyi göze alacağını ben bile tahmin etmezdim.
1: Timur, sen ne dersin? Yalan. Hepsi yalan.
0: Ben koynumda yılan beslediğimi bilirdim. Ama sen yılandan da betermişsin.
1: Ben yapmadım.
3: Keşke sen yapsaydın prenses. Keşke sen yapsaydın. Ama sen kim olduğunu, neden burada olduğunu unuttun. Türklerle oynamak için geldiğin bu sarayda Türklerin oyuncağı oldun. Keşke elçiye haber uçuran ben değil de sen olsaydın.
0: Prensesini korumak için yalan söylersin. Ama beni inandıramazsın. Ben bu Çinliyle kaç bahar geçirdim bilir misin? Ben sizin işinizi bilirim.
3: Senin bir şey bildiğin yok Temur Tekin. Hem o artık benim prensesim değil.
1: Sen ne dersin?

0: attığın tokat seni Türk yapmaz. Onların yanında değerli de yapmaz. Seni hiçbir vakit kabul etmeyecekler. Bak, ilk şüphede koşarak sana geldiler. Seni suçlamak istiyorlar. Ama ben onurumla kalacağım. Soyum için yaptığım her şey beni gururlandırır.
1: Madem Meji'nin bir şeyden haberi yoktur. Bütün o bilgileri kimden aldın?
0: Senden.
2: Oğul, biz uçmağa gitsek bile Batuga ve Akkı Zit barakların cezasını verecektir. Şimdi Ruslardan nefti alırsak bu it barak soyunu bu acından sonsuz edek sileriz.
1: Buyurduğun gibi an babam. Neftleri sınırlardaki gizli yerlere taşıdık.
2: İyi.

0: Gökmenler! Gelin atın şunu zindana!
1: Ben burnumla soylu bir kine olarak öleceğim. Sizse it barakta yenilip acından silineceksiniz. Tek bir Çin künesi bile bütün Türkleri öldürmeye yeter. Bırakın!
2: Herkesi kandırabilirsin Çinli. Ama beni kandıramazsın.

0: Ne ararsın burada?
1: Özmen Bek'le görüşmek isterim.
0: Özmen Bek herkesle görüşmez. Ne istediğini önce bana diyesin.
1: Özmen Bek'ten başkasıyla görüşmem. Beni buraya gönderen kişinin buyruğu böyledir.
0: Seni gönderen kişinin buyruğu burada sökmez. Kim olursa olsun.
1: Kaya Yapgı olsa bile mi? Özmen Bek'in kızı, Gülsel Hatun'un evdeşi, Kaya Yapgı.
0: Doğru dediğini nereden bileceğiz? Burada söz geçmez. Elinde Kaya Yapgı'ya ait tamgalı bir tik yoksa, geldiğin gibi gitsen iyi olur.
2: Alpaguhan'a olan öfkenizin gururunuzu da gemleyecek kadar olduğunu bilmezdim. Türk'ün geleceği tehlikedeyken öfkesine kapılanlar Oğuz Atam'ın soyundan olduğunu söylemez.
3: Kendine gel Tengiz.
4: Ne yaparsın sen?
5: Demek birlikten söz edersin. Birlik olmak indim aklınıza geldi.
3: Çek şu hançeri.
5: Alpaguhan babam ve diğer beklerin kellesini alırken birlik yoktu da. Şimdi kelleniz tehlikeye düşünce mi birlik aklınıza geldi ha?
3: Kendine gel Tengiz. Misafire hançer çekmek ne demek? Töre de mi bilmezsin?
5: Alpaguhan töre bilir mi ki ben töre bileceğim? Baban nasıl bizim babalarımızın, ağabeylerimizin canını aldıysa, ince ben de senin canını alacağım.
3: İkiniz de konuğumsunuz Tengiz. Otağındasınız. Benim sözümü de mi dinlemezsin?
5: Dinlemem Kubat Bek. Dinlemem.
6: İndi. Gidesin. Alçına diyesin ki bütün söylediklerimi yapsın.
7: Buyruk senindir ağam.
8: Yeni bir oyun kurmamız gerek demiştin hanım. Nedir?
6: Aklımdakini yapmaya başladım bile. Çaşının Alçın sayesinde it barakların elindeki sahte neftle oyunumuzu kuracağız. Böylece istediğimiz zaman, istediğimiz yerde savaşı başlatacağız.
8: Sahte neftleri bunun için oraya koydurtmuştum.

0: Şimdi siz de vakit kaybetmeden oyunun geri kalanını oynayacaksınız. Tabii Kaya da beylerden gerekli desteği alabilirse Acun'la bir tek iç soylu kalmayacak.
1: İndir hançeri Tengiz. Töre bilmezsin. Büyük sözü de mi dinlemezsin?
2: Ben bugünün düşüğüyle yaşadım. Alpagun'un canından birinin kanı akmadan durmayacağım. O sebeple kimsenin sözünü dinlemem.
3: Özben Beg'in sözünü de mi dinlemezsin?
4: Sen çabuk damadımın boynundan o hançeri çek.
1: Buyurun Özben Beg.
4: Buyururum Kubat Beg. Ancak sana değil, şu kendini ve töreleri bilmez olan Albıza buyururum. O hançeri damadımın boğazından çek.

0: hepiniz benim pazarımda ticaret yaparsınız. Eğer bu otağda damadımın kılına zarar gelirse bir daha topraklarıma sokmam. O vakit budunlarınız da sizi beylikten etmez mi? Bir düşünün.
1: Ticaret umurumda değil. Ben üç peşindeyim.
0: Yeter Cengiz. Hem de bütün soyumuz tehlike altındayken böyle bir yardımı Gökorda'dan nasıl esirgersiniz? Atalarımızın düşmanlarını bitirmek yerine ne ara böyle birbirinize kılıç çekecek kadar alçaldınız ha? Bugün düşmana karşı birleşmeyenler İtbarak soyundan daha da soysuzdur. Bunu da böyle bilin.

0: Buradan. Buradan. Buradan. Anlattığım gibi ilerlersek Acun'da soluk alan Türk kalmayacaktır.
1: Dediklerinin hiçbiri işe yaramaz. Düşmanını çok hafife alırsın.
0: Dediklerim işe yaramasaydı şimdi batı gök topraklarında olamazdım. Topraklarımızı Türklerin elinden geri alan benim.
1: Savaşarak, oyunlar oynayarak almadım. Ayağına kadar geldi batı gök. Bu savaşta oynayacağımız oyunları ben söyleyeceğim. Sen ve it baraklarda uygulayacaksınız.
0: Sen ne dersin? Prenses. Olmaz öyle şey. İt barakları bugüne ben getirdim.
1: O vakit onlar gelince onlara soralım. Kimin yanında olmak istiyorlarsa ona karar kılsınlar. Atam Barak Han'ın tacının parçalanmasına sebep olan senin mi yanında olurlar? Yoksa onun yaşayan tek torunu olan benim mi? Eninde sonunda benim yanımda olurlar. Bunu sen de bilirsin. Bu yüzden kendini yorma Obar. Haberciler it barakları sana karşı ayaklandırmak için benden işaret bekler. İstersen habercileri salayım. Sen yaptıklarınla it barakların onurunu aşağıladın. Türklerin yeniden bir olmasını sağladın. İhtiyar kurdu uyandırdın. Artık benim oyunlarımla hareket edeceğiz.
0: Bakalım vereceğin akıllar onurumuzu ne kadar kurtaracak. De hele. Nasılsa sonunda benim dediğime geleceğiz.
1: Bu noktaya düzeneği yerleştireceksiniz. Düzeneği yerleştirdiğiniz nef toplarını ateşe verip gök ordaya atış yapacaksınız. Gök ordayı nef toplarıyla yaktıktan sonra şehre kolaylıkla gireceğiz. Patlamadan dolayı gökbenlerin çoğu ölecek. Bize karşı çıkanları da biz kılıçtan geçireceğiz. Anladın mı? Anladın mı derim sana?

0: Anladım. Prenses.
1: O halde fazla yalanmadan hazırlıkları başlat.
0: Atan sayesinde böyle konuş bakalım. Türklerden sonra sana da sıra gelecek.

0: Bakışlarında tasa görürüm Danışat'a. Nedir seni tasalandıran?
1: Cevabını bilmediğim sorular.
0: Cevabını bilmediğin sorular seni tasalandırmasın Danışat'a. Seni tasalandıran cevabını yanlış bildiğin sorular olsun. Bilmemek insanı sak yapar. Yanlış bilmekse eksik yapar.
1: Bilgi nasıl bir şeydir? Ne kadar bildiysem bilgisizliğimle o kadar yüzleşir oldum.
0: Bilgisizliğiyle yüzleşmek bilge insanların işidir.
1: Var olasın Ulukan. Var olasın. Diyesin o vakit. Töre olur taş dizer. Töre olur baş keser. Ya töreyi kim var eder? Han mı töre koyar? Töre mi kişiyi han yapar?
0: Bilirsin Danışat'a. Gök Tengri kutunu verir. Kut kişiyi hanlığa eriştirir. Han ise töreyi yeşertir. Olur da han töreyi kurutur. O vakit Gök Tengri kutunu geri alır. Töre hanla, han töreyle var olur.
1: Değilsin Ulukan. Ne yapılırsa Gök Tengri kutunu geri alır.
0: Budun sahipsiz, ordu nizamsız, devlet adaletsiz olursa Gök Tengri kutunu geri alır. Han yargıyı uygulamaz, töreyi bilmez. Düşmanı tanımazsa Gök Tengri düşmanla sınar. Felaketlerle talim eder, açlıkla dener. Böylece devlet güçsüz kalır, önce sallanır, sonra yıkılır. Böylece Gök Tengri kutunu geri alır.

Bu çıktığımız yol, Oğuz atamızın bile zamanında yenildiği tek budunun soyunu kurutmaya giden yoldur. Siz ki bu toprakların gördüğü en yiğit, en yağız, en korkusuz savaşçılarsınız. Temurşad, yasavulumuz, senin üreyin en büyük komutanlardan bile daha fazla savaş aşkıyla yanıp tutuşur. Varlığın bu savaş için çok değerlidir. Batuga, bu savaş için topraktan yeniden doğdu. Akkız, bu savaş için bunca vakit pençelik etti. Hanlığınıza olan bağlılığınızın, üreklerinizdeki ateş sayesinde bu it barakların soyunu sonsuza kadar kurutacağından hiç şüphem yoktur. Kılıçlarınız düşman kanına doysun. Gök orda Acun var oldukça yaşasın.

0: Yok oraya kadar yorulmayalım diye kendi ayaklarıyla geldi.
1: Alpago! Hoş geldin! Yine beni mutlu ettin!

0: Bana hemen canını feda edecek iki it barak getir.
1: Emredersin Yüce Umar. Siz ikiniz gelin benimle.

0: şunların haline bak.
1: İt kurda savaş açarsa olacağı budur.
2: At arabasını durmadan üstlerine süreceksiniz. Aralarına dalınca elinizdeki ateşi fıçıların içine atacaksınız. Türkler cayır cayır yanarken siz de ruhunuzu Tanrı Çora'ya armağan edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Haydi gidin bitirin işi.
3: Düşündüğümü mü yapar bunlar?
0: Evet hanım.

0: Akmenler! Buyruğumla yol aç.
1: Ha ha ha ha!

0: oldu? Neye yanmaz bu?
1: Bilmeyiz yüceği var. Oyun oynarlar yine bize. Oyun oynarlar bize.
2: Alçın sayesinde bütün itbaraklar buraya gelecek. Biz denetleri yerin altına gömeriz.

0: Hepsinin içine düzenek kurup başlarına da ip bağladık. Buraya kadar getirdiğimiz ipleri çektiğimizde fıçılar alev alıp patlayacak.
1: O vakitte tüm it baraklar ölecek.
2: Nasıl bakmazsınız bunlara, nasıl?
3: Çek!

Fight!

0: Savaşı kazandık. İt barakları bu topraklarda sildik. Ula!
1: Ula! Ula! Ula! Ula!
0: Gök Tengri'ye alkışlar olsun. Kılıç tutan elleriniz sağ olsun. Türk modunu var olsun. Ula! Ula!

0: Gelsinler. Karşılarında dağ gibi bekleyen bir ordu görecekler. Gelsinler. Sel olup her şeyi önüne katan gökmenleri görecekler. Gelsinler. Yanan dağları anımsatan Türk'ün gücünü görsünler.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Gökmenler, Türk'ün büyük gücü. Oğuz Ata'dan bu yana tuğumuzun taşıyıcıları, toprağına göz dikmiş düşmanı, toprağa gömmeye hazır mısın?
1: Hazırız!
0: Hazır mısınız?
1: Hazırız!
0: Sizi Acun'dan yok etmeye gelen it barakları, toprağa gömmeye var mısınız?
1: Varız!
0: Ey düşman! Ey toprağımıza göz koyan, varlığımıza kargış kusan, bu işittiğin ses gökmenlerin sesidir. Türk'ün ordusunun sesidir. Seni Acun'dan silmeye ant içmiş gökmenlerin kükreyişidir.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Ulu Türk ordusu! Gökmenlerim! İndi hedefiniz Batı Gök Orda'dır. Haydi! Gök Tengri sizinle olsun!
1: Hurra!

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: de Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Ajet. Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk. Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
5: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
6: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
5: Kadınlar da olmalı tarımda.
4: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
6: Tarlaya girmeye başladık.
4: Traktör sürmeme.
7: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye size ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
4: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde oluyor.

0: sigorta sigortamnet'ten alınır. Kazancımnet sigortamnet.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
2: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly, yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

Masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

0: sundu. Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları kruvaziyer ve denizcilik sektörü yöneticisi Ahmet Yazıcı ve uluslararası liderlik ve takım koçu Duygu Alptekin Gürsu. Her şeyi konuşalım cumartesi 17'de Ağbara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Kariye'yi konuşacağız. Kariye'nin hikayesini yakından dinleyeceğiz. Ne zaman inşa edildi? Ne zaman cami oldu? Kariye ile alakalı mozaikleri ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağız. Bu mozaiklerin hikayelerini dinleyeceğiz. Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini masaya yatıracağız. İsa'nın yaşam ve mucizelerini bu mozaikler üzerinden yorumlamaya çalışacağız. Elbette bu konu konuşulduğunda bu konunun en iyilerinden biri Selçuk Erocun var ve Selçuk Erocun bugün kıymetli yorumlarıyla bizlerle birlikte olacak. Araştırmacı yazar Selçuk Erocun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi ettiniz geldiniz. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız.
0: Sağ olun. Bu konuyu daha önceki yayınlarda da sizle konuşma fırsatımız olmuştu. O zaman da belki söylemişimdir. Kariye'yi ne zaman dinlemek istesem, ne zaman bu konuyla alakalı bilgilere erişmek istesem hep sizi kaynaklarda görüyorum. Bu öyle 3-5 sene öncesine de dayanmıyor. 20, 25, 30 sene önceki görüntülerde bile siz çıkıyorsunuz. Yahu diyorum, Selçuk Hoca bu kadar yaşlı mıydı, yaşı var mıydı? Gerçekten hiç yaşınızı da göstermiyorsunuz. Bu anlamda onu da ifade etmiş olayım. Ama kimse Kariye'yi merak etmiyorken, kimse Kariye'yi konuşmuyorken bile siz Kariye üzerinde dirsek çürüttünüz. Yerli kaynaklar olmadığında da yabancı kaynaklar üzerine çalışmalar gerçekleştirmişsiniz. Bu bugün daha da önemi yüksek, daha da kıymetli.
1: Doğru. O dönemde hakikaten Türkçe kaynaklar bulmakta sıkıntı yaşanıyordu. Bunu nereden biliyorum? O dönemde Kariye müzeyken, müze olduğu yıllarda ben de Ayasofya Müzesi'ni Koruma ve Turizm Derneği'nde çalışıyordum. Ayasofya'ya bağlı farklı birimler vardı. Mesela Tekfur Sarayı, İmre Horanıt'ı, Mozaik Müzesi, Aya İrini, Fethiye Camii, Kariye, bunların hepsi o 9 birimin içerisinde idi ve ben de Ayasofya'ya bağlı bir müze olarak burası görev yaptım burada ve 7 sene sanki bir su gibi geçti diyebilirim. Çok severek, çok böyle merak ederek aslında hem çalıştığım hem de öğrenmek için kendimi bir hayli yorduğum bir yerdi. Çünkü sizin kaynak bulamadığınızda hakikaten bu konuda yetkili birisini bulmanız da zor oluyor. Dolayısıyla üniversiteden hocalarımız, oraya gelen turist rehberleri ve bu konuda uzman Bizansçılar, onlar bizim için bulunmaz nimet olarak görülüyordu ve onlardan aldığımız bilgileri biz bir havuzda toparlayarak 2001 senesinde bir kitap yazmıştım. Burada turistik bir kitap ve bol resimle.
0: 25 yıl önceden bahsediyorsunuz.
1: 25 yıl öncesinden, yani çeyrek asır diyebiliriz aslında. Belki bu konuda daha kolay anlaşılır. Çeyrek asır önce Kariye çok fazla bilinmiyorken, yerli halkımız burayla ilgili çok fazla bilgileri yoktu. Çünkü tanıtımı belki de o kadar yaygın değildi. Ve sadece üniversitelerde bu bölümde okuyan kişilerin, meraklı gezginlerin, daha çok da yabancı turistlerin geldiği bir yerdi. İsmine yakışır bir şekilde Kariye'de kent dışında, kırsal alanda kurulmuş ama bugün kent içinde olduğu halde 2015-2016'dan beri sıklıkla ziyaret edilen bir yer. Çünkü bu noktada da benim İstanbul Rehber Odası Yönetim Kurulu Başkanı olmam, daha önce profesyonel olarak yapmış olduğumuz turlarda da burayı rotaya koymamız ve buranın daha çok tanınmasıyla ilgili hem influencerların, hem fotoğrafçıların, hem de okul gezilerinde üniversite öğrencileri, lise öğrencileri gibi okul gruplarının da dikkatine sunduk. Tabii ki burada çekilen fotoğraflarla beraber Kariye daha anlaşılır hale geldi. Daha sonra bir restorasyonla, 4 sene süren bir restorasyonla, ki çok detaylı bir restorasyon yapıldı, açılmasıyla beraber koronanın da ertesinde Kariye hak ettiği değeri buldu diye düşünüyorum.
0: Ama tabii bu çalışmalar yıllar öncesine dayanıyor. Bu merak yıllar öncesine dayanıyor. İşte bu merakın, bu çalışmaların taçlandığı, vücut bulduğu eser elimde. 2001 yılındaki aslında ki eserden bahsetti Selçuk Hocam. Ama elimdeki eser birkaç gün önce çıktı. Siz bu yayını izlediğinizde bir hafta bile üzerinden geçmemiş olacak. Ve arka kapağında değerli hocam şöyle diyor: Kariye, mimari varlığı ile İstanbul'un en etkileyici tarihi yapılarından biri. Bizans'ın sanat ve teolojisine, şehir hafızasının iç içe geçtiği benzersiz bir mekanı. Diğer yandan bu manastır Osmanlı döneminde camiye dönüştü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında müze kimliğiyle dünyaya açılan ve bugün yeniden cami adıyla anılan yapı, yüzyıllar boyunca inançların, imparatorlukların, değişen sanat anlayışlarının ve kültürel sürekliliklerin kesişme noktasında varlığını sürdürmüştür. Çok kıymetli. Hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Okuyucusu bol olsun.
1: Çok sağ olun. Kariye hakikaten bu sözcüklerde geçtiği şekliyle hem Bizans'taki kilise dönemi, tarihsel alandaki yüzlerce yıllık, 1500 seneden bahsediyoruz bir dönem ve 500 yıllık da cami olarak baktığımızda Ayasofya'ya yakındır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden hemen sonra burası camiye dönmüyor. İkinci Beyazıt döneminde 1511 senesinde cami oluyor ve içindeki mozaiklere zarar verilmiyor. Yani bu özelliğiyle bile Kariye hakikaten dünyada sayılı yerlerden birisidir. İkinci Beyazıt'ın döneminde cami olması ve sonrasında yine mozaiklere zarar verilmemesi Osmanlı'nın bu konudaki hoşgörüsünü de bizlere göstermekte. Yunanistan'da ya da başka ülkelerde gezerken aslında buna benzer yapıların günümüze ulaşmamış olduğunu görüyoruz. Hele ki bu kadar incelikle yapılmış mozaik ve fresk sanatının bir arada görebileceğiniz, adeta resimli bir roman gibi okuyabileceğiniz yapılar nadirdir ama Kariye ışıl ışıl parlar. Ayasofya'dan sonra belki mozaik açısından en zengin, en anlamlı, hatta Ayasofya'dan bu konuda biraz daha derin anlamlar taşıyarak konulu mozaik olarak baktığımızda Ayasofya'nın geride kaldığı ama Kariye'nin bu konularla birlikte daha öne çıktığını görüyoruz. 80 küsur tane şey vardır. Konulu mozaik vardır. Bunlar günümüze gelmiş olanlar. Bir de zamanla tahrip olanlar var ki bunlar depremlerle, bakımsızlıktan, bazen yağmur suyu, bazen kar suyu içeriye girdiğinde sıvaları çürüterek, onları yumuşatarak koca parçalar halinde düştüğünde oradaki tabii birçok resmin de günümüze gelmediğini biliyoruz. Ve bunların genelde 12 yortu dediğimiz Hristiyanlıkta çok önemli günlerin olaylarını anlatan tasvir olması muhtemel. Bu tasvirlerin içerisinde Hazreti İsa'nın yaşam döngüsünden olan ve Hristiyanlar tarafından anılan, kutlanılan günlerin de çok önemli yortularında tek tek resmedildiğini biliyoruz. Ama diğerleri bile bize bu zenginliği görmekte inanın yarım gün en az ayırmak gerekiyor Kariye'yi gezerken.
0: Bu mozaiklerin derinliklerini konuşalım. Ekrana fotoğrafları da getiriyoruz. Fotoğraflar üzerinden değerlendirmelerinizi merak ediyorum ama önce isterseniz inşa sürecine doğru ilerleyelim. Çünkü çok kadim bir yapı. Çok geçmişe dayanıyor inşası. Biz 1500'lü yıllardan camiye dönüşünü biraz önce siz ifade ettiniz. Ayrıntılı bir şekilde o noktaya da değiniriz ama 3. yüzyıl, 6. yüzyıl inşa süreci öncesinde de yine bu konuyla alakalı geçen bilgiler var. Nasıl hayata geçti, nasıl inşa edildi ve ne kadar sürede bu inşa tamamlandı?
1: Hristiyan yortuları takvimine göre burada bir yapının inşaatına 2. yüzyılın sonu, 3. yüzyılın başında başlanıyor. Fakat bir deprem neticesinde daha yapı tamamlanmadan yıkılıyor. Ve o yıkıntı bir şekilde 6. yüzyıla kadar maalesef arkeolojik olarak elimizde bulgular yok. O yüzden yani 6. yüzyıldaki arkeolojik bulgulara dayanarak buranın Ayasofya ile çağdaş bir yapı olduğunu uzmanlar söylemekte. Ve 6. yüzyılda inşa edildiğinde biraz daha küçük bir yapı. 6. yüzyılda burası ilk kez yapılıyor. Daha sonra 8. 9. yüzyılda bazı tahribatlar görüyor. Mesela resim karşıtı dediğimiz bir dönem var. İkonoklazm döneminde tüm resimler yok edildiği için Kariye'de ikona sever bir yapı olduğundan, içeride bol miktarda ikon olduğundan dolayı burası da tahrip ediliyor. 12. yüzyılda genişletiliyor, bazı oynamalar yapılıyor, tamir

0: Ağır tamiratlardan geçiyor ki Ayasofya'nın da kaderinde böyle bir restorasyon süreci vardır. Çünkü olması da gerekir. Çünkü 6. yüzyılda yapılan bir yapı 6 asır sonra tekrar elden geçirilmezse bir 600 yıl daha yaşayamaz. Dolayısıyla sağlamlaştırma, onu konservasyonla, yani binayı ve içindekileri tabii ki elden geçirmeyle bir 6 asır daha yaşamasının da önü açılmış oluyor. En parlak zamanını 1320'lerde yaşıyor. O dönem Theodoros Metaküites adında bir hazine bakanı Kahire'yi genişletiyor ve bu mozaik programını o dönemde yaptırıyor. Yani bazen işte 12. yüzyıldaki gibi yapının içindeki kapılar, pencereler kapanıp...
1: O zaman eklemeler görüyoruz zamanla.
0: Eklemeler var tabii. Bu eklemelerle biraz daha büyük hale geliyor. İşte son cemaat gibi düşünürsek revaklı olan bölüm, avlusu yoktur mesela ama iç narteks ve dış narteks dediğimiz içerideki koridorlar vardır. Bu koridorlarda hem Hazreti Meryem'in yaşam döngüsü hem Hazreti İsa'nın yaşamı
1: görüntüleri
0: ve
1: bu arada ekrana getiriyoruz.
0: Mucizeleri var. Burada bir fresk görüyoruz. Paraklesyon dediğimiz bölümde bu bölüm Hazreti İsa'nın yaşamından daha öte, ölüm ötesinde olacak olanların anlatıldığı, bu freskte de gördüğümüz gibi bir balık, bir insan ayağı ağzında kıyamet gününde denizlerin ve karaların ölüleri geri verişini anlatan bir tasvirdir bu. Çok da etkileyicidir. İzleyici buraya geldiğinde hem cehennem hem cennet bu tasvirleri de gördüğünde çok vurucu bir noktadır burası. Bu bölüm denizlerdeki ölülerin mahşer gününde son yargı için tek beden olması için, yani aslında vücuttaki her uzuv ve her saç, tırnak gibi parçalar birer şahittir. Bu şahitler ahirette de bizim dünya yaşamında yapmış olduklarımızın birer tanığıdır. Belki de bu yüzden bu parçaların tamamının bir araya gelmesi ve o son yargıda günah ve sevap tomarları tartılırken bu parçaların da olmasını ifade eden bir tasvir bu.
1: Şimdi kitabı da incelerken Yaşar Kemal anekdotlarının olduğunu görüyorum. Kahire Camii'nde gece bekçiliği yapan ünlü bir edebiyatçı Yaşar Kemal. Yine Yaşar Kemal'in gece bekçiliği yılları. Sizin Yaşar Kemal'le bazı anılarınız da var.
0: Doğru. Yaşar Kemal fırsat buldukça Kahire'ye gelirdi. Birlikte gezerdik misafirleriyle beraber. Yaşar Kemal bir gün bana o kadar özel bir anısını anlattı ki ben küçük dilim yutacaktım. Çünkü hiç duymadığım, hiç bilmediğim bir konu. Ve onun ve benim ortak noktamız Kahire'ye karşımıza çıktı. Yaşar Kemal'in bu biraz ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı dönemlerde halı tamirciliği yapıp doğru dürüst geçinemediği, ekonomik sıkıntı çektiği yıllarda Abidin Dino'dan bir ricası olmuş. Kendisine ikinci bir iş bulması konusunda, gece yapabileceği belki bir iş bulması konusunda. O da hemen o dönemde restorasyonla uğraşan Amerikan Bizans Enstitüsü'nden Thomas Whittemore'u arıyor ve ona arkadaşı için iş istiyor. O da gece bekçisi lazım burada deyince zaten gece bekçiliği hikayesi de Yaşar Kemal'in burada başlamış oluyor. Kendisi yattığı yeri göstermişti bana. Buraya dedi işte tahtadan bir yatak vardı. Yatıyordum. Hem iki işi birden yaparken daha sonra işte hava gazı sayacı okuma işlerine geçiyor. Zaten edebiyatta da o basamaklar yavaş yavaş yükselmeye başlıyor ama burası çok kritik bir nokta ve onun gece bekçiliğiyle beraber Kahire'nin benim için anlamı çok daha farklılaşmış oldu. Ve kendisinin sıklıkla geldiğini söyleyebilirim ama hastalığı ilerledikten sonra çok fazla gelemedi. Ama öncesinde ve hastalığı dönemlerinde de onu Kahire'de görmek hakikaten yapıya benim nezdimde çok büyük değer katıyordu.
1: Şaşırttı mı bu hikaye? Küçük dilimi yuttum dediniz gerçekten ama.
0: Çünkü bilinmeyen bir hikaye bu. Kimsenin bilmediği bir hikaye. En yakınları dahi bilmiyor. Anlatmamış herhalde ya ihtiyaç duymamış. Ben en yakınlarında tanıdığım ünlülerle de konuşuyorum bunları. Onların bile bilmediği bir konu olunca tabii ki benim de çok dikkatimi çekti. Hatta biyografik olarak da ilk kez belki bir kaynakta, bir kitapta yer alması da benim için onur verici. Çünkü bu konuyu, bu hikayeyi ben kendisinden yaşarken dinledim ve kitapta da bu konuya yer vermek istedim. Bazen biz üniversitelere gidip orada konuşmacı oluyoruz. Bir keresinde Anadolu Üniversitesi'nde bilgiye nasıl ulaştığımızı ve bu bilgiyi niçin paylaştığımızı

0: Yaşlımızla ilgili bir araştırma konusu olmuştu. Bu da bence bir örtük bilgi ve bu bilginin benimle beraber gitmemesi, kalması gerekiyor. Dolayısıyla bunun da paylaşılmasının en güzel yolu sizin sayenizde televizyon kanalları ve bu kitaplarla birlikte bu kuşak ya da bundan sonra gelecek olan kuşaklar okudukça bununla ilgili daha çok araştırma yapabilirler. Belki benim ulaşamadığım, onların ulaşabilecekleri daha derin bilgiler de olabilir. Ama biz aynı zamanda Yaşar Kemal'in doğduğu köylere de giderek bu bilgiyi, onun çocukluk arkadaşlarını, yakınlarını yerinde evini ve işte oradaki camiyi ziyaret ederek daha yakından tanımaya çalıştık. Bu bir başlangıç oldu tabii ama en azından artık bilinen bir örtük bilgi diyebiliriz.
1: Bu kadim yapı, Kariye Camii'yi özel kılan özellikler dediğimde sizin o 2000'li yılların başından itibaren dikkat ettiğiniz, orayı gezerken edindiğiniz tecrübe ve bilgilerde eklenerek düşündüğümüzde hangilerini sıralarsınız? Çünkü siz bu yapıyı kitaplardan okumanın yanı sıra birebir tecrübe ederek de, birebir o taşlara dokunarak da belki de her gittiğinizde farklı bir nüansı fark ettiniz. Yani bir kere değil, onlarca kez gezerek oradaki o ufak ayrıntılara vakıf oldunuz.
0: O kadar çok bilgi var ki bu bilgiyi hafızada tutmak biraz zordur. O yüzden Kariye ilgisizliğe tahammül yoktur. Yani oraya sıkça gitmek gerekir. En azından ara ara uğramak gerekir. O bilgileri tazelemek gerekir. Benim en büyük avantajım orada çalışıyor olmam ve her gün otururken yapıyı incelememdi. Ara ara daha önce hiç gözlere takılmamış olan detayları da keşfetme şansını bu şekilde buldum. Hakikaten yapıyı izlerken yapıdaki birçok şifreleri de çözebiliyorsunuz. Bazı resimlerde ikonografik anlam dediğimiz anlamları da okuyabiliyorsunuz. Çünkü resimler yan yana geldiğinde farklı anlamlar da ortaya çıkıyor. Ve bu anlamları ikonografik olarak bildiğinizde bambaşka bir pencerede size açılıyor. Resim programındaki motifler, oradaki stilize edilmiş haç desenleri, Hazreti İsa'nın yaşamı, oradaki mucizeleri, bunların her birisi İncil'de yazıyor. Ve siz İncil'i orada resimli bir roman gibi hem Yeni Ahit'ten hem de Eski Ahit'ten görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bulunmaz bir fırsat ve izledikçe olayın ne kadar daha derin ve anlamlı olduğunu da tam berraklığıyla karşınızda görüyorsunuz.
1: Şu biraz önce gösterdiğim 2. Theodosios'a ait sur yapımını anlatan kitabe demişsiniz. Ne anlatıyor bu kitabede?
0: Bunun da hikayesi benim için çok özel. Bu Theodosios'un 5. yüzyılda kara surlarını yaptırdığında imparatorun kendi adına koydurduğu bir kitabe. Ve bu kitabeden biz hiç haberdar değildik. 93 senesinde Belgrad Kapı'daki kazılar sırasında bulunmuş tesadüfen ama sonra unutulmuş bir kitabe diyebiliriz buna. Biz daha evvel yapmış olduğumuz başka bir kitap çalışmasında İspanyol bir arkadaşımla bu kitabeyle ilgili bilgiye ulaştık. Ama İstanbul'da arkeoloji üzerinde bu eserin olmadığını, en azından teşhirde olmadığını anladık ve bir dilekçeyle ben İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden bu kitabenin fotoğrafı için müracaatta bulundum. Ve müze müdürümüz, müze müdür yardımcımız sağ olsunlar çok destek oldular bu konuda. Ve Theodosios'un bir kitabesi olduğunu tekrardan biz bilim dünyasına hatırlatmış olduk. Ve burada ilk kez surlar üzerinde yapılmış olan restorasyonlardan onlarca kitabe varken aslında orayı yaptıran kişinin kitabesinin olduğunu da artık biliyoruz. Mevlevi Hane Kapısı'nın olduğu yerde kapı üzerinde bu kitabenin yeri duruyor. Belki oraya bir kopyasının koyulması oraya gelip fotoğraf çeken insanlar için de büyük bir fırsattır, olacaktır diye düşünüyorum. Yani orijinalini koymasak bile bir mulajını, kopyasını koyarsak o kapının görüntüsü ve hikayesi daha da zenginleşecektir diye düşünüyorum.
1: Birçok ikona var değil mi içinde?
0: Birçok ikona var. Bunlar tabii mozaikle yapılmış ve taşınamayan türde ikonalar. İkonalar genelde taşınabilir ebatlarda. Ahşaptan yapılıyor. Bazen işte metalden imal ediliyor. Ama Kahire'deki ikonaları biz mozaik ve fresk olarak görüyoruz. İkon, eikon, Yunanca bir tabir. Resim, suret ve tasvir anlamına gelmekte. Yani burada tasvirler var. Bu tasvirlerle bir

0: kapalıdır. Üst galeri kısmındaki bölümlerde belki tonlarca mozaiği biz şu anda göremiyoruz. Üzerindeki kalem işleri yine Osmanlı eseridir. Onların da koruması icap ediyor ama kısım kısım bazı açıklıklardan mozaikleri görebiliyoruz. Karede ise böyle bir sıkıntı yok. Tamamı açılmış bir şekilde hepsini görmek mümkün.
1: Bu tasvirlerde, resimlerde peki paganizm etkisi söz konusu mu?
0: Mutlaka. Az önce freslerde geziyordu. Bir Yunus'un üzerine oturmuş bir adam vardı ya da kadın tasviri vardı. Bunlar mesela pagan kültüründen gelen mitolojik hikayeler. Hmm. Ama yine de Hristiyanlık içerisinde yer edinmişler. Belki paganizmin devamı gibi Hristiyanlık bunları kullanmakta.
1: Bu tasvir değil mi?
0: Evet, bu tasvirde. Bakın yine Yunus'un ağzında bir insan kafası var. Ama istiridye kabuğu içerisinde oturan bir kişi muhtemelen mitolojik olarak o hikayelerden gelen ve Hristiyanlıkta da son yargının olduğu sahnelerde kullanılmış. Hatta Balat'ta Surp Hıraşlıgebet Kilisesi vardır. Orada da demirden bir kapı var. Kapının üzerinde yine İncil'den sahneler var. Ama bunları yanlış anlayabiliyor okuyucular, uzmanlar. Orada mesela İsa'nın göğe yükselişi diyor. Ama aslında bakıyorsunuz o Poseidon ve eşiyle birlikte köpüklerin üzerinde binmiş olduğu atlı arabasıyla denizlerin üzerinde Bozcaada bölgesinde tabii koşmakta. Yani bunlar bazen Aya Yorgi ile ya da işte Pegasus'la karıştırılabiliyor. Hikayeler hemen hemen aynı gibi ama birisi pagan, birisi Hristiyan ve çok küçük semboller var. Ayırmak için net de ayrıştır bunlar. O detayları bildiğinizde hangisinin pagan, hangisinin Hristiyan tasviri olduğunu anlayabiliyorsunuz.
1: Bu tasvirler üzerinden siz de ifade ettiğiniz Hazreti İsa'nın yaşam ve mucizeleri resmediliyor, anlatılar şeklinde sunuluyor. Biraz onları detaylandıralım mı?
0: Ben ilk yazdığım kitapta da bu konuda gelen insanların, turist ya da yerli misafirlerimiz gezerken orayı anlamak için zorluk çektiklerini gördüm. Ve mutlaka bir kronoloji olması gerekiyordu. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın yaşam döngüsü, mesela burada bir Pantokrator İsa var. Kari'nin kelime anlamı sol tarafta bakın Hora, sağ tarafta da Tonzonton, yaşamın mekanı, yaşayanların mekanı, diyarı anlamına gelen bir tasvir. Kadri Mutlak da derler bu tasvire. Bu kronoloji içerisinde Hazreti İsa'nın yaşamından önce Meryem'in olması gerekiyor. Ama biz Meryem'in de daha doğmadan önceki hikayesine burada ulaşabiliyoruz. Mesela Zekeriya'nın, Hazreti Zekeriya'nın ellerini havaya kaldırarak Meryem'in anne ve babasının sunularını reddettiği sahneyi görüyoruz ki çocukları olmadıkları için bu aileyi, kutsal aileyi zengin oldukları halde sunularını reddederek onları geri gönderiyor. Çünkü çocuğu olmayan bir kişinin tapınak sunularını kabul etmiyor. Aile Meryem Ana'nın anne babası olacak. Fakat anne kısır olduğu için Meryem mucizevi bir şekilde kısır bir anneden doğacak. Ve sonrasında tabii bir takım yine mucizeleri var. Mesela 6 aylıkken yürümesi gibi Hazreti Meryem'in. Kas ve iskelet sistemi gelişmemiş bir bebek. 6 aylıkken 7 adım atıp yürümeye başlayınca annesi endişeyle onu alıp kucağına o günahkar toprakları basmaması gerektiğini ve daha zamanının gelmediğini söyler. 3 yaşına geldiğinde tapınağa verilmesi söz konusudur. Tapınağa verilir. Tapınakta dini eğitim almaya başlar. Ergenlik çağına kadar tapınakta kalır. Ve bu dönemi anlatan İslam tarihinde, İslam mimarisinde ve Meryem suresinde bir takım karşımıza çıkan çok açıklayıcı metinler ve bilgiler de vardır. Mesela Sultanahmet Camii'ne gittiğimizde ben misafirlerime hemen mihrabın üzerindeki yazının Zekeriya peygamberle Hazreti Meryem'le ilişkili olduğunu ve Zekeriya'nın ne zaman tapınağa girerse her zaman Meryem'e getirilmiş bir parça kutsal ekmek, man olduğunu yazdığını söylerim. Ki bu çok önemlidir. Yani bir Hristiyan hikayesini burada caminin içerisinde en kutsal yerde, mihrabın üzerinde bir kitabede okumak mümkün. Hemen mozaik sahnede bakın Hazreti İsa'nın kubbe içerisinde o dilimle her bir dilimin içerisinde atalarını görüyoruz. Alt kısımda ise Hazreti Yakup'un oğulları bulunmakta. Onun altında da Meryem Ana ve Hazreti İsa

0: karşımıza çıkıyor. Bu da en yüksek olan mozaik panodur. Karede görebileceğimiz.
1: Bu mu etrafındaki atalar dediğiniz?
0: Ataları. Hemen Hazreti İsa'nın tam altında Adem Aleyhisselam'ı görüyoruz. Uzun sakallı. Onun hemen yanında üçüncü kişi Nuh peygamber. Nuh'un da elinde bir gemi vardır. Nuh'un gemisi olarak kutsal metinlerde geçen ve o afetin yaşandığı dönemde insanların ve hayvanların kurtarıldığı, afet sonrasında o neslin yürümesi için sağ bırakıldığı, yapmış olduğu geminin bir tasviridir. Dikkatli bakıldığında Hazreti Adem'in de ayaklarının altında bir yılan figürü vardır. Yılanı çiğner çünkü insanoğlunu günaha teşvik eden, yasak elmayı yedikten sonra bilgelikle beraber cennetten kovulmasını sağlayan yılan burada cezalandırılır.
1: Binlerce sene öncesinde tasvirlerle bu denli fazla şeyin anlatılması mucizevi geliyor kulağa. Devasa geliyor kulağa. Yani bugünün koşulları değil, çok eski bir dönemde bu tasvirler, bu ikonalar gerçekten tahminlerin ötesinde şeyi bizlerle buluşturuyor.
0: Tabii ilkel insanlar da tasvirler çizmişler. Binlerce yıllık petroglif dediğimiz taş üzerine, kaya üzerine kazımalardan tutun da yine boyayla yapılmış olan hayvan ve insan figürleri ama daha çok böyle çöp adam şeklinde ama güzel boğalar, güzel geyikler çizerek oradaki hayvanın da kutsiyetini ön plana çıkartmışlar. Buranın özelliği daha gelişmiş olması. İki boyutun, üç boyutun, özellikle üç boyutlu resim sanatının burada kullanıldığını görüyoruz ve seçtikleri renklerle, kullanmış oldukları desenlerle teolojik emrin dışına asla çıkmıyorlar. Semavi olan dinlerin emrettiğinin uygulandığını görüyoruz. Mesela renk konusunda da bu konuda çok hassaslar. İnsan tasvirleri yaparken genelde Hazreti İsa'nın Lentulus'un yazmış olduğu bir mektuptan yola çıkarak resmedildiğini biliyoruz. Hazreti İsa Lentulus'un, ajanlık için gelen Lentulus'un tasvirlerinde dik açık alınlı, muntazam burunlu diyerek Hazreti İsa'nın tasvirini yapmış. Ve hani o polislerin robot resim çizdikleri gibi bu tasvirle beraber bazı ikonalar oluşmuş ama en bilindik ikona Hazreti İsa'nın bir mucizeyle kendi yüzünü sildiği ve yüzün mendile geçtiği ikonasıdır. İnsan eliyle yapılmamış bir ikonadır bu. O yüzden özeldir. Mandilyon denilen bu tasvir, bugün Rusya'da da görürüz bunu. İstanbul'daki bazı Ortodoks kiliselerinde de sıklıkla karşımıza çıkar. Hazreti İsa hiç resim, kalem, boya kullanmadan sadece yüzünü silip mucize gösterecek olan bir ikonla doğmasına sebep olmuş. Ve bu ikonayı gören, dokunan herkes şifa bulmuş, mucize beklemiş ve çoğunun duası karşılığını bulmuş.
1: Sizi en fazla etkileyen ikona dediğimde hangilerini öne çıkarırsınız?
0: Benim tabii ki en çok sevdiğim ikonların arasında Hazreti Meryem'in ölümüyle ilgili bir kimesiz sahnesi vardır ki bu sahnede Hazreti Meryem son yolculuğuna uğurlanırken 15. yüzyıldan sonra bu sahneye eklenmiş bir figür vardır. Kahire'deki tabii ki öncesi olduğu için o figürü görmüyoruz ama modern ikonlarda 16, 17, 18, 20, 21. yüzyılda hala yapılan ikonlarda Hazreti Meryem'in yatağını devirmeye çalışan bir Yahudinin ellerinin kesildiğini görürüz. Baş melek Mikael kılıcıyla ellerini keser ve onun Meryem'in yatağına dokunmasını engeller. Oluk oluk kanlar ellerinden dökülürken o kişinin de art niyetinin cezası bedelini ödemiş olur. Bu sonradan eklenen bir tasvir fakat resimdeki denge, oradaki azizler, havariler ama en duygusal olan Hazreti İsa'nın gökyüzünden gelerek bir mandorla içerisinde annesinin ruhunu bir bebek gibi kucak, annesi ruhu olarak bebek olarak tasvir ediliyor ve İsa bunu kucaklayıp cennete yine melekler eşliğinde çekilerek götürülmesi sahnesi. Resimdeki denge yine o üç boyut ve ters perspektifin burada detayları. Altında hemen mermerden oyma kuş motifleri, meyve motifleri de vardır. Bunların da yine sembolik anlamlarıyla baktığımızda resmin o perspektifini, detaylarını daha da derinleştiren ve

0: kilise olarak yapıldığı dönemde naos dediğimiz bölümü en güzel süsleyen unsurlardan bir tanesi. Tabii hepsi özel, hepsi çok güzel. Bir de fresk dediğimiz bölümde Anastasis dediğimiz sahne en gösterişli olan Hazreti İsa'nın Adem'le Havva'yı mezardan diriltmesi sahnesidir ki hakikaten çok etkileyicidir. Kral ve peygamberler bir tarafta, Habil ve inançlı kişiler bir tarafta ama ayağının altında bir siyah adam, elleri ayakları bağlanmış, bu şeytanı tasvir ederek Hades'in içerisinde ölümlerin diyarının artık bittiğini, yargının başlangıcını ve ölümün bir ağaçtan geldiğini ve tekrar bir ağaçtan da dirilişin geleceğinin mesajını vermesidir.
1: Biraz çevresini de konuşalım bu kariyerinin. Çevresi de önemli tarihi oluşumlardan ibaret çünkü.
0: Bu konu benim yıllardır kafa yorduğum bir başka konuydu. Çünkü Kari'yi gezmek için gelen orayı görüp gidiyordu. Tabi o bölgede Edirne kapısı vardır ki çok önemlidir. Kara gümrüğünün giriş kapısıdır. Hadrianopolis'e giden istikamette bugün hala ayakta olan ve gezebildiğimiz, detayları üzerinde araştırabildiğimiz bir yapıdır. Mihrimah Sultan Camii'nin hemen yanında. Edirne'ye gidenler o kapıdan çıkıyordu ya da oradan geliyorlardı. Culus törenlerinde padişahlar bu kapıyı kullanılardı. Karayolundan gidip gelirken bu kapı kullanılıyordu. Ve Edirne kapısının hemen olduğu bölge İlistrius, Harisius adında zengin bir adamın bağışlamış olduğu araziden bahsedilir. Kare'nin de yapıldığı yer olarak. Bu kişinin benim araştırmalarım esnasında kim olduğunu ben buldum. Mavi takımın patronu. Bu kişi Theodosius surlarının yapımı sırasında kendisi ve grubunu çalıştırarak kentin korunması için çok büyük katkıda bulunmuşlar. Dolayısıyla bu kapı muhtemelen maviye boyanmıştı. Çünkü Mevlivane kapısının kırmızı kapı olarak kırmızı kapı olduğunu biliyoruz. Ve kırmızı kapı kırmızı renkliydi. Ben yine geçen en son yazmış olduğum kitapta kapının üzerinde halen boya kalıntıları olduğunu da tespit ettim. Yani bugün gitsek çok az da olsa kırmızı rengi orada görmek mümkün. Ama bunu bilmediğimiz için pazarlayamıyoruz. Yani bakın kırmızı kapıda hala kırmızı boyalar var. Ve yabancı misafirlerimiz bazen şu geziyi istiyor bizden. Sur kapıları gezisi. Yani orası bir günlük bir rota. 7,5 kilometre uzunluğunda Ayvansaray'dan Marmara Denizi'ne, Zeytinburnu'na kadar yürüyorsunuz ve büyük bir keyifle bu kapıları yakından tanıma şansınız var. Ama kapı üzerinde boy olduğunu bilmek hakikaten çok keyifli. Yine Edirne kapıya çok yakın Tekfur Sarayımız vardır. Tekfur Sarayı Bizans'tan günümüze gelebilmiş olan saray kompleksleri içerisinde en yüksekteki pavyon kısmı olarak bugün bir Çini müzesi olarak gezilebiliyor. İçerisinde Tekfur Sarayı Çini atölyesi olduğu dönemde orada yapılan İznikli ustaların yapmış olduğu bir kısım Çinilerin teşhir edildiği, Çini sanatıyla ilgili bilgilerin verildiği önemli bir yapı oldu. Burası gezilebiliyor. Oradan yürüyüp aşağıya doğru devam ettiğimizde Ayvansaray'a doğru yine Anemas adında bir yapıyı görüyoruz ki o da saray kompleksi içerisinde kalır. Buraya zindan denilir genel olarak. Yani Anemas zindanı diye bildiğimiz 400 aşkın filmin çekildiği, 3 kat olarak düşünün toprak altında olan ve restorasyonu devam eden, açıldığında eminim yurt dışından çok insanın ziyaret için buraya gelip görmek isteyebileceği biraz da mistik bir tarafı olan yapı. Balat'a adını veren saray, yani Vilaherna Sarayı dediğimiz saray, toprak altında kalan, kah toprak üzerinde kah toprak altında geniş alanı kaplayan bu bölüm Palatyon deniliyor. Palas adı, Palatyon adı köken olarak buradan geliyor. Bugün Balat aslında Palatyon kelimesinin Türkçeleşmiş günümüzde kullanılan halk arasındaki ağzı.
1: O bölgenin tarihi önemi yüksek değil mi? Edirne Kapı, Balat, Ayvansaray.
0: Edirne Kapı bölgesi Konstantin surlarının dışındaydı. Konstantin 4. yüzyılda inşa etmiş olduğu surlarla kenti genişletti. Yani 2. yüzyıldaki Septimus Severus'un surları küçüktü. Bir köy statüsünde diyebileceğimiz yapı daha da genişletilmişti. Ama 5. yüzyılda Edirne Kapı'ya kadar ulaştı. Dolayısıyla yapılan tüm saldırılarda kent içerisindeki yağmaları engellemek için surların 2,5 kilometre batıya taşınması gerekiyordu. Bunun için de olağanüstü bir iş gücü, olağanüstü bir mühendislik ve işbirliği gerekiyordu. Bu gruplar da çalışarak bunu tamamlamışlar ve sur içerisinde yine onlarca kilise, sarnıç yapıları, çünkü su çok önemli. Hatta Edirne Kapı Karagümrük Stadı'nın olduğu yer Bizans'ın üzeri açık bir su sarnıcıdır. Yine Yavuz Sultan Selim'de üzeri açık bir su sarnıcı görürüz. Ya da Koca Mustafa Paşa'da Mokyos adındaki bir diğer sarnıç içerisinde küçük bir köy vardır adeta. Sosyal tesislerle bir yerde basketbol oynanır, bir yerde sağlık ocağı vardır, bir yerde mescidi, camisi görebilirsiniz. Hatta yürüyüş yapanlar, spor yapanlar bu açık hava sahnenin içerisinde belki tarihi geçmişini bilmeden oranın sosyal imkanlarından faydalanır ama yine binlerce yıllık geçmişiyle aslında İstanbul'umuzun çok önemli noktalarından bir tanesidir.
1: Bugün bile çok görkemli, çok ihtişamlı. Yani o Edirne Kapı biraz daha ötesinde Ayvansaray, aşağısı Çırçır diye geçiyor. Diğer yandan Balat, ifade ettiğiniz gibi. Epey de güzelleşti oralar. Yani hep güzeldi, hep tarihi doku vardı. O gezdiğinizde o hikayeyi görüyordunuz, hikayenin içine çekiliyordunuz. Ama son dönemde epey de çalışmalar yapıldı orada.
0: Şu anda İstanbul'da en çok ziyaret edilen yer diyebiliriz. Fener ve Balat bölgesi, Ayvansaray'la birlikte, renkli evleriyle, oradaki tarihi yapılarıyla hem Osmanlı dönemini hem Roma-Bizans denilen o dönemi de anlatan geniş yelpazede tüm gün harcayabileceğiniz, hatta iki gün geçirebileceğiniz konsepte sahip bir yer. Hakikaten çok önemli. Bir Türk mahallesi vardır Ayvansaray'da. Hemen ön tarafında hem beden suru hem de siper suru dediğimiz İstanbul'un deniz suruyla kara surunun kusurlarının birleştiği noktada sahabelerin de olduğu bir yerdir. Sahabe türbeleri de orada vardır ve o kapı eğri kapıyla hemen iki surun birleştiği noktadaki alan bugün birçok savaş sahnelerinin de tarihte okuduğumuz savaşların da yaşandığı bir yerdir. İşte 15 Haziran 1410 senesi de Osmanlı tarihinde Fetret döneminin mesela bir savaşını ve yine o savaşın burada yapıldığını da biliyoruz. Kozmidyon Meydan Muharebesi Çelebiler arasında orada yapılıyor. Yine Aleksiyat burada yazılıyor. Aleksiyat'ın yazıldığı yer Kahire'ye çok yakın, Odalar Camii dediğimiz yerde. Anna Komnena, 1. Alexios'un kızı, oraya kapatılıyor. Yani soylular da hapis ediliyor. Anamas da bir dönem bir hapishane olarak kullanılmış. O yüzden sanki zindan olarak yapılmış gibi söylenir. Aslında bir kuleye kapatılıyor oradaki soylular. Ama Anna Komnena'nın bizler için çok önemli bir kitabı vardır bu Aleksiyat içerisinde. Hem Haçlı seferlerini okursunuz, hem tarihi anlamda, kültürel anlamda birçok detayın bir arada verildiği çok değerli bir eserdir.
1: Şimdi Haçlı seferleri demişken, özellikle bu Haçlı seferleri de yanılmıyorsam dördüncüsüydü. Epey bir tahribat oluyor, talan ediliyor. Yine Kahire ve o bölge bundan nasibini alıyor mu? Yani bir tahribat oluşuyor mu buradaki tarihi noktalarda?
0: Dördüncü Haçlı Seferleri'yle ilgili de bizim bir kitabımız var. Erhan Altun'la beraber yazmış olduğumuz. Sırf bu dönemi anlatmıştık biz o kitapta. İstanbul'un bu dönemi de konuşulmuyordu. Bakın bu konudaki ilk kitaptır. Bugün üniversitelerde bir kaynak kitap olarak kullanılıyor. Bu dönemi anlatan insanlar artık o kitaptan faydalanıyorlar. Çünkü içerisinde İstanbul'dan çalınan birçok eser, bugün hala var olan Venedik'te Quadriga dediğimiz o dört at mesela, tetrak dörtlüsü dediğimiz porfirden yapılma dört kişinin birbirinin omuzunu tutunarak dörtlü birliği, yani tetrak bir sistem, Konstantin döneminde yapılmış. İki Augustus, iki Sezar olarak onların bir tasviri vardır. Bugün Venedik'te orijinalleri kilise içerisindeki galeride saklanırken meydanda ise replikaları durmaktadır. Hem bronz atların hem de bu mermerden yapılma, kırmızı renkli porfirden yapılma tetrak dörtlüsü İstanbul'dan gitme. Yani bu dönemde İstanbul aslında boşaltılmış. kiliseler yağmalanıyor, saraylar soyup soğana çevriliyor ve 57 sene çok uzun bir dönem. 57 yılın içerisinde saklanmış ne varsa muhtemelen tek tek bunlar tespit edip bulundu ve ilk önce savaş borcu, kuşatma borcu

0: olarak bir tahsilat yapıldı. Ama sonrasında bir zenginlik olarak batıya aktarıldı. Tabi bu eserlerin içerisinde belki de paha biçilmeyecek olanlar mukaddes eşyalardı. Hazreti İsa'ya, Hazreti Meryem'e ve diğer peygamberlere ait olan birçok kutsal eşya İstanbul'dan yağmalandı. Zeyrek Camii mesela bir depo kilise olarak o dönem kullanılmış. Pantokrator Kilisesi 12. yüzyılda yapılmış olan bir yapı. Bu ve benzeri kiliseler depo olarak kullanılıyor. Denize yakın olmasından dolayı burada depolanan tüm eserler gemiye bindirilerek buradan işte batıya doğru gönderiliyor. Tabii yağmacıların en büyük amacı bir an önce bunları paraya çevirmek. Elindeki her şeyi, bazen metalleri bile eriterek paraya çevirmek için büyük yağma yapmışlar.
1: Yine Kariye'deki ikonolar ve tasvirler üzerinden de bazı noktalara temas edelim. Şimdi Hazreti Meryem üzerinden konuşalım. Görseller var. Onları da sevgili izleyenlerle buluşturacağım. Hazreti Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini detaylandıralım. Görsellerde gelecek, üzerine konuşalım.
0: Hazreti Meryem'in yaşam hikayesi hakikaten çok ilginç. 4 İncil dediğimiz Matta, Markus, Luka ve Yohanna ya da genel adıyla kanonik dediğimiz, yani kanuni olan, kanunun izin verdiği, tanıdığı ama bir de tanımamış olduğu İncil'ler ya da sözde İncil dediğimiz mektuplar bulunmakta. Bu mektuplarda dönemin tanıkları yaşadıkları olayları aktarıyorlar. Ama aktardıkları bilgiler arasında çok farklı ifadeler ve çelişkiler de olabiliyor. O yüzden 4 İncil sinoptik dediğimiz birbirinin benzeri ifadeler içerdiğinden bunlar kilisenin, ruhanilerin net bir şekilde karar vererek aslında kabul ettikleri ama bunun dışında o sözde olan İncil'leri ise reddettikleri bir dönem vardır. Ve bu dönemde sözde İncil'ler tanınmaz. Tanınmadığı için de kilise resim programı içerisinde yer almaz. Yani biz Meryem'in yaşam döngüsünü görmeyiz. Sadece Hazreti İsa'nın hikayesiyle birlikte yapmış olduğu mucizeleri görebiliriz. Ama Meryem Ana'nın hayat hikayesinde İncil'de görmediğimiz bir o kadar önemli Hazreti Yusuf'la nişanlanması, Hazreti Yusuf'un 4 çocuğunun olması. Yani bu konuları biz bilmiyor değiliz. Bunları Hristiyan olan vatandaşlar da bilmiyor. Ben bunun tanıklığını çok kez yaşadım. Çok yaşlı, belli bir yaşa gelmiş, Hristiyan olarak ömrünü geçirmiş ama 4 İncil'den yola çıkarak bu dini konuları tamamlamış olduğu için sözde İncil'lerden faydalanmamışlar. James'in ve Yakup'un çocukluk İncil dediğimiz İncil'lerde o kadar güzel anlatıyor ki bu dönemleri. Biz bunları da Kari'nin mozaiklerinde görebiliyoruz. Ve bir kronolojik sıra halinde Meryem'in doğumundan itibaren tapınağa verilmesi, tapınakta yün bir çileği alması, perde örmesi için 7 bakire kızla.
1: Şu yün bir çileği,
0: evet,
1: alışı.
0: Yün çileği alması.
1: Şöyle gösterelim. Nedir bu? Bunu anlatalım biraz.
0: Bu Hazreti Meryem'in ve diğer bakire kızların seçilerek tapınakta, tapınak için ölecek olan bir perdenin yapılması için kendilerine verilen yün çilesi. Bu çileyle Meryem ve diğer kızlar bir perde yapmaları gerekiyor ki bu perdenin görevi çok kutsal. Sinagoglarda, çadır tapınakta özellikle iki bölüm vardı. Bir bölüm debir, bir bölüm heykel dediğimiz alan. Bir yerde ibadet yapılırken, bir yerde ise din adamları mukaddes emanetlerle, eşyalarla ritüel için hazırlık yaparlardı. Bu bölümü ayırması için bir perde yapılmıştı ki bu perdede en az sinagog ve yapısı kadar, oradaki tapınak kadar kutsal bir alandı.
1: Bu tapınağa verilmesi.
0: Evet, tapınağa verilirken görüyoruz. Aslında dikkatli baktığımızda burada iki kez Hazreti Meryem'i görme şansımız var. Bir, kutsal aile tapınağa getiriyor Meryem'i. İlk önce bu aileyi 3 yıl kadar zaman önce reddeden Zekeriya onu kabul ediyor tapınağa. Çünkü biliyor ki Zekeriya, Meryem gelecekte birçok mucizeye aracılık edecek ve onu tapınağa kabul ediyor. Tapınağın hemen içerisinde o resimde olduğu gibi yukarıda Meryem bir tahta oturuluyor. Tahta oturarak Meryem din eğitimini alacak ve orada

0: her gün kendisine bir meleğin getirdiği yiyecekle beslenecek.
1: Burada da ilk yedi adımı.
0: Evet, bu yine Meryem'in çocukluk hikayesinde geçen ilk yedi adım atması. Ayakkabısı kırmızı renklidir Meryem'in. Üzerinde lacivert bir elbisesi bulunmaktadır. Annesinin ise daha kırmızımsı bir elbisesi olduğunu, ananın. Ve ikonlara baktığımızda Meryem'le annesinin aslında ayrımında bu renklerin çok faydalı olduğunu görürüz. Çünkü kıyafet de resimle ilgili ipuçları veriyor. Ben bu kitabı çalışırken şunu fark ettim. Burada Elizabeth de Meryem'den akraba olan Elizabeth. Aynı zamanda Hazreti Zekeriya'nın da eşi ve Vaftiz Yahya'nın da annesi oluyor. Elizabeth'in karede iki farklı elbiseyle mozaikten tasvirlerin olduğunu fark ettim. Birisi Yusuf'un rüyasında Anna geleneksel anlamda kırmızı renkli kıyafetiyle karşımıza çıkarken, bir diğer sahnede Romalı askerlerden kaçarken Anna oğlu Zekeriya ile beraber mucizevi bir şekilde kurtuluyor. Ama burada aynı Meryem'in kıyafeti gibi, yani monogramlar ve üzerindeki yazı olmasa baktığınızda direkt Meryem Ana diyebileceğiniz bir tasvir. Çok benziyor. Ve bir de az önceki yün çilesinin aslında kronolojik olarak sırayı bozduğunu fark ettim. O Meryem'in ve Yusuf'un nişanından sonra gerçekleşen bir konu bu. Fakat nedense buradaki resim programında, belki de Metokles'in düşüncelerinde böyle yer aldı. Dış narteks ile iç narteks kapısı arasında bulunan, yani batı cephesinde bulunan kemer aynasının içerisindeki çok da güzel bir tasvirdir.
1: Doğumu.
0: Bu Meryem'in doğumu, Hazreti İsa'nın doğumu kadar meşhur değil. Bakın, Hazreti İsa'nın doğumu her sene büyük şenliklerle, büyük grupların kiliselere giderek kutlamalar yaparak andığı bir gündür. 24'ünü 25'ine bağlayan gece Aralık ayında her yıl İstanbul'da da mesela bu tür geziler ve kutlamalar yapılıyor. Hazreti İsa'nın doğumu kutlanırken Meryem Ana'nın doğumunu kimse hatırlamıyor. Ve Meryem'in ölümü 15 Ağustos'tur. 15 Ağustos hatırlanırken doğumuyla ilgili herhangi bir bilgi maalesef o apokrif kaynaklarda olduğu için pek anılmamış, o şekilde bırakılmış.
1: Eserde birçok mozaik kullanmışsınız. Yer alan mozaikleri eserde de kullanıp anlatmışsınız.
0: Tabii her resim ve her konu bir araya gelmedi. Yalnız önemli olan bazı detaylardan bahsettik. Normalde tabii resimler girdiği zaman içine 200 sayfa 400 sayfaya çıkıyor, 400 sayfa 800 sayfaya çıkıyor. Çünkü olağanüstü güzel resimler var. Ve her bir mozaik büyük sayfalar şeklinde yapılmayı da hak ediyor. Aslında biraz haksızlık gibi geliyor. Çünkü testere dediğimiz, bakın burada keklik figürleri vardır. Mesela keklik de yine mitolojik bir hikayedir. Hatta kekliğin hilebaz olduğunu, hilekar olduğunu kimse bilmez. Buradaki konularda onlardan da biraz bahsettim. Keklik diğer kuşların yumurtasını çalar. Onlara annelik eder. Ama yumurta kabuğunu kırdığında çıkan kuşlar öz annesinin sesini duyduğunda direkt ona kaçar. Belki de yine teolojik anlamda bir semboldü bu. Bu anlamı vurgulamak için oraya bir keklik motifi yapıldı. Yine tavus kuşları, sümbüller, karenin içerisinde görebileceğimiz envai çeşit hayvanın ve bitkinin olduğu bize stilize olarak sunulmuş. Ama o detaylarda hakikaten insan bir ömür geçirse yapının içerisinde, orayı anlamak için, çözmek için uğraşsa bir o kadar da zevk alıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kariye kitabınız da hayırlı olsun. Okuyucusu bol olsun, takip edeni çok olsun. Zaten merak edilen bir konu. Siz dediniz ki inanılmaz bir ilgi var Kariye Camisi'ne yönelik. Eminim bu eser de o ilgiyle bütünleşecektir.
0: İnşallah. Kariye benim çok sevdiğim bir yapı ve hem bizim insanlarımız hem yabancıların değerini vermek için gelip ziyaret ettikleri ve daha da çok insanın bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeri Edirne Kapı'da. Merak edenler gelsinler. Bugün müze gibi kullanılmasa

0: Aslında ziyaret alanı olarak açık. Hani şöyle ikiye bölündü. Bir, ibadet için gelenler için özel kapatılıyor. Ziyaret için gelenler için ise özel olarak ziyarete açılıyor. Hem orayı bir gezi alanı gibi görmek hem de ibadet etmek mümkün. Yani kilise cami ruhunu burada yaşatıyoruz ve o kültürü aldığımız emaneti en güzel şekilde sunuyoruz. Bu da bizim için Kültür ve Turizm Bakanlığımız yapmış olduğu büyük bir katkı oldu.
1: Bir başka yayını da tam yerinden yapalım. Kariye Camii'nden yapalım. Detaylı bir şekilde o mozaikleri, o ikonaları anlatmanızı rica edelim. Hem yerinden sevgili izleyenlere de daha güzel ulaşmış oluruz.
0: Bunu yapmak daha anlamlı oluyor. Çünkü yerinde konuşmak ve göstermek, belki işaret etmek hakikaten izleyenler için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Kariye Camii'sini işledik. İkonaları, mozaikleri, araştırmacı, yazar Selçuk Eracun hocamız bizlere anlattı. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Tırma. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
2: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar, ayılar var piyasada. İş portföyü yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
3: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalar.

0: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge.
1: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
0: Melis Kızılaslan.
2: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
0: Ve Barış Özdemir'le.
3: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
0: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
4: Ne bekliyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
0: Ve Yağmur Rıza.
5: Ben bir
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Almanya'da.
6: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Peki sen Forky, Karen Beverly'yi eşin olarak kabul ediyor musun?
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Bıçak, gelin birlikte bakalım.
2: Baş ne diyeyim, ilkim zehirledi.
0: Bonnie.
1: Vizyona giren Oyuncak Hikayesi 5 animasyon türünde. Serinin 5. filminde bu kez Buzz Işık Yılı Woody...

0: kendisi ve ekibin geri kalanı oyuncakların görevlerini tehdit eden yepyeni bir rakiple karşı karşıya. Kim mi? Lilipet.
1: Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş edinsin diye uğraştık.
2: Evet.
1: Ama sonra sen gelip berbat et. Ama dinlemiyorsun ki.
2: Ben her zaman dinlemediğim. Bak
3: iyi dinle. Ben ve oyuncaklar tüm yaz.
2: Şimdi de İspanyolca.
3: Bono serbest dosordan.
4: Ne? Hey, büfenin arkasındaki neyse benim.
5: Rudy.
6: Sesi merhaba.
5: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
7: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
8: Lanet lanet.
5: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
7: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle
6: her şey yapılabilir.
5: Bonnie'yi bu cihaza kaptırıyorum.
7: Bonnie. Elimden geldiğince çabuk geldim.
9: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
7: Buna panço deniyor Forky.
1: Birine kahverengi kalem lazım.
10: Dur. Kim var orada?
7: Hop hop hop. Niyetim kötü değil.
10: Uzun zaman oldu kovboy.
1: Nesin sen? Bir çeşit ihtiyar oyuncak mı?
7: Ne?
9: Kel olduğun için seni yaşlı sanıyor Woody.
1: Bonnie'ye en azından kendi yüzyılından birinin yardım etmesi gerek. Elveda oyuncaklar.
10: Destek lazım olacak.
7: Yok artık. Elimizden kaçıyor bas.
10: Bu gezegendeki görevimiz bir çocuğu mutlu etmek.
6: Unutma.
1: Bonnie'ye yardım etmeliyiz. Hadi Bullseye.
7: Bas sen burada kal. Ben onlarla gideceğim.
10: Yapamayacağımı mı sanıyorsun?
6: Hayır.
10: Güzel Pancho.
11: Yine kavga ettiklerini görmek çok güzel.
10: Kesinlikle.
12: Why are you here?
13: I used to be a regular sheriff.
0: Aksiyon türündeki Normal'ın yönetmen koltuğunda Ben Whitley var. Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey ise filmde başrolleri paylaşıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurgusal Minnesota kasabası olan Normal'da geçiyor. Yapım, geçici olarak şeriflik görevini devralan Ulysses'in başarısız bir banka soygununun ardından kasabadaki derin ve karanlık sırları ortaya çıkarmasını konu alıyor.
13: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
12: Yes, sir.
13: This is a hell of an armory.
12: Did you catch that?
13: Yeah, it's my one trick.
14: What do you think of our little town?
13: It's charming. Oh, shit. Keep your hands where I can see them! If you don't play this right, we're gonna have a massacre in there. I say we play the hand that's been dealt to all of us. And maybe you get to keep the rest of your damn fingers.
14: You could build a whole new life here in Normal. We really celebrate the community.
13: What is wrong with you people?

0: Nothing to see here.
1: People speak of Robin Hood. Tell a story.
2: Başrolünde usta aktör Hugh Jackman'ın yer aldığı gerilim macera türündeki Robin Hood'un ölümü vizyonda. Michael Sarnowski'nin yönettiği film, suç dolu bir hayatın ardından geçmişinin yükleriyle boğuşan Robin Hood'un destansı maceralardan uzaklaşarak ağır yaralı bir şekilde gizemli bir kadının gözetimine sığınmasını konu alıyor.
3: Blood. Blood is all that were given return. I am the outlaw, Robin Hood.
2: Aksiyon türündeki amansız vizyona girdi. Finn, kaçırılan kızını kurtarmak için çeteye karşı kıran kırana bir mücadeleye girişen bir babanın öyküsüne odaklanıyor.
4: You're looking for someone. So am I.
5: My wife went missing.

0: Uçuşumuz için son çağrı.
1: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
2: Uzun zaman olmuştu.
3: Hoş geldiniz.
2: Gerilim türündeki derin kabusun yönetmeni Rennie Harlin. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley ve Molly Bellwright'ın başrolde olduğu filmin konusuna gelince. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
3: Can yelekleri koltuğunuzun altında.
4: Ne yapacağız?
1: Diğerlerini arayacağız.

Ege'nin iki yakınsı geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da bir araya geldi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültürel ilişkilerin ele alındığı buluşma, iki ülke arasında yeni bir diyalog zemini oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile birlikte Kapadokya'da düzenlenen Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'na katıldı. Uluslararası işbirliklerinde somut sonuçların önemine işaret eden Ersoy, beyan ve belgelerin uygulamaya dönüşmesinin esas olduğunu ifade etti. Ersoy, bu kapsamda iki ülkenin ortaya koyduğu ortak iradenin somut sonuçlar verdiğini belirtti. Bakan Ersoy, geçtiğimiz yıl Yunan makamlarınca ele geçirilen ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen 1055 sikkenin ülkemize iade edildiğini açıkladı. Sevgili İzlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Ömür Gedik, sözleri ve müziği Milli Bey imzalı Hiç Akıllanası Yok şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Zakkum ve Ceylan Köse, sözleri Cemsen Yücel'e, müziği Yusuf Demirkol'a ait Müsaade Senin adlı düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar. Ben

Bengü ve Ümit Sayın, sözleri ve müziği Sayın'a ait 90'lı yıllarda Pınar Aylin'den dinlediğimiz Ya Sen Gidip De düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar. Yine

Dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinde sahne alan DJ Mahmut Orhan, memleketi Balıkesir'in 6 Eylül ilçesine bağlı Kürse köyünde sürpriz bir konser verdi.

Köy meydanında kurulan sahnede gerçekleşen performans sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Coachella ve Tomorrowland gibi dev organizasyonlarda on binlerce kişiyi coşturan ünlü DJ, Kürse köyünde kurulan sahnede köylüleriyle buluştu. Şalvarlı teyzelerden gençlere kadar herkesin elektronik müzik eşliğinde eğlendiği o anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, Mahmut Orhan köklerini unutmadığını gösteren bu sürpriz performansla övgü aldı.

Ünlü DJ Köyçeli adını verdiği performans sonrası köy halkıyla sohbet etti. Kürse köyünde düzenlenen etkinliğe çevre mahallelerden de çok sayıda kişi katıldı.

elektronik dans müziğinin en sevilen hitlerini canlı orkestra, DJ performansları ve görsel prodüksiyonla bir araya getiren Symphony, Avrupa 2026 turnesi kapsamında 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak. Pio Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlik, elektronik müziğin ikonik parçalarını nefes kesen bir yorumla sahneye taşıyacak.

this cold. Dünya caz sahnesinin en güçlü isimlerinden 2 Grammy ödüllü Gregory Porter 4 Temmuz akşamı Türkiye'de. Demaris Bay'de gerçekleşecek özel gala gecesi müziği, gastronomi ve Datça'nın büyüleyici atmosferiyle buluşturacak. Gregory Porter, Liquid Spirit ve Take Me to the Alley gibi albümleriyle caz müziğinin en güçlü sesleri arasında yer alıyor.

müzik dünyasında Mr. Bombastic olarak tanınan 2000'lerin reggae ve dancehall efsanesi Shaggy İstanbul'a geliyor. 25 Haziran akşamı İstanbul Kongre Merkezi'nde Encore Festival İstanbul kapsamında sahne alacak sanatçı, 36 yıllık kariyerine 14 albüm sığdırdı. Son dönemde ise Sting, Akon ve Şampol'le yaptığı işbirlikleriyle dünya çapında büyük başarılar elde etti.

Sympathetic, Hang on the Little Tomato, Hey Eugene, Dream a Little Dream albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi edinen Pink Martini, Passion Turk organizasyonuyla 22 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Enerjileriyle ve güçlü vokalleriyle dikkat çeken grup, 20'nin üzerinde farklı dilde şarkılar söylüyor.

İstanbul Rami Kütüphanesi'nde 25 Nisan tarihinden beri devam eden Rami Çocuk ve Sanat Bienali bugüne dek 450 bin aşan ziyaretçiyi ağırladı. Yoğun ilgi nedeniyle Bienal 31 Temmuz tarihine kadar uzatıldı. Çocuklar, aileler, öğretmenler, yayıncılar, yazarlar, çizerler ve sanatseverlerin ücretsiz ziyaret edebildiği, Ayşe Kalyoncu'nun küratörlüğünü üstlendiği Bienal, resimli çocuk kitaplarını sanatın farklı disiplinleriyle buluşturan özgün yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan Bienal'de, kitaplar iki boyutlu sayfalardan çıkarak çocukların içine girebildiği, dokunabildiği ve deneyimleyebildiği üç boyutlu sanat deneyimlerine dönüşüyor. 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanı ile kurgulanan Bienal, ziyaretçilerine kitapların dünyasını yeniden keşfetme imkanı sunuyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Ağız Kalılar Birliği işbirliği ile Ağızka Türkleri Kayıp Sürgünün İzinde sergisi AKM Galeri'de açıldı. Ağızka Türkleri'nin sürgününü tarihsel olarak yansıtan sergi 27 Haziran'a dek sanatseverleri ağırlayacak. Küratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı, müziklerin ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelendiği sergide Ağızka Türkleri sürgününün tanımı yapılarak 20. yüzyıl Rus coğrafyası ve Stalin dönemi sürgünleri hakkındaki bilgiler, grafik panolar, metinler, fotoğraf ve haritalar aracılığıyla sunuluyor. Tren vagonları şeklinde tasarlanan sergide gerçek bir tren istasyonundan oluşturulan dekorlarla trenin onları götüreceği ülkeler, sayısal veriler, koku, yapay zeka görüntüleri gibi deneyimlerle aktarılıyor.

sanatçı, edebiyatçı ve çevirmen kimliğiyle iz bırakan, 2019 yılında aramızdan ayrılan Nurseren Bedirgil Yurtman'ın eserlerinden oluşan özel sergi, 10-13 Haziran tarihlerinde Kalamış 39 Marin'de ziyaretçilerle buluştu. Sanatçının yağlı boya, sulu boya, pastel boya ve kolaj gibi farklı tekniklerle üretilmiş eserlerinin yer aldığı sergi sonrası, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı web sitesinde satışa sunulan eserlerden elde edilecek gelir, çocukların nitelikli eğitimle buluşmasına katkı sağlayacak.

0: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları kruvaziyer ve denizcilik sektörü yöneticisi Ahmet Yazıcı ve uluslararası liderlik ve takım koçu Duygu Alptekin Gürsu. Her şeyi konuşalım cumartesi 17'de Ağbara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

İşte orada. Ashrakam'ın dediği ağaç. Bu it baraklar çok fazladır. Ugh!

Sakın, sakın gözlerini kapatma Alpaguhan. Sen uyuyamazsın. Sen uyursan budum başsız kal.

Einer! Einer!

0: Bu sefer elimden kurtulamayacaksınız. Hepsinin canını istiyorum. İşittiniz mi? En çok da Akkız'la Batuhan'ın.
1: Sen bu Acun'a yenilmeye gelmişsin Obar. Gel. Gel ki bozgunlar azıksız kalmasın.
0: Tanrı Çor'a, beni sevdanıza, devletinize, budununuza bozgun yaşatmak için görevlendirdi. Bunun için buradayım.
2: Eğer o Tanrı dediğin Çora'nın yanına varabilirsen, o zaman kurarsın düşünü.
1: Şimdi ne yapacağız? Çalıların arkasına Gökben yerleştirdim. Dikkatli olun. İki traktör Akkız'ı. Siz resine yetiştirin. Biz bu iş soylulara haklarız.
3: Gökmenler!

şeyler ya Ulukam Arçuray. Evdeşim, oğullarım gider, görmez misin? Duyur sesini Gök Tengri'ye. Duyur da onları uçmaya almasın. Yalvarırım, bir şeyler yap.

0: işe yaramaz. Görmez misin?
1: Bilirim. Acın aklını kördüğümü yapıp dilini zehirlediğinden böyle konuşursun. Ancak sakin ol. Gök Tengri'yi de öfkelendirme.

gözlerin. Kaya. Aç şu ayakkabı. Gel. Gökten yirmi alkışlar olsun. Hanım.

Neden peşlerine düşmezsiniz? Aa! Ne işe yararsınız siz? Ne işe yararsınız? Ha? Bundan böyle Ak Kız'la ve Batugay'la dövüşüp de kellesini getirmeyenin kellesini ben alacağım.

bilinsin ve işitilsin. Acımak yok, affetmek yok, cezasız bırakmak yok.

0: Canavarın namına leke sürmenin cezasını çekeceksiniz.
1: Hanım.

0: Hanım. Ne olur konuş, bir şeyler söyle. Yalvarırım. Temur. Kaya. Bir şeyler söyleyin.
1: Ulukan Marçuray.
2: İyileşeceksiniz Alpogan. Reçine'yi yetiştirdiler.
1: İyiyim.

Titirmişler resmini. Sağ olmuşlar Ahmet Eginleri.

0: uçmağa varacaksın diye çok korktum Kaya. Çok korktum.
1: İyileştiğinde giderim demiştin. Hala gitmek ister misin?
0: Senin iyiliğin için. Seni üzmemek için.
1: O zaman tez haber edeyim. Oh, çevir zehrini dinle versinler bedenime.

0: Tengri, Batula ve Akkız'ın eliyle ulaştı imdadımıza. Candaşlarının da yardımıyla sağalttılar bedenimizi. Şimdi onların emeğini boşa çıkarmamak ve aldığımız her sorunun hakkını vermektir ereğimiz. Şimdi düşmanın düşünmesine fırsat tanımadan çeper illetine tutulmadan önce kurduğum oyuna devam edeceğiz. Ve it barakları Acun'dan sonsuza dek sileceğiz.
1: Akkız ve Batuga. Artık muştunuzu herkesle paylaşmanın vakti gelmiştir.

Barak Han'ın torunu olduğunu sakın unutma. Attığın her adımda, söylediğin her sözde bunu hisset. Sen hissedersen herkes hisseder. Buyruk senindir Akkız. O barayı Barakların gözünden düşürebildiğin kadar düşür. Onun gözden düşmesi oyunumuzu kolaylaştırır. Onu adamlarının önünde sıkıştırabildiğin kadar sıkıştır. Etrafında kışkırtabileceğin kim varsa kışkırt. Unutma, en korkak it bile köşeye sıkıştığında düşüncesizce saldırır. O bar düşüncesizce saldırırken yaptığı hatalar adamlarının ona olan güvenini azaltacak. Bizim de istediğimiz tam budur. Anladım Akkız. Pas etme. Gök olduğu için elimden gelen ne varsa yapacağım. Sana güvenirim Alçın.

Hoş geldiniz Yüce Obar. Budunumuzun umudu. İtbarakların hanı. İtbarakların hanı olarak üstüne düşeni yaptın mı? Atam Barak Han'ın tacını Türklerin elinden alıp bize getirdin mi?

0: Artık susma vakti değildir Yüce Obar. İtbaraklar vereceği muştuyu bekler.
1: Size muştu getirmeyi çok isterdim. Ama getiremedim. Bunu söylerken yüreğim yanar. Türkler Barak Han'ın tacını yok ettiler!

0: Sen ne dersin Obar? Ne vakittir atan Barak Han'ın tacını bulamadın. İmdiyse tacın yok olduğunu dersin. Tacı bulma umudumuzun sonsuza kadar yok olduğunu dersin.
1: Bir de nasıl olur? Başımız olma sağlığımız da yok.
0: Ben sana demiştim. Atam Barak Han'ın tahtına ancak tahta yaraşır bir han oturabilir diye. Tahtı hak etmediğini gösterdin. Tacı sonsuza kadar kaybettin. İt baraklarını, düşlerini bitirdin.

Prenses Sayına'nın dedikleri doğrudur. İt barakların düşlerini karşılıksız bıraktım. Barak Han'ın tacını yok etmelerine engel olamadım. Doğrudur. Ama kimi vakit yaşanılan kötü bir olayın daha iyi sonuçları olur. Bugün de öyle oldu. Tacın yok edilmesiyle Acun'daki tüm it baraklar öç alma gerekliliğini öğrenecek. Tacın peşine düşmemiz bile düşmana büyük korkular yaşattı. Kendimizi görmeyi, onların da açıklarını görmemizi sağladı. Barak Han'ın tacını yok etmekle bize matem yaşatmış olabilirler. Ancak çok daha güçlü olmamızın önünü açtılar. Kinimizi bilediler. Bir araya gelmemiz için bizi uyardılar. Tüm Acun'a haber saldım. Tacın yok edildiğini duyan Acun'daki tüm it baraklar akın akın bu topraklara geliyor. Hepimiz bir araya geldiğimizde Türkleri Acun'dan sileceğiz. Sileceğiz.

0: Eğer dediklerim doğruysa o bar hepimizi mutlu eder.
1: O vakit mutlu ol prenses. Dediklerim doğrudur.
2: Bugüne kadar gerçeğe bel bağlayan Ak Kızla Batuga bu imde ulular ulusu kamın kuşaklarıyla birbirlerine de bel bağladılar. Muştular olsun.

0: soluk kaldıkça sevginiz sürsün. Soyunuz budunumuza yararlı olsun.
1: Bazuga'yı yeğenim olsa da Akgaz Dağ Hanlığı'ndan olduğun için biz kız tarafıyız. Madem ki oğlunuz Akgaz'ı çok ister, o vakit isteklerimizi yerine getirin Alpagoan.
0: Elbette. Benim oğlum Akgaz'la birlikte yeniden hayat buldu. Onu tanıdıktan sonra mutlu oldu. Akgaz'la Batuga'yı kavuşturmak için ne gerekirse yaparım.
1: Akgaz'ı Batuga'ya vermek için tek bir şey isterim Alpagoan.
0: Herkesin içinde söz veririm Çolpan Han. Ne gerekirse yaparım.
1: Onların mutluluklarından başka hiçbir şey istemem Alpagoan. Ancak onların esenlikle yaşaması biraz da sana bağlı.
0: Ağzındaki lokmaya bakılırsa isteğin büyüktür.

haklarında iyi ya da kötü ne duyarsan, onları yargılamadan, denemeden karar vermeyeceğine söz vermeni isterim. Kan dışın tılsımın yaşadıkları, oğlunun ve gelininin yazgısı olmasın Alpagoan. Benim kız tarafı olarak tek isteğim budur.

0: Dikkat, basamak.
1: Gelmedik mi daha?
2: Az kaldı, sabret.
1: Nereye gideriz?
0: Gel, sabret biraz. Gel.
1: Gayrı açarım gözünü.
0: Sakın.

0: Ben de ailemi çok severdim. Anamı, babamı, kandaşlarımı. Sonra babamla iki ayrı budundan gibi birbirimize uzak bakar olduk. Anam göçtü Bağcım'dan. O geniş ovalar düşleyen küçücük çocuk bu ıssız tünellerin içinde bir başına kaldı. Ne bir gören vardı beni, ne de bir duyan. Bir tek bu taş duvarlar duydu yüreğimden geçenleri. Ben de içimden geçen ne varsa renklerle, şekillerle onları anlattım. Ama şimdi görürüm ki koca bir ömrün acıları, sızıları, neşeleri ne varsa hiçbiri bu taş duvarlarda kalmayacak. Sen bu acında bir ömür yaşamayı mümkün kıldın.
1: Sola kaldıkça derdine ortak olacağım Batuka. Elini uzattığında tutunduğun dal karanlıkta yolunu aydınlatan ışığın olacağım.

Evdeşinin oğullarının canına bir şey olsaydı beni suçlayacaktın. Göktengri'ye alkışlarımın, yakarışlarımın yetmediğini söyleyecektin. Şimdi onları gerçekten kurtaranların hakkını verebilecek misin? Bugüne kadar eksik gördüğün Batuga'ya, her vakit suçladığın Akkız'a Göktengri'den alkışlar dileyecek misin?

Doğrunun peşinden mi gideceksin? Yanlışta mı kalacaksın? Vera. Önemli olan senin ne dediğin, ne gördüğün ya da ne ettiğin değildir. Onlar senin kendinle olanlardır. Önemli olan Gök Tengri'nin bildikleridir. O herkesin yüreğinden geçeni bilir ve hakkını ona göre verir. Senin yarlığını da ona göre verecektir. Unutma Vera. Sadece olacak olanlar olur.

0: Sancağı Bahar'dır. Esenlik bulamam Danışat'a. Evde çalırım. Ardından iş çevirir mi diye kuşkuluyorum. Ardımı dönerim. Bekler baş kaldırır mı diye kuşkuluyorum. Sarayda kalırım. Budunda düzen bozulur mu diye kuşkuluyorum. Saraydan çıkarım. Saray karışır mı diye kuşkuluyorum.
1: Büyük başın ağrısı büyük olur hanım. Senin başın ağrıyacak ki budun rahat etsin. Sen tasa edeceksin ki budun esen kalsın.
0: Doğru dersin Danışat'a. Ama vaktiyle tek tasamız. Düşmanın ne zaman geleceği ya da bizim düşmana nasıl gideceğimizde. Ama indi öyle mi? Ne vakit dışa dönsek içten sıkıntılar patlar. Ne vakit içe dönsek dıştan akınlar başlar. İndi biz pusatlarımızı alıp düşmanla savaşmaya hazırlanırken düşman böcek olup boynumuzdan sokar. Biz nerede yanlış yaptık Danışat'a?
1: Suda yüzen balıklara bakar iken herkesin gözü en büyük balıkta olur hanım. Onu izlerler, onu yakalamak için tuzaklar kurarlar. Öyle ki küçük balıklar esenlik içinde yüzer iken büyük balık her vakit kendine kurulan tuzaklarla boğuşmak zorunda kalır. Bir vakit yeterince büyük değildik. Akınlara gider, akınlardan gelirdik. Biz yola çıktığımız vakit düşmanlar bizi bilirdi. Diğer vakitler kendi halimizde yaşar giderdik. Hanım, sen devleti öyle büyük bir hanlık yaptın ki herkesin gözü bizi görür oldu. Yaşadığın sıkıntıların nedeni gök hanlığının büyüklüğündendir. Kendine haksızlık etmeyesin. Yüreğini dertle doldurmayasın hanım. Geçecek. Bugünler geçecek. Birlikte kavuşacağız. Yeni esenlik dolu baharlara.
2: Sağ olasın Hakkas. Bugün canımı kurtardın. Yine.
3: Bugün biz bir sürü insanın canını kurtardık. Sen olmasaydın o ağaca varamazdık.
2: Sen olmasaydın da reçineyi alamazdık. Birlikte ettik. Ne ettiysek birlikte ettik.
3: Kuşaklarımız da öyle der.
2: Sana söylemiştim. Kucaklamış dolandığımızı herkes görecek diye. Şimdi gök hanlığı gördü. Babamın oyunu tutunca bütün acını duyuracağım.
3: Şu it barak belasından kurtulalım da bütün acımı bilmese de olur.
4: Eyvah. Kandaşım.

0: bakarım. Yüreğim o kadar yanar ki Zaha. Ancak bu kadar ağır tütsüler beni rahatlatır. Herkes mutlu. Ak kızla Batuga. Gülseli ile Kaya. Vera bile yargıya rağmen Alpaguan tarafından bağışlandı. Neyi mutlu olmasınlar ki? Hepsini seven bir evdeşi var. Ben sevilmeye layık değil miyim?
1: Olur mu öyle şey? Siz prensessiniz. Sevilmeye, sayılmaya en layık olan sizsiniz.
0: Bana tutkun dedi. Herkesin yanında bana tutkun dedi. Tutkun öldüğünde onu unutacağımı düşündüm. Onu unutup beni evdeşi gibi seveceğini düşündüm. Yanıldım Zaha. Ama artık yanılmayacağım.
1: Prenses.
0: Ölüm haberi geldiğinde yüreğim albızlara azık olmuşçasına acımıştı. O beni güneşten koruyan gölgem. Yaslandığım dağımdı dedim. Şimdi anladım ki canımı acıtan onun ölümü değilmiş.
1: Neymiş prenses?
0: Atalarımın en büyük düşmanı Türklerin sarayında bir başıma kalmakmış meğer beni üzen.
1: Size bu yaptıkları affedilecek şeyler değil. Çin sarayından birileri duyarsa babanızın da gözünden düşersiniz.
0: Öyle bir şey yapacağım ki babam da soyum da acım var oldukça gurur duyacak benimle. Temur'a ve tüm gökhanlığına unutamayacakları bir ders vereceğim.
2: Alacağın olsun Akkız. Biz siz kuşak bağladın.
3: Etme Sırma. Ben nereden bilirdim Esri Günkam'ın gönül bağımızı kuşakla bağlayacağını.
4: Niye gücenirsin Sırma? Ulukam kuşakları bağlayacağı vakit Akkız. Bekle Kaman'a. Candaşlarım da gelsin diye mi bekleyecekti?
3: Hah yaşa.
2: İyi o vakit. Kuşak bağladığınızda birlikte olamadık. Artık düğün toyunuzda birlikte oluruz. Sahi düğün toyu ne vakit?
3: Şimdi düğün toyunun vakti değildir.
4: Şu itbarak belasını bir atlatalım Sırma. Elbet kuracağız düğün toyumuzu. Doğru dersin Tekin. Düşmanı yok etmeden düğün toyu kurmayın.
2: Evet. Bizim toyumuzu kana buladılar ama bu candaşların var oldukça kimse sizin toyunuza gölge düşüremeyecek.
5: Hele kendinize gelin. Nedir bu mutsuzluk böyle? Siz yeni evdeş olmuşsunuz. Kandaşınla Akkız kuşak bağlamış. Utanmaz mısınız üzülmeye? Gözlerinize bakın. Gözlerinizin içine bakın be. Gördünüz mü? Bu koca Acun'da insan yüreğindekiyle evdeş olduğu zaman ona uçmak gibi gelinmiş. Uçmakta tasa yoktur. Ben bunu yaşayamadım. Bundan gayrı da yaşayacağımı sanmam. Ama olsun. Sizi böyle mutlu görmek bana güç verir. Kandaşlıkta, candaşlıkta öyledir. Demek sen bizden habersiz kuşak bağlarsın ha?
6: Bizden habersiz kuşak bağlarsın ha?

0: Gök Tengri, kimi vakit bizleri türlü sıkıntılarla sınar. Kimi vakit evdeşimizle, kimi vakit balalarımızla, kimi vakitse canımızla sınanırız. Şimdi bizler canımızla sınanırken devletimiz de han soyunun varlığıyla sınandı. Sınandık ama yıkılmadık. Sallandık ama düşmedik. Gök Tengri'ye alkışlar olsun ki biz de devletimiz de bu sıkıntılardan kurtuldu. Var olasınız.
1: Varlık budundandır hanım.
2: Budunumuz var olsun.
3: Alkışlar olsun.
4: Gök Tengri'me alkışlar olsun.
3: Alkışlar olsun.
0: Şimdi ilk baraklar başımıza çetir velasını sardı. Biz de üstesinden geldik. Düşmanın kurduğu bu oyuna daha büyük bir oyunla karşılık verme vaktidir. Biz de öyle yapacağız. Kuracağımız oyun akıl gerektirdiği kadar çok sayıda gökmen de gerektirir. Çolpan Han, Saltuk'la birlikte destek istediğiniz beylerden destek alamamışsınız. Nedendir?
4: Gidebileceğimiz tüm beyliklere gittik. Destek alınacak tüm beyliklerden destek aldık Alpago Han. Destek vermeyenler vaktiyle babalarının başlarını uçurduğun beklerdi. Şimdi mi biri olmak aklına geldi Alpago Han'ın dediler. Ne dediysek, ne kadar dil döktüysek de destek vermediler. İntikam hırsıyla dolular. Bir daha sakın ola ki gelmeyin, kapımızı çalmayın. Ola ki gelirseniz Alpago Han'ın babamıza yaptıklarını biz de onun gönderdiklerine yaparız dediler. Onları ikna etmek mümkün değil.
5: Benedir. Senin ve budunum için bu tehlikeyi göze alırım. Bu uğurda kellem gidecekse de sana ve budunuma feda olsun.
0: Beyler itbarakların yalnızca bizim için geldiğini sanırlar. Hem de onlar kapıları kapattıkça siz onları uyaracaksınız. Şimdi bir han oğluna yarışır şekilde gidip onları uyarasın. Hazırlıklar başlasın.
5: Han babam, çarşıtlarımızdan aldığımız bilgiye göre itbaraklar akın akın gelinmiş. Pek yolları da kalmamış.
0: Yarından tezi yok, kurduğumuz oyunu işlemeye başlayalım. Batı gök yabgılığına ulaşan iki yol nefle döşensin. Bu it soyluları Kızıltamı'ya göndermenin vaktidir.
1: Hanım, bütün oyunu üstüne kurduğunuz bu nefler nereden ve ne şekilde alınmıştır?
0: Rus varlıklar verdi. Ulayıcının yardımıyla.

0: Bera Hatun. Demek istedin sanki. Yanlış mı duydum yoksa?
1: Doğru duydun Çolpar. Ulu Ece dedim.
0: Benim gökhanlığından başka yurdum yoktur hanım. Sen ve oğullarım için her şeyi yaparım. Her türlü yardımı isterim.
1: Ancak
0: babam artık Ulu Ece olmadığını öğrenmiş. Göksaray'da yargı bekleyen bir varek kadınıyken ne sözümün ne isteklerimin Rus varek kinezliğinde bir karşılığı yoktur.
1: Eğer Ulu Ecelik tacını yeniden takmak istersen onu hak etmelisin. Neftler geldiğinde taç yeniden senindir.

0: Ben size hiç arkamı dönemeyecek miyim? Size hiç güvenemeyecek miyim?
1: Yüce Uğur, güveninizi boşa çıkarmamak için ne gerekiyorsa yaptım.
0: Ne gerekiyorsa yaptın demek Borsuk. Ne yaptın? Ağaca ulaşmalarına mı engel oldun? Buradan kaçmalarına mı engel oldun? Ne yaptın? İki koldan saldırarak sizi tuzağa çekmişler. Sen de akılsızca tuzağa düşmüşsün Borsuk.
1: Siz tacı almaya giderken adamlarımızın çoğunu götürdüğünüz yüce var. Ben burada güçsüz kaldım.
0: Demek ben gittim diye güçsüz kaldın. Öyle mi Borsuk? Bu yüzden mi ağacı koruyamadın?
1: Ağacı koruyamadım ama sizin yokluğunuzda Batı Gök'ü kaybetmemek için elimden geleni yaptım Yüce Obar. Kaybetmedim de.
0: Demek Batı Gök'ü kaybetmedin. Doğru. O vakit iyi bir ödül hak ettin. Sana ödülünü vereyim.

0: Şu var. Yaşadığın sürece hatanı unutturmayacak bir ödül. Bundan böyle hata yapacakken bu ödül aklına gelsin, Barsuk.
1: Asma artık yüzünü.
2: Sana daha yeni kavuşmuşken gitmene yüreğim hiç razı gelmez Kaya. Hem böyle tehlikeli mi görünür?
1: Bunu yapmam gerek Gülsel'im. Babam bana artık hiç güvenmez. Yaptığı oyunları da benden gizler. Onun güvenini yeniden kazanmam gerek. Bana bir şey olmayacak. Merak etme.
2: Yine de senin için çok korkarım. Hem beni bu kadar sevdiğini bilmezdim. Gebelik yalanımı bile affettin. Ben senin yüzüne bakamazken sen gözlerimin içine bakıp bana gitme dedin.

0: Bu benim için çok değerlidir Kaya. Bana bağırsan, kızsan bu kadar sızlamaz yüreğim.
1: Bu sarayda nasıl yok sayıldığımı en iyi sen bilirsin. Eksik olan Batuka'ydı. Ama herkes onu seviyordu. Kolluyordu. Destekliyordu. Temur da öyle. Anam dışında kimse sevmedi beni. Güvenmedi. Hatta gün geldi. Anam bile arkamdan işler çevirdi. Yalan söyledi. Ama sen... Sen her daim... Benim yanımda oldun Gülsel'im. Sen beni sevdiğin için... Kaybetmemek için yalan söyledin. Senin yalanların... İmdiye kadar duyduğum en masum olanlardı. Hem... Seni... Kaybedecek olma ihtimali... Beni çok yaraladı. Bundan sonra ne olursa olsun birbirimizden bir şey saklamayalım. Benden sakladığın başka bir şey var mı sevdiğim?
0: Senden sakladığım hiçbir şey yoktur. İmdiden sonra da olmayacağım sevdiğim. Ama o beklerin karşısına tek çıkmana yüreğim razı gelmez Kaya. Hem önce babam Özmen Bek'e gidip onun desteğini alsan daha iyi değil mi? Ben de seninle gelirim. Hem babamın sözü o beklerin üzerinde geçerlidir. Tüm mallarını babamın pazarında satıp kazanç sağlarlar.
1: Seni böyle bir tehlikeye atmam. Hem benim de böyle bir vaktim yok zaten. Kuzu Bek'i gönderirim. Merak etmeyesin.
2: Gitti yine tacı ver hatuna verdi. Nasıl olur, nasıl güvenir kız?
3: Hakkı vardır Batuka. Evdeştir. İnsan evdeşine inanmak ister. Aynı yastığa baş koyduğu insana güvenmek ister. Teginlerinin anasının hain olduğunu kabullenmesi zordur.
2: Yaptığı onca şeyden sonra evdeşi bile olsa anlamam ben, nasıl güvenir?
3: Güvenmezse nasıl ayakta kalır? Savaşacak gücü kendinde nasıl bulur? Evdeşine bile güvenmeyen bir han etrafından şüphe ederse hem kendine hem devlete zarar verir. Bana kalırsa almak o anı o yüzden her şeyi içinde boğar.
2: Güvenmezlerse yani.
3: Güvenmek için denemekten başka çaresi yok derim. Yanılmak için bir şans verir. Düşman etrafımızı sarmışken budumun dillendirmesini de istemez.
2: Yine de benim içim olmasın.

Şunları ver. Nasıl sular dağları aşıp yolunu bulursan, nasıl göçmen kuşlar yurduna geri dönerse, bu taç da döner dolaşır, ecesini bulur. En soğuk geceler bile aydınlığa kavuşur. Ama o Ayaz'ı bir de tek başına çekene sor demişler. Bir vakit taç elimden alındığında kimin ne olduğu belli oldu. Oğullar, gelinler, haddini bilmez küneler bile adam tanımaz oldu. Şimdi bu tacın gerçek sahibinin kim olduğunu, kim olacağını bilirsiniz.

attığınız her adımda, içtiğiniz suda, yediğiniz aşta, bunu aklınızda tutun. İmdi de, sonra da Ulayıcı benim. Hanım, hoş geldin.

0: Kulağına bir şey mi canı sıkın?
1: İyi, iyi. Uzayıcılığa yeniden uyum sağlamışsın. Vera, söyleyeceklerim iyice belli. Ben herkesin içinde sözümü tuttum, sana tacını geri verdim. Sakın bana bir daha yanlış yapma. Gözünün yaşına bakma. Senden aldığım şey yalnız tacın olmaz. Ben bir kez evdeş katil oldum.
0: Hanımlar.
1: Sakın bir daha yanlış yapmayasın. Ben diyeceğimi dedim.

0: babasının içinde gururumla oynamak ne demekmiş? Görecek o Timur. Bunu yanına bırakmayacağım. Ben onun canını kurtarayım, o beni rezil etsin.
1: Haklısınız prenses.
0: Evet, ben bir prensesim. Kimse bana bir hiçmişim gibi davranamaz. Kimse bana köleymişim gibi davranamaz, hiç kimse. Bu sarayı başına yıkacağım Timur. Hepinizin başına yıkacağım.
1: Çin'den yardım mı isteyeceksiniz? Bu yüzden Melci'yi bekleriz.
0: Hayır. Kendi soyumun da kanını akıtmadan çözeceğim bu işi. İmdi anlarsın.

0: Neden? Neden baba, neden? Neden? Neden tacı verdin ona? Neden yine olayca yaptın? Neden güvenirsin ona?
1: Bazen işbirliği yapmak için güven gerekmez. Vaktiyle Çin'le, indi de Rus fareklerle anlaşma içerisindeyiz. Güvenir miyim? Asla. Ama devlet böyle yönetilir.
2: Alpaguan. Alpaguan. Vera Hatun'a güvendiğin kadar soydaşlarına güvenmedin.
0: Hala kime güvenip kime güvenmeyeceğini bilmez gibisin.
1: Karşında kim olduğunu unutma, Batuga. Nasıl ki bedeni baş yönetirse, devleti de han yönetir.
0: Senin baş olduğun doğrudur. Ama Vera Hatun da boyun olmak ister. Unutmayasın ki Alpaguan, boyun nereye dönerse baş da oraya bakar.
1: Batuga! Oğlum olduğun için seni gözetirim. Ama hala han olan benim. Hanınla böyle konuşamazsın.
0: Han baba, bilirim. Batuga biraz keskin konuşur ama söyledikleri doğrudur. Bunca ettiğinden sonra Ulayıcı'ya güvenmek sence doğru mu?
1: Bazen güvenmediklerinle yan yana yürümen gerekir. Bir düşmanı yok etmek için öbür düşmanla sırt sırta vermen gerekir. Devlet böyle yönetilir.
2: Güçlü insan düşmanını değil, öfkesini yenendir. Şimdi birbirimize düşme vakti değildir. Alpaguan bir oyun kurduysa destek olmak gerekir.
1: O vakit gün doğduğunda nefsleri olduğu yerden alıp düzenin kurulması gerek. Onun için hazırlıklar başlasın.
2: Buyruk senindir han. Nefsleri önce güvenli bir yere yerleştirip sonra düzeneyi kurmak daha doğru gelir.
1: Öyle yapın daha iyi.
2: Gün doğanda neflerin olduğu yere gidersiniz.
3: Yüce Obar. Devletimizden size es...
4: Ben izin verince konuşacaksın. Hangi cesaretle karşıma çıkarsın? Geçen geldiğinde de esenlik sunup önüme altınları yığıp sonra bana kurulan tuzağa ortak olmadınız mı?
3: Tuzak mı?
4: Bilmez gibi bakma bana! Soydaşım Meiji'nin taç sandığını önüme koyup sonra beni pusuya düşürmediniz mi?
3: Doğrudur Hüce Obar. Tam da bu yüzden buradayım. Türkler o gün size oyun kurarken prensesimiz Meiji'nin de canını hiçe saydılar. Pusaksız bir şekilde senin önüne attılar onu. Kimse Çin prensesini yem gibi tuzağa gönderemez.
4: Bu da Çin'in yeni oyunu mu?
3: Hayır, Yüce Obar. Prensesimiz Meijin de kendisine yapılanlardan sebep Türklerden intikam almak için önemli bir haber getirmem istedi. Prensesimizin dediğine göre Alpaguan it barakların kökünü kazmak için Rus baraklardan çok fazla neft almış.
4: Ne dersin sen?
3: Türklerle Rus baraklar it barakların soyunu ateşlere yakmak için birlik olmuşlar.
4: işin oyunu olmadığını nereden bileceğim? Türklerle Rus varlıklar durduk yere niye işbirliği etsinler?
3: Durduk yere mi? Türklerle Rus varlıklar ilk kez işbirliği yapmazlar ya Cevabar. Rus varlık elçisi tacın yerini size söylerken de Türklerle işbirliği içindeydiler. Tacın sen gitmeden parçalanacağını bilirlerdi. Tek istekleri seni Batı gökten çıkarıp Batı gökü zayıf bırakmaktı. Alpago Han bunu Vera'nın eliyle yaptırdı.
4: Demek Rus varlıklar da bana oyun eder. Hem dost görünür hem de düşmanımla işbirliği eder. Bundan böyle elçilere de güvenmeyeceğim. Eğer yalan söylüyorsan kolay öldürmem seni. Günlerce acı çeker, öldürmem için yalvarırsın.
3: Yalan söylemem Yüce Baba. Tek amacım yardım etmektir.
4: Rus Varek de öyle söylemişti. Şimdi bana neftlerin yerini söyleyeceksin. Ben neftleri alıp gelene kadar burada esirin olacaksın.

0: Beni çağırmışsınız Prenses Sayına.
1: Seni daha yakından tanımak istedim Barsuk. Obar mı yaptı? Bana sakın yalan söyleme Barsuk. Ben Barak Han'ın torunuyum. Her şeyi duyar, her şeyi bilirim.
0: Doğru duymuşsunuz Prenses Zeyna. Obar yaptı.
1: Tam da düşündüğüm gibi. Gerçek bir han kendi başarısızlıklarının cezasını asla başkasına çektirmez. Ve Obar atam Barak Han'ın tahtına yaraşır bir han değil. Oysa sen zor vakitte sorumluluk alan gerçek bir itbarak savaşçısısın. Ve Obar'ın olamadığı gerçek bir han olabilirsin. Eğer Obar'ın yerinde sen olsaydın, Barak Han'ın tacı şu an elimizde olurdu. O yüzden kendini onun uşağı gibi görme. Bilmelisin ki yüce Barak Han'ın torunu Sayına seni çok daha yükseklerde görmek ister.
0: Öyle düşünmenize sevindim prenses. Ancak
1: benim ne düşündüğüme önem ver Barsuk. Obar'ın tahtta oturup oturamayacağı, Türkleri yenip yenemeyeceği kesin değil. Ancak ben hep Barak Han'ın torunu Sayın olarak kalacağım. İt Barakların sevgilisi ve herkesin saygı duyduğu tek kişi benim. Bunu unutma.

0: Görürüm ki sustukların üreğine ağır gelir Gülsel Hatun. Seni böyle hüzünlendiren nedir?
1: Harcuray ana. Nasıl da duyarsın sesimi? Bu koca sarayda kimse işitmez beni. Nasıl anlatsam bilemem. Hem her şey yoluna girdi derim. Hem de bir şeyler yüreğimi sıkar. Bunaltır beni.
0: Dil, gönüldekileri anlatmakta ne kadar çaresiz kalsa da konuşmak, paylaşmak derman buldurur belki. Anlatasın var şuraya.
1: Kayo. Kayo'yla olan bağımız her geçen gün daha da güçlenir. Ona olan sevgim her geçen gün daha da artar. Onun da bana olan sevgisini görünce evdeşime olan bağlılığım güçlenir. Ama onunla büyük bir aile olamamak, ona evlat verememek yaralar beni.
0: Hüznünü hissederim Gülsel Hatun. Bu derdi ana yüreğinde çok derin duyarsın. Senin yüreğin ana yüreği gibi tertemiz, saf güzelliklerle doludur. Bunu, bu masumiyeti gözlerinin ışığında görürüm. Sesindeki kırılganlıkta işitirim. Bala neşedir. Edeşleri birbirine bağlar. Ancak senin evdeşinden bahsederkenki sesinde bile hep sevincini duyarım. Bu acında herkesten kaçıp

0: birinin üreyine sığınmış da kocaman bir aile olmuşsunuz. İki evdeş üreyin birbirine böyle yuva olması onları çok büyük bir aile yapar. Bu çok özel ve kıymetli bir bağdır.
1: Ne güzel, ne güzel söylersin Arşu Ayana. Üreyim serinletirsin.
0: Güzeli Hatun, sen hep böyle kalasın. Senin kötülükler barındırmadığın, umutlar yeşerttiğin, tertemiz yüreğin bu gök sarayın çatısı altında var oldukça gök tengri gök hanlığını da kötülüklerden koruyacaktır.

0: Duvarla soluk sola kalmışsınız.
1: Defteri yerleştirirken ilk baraklar geldi, son anda çıktık.
2: Bak kız haklı çıktı. Gelebileceklerini söylemişti.
3: Bak kız gelirlerse engel olmayın, girsinler demeseydi hepsinin kanını akıtırdım ya.
2: Sen doğru olanı yaptın Yaman. Gerçek sandıkların Nefter'in ellerinde olmaları bizim oyunumuza yarar.
1: O vakit Gündoğan'da Nefter'in olduğu yere gidersiniz. Ben de pusu kuracağımız yeri gidip görürüm.
4: Öyle yapın.
2: İyi. O vakit ben de köpenleri alırım. Nefter'i yeni güvenli yere taşırız.
1: Siz de yerine sahteleri yerleştirirsiniz.
5: Nefter'in çalınacağını mı düşünürsün? Neden bu oyun?
1: Vakit kimseye güvenme vakti değildir. Rusvarek bize yardım etti, destek oldu. Ama hala düşmanımız. Eğer düşmana sırt sırta vereceksek önce arkamızı kollamamız gerekir. Siz zehirlendiğiniz vakit Nefter'i gökmenler taşımış. Bu kadar tehlikeli, bu kadar önemli bir şeyin yerini bizden başkasının bilmesi doğru gelmez.
4: Ne?
2: Madem Nefter'in çalınacağından korkarız, neden sadece yerlerini değiştirmeyiz? Neden sahtelerini koyarız?
3: Çünkü kardeşim, düşmanı ancak onları da yönetirsek yenebiliriz. Bununla düşmana büyük bir darbe vurmuş olacağız. Öyle değil mi Hakkız?
1: Öyle.
4: Demek istediğim işte budur. Haydi o vakit.
3: Hakkız'ın dediğini yapmasaydık, şimdi gerçek Nefter itibarakların eline geçmiş olacaktı. Gerçi bu hem iyi hem de kötü oldu.
2: Kardeşim, ne geçer aklından?
3: İtibaraklar Nefter'in saklandığı yere baskın verince anlamış olduk ki içimizde bir çeşit vardır. Ve bu çeşidin kim olduğunu öğrenene kadar hepimiz tehlikedeyiz.
2: Doğru dersin. Bundan gayrı gözümüzü dört açmak gerek.
3: Evet. Yaman, sen sahte Nefter'in ön sırasına asıllarını yerleştirdin mi?
6: Her şeyi dediğiniz gibi yaptık. Ama kurtulmak için Neftvarillerinden bir tanesini devirmek zorunda kaldım.

0: Süleyman, bu ateşte can verdiğini göreceğiz.
1: Çayır çayır yanacaklar. Kendi leflerinde öldüreceğim bunları.
0: Tüm acımı sarır.

0: Yak ölülerinin kokusu. Aa! Hem sayıca bizden az olacaklar. Hem artık elimizde büyük bir güç var. Şimdi it baraklara karşı koymanın imkanı yoktur.
1: Gök Hanlığı'nın yiğit bekleri. Hepinize esenlik dilerim.
2: Esenliğin senin olsun Kaya Yapgu. Ben buradaki beyler seninle burada konuşmaktan utanç duyarız. Baban Alpagu Han'ın yaptıklarından sonra hangi yüzle buraya gelirsin?
1: Buraya gelme sebebim ne babamın yaptıkları ne de ufak taht kavgaları. Buraya daha büyük dertlerin çözümü için geldim. Gök Hanı'nın oğluyla konuşmayacak mısınız?
2: Gök Hanı'nın oğlu haber gönderdi, toplandık. Çünkü kutlu töremiz konuk olarak geleni kapıda koymamayı buyurur. Ama bil ki beglerin hiçbiri burada olmak istememektedir.
1: Töre hepimizin töresi, budun hepimizin budunudur. Begler birbirine danışmazsa, budun birbirine yanaşmaz. Bizlere düşen sıkıntıları gidermektir.
2: Sıkıntılar giderilemeyecek kadar büyüktür Kaya Yapgu. Alpaguan bilmez mi ki begleri öldürüldüğünden beri budunları öç kovalamaktadır? Bütün bunlar ortadayken bir de teginlerinden birini buraya mı gönderir?
1: Öncelikle beni dinleyesiniz begler. Geçmişte yaşanılanların savunulacak bir tarafı yoktur, bunu bilirim. Ancak tüm beglerin desteğine ihtiyacımız vardır. İtbarak illeti kapımızda. Şimdi bir şey yapmazsak hiçbirimizin kellesi yerinde durmaz.
2: Beglerimizin kellesi de yerinde değildir Kaya Yapgu. Ve bunun nedeni itbaraklar değil, Alpaku Han'dır.
1: Aynı yerde dönüp durmanın bir yararı yoktur Kubat Bek. Anlamaz mısınız? Artık durum gök orduyu ilgilendirmekten çıkmıştır. İtbarakları yok etmezsek sen biz değil, tüm Türk soyu tehlike altındadır. Bu yüzden senin bilgeliğine umut bağlarım Kubat Bek. Bu uğurda tüm begleri birleştirebileceğine umut bağlarım. Bu savaşı ancak bir olursak kazanabiliriz.
3: Ak kız haklı çıktı hanım. İtbaraklar neftleri ilk sakladığımız yere baskın verdiler. Hakkızın sayesinde nefter hala bizdedir.
4: Düşmanla savaşırken aynı anda içimize yerleştirdikleri dostlarını da bulmalıyız.
5: Kim söylemiş olabilir o itlere? Bunu öğrenmek gerek.
6: Biz Türkler sırtlan yatağına devlet kurmaktan korkmamış, nice budunla devletle savaşıp varlık göstermişiz de kendi içimizdeki hainlerle baş edememişiz. Dün varlardı, bugün de yarın da var olacaklar. Artık herkesten şüphelenme vaktidir.
7: Herkesi bilmem. Ama benim hakkımda tek bir kişi vardır Alpaguan.
6: Kimdir?
7: Mera Hatun. Ulu Ece. Rusların işidir. Nefler karşılığında araba yüküyle gümüş almıştır. Hazinemizi boşaltıp bizi güçsüzleştirmiştir. Şimdi de neftleri çaldırmıştır. Bir taşla iki kuş vurmuştur. tacını aldığınız için

0: İntikam alır Alpagohan.
1: Vera bunu yapmış olamaz. Bunu yapmayacak kadar akıllıdır. Eğer yapacak bile olsa, bizim bunu düşünebileceğimizi bildiğinden yapmaz. Çoban.
2: Tamam babam. Eğer Ruslara ait bir iz yoksa, o yapmıştır.
3: Kardeşim, han babam doğru söyler. Berhat, anan şüpheleri üstüne çekecek bir şey yapmaz bu vaziyetteyken. Hain başkasıdır.
1: Şimdi bize bu oyunu oynayan, her şeyi tek tek düşünün. Bu oyunuyla herkesi kirletir ama ona çamur bulaşmaz.
2: Barak Ağa'nın torunu ormanda yakaladığımız. Onu sorguya çekelim.
4: Sayın Ağa, saraya getirilirken canına kıymış.
2: O halde neftlerin yerleştirilmesiyle görevli olan tüm gökbenleri sorguya çekelim.
1: Yok. Şimdi içimizdeki hainlerle uğraşacak vaktimiz yok. İt baraklara karşı oyunumuzu oynamanın vaktidir. Neftlerin yerini öğrendilerse nereye düşeceğimizi de öğrenmişlerdir. O yüzden oyunumuzu değiştireceğiz.
4: Sahte olduklarını bilmezler hanım. Senin ne işin var burada? Batı gökten çıktığını, buraya geldiğini gören oldu mu?
5: Yok, kimse görmedi. Size bu kadar önemli bir bilgiyi Didik'le gönderemezdim. Hmm. İt barakların bizden çaldığı nefler. Onların yerine o bara Çin elçisi söylemiş.
1: Sen ne dersin?

0: Nasıl yaparsın bunu?
1: Neyi?
0: Bilmezmiş gibi davranma. Çin elçisine haber veren sensin.
1: Sen ne dersin Temur? Evde şimdi neyle suçlarsın?
2: Mecnun, oyun oynamayı bırak. İtbaraklara haberi sen uçurmadın mı?
1: Hanım, siz ne dersiniz? Bunca yıllık gelininizim. Kendi babamdan çok sizi baba belledim. Çin'den çok Göksaray'ı yuva belledim. Size nasıl ihanet ederim? Neyle suçlarsınız beni?
0: Mecnun, bilirim. Seni sevmediğim için, evdeşim olarak görmediğim için hep benden öc almak istersin. Bu kadarını yapacağını ben bile beklemezdim. Hepimizi öldürmeyi göze alacağını ben bile tahmin etmezdim.
1: Temur, sen ne dersin? Yalan. Hepsi yalan.
0: Ben koynumda yılan beslediğimi bilirdim. Ama sen yılandan da betermişsin.
1: Ben yapmadım.
3: Keşke sen yapsaydın prenses. Keşke sen yapsaydın. Ama sen kim olduğunu, neden burada olduğunu unuttun. Türklerle oynamak için geldiğin bu sarayda Türklerin oyuncağı oldun. Keşke elçiye haber uçuran ben değil de sen olsaydın.
0: Prensesini korumak için yalan söylersin. Ama beni inandıramazsın. Ben bu Çinliyle kaç bahar geçirdim bilir misin? Ben sizin işinizi bilirim.
3: Senin bir şey bildiğin yok Temur Tekin. Hem o artık benim prensesim değil.
1: Sen ne dersin? Ben demeden soluk dahi alamazsın sen. Nasıl kendi başına işlere kalkışırsın? Nasıl evdeşimin, sevdiğimin soyunu tehlikeye atarsın? Nasıl ihanet edersin?
3: Ben bir Çinliyim Meiji. Bir vakitler senin de olduğun gibi. İkimiz de vakti geldiğinde Türklerin devletimize savaş açacağını bilirdik. Ama siz yanlış tarafı seçtiniz.
0: Kes. Kes, bu kadar yeter. Öleceğini bile bile oyun oynamaya devam edersin hala.
3: Düşmanımın ellerinden ölmek benim için onurdur Temur Tekin. Onursuz olansa sizinle yaşamaktır. Ben onurumla öleceğim. Sense onursuz yaşamaya devam edeceksin.

0: tokat seni Türk yapmaz. Onların yanında değerli de yapmaz. Seni hiçbir vakit kabul etmeyecekler. Bak, ilk şüphede koşarak sana geldiler. Seni suçlamak istiyorlar. Ama ben onurumla kalacağım. Soyum için yaptığım her şey beni gururlandırır.
1: Madem Meji'nin bir şeyden haberi yoktur. Bütün o bilgileri kimden aldın?
0: Senden.
2: Oğlum, biz uçmağa gitsek bile Batuga ve Akkızlık barakların cezasını verecektir. Şimdi Ruslardan nefti alırsak bu it barak soyunu bu acından sonsuz edek sileriz.
1: Buyurduğun gibi an babam. Neftleri sınırlardaki gizli yerlere taşıdık.
2: İyi.

0: Gökmenler! Gelin atın şunu zindana!
1: Ben burnumla soylu bir küne olarak öleceğim. Sizse it barakta yenilip acından silineceksiniz. Tek bir çin künesi bile bütün Türkleri öldürmeye yeter. Bırakın!
2: Herkesi kandırabilirsin Çinli. Ama beni kandıramazsın.

0: Ne ararsın burada?
1: Özmen Bek'le görüşmek isterim.
0: Özmen Bek herkesle görüşmez. Ne istediğini önce bana diyesin.
1: Özmen Bek'ten başkasıyla görüşmem. Beni buraya gönderen kişinin buyruğu böyledir.
0: Seni gönderen kişinin buyruğu burada sökmez. Kim olursa olsun.
1: Kaya Yapgı olsa bile mi? Özmen Bek'in kızı, Günsel Hatun'un evdeşi, Kaya Yapgı.
0: Doğru dediğini nereden bileceğiz? Burada söz geçmez. Elinde Kaya Yapgı'ya ait tamgalı bir tik yoksa, geldiğin gibi gitsen iyi olur.
2: Alpa Guhan'a olan öfkenizin gururunuzu da gemleyecek kadar olduğunu bilmezdim. Türk'ün geleceği tehlikedeyken öfkesine kapılanlar Oğuz adamın soyundan olduğunu söylemez.
3: Kendine gel Tengiz.
4: Ne yaparsın sen?
5: Demek birlikten söz edersin. Birlik olmak indim aklınıza geldi.
4: Çek şu hançeri.
5: Alpa Guhan babam ve diğer beklerin kellesini alırken birlik yoktu da. Şimdi kelleniz tehlikeye düşünce mi birlik aklınıza geldi ha?
3: Kendine gel Tengiz. Misafire hançer çekmek ne demek? Töre de mi bilmezsin?
5: Alpa Guhan töre bilir mi ki ben töre bileceğim? Baban nasıl bizim babalarımızın, ağabeylerimizin canını aldıysa en iyi de ben de senin canını alacağım.
3: İkiniz de konuğumsunuz Tengiz. Otağındasınız. Benim sözümü de mi dinlemezsin?
5: Dinlemem Kubat Bek. Dinlemem.
6: İndi. Gidesin. Alçına diyesin ki bütün söylediklerimi yapsın.
7: Buyruk senindir ağam.
8: Yeni bir oyun kurmamız gerek demiştin hanım. Nedir?
6: Aklımdakini yapmaya başladım bile. Çaşının Alçın sayesinde it barakların elindeki sahte neftle oyunumuzu kuracağız. Böylece istediğimiz zaman, istediğimiz yerde savaşı başlatacağız.
8: Sahte neftleri bunun için oraya koydurtmuştum.
6: Şimdi siz de vakit kaybetmeden oyunun geri kalanını oynayacaksınız. Tabii Kaya da beylerden gerekli desteği alabilirse Acun'la bir tek iç soylu kalmayacak.
3: İndir hançeri Tengiz. Töre bilmezsin. Büyük sözü de mi dinlemezsin?
5: Ben bugünün düşüğüyle yaşadım. Alpagun'un canından birinin kanı akmadan durmayacağım. O sebeple kimsenin sözünü dinlemem.
8: Özmen Bek'in sözünü de mi dinlemezsin?
9: Sen çabuk damadımın boynundan o hançeri çek.
3: Buyurun Özmen Bek.
9: Buyururum Kubat Bek. Ancak sana değil, şu kendini ve töreleri bilmez olan Albıza buyururum. O hançeri damadımın boğazından çek.

0: hepiniz benim pazarımda ticaret yaparsınız. Eğer bu otağda damadımın kılına zarar gelirse bir daha topraklarıma sokmam. O vakit budunlarınız da sizi beylikten etmez mi? Bir düşünün.
1: Ticaret umurumda değil. Ben üç peşindeyim.
0: Yeter Cengiz. Hem de bütün soyumuz tehlike altındayken böyle bir yardımı Gökorda'dan nasıl esirgersiniz? Atalarımızın düşmanlarını bitirmek yerine ne ara böyle birbirinize kılıç çekecek kadar alçaldınız ha? Bugün düşmana karşı birleşmeyenler İtbarak soyundan daha da soysuzdur. Bunu da böyle bilin.

0: Buradan. Buradan. Buradan. Anlattığım gibi ilerlersek Acun'da soluk alan Türk kalmayacaktır.
1: Dediklerinin hiçbiri işe yaramaz. Düşmanını çok hafife alırsın.
0: Dediklerim işe yaramasaydı şimdi Batı gök topraklarında olamazdın. Topraklarımızı Türklerin elinden geri alan benim.
1: Savaşarak, oyunlar oynayarak almadın. Ayağına kadar geldi Batı gök. Bu savaşta oynayacağımız oyunları ben söyleyeceğim. Sen ve itbaraklarda uygulayacaksınız.
0: Sen ne dersin? Prenses. Olmaz öyle şey. İtbarakları bugüne ben getirdim.
1: O vakit onlar gelince onlara soralım. Kimin yanında olmak istiyorlarsa ona karar kılsınlar. Atam Barak Han'ın tacının parçalanmasına sebep olan senin mi yanında olurlar? Yoksa onun yaşayan tek torunu olan benim mi? Eninde sonunda benim yanımda olurlar. Bunu sen de bilirsin. Bu yüzden kendini yorma Obar. Haberciler itbarakları sana karşı ayaklandırmak için benden işaret bekler. İstersen habercileri salayım.

yapacaksınız. Düzeneğe yerleştirdiğiniz nef toplarını ateşe verip gök ordaya atış yapacaksınız. Gök ordayı nef toplarıyla yaktıktan sonra şehre kolaylıkla gireceğiz. Patlamadan dolayı gökbenlerin çoğu ölecek. Bize karşı çıkanları da biz kılıçtan geçireceğiz. Anladın mı? Anladın mı derim sana?

0: Anladım. Prenses.
1: O halde fazla oyalanmadan hazırlıkları başlat.
0: Atan sayesinde böyle konuş bakalım. Türklerden sonra sana da sıra gelecek.

0: Bakışlarında tasa görürüm Danışata. Nedir seni tasalandıran?
1: Cevabını bilmediğim sorular.
0: Cevabını bilmediğin sorular seni tasalandırmasın Danışata. Seni tasalandıran cevabını yanlış bildiğin sorular olsun. Bilmemek insanı sak yapar. Yanlış bilmekse eksik yapar.
1: Bilgi nasıl bir şeydir? Ne kadar bildiysem bilgisizliğimle o kadar yüzleşir oldum.
0: Bilgisizliğiyle yüzleşmek bilge insanların işidir.
1: Var olasın Ulukan. Var olasın. Diyesin o vakit. Töre olur taş dizer, töre olur baş keser. Ya töreyi kim var eder? Han mı töre koyar? Töre mi kişiyi han yapar?
0: Bilirsin Danışata, gök tengri kutunu verir. Kut kişiyi hanlığa eriştirir. Han ise töreyi yeşertir. Olur da han töreyi kurutur, o vakit gök tengri kutunu geri alır. Töre hanla, han töreyle var olur.
1: Değilsin Ulukan, ne yapılırsa gök tengri kutunu geri alır.
0: Budun sahipsiz, ordu nizamsız, devlet adaletsiz olursa gök tengri kutunu geri alır. Han yargıyı uygulamaz, töreyi bilmez, düşmanı tanımazsa gök tengri düşmanla sınar. Felaketlerle talim eder, açlıkla dener. Böylece devlet güçsüz kalır, önce sallanır, sonra yıkılır. Böylece gök tengri kutunu geri alır.

Bu çıktığımız yol, Oğuz atamızın bile zamanında yenildiği tek budunun soyunu kurutmaya giden yoldur. Siz ki bu toprakların gördüğü en yiğit, en yağız, en korkusuz savaşçılarsınız. Temurşad, Yasavulumuz, senin üreğin en büyük komutanlardan bile daha fazla savaş aşkıyla yanıp tutuşur. Varlığın bu savaş için çok değerlidir. Batuga, bu savaş için topraktan yeniden doğdu. Akkız, bu savaş için bunca vakit pençelik etti. Hanlığınıza olan bağlılığınızın, yüreklerinizdeki ateş sayesinde bu it barakların soyunu sonsuza kadar kurutacağından hiç şüphem yoktur. Kılıçlarınız düşman kanına doysun. Gökorda Acun var oldukça yaşasın.

0: Yok oraya kadar yorulmayalım diye kendi ayaklarıyla gelmiş.
1: Alpago! Hoş geldin! Yine beni mutlu

0: Bana hemen canını feda edecek iki it barak getir.
1: Emredersin Yüce Ubar. Siz ikiniz gelin benimle.
2: Sunan'ın haline bak.
3: İt kurda savaş açarsa olacağı budur.
1: At arabasını durmadan üstlerine süreceksiniz. Aralarına dalınca elinizdeki ateşi fıçıların içine atacaksınız. Türkler cayır cayır yanarken siz de ruhunuzu Tanrı Çora'ya armağan edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Haydi gidin bitirin işi.
4: Düşündüğümü mü yapar bunlar?
2: Evet hanım.

0: oldu? Neye yanmaz bu?
1: Bilmeyiz diyor, cevabı var. Oyun oynarlar yine bize. Oyun oynarlar bize.
2: Alçın sayesinde bütün itbaraklar buraya gelecek. Biz de nefleri yerin altına gömeriz.

0: Hepsinin içine düzenek kurup başlarına da ip bağladık. Buraya kadar getirdiğimiz ipleri çektiğimizde fıçılar alev alıp patlayacak.
1: O vakitte tüm ip varaklar ölecek.
2: Nasıl bakmazsınız bunlara, nasıl?
3: Şey!

0: Savaşı kazandık. İt barakları bu topraklarda sildik. Ura!
1: Ura! Ura! Ura! Ura!
0: Gök Tengri'ye alkışlar olsun. Kılıç tutan elleriniz sağ olsun. Türk budunu var olsun. Ura! Ura!

0: Gelsinler. Karşılarında dağ gibi bekleyen bir ordu görecekler. Gelsinler. Sel olup her şeyi önüne katan gökmenleri görecekler. Gelsinler. Yanan dağları anımsatan Türk'ün gücünü görsünler.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Gökmenler, Türk'ün büyük gücü. Oğuz Ata'dan bu yana tuğumuzun taşıyıcıları, toprağına göz dikmiş düşmanı, toprağa gömmeye hazır mısın?
1: Hazırız!
0: Hazır mısınız?
1: Hazırız!
0: Sizi Acun'dan yok etmeye gelen it barakları, toprağa gömmeye var mısınız?
1: Varız!
0: Ey düşman! Ey toprağımıza göz koyan, varlığımıza kargış kusan, bu işittiğin ses gökmenlerin sesidir. Türk'ün ordusunun sesidir. Seni Acun'dan silmeye and içmiş gökmenlerin kükreyişidir.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Ulu Türk ordusu, gökmenlerim, indi hedefiniz Batı gök ordadır. Haydi! Gök Tengri sizinle olsun.
1: Hurra!

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge,
1: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
0: Melis Kızılaslan,
2: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
0: Ve Barış Özdemir'le.
3: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
0: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: ki Karen Beverly'yi eşin olarak kabul ediyor musun?
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Baş ne gibi ekim zehirledi.
0: Bonnie.
1: Vizyona giren Oyuncak Hikayesi 5 animasyon türünde. Serinin 5. filminde bu kez Buzz Işık Yılı, Woody, Jesse ve ekibin geri kalanı oyuncakların görevlerini tehdit eden yepyeni bir rakiple karşı karşıya. Kim mi? Lily Pet.
2: Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş edinsin diye uğraştık.
3: Evet.
2: Ama sonra sen gelip berbat et. Ama dinlemiyorsun ki.
4: Ben her zaman dinlemediğim. Bak iyi dinle. Ben de oyuncaklar tüm yaz.
3: Şimdi de İspanyolca.
4: Bono sermes no sordon. Alo
5: durulere. Ne? Ne? Büfenin arkasındaki neyse benim.
6: Woody.
7: Jesse, merhaba.
2: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
8: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
9: Lanet lanet.
2: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
8: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle
7: her şey yapılabilir.
10: Bonnie'yi bu cihaza kaptırıyorum.
8: Woody. Elimden geldiğince çabuk geldim.
11: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
8: Buna panço deniyor Forky.
2: Birine kahverengi kalem lazım.
12: Dur! Kim var orada?
8: Hop hop hop! Niyetim kötü değil.
12: Uzun zaman oldu kovboy.
4: Nesin sen? Bir çeşit ihtiyar oyuncak mı?
8: Ne?
11: Kel olduğun için seni yaşlı sanıyor Woody.
4: Bonnie'ye en azından kendi yüzyılından birinin yardım etmesi gerek. Elveda oyuncaklar.
12: Destek lazım olacak.
8: Yok artık.
13: Elimizden kaçıyor bas.
12: Bu gezegendeki görevimiz bir çocuğu mutlu etmek. Unutma.
2: Bonnie'ye yardım etmeliyiz. Hadi Bullseye.
8: Bas sen burada kal. Ben onlarla gideceğim.
12: Yapamayacağımı mı sanıyorsun?
8: Hayır.
12: Güzel Pancho.
14: Yine kavga ettiklerini görmek çok güzel.
8: Kesinlikle.
15: Why are you here?
16: I used to be a regular sheriff.
1: Aksiyon türündeki Normal'ın yönetmen koltuğunda Ben Wheatley var. Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey ise filmde başrolleri paylaşıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurgusal Minnesota kasabası olan Normal'da geçiyor. Yapım, geçici olarak şeriflik görevini devralan Ulysses'in başarısız bir banka soygununun ardından kasabadaki derin ve karanlık sırları ortaya çıkarmasını konu alıyor.
16: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
15: Yes, sir.
16: This is a hell of an armory.
15: Did you catch that?
16: Yeah, it's my one trick.
17: What do you think of our little town?
16: It's charming.
17: Oh, shit.
18: Keep your hands where I can see them!
16: If you don't play this right, we're gonna have a massacre in there. I say we play the hand that's been dealt to all of us. And maybe you get to keep the rest of your damn fingers.
17: You could build a whole new life here in Normal. We really celebrate the community.
16: What is wrong with you people?

0: Nothing to see here.
1: People speak of Robin Hood. Tell a story.
2: Başrolünde usta aktör Hugh Jackman'ın yer aldığı gerilim macera türündeki Robin Hood'un ölümü vizyonda. Michael Sarnowski'nin yönettiği film, suç dolu bir hayatın ardından geçmişinin yükleriyle boğuşan Robin Hood'un destansı maceralardan uzaklaşarak ağır yaralı bir şekilde gizemli bir kadının gözetimine sığınmasını konu alıyor.
3: Blood. Blood is all that will give in return. I am the outlaw, Robin Hood.
2: Aksiyon türündeki amansız vizyona girdi. Finn, kaçırılan kızını kurtarmak için çeteye karşı kıran kırana bir mücadeleye girişen bir babanın öyküsüne odaklanıyor.
4: You're looking for someone. So am I. My wife went missing.

0: uçuşumuz için son çağrı.
1: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
2: Uzun zaman olmuştu.
3: Hoş geldiniz.
2: Gerilim türündeki derin kabusun yönetmeni Rennie Harlin. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley ve Molly Bellwright'ın başrolde olduğu filmin konusuna gelince. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
3: Can yelekleri koltuğunuzun altında.
4: Ne yapacağız?
1: Diğerlerini arayacağız.

Ege'nin iki yakınsı geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da bir araya geldi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültürel ilişkilerin ele alındığı buluşma, iki ülke arasında yeni bir diyalog zemini oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile birlikte Kapadokya'da düzenlenen Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'na katıldı. Uluslararası işbirliklerinde somut sonuçların önemine işaret eden Ersoy, beyan ve belgelerin uygulamaya dönüşmesinin esas olduğunu ifade etti. Ersoy, bu kapsamda iki ülkenin ortaya koyduğu ortak iradenin somut sonuçlar verdiğini belirtti. Bakan Ersoy, geçtiğimiz yıl Yunan makamlarınca ele geçirilen ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen 1055 sikkenin ülkemize iade edildiğini açıkladı. Sevgili İzlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Ömür Gedik, sözleri ve müziği Milli Bey imzalı Hiç Akıllanası Yok şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Zakkum ve Ceylan Köse, sözleri Cem Sen Yücel'e, müziği Yusuf Demirkol'a ait Müsaade Senin adlı düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.